0: Evet.
1: hissettiniz? Bununla ilgili soralım. Şimdi mezoterapiyi kanüller halinde cilde verdiğinizde cildi aşağıdan yukarıya doğru kaldırdığı, bir lifting etkisi yaptığı da konuşuluyor. Bu ayrı bir işlem mi, yoksa bununla mezoterapi içinde mesela bir
0: Yok,
1: sıvı
0: o yani
1: yüz
0: yüzde
1: germe?
0: yüzde asla, yani bir mezoterapi bir sıvı yüz germe, bir dolgu işlemi değil. Ama mesela son dönemlerde olan mesela 5 nokta uygulaması diyoruz, o da mezoterapi. Belirli ligamanın noktalarına veriyoruz, yüzü yukarıya çekiyor. Ve mezoterapiyi zaten doğru aralıklarla yaptırdıkça cilt normalde yer çekim kanununa göre aşağıya doğru gidiyor ya, bu yer çekim kanununa göre aşağıya gitmesini de azaltıyor bu süreci. Diyorum ya, yaşının iyisi olmak.
1: Evet, yani aslında en kötü ihtimalle mezoterapi yapılan aralıkta sarkmayarak cildiniz bir
0: Çok zor tabii
1: kazanımda
0: ki,
1: bulunuyor.
0: normalde bir her gün bir tık daha yaşlanıyoruz ama mezoterapi giden cilt, mesela o mezoterapi yaptıran hasta ile yaptırmayan hasta arasında fark, yani biri daha hızlı yaşlanıyor, biri daha yavaş yavaş.
1: Peki mezoterapi 10 gün yaptırdık.
0: Evet.
1: Biz iyileşmeyi o gün mü görmeye
0: Ha,
1: başlarız?
0: maalesef öyle bir şey yok. Mezoterapi yavaş yavaş cilt altında o kolajen, elastin lifler sentezlenmeye başladıkça yavaş yavaş, mesela hastaya 3 seans sonunda, hastadan hastaya bu arada değişiyor ama çoğu zaman 3 seans sonundan başlıyoruz bir etki görmeye.
1: Peki ne kadar sürüyor bu etki, bu aydınlık hissi, bu gerginlik, bu parlaklık?
0: Maalesef bak, her zaman hastalarıma da söylerim, cilt bir çiçek gibi. Güzel bakın, sulayın, yerini doğru tutun. Nasıl çiçeğe bakarsanız güzel olur ya, cilt de öyle bir organ. Güzel baktıkça iyi, bir bakmayın çok nankör bir organ.
1: Hemen bırakıyorum
0: Tabii ki
1: kendimi.
0: maalesef öyle. Yani hastalar bir kere işlem, biz de isterdik öyle bir işlem olsun, bir kere yapalım, hastalar her zaman güzel olsun. Ama her gün yaşlanıyoruz
1: Ama
0: ya.
1: bunu mesela bir 6 ay sürdürebilir miyiz böyle
0: Tabii ki, tabii ki
1: mezoterapiyle?
0: %100. Yani hastadan hastaya değişiyor. Düzenli yaptıran hasta bir yıl da sürebilir. Ama yani bu düzen, cildin, yaşı hastanın çok önemli. Ne amaçla yaptığımız önemli. Bunlar hepsi etkiliyor süreci.
1: İlk defa mezoterapi yaptıracak olanlara, daha önce hiç yaptırmamış
0: Evet.
1: ve korkuyor, iğneli bir girişim. Ne
0: Evet.
1: söylersiniz?
0: Ya biz bu işlem sırasında hastayı öyle rahatlatıyoruz ki, hatta eline bazen bir top da veriyoruz. Kendini sıkma, topu sık diye. Yani o uyuşma sürecinden sonra hastayla böyle konuşarak, hatta günlük böyle ya ülkenin falan gıybetini yapa yapa işlemi yapıyoruz. Hasta hiç hissetmiyor bile süreci.
1: Ama o işte 1-2 hafta geçtikten sonra cildindeki
0: Tabii tabii
1: aydınlanmayla.
0: hasta zaten cildinde o aydınlanmayı gördükten sonra kendi de istiyor bu işlemi.
1: Mezoterapi dediğiniz şeyin sürdürülebilir bir şey olduğunu unutmamak lazım.
0: Tabii.
1: Tekrar olmadan tek başına uzun süre sizi idare edecek bir şey değil. Ya da
0: Değil,
1: kullandığınız
0: %100.
1: günlük bakım ürünlerinin yerine geçebilecek bir şey değil.
0: Yok,
1: Bunu
0: çok
1: evde
0: doğru.
1: yaptığımız bahar temizliğine benzetelim. Biz nasıl
0: Çok doğru.
1: günümüz hep temizlik, günlük temizliği hep yapıyoruz
0: Evet.
1: ama bir de bahar temizliği yapıyoruz.
0: Çok doğru.
1: İşte mezoterapi öyle bir şey
0: Çok
1: aslında.
0: doğru, çok doğru. Hastalarımız, yani insanlar belirli amaçlarla, mesela anti-aging değil, tedavi amaçlı yaptırıyorlarsa mutlaka sabırlı olmaları gerekiyor. Bir insana güvensinler, ya güvenmediği insanla zaten yola çıkmasınlar. Birine güvensinler ve tedavi sürecine girsinler. Sabırla güzel sonuç. Sabır yapıp da sonuç görmeyen hasta şimdiye kadar ben görmedim. Ama anti-aging amaçlı yaptırıyorlarsa ciltlerini güzelce yıkama jellerini, nemlendiricilerini, güneş koruyucularını 2 saatte bir sürme şartıyla, hasta sabah sürüp çıkınca cildini tüm gün koruduğunu zannediyor. Maalesef böyle bir şey yok. Cildin güneş koruyucularını doğru kullanarak, belirli zamanlarda da mezoterapi işlemi yaptırarak ciltlerinden çok mutlu olabilirler.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ
0: Ben de
1: olun.
0: çok teşekkür
1: Görüşmek üzere.
0: ederim.

Hülya'm sabahlar. TGRT FM.

0: Zamanın Sandukasında.
1: Bir Zamanın Sandukasından daha merhabalar. Bugün sandukamızın kapağını şöyle aralayacağımızda karşıma

ne çıktı biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Sıcak sohbetlerin kadim dostu semaver. Evet, bugün sizlere semaverden bahsedeceğiz. Ortada yuvarlak bir masa, üstünde gümüş semaver, iftar akşamlarını hatırlatan küçük tabaklarda bir sürü lezzetli şeyler diye yazmış ünlü edebiyatçımız Halide Edip adı var. Bir diğer ünlü yazarımız Sait Faik Abasıyanık ise Semaver isimli öyküsünde şu satırlara yer vermiş. Semaver ne güzel kaynardı. Ondan koku, buhar ve sabahın saadeti istihsal edilirdi. Gerçekten de sabah kahvaltısından akşama kadar kaynayan semaver, kültürümüzün vazgeçilmez pırıltılarından biridir. Bugün artık çok az yerde kullanılan semaverler 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın ilk yarısında çayhanelerin, kahvehanelerin ve ev sofralarının başlıca gelişlerindendi. Nice sıcak sohbetin etrafında yapıldığı semaver sadece Türkiye'de kullanılmıyor. Rusya, Moğolistan, Mısır ve İran'da da çaylar uzun yıllardan beri semaverde demlenip içiliyor. 18. yüzyılın ortalarında Rusya'da ortaya çıkan semaver gerek işçiliği gerekse formuyla bir sanat nesnesi olarak kabul edilmekte. Semaver Rusçadan samo yani kendi ve varit kaynatmak kelimelerinden gelir. Kendi kendine kaynatan anlamına gelen semaver her türlü ev işi için kaynar su sağlamak amacıyla kullanılabilirse de çay demlemek her zaman önde gelen özelliği olmuştur. Günümüzde kullanımı giderek seyrekleşen semaverler çayhane, kahvehane ve evlerin dışında bir de hamamlarda kullanılırdı. Şifalı olduğuna inanılan semaverden hamam çıkışında müşterilere serinlemeleri ve rahatlamaları için çay ikramı yapılırdı. İlk semaver üretim merkezi Rusya'nın güneyinde bulunan Tula'da metal ustası Ivan Lizitsin tarafından kurulmuştur. İlk yıllarda şifalı bitkilerin kaynatılması için kullanıldığı söylenen semaver Rusya'dan Türkiye'ye Osmanlı İmparatorluğu döneminde gelmiş. Orta Asya'da yaygın olarak kullanılan semaver 19. yüzyılın ikinci yarısında yeşil, kırmızı ve sarı bakır, gümüş, demir ve tula çeliğinden yapılırdı. Vidalı bacakları ve karıya yakın gövdelerinde kulplar bulunan taşınabilir türlerinin yanı sıra şekerlik, fincan ve masa ve kaşıklarıyla takım olarak yapılan gümüş semaverler de vardı. Tutamak, emzik ve taşıyıcı ayaklar üzerine oyma tekniğiyle çiçek, bitki ve hayvan desenleri, ticari marka, madalya ve üretici amblemleri işlenirdi. Eski zamanlarda kübera ve rical göstermek istedikleri servet ve kudretlerinin en iyi şekilde eşlerinin çeyizlerinden ve eşyalarından belli olacağına inandıklarından ev eşyalarına büyük önem verirlerdi ve aşırı masraf yapmaktan kaçınmazlardı. İşte semaverler de bir dönemin çay sohbetleri ve toplantılarında çay sunmanın en iyi ve zarif şekli olarak yorumlanırdı. Bugün yerlerini bildiğimiz klasik çaydanlıklara bırakmış olsalar da birçoğumuz aile yadigarı bir semaveri evlerimizin bir köşesinde özenle saklarız. Semaverlerin formuna gelince, kömürlü semaverlerde büyük bir kavanoz biçimindeki gövdenin ortasından baca geçer. Bacanın altındaki ızgaranın üstüne suyu ısıtması için kor halde ateş konur. Bacanın etrafındaysa su akıtılır. Aslında semaverde uygulanan sistem lokomotiflerde kullanılan boru sisteminin aynısıdır. Su semaverin ağzından 3-4 parmak aşağısına kadar doldurulur. Semaverde kaynatılan su daha sonra altta bulunan musluktan akıtılır. Ancak çay semaverin içine konmaz. Demtaş denilen yerin üstüne, içine süzgeçle çay konulmuş porselen veya
az sırlı seramik demlik yerleştirilir. Nefeslikten buhar çıkmaya başladıktan sonra çay demlenir ve daha sonra bardaklara taze çay servisi yapılır. Semaverin kül boşaltma ve havalandırma delikleri altındadır. Kömürle ısıtılan modellerin su kapasitesi daha azdır. Ortadan geçen baca elektrikli semaverlerde bulunmadığından daha fazla su alabilir. Semaverlerin boyutları da farklıdır. 5 litreden 40 litreye kadar varan su kapasiteli semaverler artık porselenden de yapılmaktadır. Ancak en makbulü ve kalitelisi bronz misvar denilen semaverlerdir. 200-300 yıl süreyle kullanılabilen semaverlerin üretimi gündelik hayatın değişimiyle birlikte azaldı. Nitekim bugün daha ziyade çocukluk yıllarımızı hatırlatan bir nesneye dönüşmüş olsa bile bazı evlerde ve kahvelerde semaverle çay içmek ve geçmişe doğru keyifli bir yolculuk yapmak hala mümkün.

Evet sevgili dinleyiciler, kendinizi ne zaman hasretini çektiğiniz bir sohbetin içinde buluverseniz, hep görüşmeyi umup hiç görüşmediğiniz bir kadim dostunuz gibi eksikliğini duyarsınız şayet. Şayet odanın içinde ortada yuvarlak bir masa üstünde duran semaverde güzel güzel kaynamıyorsa, ki biraz önce de bahsettik, artık bu tür semaverler pek kalmadı maalesef, demlikte gelir çay. Sohbetinizi bölmez, aksine yeni bir ivme, sıcaklık, tatlılık kazandırır. Dostlarınızla paylaşamadıklarınızı küçük yudumlarla içinize atıverirsiniz onunla. Burnunuz benzersiz kokusu, gözünüz güzelim rengi, damağınız harika tadıyla neşelenir. Kahvaltıda, yemek sonlarında, yorgunluk atmak istediğimizde dost sohbetlerinde aklımıza ilk gelendir çay. Evet, semaverlerden bahsedip çaydan bahsetmeyeceğimizi düşünmediniz herhalde. Çayın nereden çıktığını, nasıl geldiğini bilir misiniz? Çince ça kelimesinden türeyen çaya ait bilgilere ilk olarak Çin'de Hazreti İsa'nın doğumundan 2700 yıl önce yazılmış bir belgede rastlanmış. Bu kayıtlarda çayın yalnızca ilaç olarak kullanıldığı belirtiliyor. Milattan sonra 4. yüzyılın sonlarına doğru çay artık Çinlilerin milli içeceği haline geldi. Orta çağda ülke ve kıtalar arası ticari münasebetlerin başlamasıyla ticari bir hüviyet kazandı ve bütün dünyaya yayıldı. Anadolu'ya 15. yüzyılda karayoluyla geldi. Avrupa çaydan Haçlı seferleri sırasında haberdar oldu. 16. yüzyılın meşhur seyyahları Giovanni Battista, Ramuzio, Le Almadia ve Tareria çaydan geniş ölçüde söz ettiler fakat hazırlanışı hakkında bilgi veremediler. 1610 yılında Hollanda Doğu Hindistan şirketinin gemileri ilk çayı Hollanda'ya getirdikten çok kısa bir süre sonra sevilen bir içecek oldu. Çayla Paris 1635'te, Londra 1650'de, Rusya 1638'de, Almanya ise 1647'de tanıştı. Çayın bu denli hızla yayılışında doktorların onu herkese tavsiye etmesinin payı ise büyüktü. Yurt dışından çay getirmenin hem güç hem pahalı olması sebebiyle ülkemizde çay ziraati denemeleri başlatıldı. İlk deneme 1888 yılında Bursa'da yapıldı ve maalesef başarısızlıkla sonuçlandı. Çay tohumları Rize'ye ilk olarak 1924 yılında Kafkasya'dan getirildi. İklime uygun tohumlar iyi sonuç verdi. Rize iklimini seven Kafkas çayı Rize'den başka Trabzon'da, Giresun ve Artvin'de de yetiştirilmeye başlandı. Nemli ve sıcak iklimlerde gelişme imkanı bulan çay genellikle tepelerin güney taraflarına dikiliyor. Çin'de yılda 3 kez, Seylan'da 4 mevsim boyunca, Rize ve bölgesinde ise Mayıs-Haziran aylarında toplanıyor. Toplanan çaylar bölgedeki fabrikalarda hemen işleniyor. Yağmur mevsiminde nem çaya menfi yönde etki ettiği için yaprak toplaması yapılmıyor. Sabah erkenden, gecenin çiğ taneleri buğulanıp uçtuktan sonra özel makaslarla hasat ediliyor. İçtiğimiz çayın türü ve kalitesi çay ağacının üzerinde bulunduğu yere göre tespit ediliyor. Çay elde edilen yapraklar dalın ucunda yeni açmış iki olgun bir de filizden ibaret. Daha aşağıdakiler koparılıp çay yapımında kullanılmıyor. Çay bitkisinden değişik çay üreticisi ülkeler siyah ve yeşil olmak üzere başlıca iki çeşit çay üretebilirken ülkemize sadece siyahı üretilip tüketiliyor. Siyah çayı elde etmek içinse toplanan yeşil çay yaprakları önce raflara serilerek solduruluyor. Sonra makinelerde bükülerek rutubetli bir odada fermantasyona bırakılıyor. Sonra fırında kurutuluyor ve nihayet elenerek türlerine ayrıldıktan sonra ambalajlanarak satışa sunuluyor. İyi çay hazırlamak için önce iyi ve kaliteli çay kullanmak gerekiyor. Çay demlemek öyle herkesin harcı değildir ha.
Çay demlemek için ideal demliklerse porselen olaraktır. Diğer bir önemli husus kullanılacak suyun durumudur. Çay demlenecek suda kalker ve klor olmaması gerekir. Sertlik derecesi az olan kaynak suları çay için uygundur. Demliğe her fincan veya bardak için bir çay kaşığı çay konulur. İyice kaynamış sudan yeterince dökülerek demliğin kapağı kapatılır. Çay demlenmek üzere 12-15 dakika arasında bekletildikten sonra kısa sürede tüketilmesi gerekir. Çayın sunuluşu da farklı bir incelik ister. Uzmanlar kristal bardakları çay ikramı için uygun görmezken, düz cam bardakları çay tadını vermeye daha elverişli buluyor. Şayet fincan kullanılacaksa içinin beyaz ve kenarının ince olması gerekiyor. Bir zamanlar ülkemizde tek çay üreticisi durumunda olan Çaykur, şimdilerde birçok özel çay işletmesi olmasına rağmen yine de en büyük üretici. Bunun yanı sıra dışarıdan da çay geliyor artık Türkiye'ye. Hem de ta Seylan'dan, şimdiki adıyla Sri Lanka'dan. Hint Okyanusu'nda, Hindistan'ın güneydoğu ucundan yaklaşık 35 kilometre uzakta armuda benzeyen bir ada olan Seylan, dünyanın en yeşil ve güzel ülkelerinden biri olarak kabul ediliyor. Ülke aynı zamanda Hazreti Adem'in cennetten yeryüzüne indiği bölge olarak da rivayet edilir. Küçük yüz ölçümüne rağmen dünyanın üçüncü büyük çay üreticisi olan bu ülke, yılda 210 milyon kilogram civarında çay üretiyor. Kendine has buruk bir tadı ve hoş bir kokusu olan Seylan çayı 10 yılı aşkın bir süredir Türkiye'de biliniyor. Kaçak yolla İran, Irak, Suriye ve Kıbrıs üzerinden gelen bu çay, önceleri Doğu bölgemizde ve Tahtakale'de çuvallar içinde satılıyordu. Şimdi bu alanda faaliyet gösteren diğer firmalar tarafından da ambalajlanarak satışa sunuluyor. Seylan çayı artık en lüks marketlerde bile bulunuyor. Çayla ilgilenen herkes Seylan çayının aşırı talep görmesine farklı bir yorum getirirken, görüşüne başvurduğumuz Çaykur İşletme ve Üretim Daire Başkanı Süleyman Bekar, Seylan çaylarının uygun iklim koşulları ve çelikle üretim yapılmasından dolayı ülkemizde yetiştirilen çaylardan daha kaliteli olduğunu kabul ediyor. Fakat Türkiye'de çay üretiminde kimyasal ilaç kullanılmadığı için giderek sağlık konusunda bilinçlenen halkın Türk çayından vazgeçmeyeceğini iddia ediyor. Doğu Karadeniz çaylarını kendi tesislerinde işleyerek değişik markalarla iç piyasaya sunan Of Çaysan Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Kasapsa, Seylan çaylarının Türkiye'de sanıldığı kadar rağbet görmediğini söyleyerek ekliyor. Dünyada tatlı ve acı çaylar olmak üzere iki grup çay vardır. Tatlı çaylar Türkiye'de yetişen çaylardır ki Türk insanı bu tadı sever. Seylan çayları ise acıdır ve bu çay Avrupalıların damak tadına hitap eder. Türkiye'li çay üreticileri böyle söylerken, Seylan'dan çay ithal ederek iç piyasaya sunan şirketler satışlarından çok memnun olduklarına ve zaman zaman talebe cevap veremediklerine dikkat çekiyorlar. Onlar sadece Kıbrıs ve güneydeki sınır komşularımızdan giren kaçak çaydan rahatsızlar. Türkiye'deki çayın kalitesinin artması da temennileri. Kilosu 1-2 milyon arasında değişen bu çaylar tamamen Seylan'da işlenerek Türkiye'ye getiriliyor. Seylan çayını Türkiye'ye pazarlayan çay üreticilerinden Beta Gıda'nın pazarlama müdürü Yalçın Dede, tercih ediliş sebeplerini Seylan çayının gün boyu tazeliğini muhafaza edişine, bir kilosundan ortalama olarak 1550 bardak çay çıkmasına ve güzel kokusuna bağlıyor. Çay sadece keyif verici bir içecek değil, tıbbi bir öneme de haiz. Yapraklarında bulunan %1,5-4 arasındaki kafein, az miktardaki teofilin, %10 civarındaki tanen sebebiyle çay kuvvetli bir idrar söktürücü. Büzücü etkisinden dolayı göz banyolarına uygun. Uzun zaman ve fazla miktarlarda çay içenlerde teizm adı verilen uykusuzluk, iştahsızlık, zayıflama ve sinirlilik halleriyle kendini gösteren bir hastalık belirebiliyor. Az miktarı ise dinlendiriyor ve keyif veriyor. Rize ve Seylan, ismi ne olursa olsun, çay uzun yıllardır
Türkiye'nin en çok tüketilen içeceği. Güne onunla başlıyor, onunla bitiriyoruz. Bardak bardak, fincan fincan içiyoruz gün boyunca. Ailelerimizle, arkadaşlarımızla içiyoruz çayımızı. Yalnızlığımızı paylaşıyoruz onunla. Çay, her ana, her nabza şerbetimiz. Evet sevgili dinleyiciler, Bir Zamanın Sandukası'nın daha böylece sonuna geldik. Bakalım önümüzdeki günlerde sandukamızdan sizler için neleri çıkaracağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren bizim evlerde sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickboks dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, sevmek, seviyorum demek, çok seviyorum demek, bu lafta olan bir şey midir sadece? Yani bunun bir gereği, icabı olması gerekmiyor mu? Hani sevdiğinin bir şekilde belli olması lazım. Lafın dışında da yani. Hareketleriyle falan da insanın sevdiği için mesela fedakarlık yapması lazım. Ne bileyim, sevdiğinin sevdiklerini de sevmesi lazım gibi bir şey yapması lazım ki belli olsun yani. Şimdi bizde büyüklerimiz var mesela, işte Mevlana Hazretlerinden tutun da işte İmam Rabbani Hazretleri ne kadar birçok büyüğümüz var. Bunları sevdiğimizi söylüyoruz. Çok seviyoruz. Hatta onun yolunda gittiğini söyleyenler var. Ben Mevlevi'yim diyenler, ben Bektaşi'yim diyenler falan. Onun yolunda olmak sadece lafla mı olur yani? Bunun gerçek içeriği nedir?
1: Şimdi bazı kelimeler anlam değiştirmiş. Bu sevgi kelimesi de anlam değiştirmiş. Nefsine bağlı.
0: İçi boşalmış yani.
1: Tabii içi boşalmış. Mesela seni çok seviyorum. Yani senin etinden, sütünden, yününden, hepsinden istifade ediyorum.
0: Bana lazım olduğu müddetçe, işime yaradığı müddetçe seni seviyorum.
1: Tabii. Etinden, sütünden, evet. Yününden sevgi bu değil ki. Sevgi bu değil. Evet, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam birçok hadis-i şeriften nakledilmiş. İşte Ebu Zarir Gıfari Hazretleri, ya Resulallah, bir kimse bir cemaati sevse fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye. Ya Ebu Zarir, sevdiklerine beraber olursun buyuruyorlar. Ondan sonra Hasan-ı Basri Hazretleri de uzun uzun anlatmışlar bunu, açıklamışlar. Mesela Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, hadis-i şerifler seni yanıltmasın. Sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlar ise de onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir. Açık, net. İsa Aleyhisselam sevdiğini söylüyor bu putperest Hristiyanlar.
0: Ama onun gibi değil.
1: Değiller. Onun bildiği yolda gitmiyorlar.
0: Hatta başka bir yol tutmuşlar.
1: Başka bir yol tutmuşlar. Musa Aleyhisselam'ın yolunda izliyorlar. Değil. Kendi yollarında, fakat o yolu Musa Aleyhisselam'ın yolu diye şey yapıyorlar. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam da İsa Aleyhisselam da Muhammed Aleyhisselam'ın geleceğine haber verdi. Eğer gerçekten Musa ve İsa Aleyhisselam'a İman etmiş olsalardı bunlar, Muhammed Aleyhisselam hemen tasdik ederlerdi. Etmediler. Hatta çok acı, enteresan hadiseler olmuş. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye hicret buyurduğunda Yahudi alimlerinden Abdullah bin Selam radıyallahu anh geliyor Peygamber Efendimiz. Yahudi alimlerden. Diyor ki, ben iman edeceğim ya Resulallah. Çünkü Tevrat'ta çok açık, net bildirilmiş Peygamber Efendimiz'in özellikleri. Açık, net. Geleceği yer bile bildirilmiş. Hicret edeceği yer bile bildirilmiş. Onun için İsa Aleyhisselam'ın yolunda olup da doğru yolda kalan, onlar da bir fırka doğru, mesela Selman-ı Farisi Hazretleri'ni yönlendiren İran taraflarından bir rahip. Diyor ki, kitaplarda okuduğumuza göre diyor, ahir zaman peygamberi gelmek üzere, sen diyor git onun geleceği, hicret edeceği yerde Medine diye gösteriyor. Orada bekle diyor. Onun yani kitapların yazdığına göre diyor, gelme zamanı
0: yaklaştı
1: diyorlardı. Açık, net bir şekilde. İşte Abdullah bin Selam radıyallahu anh Hazretleri de Tevrat'ı okuyor. Alim bir zat. Geliyor diyor ki, ben iman ediyorum. Yalnız diyor, beni iman etmeden beni diyor perdenin arkasında gizle. Yahudilerin ileri gelenlerini çağır. Beni onlardan bir sor. Peygamber Efendimiz de kabul veriyor bunu.
0: Beni nasıl bilirler yani?
1: Nasıl bilirler? Hani bir eyyamcı mıyım, münafık mıyım, sizi kandırmak için mi geliyorum? Gerçi kandıramazsın çünkü vahiy gelir bildirir Cenab-ı Hak. Onu da biliyor. O sefer perdenin arkasına alıyor. Çağırıyor Yahudiler gelenler peygamberimiz. Abdullah bin Selam'ı nasıl bilirsin? Aa diyorlar, o bizim alemimiz, çok mübarek, şöyledir, böyledir falan. Metsina ediyorlar. Tam o anda onlar met ederken bu perdeyi çekiyor. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden ve Muhammeden abduhu ve rasulü deyince bu diyorlar, adi şerefsizin tekidir. İşte o zaman Abdullah bin Mübarek Hazretleri bir söz söylüyor. Buyuruyor ki,
0: Abdullah bin Selam Hazretleri.
1: Abdullah bin Selam Hazretleri, özür dilerim. Diyor ki, çok ağır bir ifade ama. Çocuklarınızın babası %100 yani benim diye emin olamazsınız. Ola ki Sen ticaret için bir yere gittiğin zaman eve bir hırsız girmiştir. Hanımına tecavüz etmiştir. Hamile kalmıştır. Kadın da aynı şekilde korkusundan söyleyememiştir. Yani çocuğun babası sen değilsin. %1 bile olsa, %2 olsa böyle bir ihtimal olabilir diyor. Fakat diyor, bu zatın peygamberliği hakkında %1 bile şüpheniz yok diyor.
0: Şüpheniz yok diyor. Şüpheniz yok. Onların da şüphesi yok aslında. Yok. Biliyorlar.
1: Bilerek inkar ediyorsunuz diyor. Bilerek inkar ediyorsunuz. E şimdi bunlar Musa Aleyhisselam'ı sevdiğini söylüyor. Bu sevgi sahte bir sevgi. Yani kendi menfaatini yürütmek için uydurulan bir sevgidir. Mesela Mevlana Celaleddin Umiye Hazretleri'nin Aralık ayında işte şebe aruz şeyler dönelim. Biz çok seviyoruz falan. Ne alakası varsa. Bir kere Mevlana Celaleddin Umiye Hazretleri bir tiyatro sanatçısı ya. Yanında bir ilahiyatçı vardı. Ya dedi bu dedi böyle dönmek neyi çalmak dedi. Bunlar dedi ibadetle devamlı sette meşgul oldukları için zikirle ibadetle meşgul olduğu için böyle dönmeler onda şeyler falan olmaz dedi. O ilahiyatçı öyle değil mi hocam dedi. Tabii ilahiyatçının bildiği yok bu işleri. Tiyatrocu biliyor ama.
0: Maalesef.
1: Tiyatrocu öğrenmiş.
0: Durumumuz bu.
1: Yani Mevlana Celaleddin Hazretleri dönmedi. Ondan sonra ne bileyim neyi çalmadı. Bunların hiç alakası söz konusu değil. Dinlemedi de. Çünkü neyi çalgı aleti. Dolayısıyla Mevlana Hazretleri'ni seviyorsun. Ya bir bakıyorsun ki ben de Konyalıyım. Aa Mevlana Hazretleri'ni hiç bildirmediği şey. Oturmuşlar adına dizayn etmişler. İşte neyzenler şöyle olacak. Ondan sonra ne bileyim ben semazenler böyle olacak falan. Bir sürü kurallar
0: var. Kılık kıyafeti şöyle olacak. Hareketler ya, böyle
1: Mevlana
0: olacak.
1: Mevlana Celaleddin Umiye Hazretleri'nin işi gücü yoktu. Oturdu aynı şekilde böyle bando takım mı kurdu? Sahtekarlık ya bu.
0: Folklor.
1: Folklor kurmuş tamam mı? Takım. Folklor. Dolayısıyla bizim at okulundayken vardı öyle giden bir baş parmaklarının şeyinin ucuna bir şey, yere çakılı bir şey. Onun etrafında belli bir ilaç veriyorlar. Döne döne semazen olmuşlardı. Hmm. O dönenleri de işte Allah diyorlar. Ne alakası var?
0: Bir el yukarıda olacak, bir el aşağıda olacak.
1: Alakası söz konusu değil. Dolayısıyla kitaplarda açık net üstüne basa basa kısa bir ifade var. Seven sevdiğine itaat eder. Bitti. Evet Peygamber Elmar o mehamene habbe kişi sevdiğine beraberdir. Hasan-ı Basri Hazretleri de buyuruyor ki ben seviyorum demek de onlarla beraber olamazsın arkadaş diyor. Seven sevdiğine itaat eder.
0: Sevdiği gibi olur.
1: Sevdiği gibi olur. Başka? Sevdiğini sevdiklerini sever. Sevdiğini sevmediklerini sevmez. Sevdiğine düşman olanlara da düşman olur. Ben Allah-u Teala'yı ve onun Resulü'nü seviyorum. Ona düşman olanı ayrıca sevemem ben. Efendim ben hem Hazreti Bekir'i seviyorum hem Ebu Cehil'i. Olmaz. Cemi zıt deyin diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. İki zıt şey bir kalpte olmaz. O zaman sende sakatlık var. Yani ikisini de seviyorum dediğine göre eyyamcısın, münafıksın. Tamam.
0: Yani miden geniş.
1: Miden geniş. O tabir anında çok duyardım.
0: Evet.
1: Midesi geniş diye. Namus meselesinde bile söylerlerdi onu. Evet. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Dolayısıyla seven hem sevdiğinin yolunda gider hem de Peygamber buyuruyor ki bir şeyi çok seven onu çok hatırlar. Eğer Peygamber Efendimiz'i seviyorsan aleyhissalatü vesselam onu çok hatırlarsın. Peygamber Efendimiz'in varislerinden birisini çok seviyorsan onu çok hatırlarsın. Hatırlayabilmen için de onu ben kitabında okudum. Hayatta gördüysen işte namaz kılarken böyle kılıyordu. Bunları okuyordu. Veyahut da kitabında okudun. Neyi tavsiye ediyor bunu? Hemen onu diyorsun. Madem o tavsiye etti bu doğrudur. Öyle amel ediyorsun. Böylece ona olan sevgin artar, kuvvetlenir. Hatta onda fani olursun, öyle derler. Yani yok olursun. Onun özellikleri sana da geçmiş olur. Hatta Peygamber Efendimiz'e bir kimse gelir, işte kıyamet günü alakalı sualler arz edince, Peygamber Efendimiz'e kıyamet için ne hazırlık yaptın diye sorar. O kimse de Allah ve Resulü sevgisini hazırladım. Cevabını verince Peygamber sevdiklerine beraber olursun diyorlar. Evet sevdiklerine beraber olursun. Ama Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bu sözünü işte tabiinden din büyükleri açıklamışlar. İşte en neti de Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki sevdiğinin dediklerini yapmadığı müddetçe bir şey olmaz. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri de buyuruyorlar ki bir kimseyi veya bir cemaati sevenler üçe ayrılır. Onların bütün amellerini ve ahlakını edinmişlerdir. Hiçbirini edinmemişlerdir. Birkaçını yap, başkalarını yapmayıp bundan tersini yapmışlardır. Hepsini yapabilen onlardan olur. Öbürleri hiç yapmayan zaten onlardan değildir. Ama efendim dil de seviyorum. Dil de sevmesinin de bir kıymeti yok. Sevdiklerinin birkaç ameline uyan kimse imanda uymamışsa yine aynı şekilde
0: bir kıymeti yok.
1: Bir kıymeti söz konusu değil. Dolayısıyla muhabbet, sevgi, aşırı düşkünlük demektir. Muhib seven, sevgi besleyen, dost demektir. Mahbub da sevilen demektir. Muhabbetin yeri de kalptir. O sevgi varsa sevdiğinin isteklerini yerine getirmek, onun yolunda gitmek mecburiyetindedir.
0: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala buyuruyor ki, ben Allah'ım, benden başka ilah yoktur. Rahmetim gazabımı geçmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed Aleyhisselam'ın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet eden cennete girer. Şevahid-in Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Ziyad bin Haris es-Sadai şöyle anlatmıştır. Mensup olduğum kavim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip şöyle dediler. Ya Resulallah, bizim bir kuyumuz vardır. Yaz gelince suyu azalır ve bize yetmez. Yazın su bulmak için etrafa dağılırdık. Kışın yine bir araya toplanırdık. Şimdi etrafımıza düşmanlar geldi. Eğer çevreye dağılırsak bizi öldürürler. Dua buyurunuz da kuyumuzdaki su bize ve davarlarımıza yetsin dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 7 tane çakıl taşı istedi. Mübarek ellerini bu taşlara sürdü ve dua etti. Bu taşları Allahü Teala'nın ismini söyleyerek o kuyuya birer birer atınız buyurdu. Buyurduğu gibi yaptılar. O kuyunun suyu öyle çoğaldı ki gece gündüz devamlı su çekseler de bir damla eksilmezdi. Utbe bin Ferkad'ın radıyallahu anh hanımı şöyle anlatmıştır. Biz birkaç kadın Utbe'nin hanımlarıydık. Güzel kokulu olmak için hoş kokular sürünürdük ve birbirimizle yarışırdık. Utbe hiç koku sürünmezdi. Fakat onun güzel kokusu hepimizin güzel kokusunu bastırırdı. Her ne zaman insanlar arasına gitse halk, biz Utbe'nin kokusundan daha güzel koku hiç görmedik derlerdi. Bir gün Utbe'ye bunun sebebini sorduk. Şöyle anlattı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem zamanında vücudumda kabarcıklar çıkmıştı. Bu halimi Resulullah'a anlattım. Bana vücudunu aç buyurdu. Açıp huzuruna oturdum. Mübarek eline nefesini üfürüp karnıma ve sırtıma sürdü. Bendeki bu hoş koku o zamandan beri gitmedi. Eshab-ı kiramdan bir zat şöyle anlatmıştır. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gitmiştik. Yanımızda bir oğlan çocuğu vardı. O çocuğun bir gün önce sağ kolu kırılmıştı. Kolunun yanlarına küçük tahta parçaları koyup sargıyla sarmıştık. Resulullah o çocuğu yanına çağırdı. Kolundaki sargıları çözüp açtı. Sonra mübarek elini çocuğun kırık koluna sürdü. O anda çocuğun kolu iyileşti. Hangi kolunun kırıldığını oradakiler fark edemediler. Sonra yemek getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o çocuğa sağ elinle ye buyurdu. Yemekten sonra o çocuğa bu sargıları al evine götür buyurdu. Çocuk o sargıları alıp evine gitti. Giderken kavminden iman etmemiş olan bir ihtiyara rastladı. İhtiyar kimse çocuğun elinde sargıları görünce "Bu ne haldir?" diye sordu. Çocuk "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kırık kolumdaki sargıları çözdü ve mübarek elini koluma sürdü. O anda kolum iyileşip sapasağlam oldu dedi. O ihtiyar kimse bunları işittikten sonra hemen Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gidip iman etti. Bir gün bir genç Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gelip, "Ya Resulallah, zina etmem için bana izin ver," dedi. Eshab-ı kiram hayrete düşüp bağırışmaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O gence yanıma yaklaş," buyurdu. Genç yaklaşıp huzurunda oturdu. "Başkalarının annen ile zina etmesine razı olur musun?" buyurdu. Genç, "Hayır," dedi. "Senin gibi hiç kimse istemez," buyurdu. Sonra, "Kızınla başkalarının zina etmesine razı olur musun?" diye sordu. "Hayır, razı olmam," dedi. "Yine başkalarının kız kardeşinle zina etmesine razı olur musun?" dedi. "Hayır, olmam," diye cevap verdi. Daha sonra amcasının, halasının ve diğer akrabalarının kızları için de ayrı ayrı sordu. Hepsine, "Hayır, başkalarının onlarla zina etmesine razı olmam," diye cevap verdi. Bunun üzerine Resulullah mübarek elini o gencin göğsüne koydu ve, "Allah'ım, bunun günahını affeyle, kalbini temizle ve zinadan koru," diye dua buyurdu. O genç artık hiç harama meyletmedi.

0: Kur'an-ı Kerim'deki 6 şifa ayetini bir tabağa yazıp su koyarak eritilir. Hasta içerse Allahü Teala şifa ihsan eder. Ayet-i kerime ve dua elbette şifa verir. Fakat şartların gözetilmesi de lazımdır. Okuyanın veya yazanın ve hastanın buna inanması şarttır. Hastanın zararlı olan gıdalardan, şüpheli ilaçlardan perhiz etmesi, soğuktan sakınması, lüzumlu şeyleri yapması, haramdan, zulmden sakınması lazımdır. Hadis-i şerifte Allahü Teala'yı unutarak gafletle edilen dua kabul olmaz buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hasta olunca kul euzüleri okuyup kendi üzerine üflerdi. Şifa ayetleri şunlardır. Tevbe suresi 14. ayetinin sonu, Yunus suresi 57. ayetinin ortası, Nahl suresi 69. ayetinin orta kısmı, İsra suresi 82. ayetinin baş tarafı, Şuara suresinin 80. ayeti, Fussilet suresi 44. ayetinin orta yeridir. Bunlar safranlı su gibi renkli bir sıvıyla bir çanağa yazılıp yağmur suyunda eritilir. Zevceden mehir parasından hediye isteyip bu para ile bal alınır. Balı bu su ile karıştırıp içmelidir. Şifa ayetlerini abdestli olarak bir kağıda yazıp bu kağıdı bir kaptaki suya koymak da olur. Gadabı meydana getiren sebeplerden birisi de gadr, yani ahdinde ve misakında durmamaktır. Bir tarafın söz vermesine vaat denir. İki kimsenin sözleşmelerine ahd denir. Yemin ile kuvvetlendirilen vade misak denir. Karşılıklı sözleşilene önceden haber vermeden sözünü bozmak gadr olur. Devlet reisi kâfirlerle yapmış olduğu muahedeyi bozmak lazım geldiğini anlarsa, onlara haber vermesi vaciptir. Haber vermeden evvel bozması caiz değildir. Hadis-i şerifte, gadreden kimse, kıyamet günü kötü şekilde cezasını görecektir, buyuruldu. Gadretmek haramdır. Kâfirlere verilen ahdi dahi korumak vaciptir. Hadis-i şerifte, emin olmayan kimsede iman yoktur. Ahdini bozan kimsede din yoktur, buyuruldu. Bu hadis-i şerif, emanete hıyanet edenin imanı kâmil olmaz. Buna ehemmiyet vermezse imanı kalmaz, demektir. Hadis-i şerifte, yemin ederim ki, imanı olmayan cennete girmeyecektir. Birbirinizle sevişmedikçe imana kavuşamazsınız. Sevişmek için çok selamlaşınız, buyuruldu. Selamlaşmanın çok mühim olduğunu bu hadis-i şerif açıkça gösteriyor. Selamlaşmayı emrediyor. İki Müslüman karşılaşınca birisinin selamün aleyküm demesi sünnettir. Diğerinin cevap olarak ve aleyküm selam demesi farzdır. Kâfirlere mahsus kelimelerle selamlaşmak ve el, beden hareketleriyle selamlaşmak caiz değildir. Karşılaşan iki Müslüman, birbirinden uzak olarak yürüyorlarsa, sesini işitemeyeceğini anladığı zaman, söylemekle birlikte sağ eli kaşının kenarına kaldırmanın da caiz olduğu bildirilmiştir. Kâfirlere karşı başka kelimelerle selamlaşarak fitne çıkmasına mani olmalıdır. Fitneyi uyandırmak haramdır. Bu harama mani olmak çok sevaptır.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün sizlere tarihi ilçemiz, Osmanlı tarihinde çok önemli yerleri olan Türklerin ilk defa Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinde onları sırtında taşıyan, onların ihtiyaçlarını gören Gelibolu ilçemizden sesleniyorum. Gelibolu kahramanlar diyarıdır. Osmanlı'nın 3 tane sadrazamı burada metfundur. 4 tane kaptanı deryası burada metfundur. Burası hakikaten ilklerin misafir edildiği, toprağa verildiği yerdir. Evet, Gelibolu Yarımadası'nın da başlangıcıdır diyebiliriz. Tabii Yarımada biraz daha evvelden başlıyor ama artık Gelibolu adıyla beraber Yarımada'nın o harita üzerindeki parmak gibi, baş parmak gibi görüntüsünün başladığı noktadayız. Bu topraklarda, buralarda birçok savaşlar cereyan etti. Bilhassa yakın tarihimizde Birinci Dünya Harbi sırasında birçok muharebeler oldu. Daha önceki 1928-29 Osmanlı-Rus Harbi'nde Rus donanması Çanakkale'nin ağzına kadar geldi. 93 Harbi'nde 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde Rus kuvvetleri evvela Küçükçekmece'ye kadar geldiler. Ondan sonra da Ayastofonos'a, yani Yeşilköy'e gelip çadır kurdular. Başta 2. Abdülhamit Han vardı. Abdülhamit Han bir bölük askerle dahi Ruslara karşı koyacak vaziyette değildi. Çünkü ordunun üst kademelerine Abdülaziz Han'ı tahttan indiren ihtilalci komutanlar gelmişlerdi. Terfi ederek. Padişaha sadık kalanların da, Abdülaziz Han'a sadık kalanların da hepsi ayıklanmıştı. Onun için de bir bölük askerle dahi onlara karşı duramayacaktı. Dursa da netice alamayacaktı. Koca Rus ordusu, efendim, Çar Nikola peşlerinden geliyor. Onların Yeşilköy'e kadar gelmesini bekledi. Sessiz sedasız. Yeşilköy'e geldiği zaman İngiliz kraliçesine bir telgraf çekti. Haşmet Mahap, Rus orduları Ayastofonos'a kadar geldiler. Bundan sonraki Rus ordusunun harekatında İngiliz menfaatleri ne derece haleldar olur bilemem dedi. Kraliçenin gerçekten etekleri tutuştu. Hemen Akdeniz'de o savaş dolayısıyla herhalde hazır tuttuğu donanmasından 7 gemilik bir filoyu Çanakkale Boğazı'nın ağzına gönderdi, geçiş izni istedi. Abdülhamit Han buyurun dedi. Geçiş izni istiyor, buyurun. Geçtiler, filo komutanı dedi ki Dolmabahçe önlerine demirleyeceğim. Hayır dedi Abdülhamit Han, ben sizi çağırmadım ki, kraliçeniz gönderdi. Bana geçiş izni istediniz, verdim. Mudanya'yı bir mil daha İstanbul'a doğru geçemezsiniz dedi. Mudanya'nın karşısında İngiliz filosu çakıldı kaldı. Müsaade etmiyorum dedi. Eğer biraz daha ileri geçerseniz sizinle de savaş halinde sayarım kendimi. İngiliz donanması Mudanya'da, Rus ordusu Ayastofonos'ta, ikisi birbirlerine baka baka birkaç gün geçirdiler. Rus ordusuna Osmanlı mütareke yapalım diye yalvarmadı, rica etmedi. Ruslar baktılar ki İngilizler başları derde girecek. Osmanlı'ya haber gönderdiler. Gelin mütareke yapalım. Abdülhamit Han dedi ki peki, savaşı çıkaran sizsiniz, bize saldıran sizsiniz. Buna rağmen de mütareke istediğiniz için hay hay, mütareke yapalım. Tek bir mermi atılmadan koca Rus ordusu defoldu gitti efendim. Tabii bu uygulanan siyasetle yakından ilgilidir. Gelibolu da bunların şahididir. Buradan girdi İngilizler. Tekrar da Ruslar çekildikten sonra buradan çekilip çıkıp gittiler. Gelibolu Osmanlı'dan önce Bizans'ta, Bizans'tan önce Traklar'da. Yani burası insanlık tarihi boyunca Büyük İskender'in de Anadolu yakasına seferlerinde gelip geçtiği bir topraktır. Dünyanın en önemli, belki de en önemli su geçişi noktasındadır Gelibolu. Belki şüphe olarak söylemiyorum, muhakkak olarak söylüyorum. Çünkü bütün medeniyetler Anadolu'da, Mezopotamya'da doğdu. 9000 yıl öncesine kadar Urfa'daki kazılarda bunun temellerine rastlanıyor. İşte Gelibolu bunların kıymetli bir yeridir. Şimdi buradan yeni bir yere geçiyorum. Burada da Gelibolu ve deniz olarak, Çanakkale Boğazı olarak arkamda görecek bir yerden Gelibolu ilçesinin bu sefer yakın tarihini anlatmaya çalışacağım. Gelibolu, Romalılar döneminde, Bizans'tan önce Romalılar döneminde önemli bir geçit yolu haline geldi. Mutlaka ondan önce de önemli bir geçit yoluydu. Yani sizde böyle kritik bir arazi parçası olursa o her zaman da geçerlidir, onun kritik olması bugünkü olduğu gibi.

Haçlı seferleri 1192'den itibaren Haçlı seferlerinin karadan gelen ordularının büyük bir kısmının geçit yeri de gene bu Çanakkale Boğazı'ydı. Bir kısmı Çanakkale'yi geçti, 1204'te gelen Katalanlar Bizans İmparatorluğu'nun tepesine dikildiler. Ya ne yapacağız Kudüs'e gidip de o kadar uzak yer, sıcak, çöl oralar diye. 60 sene İstanbul'da kaldılar, imparatoru kaçırdılar İstanbul'dan. İstanbul kaçtı gitti İzdik'e, bunların şerrinden kurtulayım diye. Evet, Haçlı seferlerinin de bazısı burada noktalandı, döndüler. Bazısı ise Kudüs'e kadar devam ettiler. Hepsinin geçit yeri de burası olmuştur. Türklerin Avrupa ile ilk temas noktaları idi Gelibolu. Yıldırım Bayezid Han burada 1391'de ilk tersaneyi Saruca Paşa'ya kurdurdu. Bu hakikaten o döneme göre çok ileri görüşlülüktü. Hep at üstünde savaşmış olan bir milletin denize ihtiyaç duyması, deniz vasıtasına ihtiyaç duyması, burada tersane ve donanma üssü kurması o dönem için hakikaten ileri bir fikirdi. Yıldırım Bayezid Han bunu sağladı. Saruca Paşa'yı Boğaz komutanı yaptı. Saruca Paşa'yı üst komutanı yaptı. Tersane amiri yaptı, tersane komandanı yaptı. Saruca Paşa'nın rahmetlinin kabri de buradadır. Maalesef türbesi biraz bakımsız herhalde. Onu da gittiğimizde göreceğiz. İyi bir bakıma alınmasında ben fayda görüyorum. Yani çekim öncesi şöyle bir kabadan gördüğümde iyi bir halde doğrusu göremedim. Ve iç liman olarak burası kullanıldı uzun süre. Boğaz Muhafızlığı Abdülhamit Han devrinde Çanakkale'ye alındı. Boğaz Muhafızlığı ve Abdülhamit Han döneminde Çanakkale Boğazı'nın iki tarafındaki tahkimatın hepsi elden geçirildi. Büyük masraflara girildi. Hatta padişah, zamanın padişahı buraya cebinden masraf ederek tabyaları daha sağlam bir hale getirdi. Tam bir müstahkem mevki yaptırdı. Böyle bir çalışmadan İngiltere acayip şekilde kuşkulandı. İstanbul Boğazı'na böyle bir tahkimat yaptırmayıp da Çanakkale Boğazı'na tahkimat yaptırması bizimle dostluğa yanaşmayacağını gösterir. Veya Ruslarla dostluğa yanaştığını gösterir şeklinde şüpheler oldu. Nice casuslarını gönderdi, bunları araştırma yaptırdı. 1853-56 Kırım Harbi sırasında Gelibolu'da Kırım Harbi'nin lojistik üssü haline geldi. Yabancı ordular için, yabancı ordular İngiliz 50 bin, Fransız 30 bin, İtalyan'da 12 bin askerle katıldı. Askerlerin konaklaması İstanbul'daki askeri kışlalarda yapıldı. Ama askerin kullanacağı mühimmat için üs olarak, stratejik bir üs olarak Gelibolu kullanıldı. Ve Gelibolu'daki nice yerler onların cephaneliği olarak kullanıldı. Çimpe Kalesi. Çimpe Kalesi Süleyman Paşa'nın, Gazi Süleyman Paşa'nın rahmetullahi aleyh, savaş yaparak, muhasara ederek aldığı Çimpe Kalesi'ni Fransızlar mühimmat deposu yaptılar. Burada da Gelibolu'nun içerisinde şimdi Fransız mezarlığı var. Onu da sizlere inşallah bir ara göstermeye çalışacağım. Burada onlara koca bir yer vermişiz. Buyurun ağam paşam, siz burada durun. Peki Kırım Harbi'ne niye Fransa geldi de bir Müslüman devletle ittifak etti? Niye İngiltere geldi? Osmanlı'yı yıkmak için geldiler. Osmanlı'nın ekonomisini çökertmek için size dostuz deyip Ruslarla harbe soktular. Osmanlı Devleti de 1854'te ilk defa kuruluşundan 1299'dan itibaren ilk defa bir dış borca girdi. Yani Kırım Harbi'nin getirdiği felaketler ve o felaketlerin büyüğünü İstanbul yaşadı. Onun bir küçültülmüşünde bu bizim güzel Gelibolu'muz yaşadı. Efendim Yunanlılar geldiler. Yunanlılar da geldikleri zaman her geldikleri Türk Müslüman ülkesinde, Batı Anadolu'da olsun, efendim mesela Trak

Ya da olsun yaptıkları gibi maalesef mezar taşlarına kadar, camilerin yazılı kitabelerine kadar kasaturalarla söküp götürdüler. Sokullu Mehmet Paşa bunun şahididir. Cami, Sokullu Mehmet Paşa Camii Lüleburgaz'daki, Edirne'deki Selimiye Camii ve diğer tarihi camiler bunun şahididir. Ne yapacaksınız be adamlar? Yani bir tarihi eserdeki bir kitabeyi söküp götürünce onunla siz ne kazanacaksınız? Siz buraya soyguna mı geldiniz yoksa bir davaya harbe mi geldiniz? Harbe geldik diyecekler. Burada işiniz ne ya? Burası Osmanlı toprağıydı. İzmir Osmanlı toprağıydı. Sizi biz çağırmadığımıza göre niye geldiniz? Efendim sizdeki Rumları korumaya geldik. Peki aklınız 500 senedir neredeydi? İzmir'de Rum, Yahudi o zaman da vardı. Manisa'da da vardı. O zaman gelmediniz de şimdi geldiniz. Şimdi akıllarına düştü. Herhalde rüyalarında gördüler dedelerini ki ya gidin şu İzmir'e çıkın. Hayır hayır. İngiliz onları zorladı. Yunanistan gelmek istemediği halde zorladı, tehdit etti. Yunan askerini de kırdırdı. Osmanlı askerini de kırdırdı. İngiliz de keyfine baktı. Efendim Gelibolu'nun tarihini sizlere kısaca bu kadar anlatabildim. İnşallah bundan sonraki programlarda Gelibolu'daki çektiğimiz tarihi yerleri, çekeceğimiz tarihi yerleri inşallah sizlerle paylaşacağız. Hoşça kalın efendim.

0: Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevviz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle, takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme, haktandır o reddetme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hak'tandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma. Sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
1: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler. Zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT Efendi.

0: 재결의 재판.
1: 힘든 reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili peygamberimiz buyuruyorlar ki, bir saat ilim öğrenmek veya öğretmek, sabaha kadar ibadet etmekten daha sevaptır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz Allahü Teala'yı anmak. Sevgili dinleyicilerimiz, zikretmek anmak demektir. Allahü Teala'yı zikretmek de onu hatırlamak demektir. İslam alimleri, beni anın, ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin mealindeki ayet-i kerimeyi şöyle açıklamışlardır. 1. Beni ibadetle anın, ben de sizi rahmetle anayım. 2. Beni dua ile anın, ben de sizi icabetle anayım. Yani duanızı kabul edeyim. 3. Beni dünyada anın, ben de sizi ahirette anayım. 4. Beni yalnızlıkta anın, ben de sizi toplulukta anayım. 5. Beni ihlasla anarsanız, ben de sizi halasla, yani kurtuluşla anarım. Bir kimse Peygamber Efendimiz'e dedi ki, hangi oruçlunun sevabı çoktur? Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki, Allah'ı en fazla ananların. O kimse namaz, zekat, hac içinde aynı suali sordu. Hepsinde aynı cevabı aldı. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, Allahü Teala'yı ananlar hayırların hepsini alıp gitti diye söyleyince, Resulullah Efendimiz, evet öyle buyurdular. Gafiller arasındayken Allahü Teala'yı anmak, emir ve yasaklarını konuşmak, herkesi iyiliğe teşvik etmek daha büyük sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'yı anmak üzere toplananları melekler ve ilahi rahmet kuşatır. Sırf rızayı ilahi için toplanıp Allahü Teala'yı ananlara göklerden bir münadi, Allahü Teala günahlarınızı sevaba çevirdi, yerinizden mağfiret edilmiş olarak kalkın diye seslenir. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. İlahi, seni ananların topluluğunu geçip gafiller topluluğuna gitmeye başlayınca daha oraya varmadan ayağımı kır. Zira böylesi bana bir lütuf ve nimettir. Gafil, Allahü Teala'yı anmayan, iyiliklerden haberi olmayan kimsedir. Böyle kimselerden fayda gelmediği gibi çeşitli zararlara maruz kalırız. Salihlerin, yani iyi kimselerin sohbetlerini ganimet bilmelidir. İyi kimseler daima iyiliği tavsiye ederler. Bütün insanlığın iyi olması için çalışırlar. Günah lekeleriyle kalbi paslananlar, salih kimselerin sohbetlerinde bulunurlarsa, kalplerinin pasları silinir. Kiminle gezdiğimize, kimlerle arkadaşlık ettiğimize dikkat etmeliyiz. Çünkü bülbül güle, karga çöplüğe götürür. Allahü Teala'yı anmak, onun emir ve yasaklarını hatırlamak, emirlerini yapıp yasaklarından kaçmaktır. Dil ile de Allahü Teala'yı tesbih ve tenzih etmektir. Mesela Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah gibi kelimeleri dilinden düşürmemeye gayret etmelidir. Vazifeye gidip gelirken, iş yaparken ve her fırsatta Allahü Teala'yı hatırlamak, anmak büyük saadettir. Onu unutmak, anmaktan gafil olmak büyük bedbahtlıktır. İnsan sevdiğini her zaman hatırlar. Çok severse hiç unutmaz. İmanın temeli Allahü Teala'yı sevmektir. Sevmenin alameti de onu çok anmaktır. Yani Allahü Teala'yı seven onu çok anar. Onu çok anan da Allah'ı seviyor demektir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala'yı çok sevmenin alameti onu anmayı sevmektir. Kur'an-ı Kerim'de de mealen buyuruldu ki, Allahü Teala'yı anmak her şeyden büyüktür.
Allah'ın nimetlerini anın ki felah bulasınız. Allahü Teala'yı anmanın kalpte yerleşmiş olmasının alameti, o kimsenin edebe ve güzel ahlaka sahip olmasıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Allahü Teala'yı anan kimseyle anmayan kimse arasındaki fark, diriyle ölü arasındaki fark gibidir. Size deli denecek kadar Allahü Teala'yı fazlaca anın. Hak Teala buyurdu ki, ben kulumun beni sandığı gibiyim. Kulum ne vakit beni hatırlayıp anarsa onunla birlikte olurum. Şayet kulum beni bir topluluk içinde anarsa ben de onu daha iyi bir topluluk içinde anarım. Allahü Teala'yı anan onun büyüklüğünü, sıfatlarını, emir ve yasaklarını düşünür, tefekkür eder, iyi şeyleri yapma, kötü şeylerden kaçma arzusu doğar. Bu bakımdan Allahü Teala'yı zikretmek çok faydalıdır. Hasan-ı Basri Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala'yı anmak iki türlüdür. Bir, kalpten Allahü Teala'yı hatırlamak büyük sevaptır. İki, bundan daha iyisi haramları işleyeceği anda Allahü Teala'yı hatırlayıp vazgeçmektir. Allahü Teala'yı tesbih ve ona hamd etmenin fazileti çoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Sübhanallahi ve bihamdihi diyen için cennette bir ağaç dikilir. Allah indinde en kıymetli söz, Sübhanallahi ve bihamdihidir. Günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi diyenin günahları deniz köpüğü kadar da olsa affedilir. Gece ibadet etmek kendine güç gelen veya malını hayra sarf etmekte cimrilik eden yahut düşmanla savaşmaktan korkan çokça Sübhanallahi ve bihamdihi desin. Çünkü bu Allah yolunda infak edeceği bir altın dağdan daha kıymetlidir. Dilde hafif, terazide ağır ve bağışlayıcı olan Allah indinde en kıymetli iki cümle Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allahü Teala'yı anmak yani zikir kendini gafletten kurtarmak demektir. Gaflet Allahü Teala'yı unutmak demektir. Her ne şekilde olursa olsun kendini gafletten kurtarmak zikir olur. O halde dinin emirlerini yapmak ve yasaklarından sakınmak zikirdir. Dinin emirlerini gözeterek yapılan alışveriş zikirdir. Çünkü bunları yaparken emirlerin, yasakların sahibi hatırlanmakta, gaflet gitmektedir. Besmele çekmek, yürürken, otururken, dururken, kelime-i tevhid, salavat-ı şerife ve benzerlerini okumak da Allahü Teala'yı anmaktır, yani zikir olur. Gafil yaşamamalıdır. Allahü Teala buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah'ı çok zikredin. Beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, nankörlük etmeyin. Birkaç kişi herhangi bir iş için bir araya gelince Allahü Teala'yı anmadan kalkmamalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, bir yere toplanıp da Allahü Teala'yı anmadan kalkanlar sanki eşek leşinden kalkmış gibi olur ve kıyamette bunun üzüntüsünü duyarlar. Müslüman itikadını düzelttikten sonra kul ve hak borçlarını ödemeye gayret etmeli. Fırsat buldukça her işte Allahü Teala'yı hatırlamaya çalışmalıdır. Bildiği dua ve tesbihleri okumalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, tenhada Allah'ı zikreden, küffar ile tek başına savaşan gibidir. Allahü Teala'yı anan şükretmiş olur, onu unutan da nankörlük etmiş olur.

Ahi Evren Hazretleri buyuruyorlar ki, elini, sofranı ve kapını açık tut. Gözünü, dilini ve belini bağlı tut.

Şiirlerle Menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. 2 rekat namaz. Abdullah bin Tahir ki çok salih birisiydi. Hem de çok adil olup Horasan valisiydi. Bir gün jandarmaları birini hırsız diye yakalayıp acele bildirdiler valiye. O gece hırsızlardan biri kaçtı hapisten. Hiratlı bir demirci o mahalden geçerken, memurlar onu görüp derhal yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Vali, hapsedin dedi, hiç de incelemeden. Demirci hücresinde bir abdest aldı hemen. Kırık, mahzun kalb ile 2 rekat bir namaz kıldı ve gözyaşıyla eyledi şöyle niyaz. Ya Rabbi, suçum yoktur. Sırf sen buna vakıfsın. Ve beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. O gözyaşı içinde yalvarırken böylece, vali gayet korkulu rüya gördü o gece. Kuvvetli 4 pehlivan yanına gelip birden tahtını tam kaldırıp tersine çevirirken, uyanıp kalktı hemen. Sonra namaza durdu. Tövbe istiğfar edip sonra yatıp uyudu. Velakin rüyasında görünce aynı hali, yatağından korkuyla fırladı yine vali. Bildi ki kendisinde bir mazlumun ahı var. Acele abdest alıp namaza durdu tekrar. Sonra da el kaldırıp dedi ki, ya ilahi, bilirim ki sadece büyük sensin vallahi. Sen öyle büyüksün ki büyükler ve küçükler sıkışınca sadece senden yardım isterler. Çağırdı hapishane müdirini acele. Sordu, hapishanede bir mazlum var mı diye. Dedi, onu bilemem. Lakin bir kimse var. Ağlayıp gözyaşıyla ediyor çok dualar. Vali, eyvah diyerek getirtti derhal onu. Sorup anladı hemen hiç suçsuz olduğunu. Sonra özür dileyip dedi, bakma kusura. Bir yanlışlık yapmışlar jandarmalar o sıra. Hakkını helal edip şu 1000 gümüşü de al, bir sıkıntın olunca bana gel yine derhal. Helal etti demirci hakkını o valiye. Dedi, gelmem işimi senden talep etmeye. Vali niçin deyince dedi ki, ey sultanım, şu garip fakir için sen gibi bir sultanın tahtını ters çeviren Rabbimi bırakıp da başkasına gidersem yakışır mı kulluğa? Namazların sonunda ettiğim dua, niyaz ile nice dertlerden eyledi beni halas. Ve nice muradıma kavuşturmuşken Rabbim, ondan başka birine nasıl gidebilirim?

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.

0: makaleler arasından.
1: Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi. Makalelerimizi sizler için Ataullah Harvas seçti. Ana kumanda masamızda İbrahim Macit bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Fatih Sele'ye ait. Çürümüşlük her yeri sardı. Türkiye'de sosyal çürümenin bu kadar hızlı olduğu bir dönem yaşanmamış olabilir. 36 belediye başkanı yolsuzluktan gözaltına alındı, 28'i tutuklandı. Bazıları itirafçı oldu, aldıkları ve verdikleri rüşvetleri tek tek anlattı. Yolsuzluğa konu paranın ne kadar olduğu net hesap edilemeyecek kadar büyük. İstifa müessesesi diye bir şey unutuldu. Yolsuzluklara karışan ama dokunulmazlık zırhına bürünenlerin yüzü bile kızarmıyor. En güvenilir kişi diye gösterilen Yardım Derneği Başkanı'nın Cumhuriyet tarihinin en büyük vurgunlarından birine imza attığı deşifre oldu. Devletin valisinin kamu gücünü kullanarak oğluna karıştığı cinayeti örtbas ettiği de ortaya çıktı. Hemen her gün yasa dışı bahis operasyonları yapılıyor. Çoğu soruşturmanın failleri arasında birçok kamu görevlisi var. Vurguna konu olan miktarlar dudak uçuklatacak cinsten. Ünlü olup da uyuşturucu vakalarına ismi karışmayan neredeyse kalmadı. Hele basın dünyası hepten çürük. Birinin bir skandalı patlıyor, diğeri kendilerini doğruluk abidesi diye satıp kınama yarışına giriyor. Oysa herkes biliyor ki kendileri deveyi havuduyla yutuyor. Ortaya çıkan tablo münferit eylemlerin çok ötesinde. Yaşananlar kamu yönetiminden yargıya, sivil toplumdan medyaya kadar toplumun her kesiminde sistemik bir yozlaşma olduğunu gösteriyor. En kötüsü de toplumun bu hali artık kanıksaması. Davutoğlu'nun 5 hatası. Ahmet Davutoğlu partisini kapatıp siyaseti bıraktı. AK Parti'den ayrılırken "ben bu kutlu davanın neferi olarak kalacağım" şeklinde iddialı sözler sarf etti, gitti. 4 yıl sonra parti kurdu. Partiyi herkesin eve kapandığı pandemi döneminde açtı. Muhafazakar kitleye sesini CHP medyasından duyurma yanılgısına düştü. CHP'li gazetecilerin gazına ve oyununa geldi. "Kendimi hiçbir zaman sağcı görmedim" diye solculara şirin görünmeye çalıştı. Erdoğan'a karşı sert muhalefet etmenin, altılı masada ayakta olmanın ve CHP'nin kanatları altına girmenin muhafazakarlarla köprüleri atacağını anlamadı. Büyük büyük laflar etti, akademisyen tavrını ve tarzını aşamadı. Partiyi lağvettiğini duyururken bile 4 sayfalık açıklama yaptı. Mesajını milletin uykuya hazırlandığı gece yarısı attı ki gazetelerde 2 sütuna anca yer buldu. Karar Gazetesi dışında önemseyen olmadı. "Hakkını yemeyelim, herhangi bir hırsızlığa veya yolsuzluğuna şahit olmadık. Özel hayatında da dürüst birisi olduğuna inanıyoruz. Ama siyasi hayatında o dürüstlüğü ve samimiyeti göremedik. Bu yüzden sürekli yanlış yaptı ve malum sona ulaştı." Partili gazeteciler, CHP'de 300 civarında eski milletvekili istifa etti. Cumhuriyet Gazetesi'nin imtiyaz sahibi Alev Coşkun bunlardan biriydi. Coşkun köşesinde "benim de istifa konusunda bir karar almam gerekiyordu. Bu kararı almadan bir gece önce uyuyamadım. Sağdan sola fır döndüm. Tam 73 yıldır bu partinin üyeliğini taşıyordum" diye yazdı. Ankara gazetecilerinden Fatih Ertürk CHP basın müşavirliği görevine getirildi. Ertürk teşekkür mesajında "35 yıldır gazeteci olarak takip ettiğim, üyesi olmaktan onur ve gurur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nde görevlendirildim" dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin partisinin gazeteci Yavuz Ohan'a 500 milyon liranın üzerinde ödeme yaptığını söyledi. "Ohan da 500 değil 7,5 milyon, CHP'deki görevim saklı gizli değildi" diye cevap verdi. "Ben AK Parti'ye aktif üye olup da gazetecilik yapan birilerini görmedim, duymadım. Ama CHP'de gırla, kendi ağızlarıyla söylüyorlar. Ne garip ki bağımsız gazeteci diye geçiniyorlar, başkasına gazetecilik dersi vermeye kalkıyorlar." Türkiye gazetesinden Fatih Seley'in makalesini okuduk. Çürümüşlük her yeri sardı. Sabah gazetesindeyiz. Haşmet Babaoğlu'nun makalesiyle devam ediyoruz. Fas'ı bilmek ve gelecek. Geçen yılın bahar aylarına dönelim mi? Afrika aslanı tatbikatına. Öyle Google'a falan bakarsanız Fas'ın ev sahipliğinde Fas, Tunus, Senegal, Gana'nın katıldığı ve Amerika'nın Afrika ordusu Afrika.com tarafından düzenlenmiş bir tatbikat olduğunu okursunuz. Temizlenmiş bir hikaye. Gerçek nasıl peki? Tatbikat töreninde Fas elitleri ve ordusunun İsrail katliamlarıyla ünlü Golan Tepesi'ni, Golan Tugayı'nı selamladığını öğrenmek gerek mesela. Cezayir'in bu düzenlemeyi şiddetle protesto edip tatbikata gelmediğini bilmek gerekir mesela. Hangi Cezayir mi? Daha geçen ayın 20'sinde, yani geçen ay İspanya Başbakanı Sanchez'in ziyaret edip iki devlet arasındaki soğukluğu kaldırdığı Cezayir. Hangi İspanya? Yine geçen ay İsrail'in bakanları ve başbakanlarıyla her fırsatta tehdit ettiği İspanya. Hiç şüpheniz olmasın, Amerika ve İsrail Tunus'a çektiği uysallaştırıcı operasyonu önümüzdeki süreçte Cezayir'e de çekmek ve Akdeniz'in güney şeridini sıkıntısız kılmak için elinden geleni yapacaktır. Çünkü kısa dönem için Avrupa'nın elitleri hem kuzeyde Ukrayna savaşıyla meşgul etmek hem de güneyde Akdeniz'i kıpırdayamaz hale getirmek istiyorlar. Ya Türkiye? İşte buna cesaret edemeyip projelerini erteliyorlar. Çünkü Türkiye son yıllarda yaptığı ekonomik, askeri ve politik ataklarla sürekli bana dokunmayın, yakarım mesajı veriyor. Konuyu nereye getireceğimi biliyorsunuz. Kurgu olduğu baştan sona belli olan Fas'tan İspanya topraklarına göçmen akınını konuşuyoruz ya, geriye dönüp birçok şeyi hatırlamamız gerek. Suudi Arabistan'ın bile daha yeni zorladığı İbrahim Anlaşması'nı güle oynaya 2020'de imzalayan Fas'tan söz ediyoruz nihayetinde. Fas'ı futbolu, kültürü, turizmiyle seviyoruz, tanıyoruz falan ama siyasetinin hiçbir sevimli yanı yok. Fas halkı bir yana, Fas Kralı 6. Muhammed yönetimi öte yanda, Fas'ı yöneten hanedanın vukuatı da çok. Daha 1960'larda Casablanca'da yapılan Arap zirvesinin gizli kayıtlarını İsrail'e teslim ettikleri söylenir. Bu enformasyon 1967 savaşında İsrail'e yaramıştı. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu'nun makalesini sunduk. Fas'ı bilmek ve gelecek. Hürriyet gazetesindeyiz. Ahmet Hakan'ın makalesi var sırada. Tehdit ediliyorlar efsanesi. Yaptığı standart açıklama şu: ya bizim partiye geçersin ya da tutuklanırsın diye korkuttular. Bizimkiler de korkup geçti. Yine Özgür Özel'e göre bu tehdit aslında bütün belediye başkanlarına yapılıyormuş ama bazıları korkup geçiyormuş, bazıları ise aslanlar gibi yatıyormuş. Hadi diyelim ki geçenler kendilerini kimin tehdit ettiğini söylemezler. O zaman geçmeyenler söylesin, açıklasınlar kim tarafından tehdit edildiklerini. Neden somutlaştırmıyorlar bu tehdit iddiasını? Neden şu ana kadar içlerinden biri olsun çıkıp da ya şu gün şu saatte falanca kişi bana geldi ve ya bizim partiye geçersin ya da tutuklanırsın dedi diye bir açıklama yapmıyor ya da yapamıyor? Olayı tehdide bağlayıp geçiştirmek Özgür Özel açısından aslında çok süper, çok şahane bir iş. Çünkü böyle bir izahla kendi eksikliğini kapatmış oluyor, kendi kusurunu örtmüş oluyor, kendi iş bilmezliğini gizlemiş oluyor. İşin bir de şöyle bir yönü var. Yapılacak ilk seçimde gümbür gümbür iktidara gelme iddiasındaki bir partinin milletvekilleri ya da belediye başkanları. Neyle korkutulurlarsa korkutulsunlar, İktidar partisine giderler mi? Yahu sen ilk seçimde iktidara gelme iddiasında bir lidersin. Seçime de kalmış azıcık bir zaman. En korkak bile sıkmaz mı dişini? Neyse, söylenecek daha çok şey var ama ben bunlarla yetineyim. Erdoğan neden transfer ediyor? Partisini bir cazibe merkezi olduğunu göstermek istiyor. Kendi tabanının moral üstünlüğünü arttırmak istiyor. Partisinin kapılarının herkese açık olduğu mesajını vermek istiyor. Halkın büyük çoğunluğunu bu geçişlerle etkilemek istiyor. Rakibinin iktidara gelme iddiasını boşa çıkarmak istiyor. Kucaklayıcı bir yaklaşım içinde olduğunun altını çizmek istiyor. Aziz Yıldırım'ın geri dönüşü. Geri dönmüştü dönmesine ama o eski nutuklarından hiçbirini atmıyordu. Yani dönüşünün tadını alamamıştık. Şükür ki bu özlem bitti. Kızı Yaz'la ilgili YouTube'da yapılan bazı tatsız yorumlara canı sıkılan Aziz Yıldırım tam da kendisinden beklenen meydan okumayı yaptı. Paralı köpekler demeyi de hiç ihmal etmedi. Öyle destansıydı ki bu çıkışı işte beklediğimiz Aziz Yıldırım dedirtti. Akademisyenden iyi siyasetçi çıkar mı? Genel kanı şudur, akademisyenden iyi siyasetçi çıkmaz. Ancak Ahmet Davutoğlu'na bakarak bir hüküm verilecek olursa şöyle demek gerekiyor. Akademisyeni siyasete yaklaştırmayacaksın abi. Neyse ki bütün akademisyenlerimizin çıtayı Ahmet Davutoğlu kadar düşürmeleri teknik olarak imkansız. 10 yıldır kaçan alçak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunan 37 kişilik timin son elemanı yakalandı. Kırmızı bültenle aranan bu hainin yakalanmasında emeği geçen herkese binlerce teşekkür. 10 yıldır kaçmak, kaçmayı başarmak. Bu çok ciddi bir yardımı ve kamuflajı gerektirir. Sanırım güvenlik güçlerimizin yeni hedefi bu alçağın 10 yıl boyunca kaçıp saklanmasına yardım eden örgütsel alçaklar olacak. Merakla bekliyoruz bu yapının ortaya çıkarılmasını. Çelik olayı. Şarkıcı Çelik'e rastlıyorum sosyal medyada. Açıklamalarına, görüntülerine falan edindiğim izlenime göre Çelik sanki yüzyıllar öncesinden gelmiş bir derviş gibi. Sokakların diliyle tam olarak kaynaşmış gibi. Ermişlik seviyesine ulaşmış gibi. Bütün hırslarından arınmış gibi. Bir hakkaniyet abidesi gibi. Züğürt Ağa'nın en beğendiğim karakteri Can Kolukısa'yı kaybettik. Tiyatroya büyük emek vermiş dev bir sanatçımızdı. Ama benim hatıramda Züğürt Ağa'da canlandırdığı sadakati yüksek ağa yardımcısı rolüyle kalacak. Rol çalmaya hiç yanaşmadan öyle zarif biçimde oynamıştı ki filmin sevilmesine katkısı muazzam olmuştu. Allah gani gani rahmet eylesin. Hürriyet gazetesinden Ahmet Hakan'ın makalesini sunduk. Tehdit ediliyorlar efsanesi. Sırada Milliyet gazetesinden Özay Şendir var. Demokrasinin sınırları ve sinir uçları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sayısı az ama sesi çok çıkan bir grup var. Türkiye'ye işgalci demeyi demokrasi zannediyorlar. Türkiye'nin 1974'ten beri uyguladığı Kıbrıs politikasına eleştiri demokrasinin sınırları içerisindedir. Maliye politikalarına ya da eğitim müfredatına dair eleştiriler de olabilir. Adaya kimlik kartı ile giriş kararının oluşturduğu sıkıntılardan da söz edilebilir. Demokrasi bunların hepsini kapsar ama Türkiye'ye işgalci dediğiniz an demokrasinin dışına çıkar. 1960 anlaşmaları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ve adadaki anayasal düzeni koruma hakkını 3 garantör ülkeye verdi. Türkiye'nin Enosis'i hemen gerçekleştirmek isteyen Samson darbesinin ardından adaya müdahalesi uluslararası anlaşmalardan doğan hakkıdır. Birleşmiş Milletler'in aksi yöndeki kararlarını biliyorum ama Güvenlik Konseyi'nin 1964'te Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti temsilcisi kabul ettiği karar büyük bir hatadır. Niye hata? Türkiye'ye işgalci diyenlerle cesaretle tartışalım. Adadaki anayasal düzeni ilk bozan Türkiye olmadı. Kasım 1963'te devlet başkanı olarak Makarios 13 maddelik anayasa değişikliği önerisiyle Türkleri kurucu ortak statüsünden çıkarıp azınlık haline getirmek istemedi mi? Her seviyede anayasanın Türklere tanıdığı veto hakkını kaldırmaya çalışmadı mı? Ordu ve polisteki yapılanmayı %60 Rum, %40 Türk'ten, %82 Rum, %18 Türk'e çevirmek istemedi mi? Bugün Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye'ye işgalci diyebilen azınlık 1964 Kıbrıs'ının 2026 Gazze'sinden ne farkı vardı? Nüfusun %30'u %3'lük bir toprak parçasına sıkıştırılmış çadır kentlerde yaşamıyor muydu? Türklerin toplandığı alanlarda Rum Milli Muhafız Ordusu ve EOKA militanlarınca abluka uygulanmıyor muydu? O abluka nedeniyle yiyecek, ilaç yardımları bile genellikle içeriye sokulmuyordu. Sağlık hizmetlerini Türkiye'den gizlice adaya gelen doktorlar vermiyor muydu? Rumlar Kızılay'ın yolladığı yardımlardaki çocuk bezi ya da bebek mamalarına aşırı gümrük vergileri uygulamadı mı? Gıda malzemeleri depolarda çürüyünceye kadar gümrüklerde bekletilmedi mi? Türk devlet memurlarının maaşları kesilmedi mi? Gereken paraları Türkiye ödemedi mi? İsrail'in Gazze ablukasından beter ablukaya karşı Türkiye küçük sandallarla adaya gizlice yardım ulaştırmadı mı? Bu insanlık dramına rağmen 62 yıl önce Rumları Kıbrıs Cumhuriyeti'nin tek temsilcisi ilan eden Güvenlik Konseyi kararları ahlaklı kararlar değildir. Bu işgal ve son dönemde buna eklenen istila cümlesini kurabilenler için demokrasinin hukuk sınırları dışında ahlaki sınırları olduğunu da hatırlatmak lazım. Rum tarafında Türkiye işgalci tezini savunmayan, EOK katliamlarını hatırlatan devlet memurları soruşturma geçirir ve genellikle işlerini kaybederler. Tek sıkıntı bu olmaz. Sokakta da Elam gibi aşırı sağcı, milliyetçi ve neofaşist grupların fiziki veya sözlü saldırılarına uğrama riski ortaya çıkar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimse saldırıya uğramaz. Asla uğramadı da zaten. Bunu harikalar diyarı zannettiğiniz Rum kesimini anlatmak için yazdım. Ahlaki sınırlardan bahsedeceğiz ya. Hadi başlayalım. 2004'te Annan planına Rum tarafının %76'sı hayır demedi mi? Avrupa Birliği bakanlarına televizyonda sansür uygulanmadı mı? 2017'de Transmontana'da masadan kim kalktı? Rumlar masadan Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini topluma izah edemeyiz diye kalkmadılar mı? Türkiye nasıl bir işgalci ki gerçek bir barış umudu adına her zaman elini uzatan ülke konumunda olabiliyor? Rumlar nasıl bir barış güverceni ki ne zaman barışa yaklaşılsa hayır diyorlar, masadan kalkıyorlar? Ahlaktan bahsedeceksek sadece geçmişe değil bugüne de bakalım. Rum ders kitaplarına göre Enosis mücadelesi sırasında tek bir Kıbrıs Türkünün dahi burnu kanamadı. İşgalci Türkiye 1974'te birden adaya geldi. Devlet okullarında okutulan bir İngilizce ders kitabında Mustafa Kemal Atatürk'ten Türkiye'nin en büyük kahramanı olarak bahsedilen 36. sayfasının öğretmenler tarafından yırtılması talimatını veren Rum Milli Eğitim Bakanlığı değil mi? İster Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ni destekle, ister federasyonu savun ama önce ahlaklı ve vicdanlı olmak lazım. Türkiye'yi işgalci ve istilacı diyebilen edepsizlik için benim söylediklerimin önemi yok. Ömürleri Kıbrıs'ta onurlu bir barışı savunmakla geçmiş olan iki isim için, ikisi de CTP Genel Başkanı, Başbakan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı oldular. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat ve son Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman. İkisi de Kıbrıs Türküne azınlık muamelesi yapılmasına karşı, ikisi de siyasi eşitliğin olmazsa olmaz olduğunu savunuyor. Rum tarafı Doğu Akdeniz'e santim kıyısı olmayanlara, Kıbrıs meselesinin tarafı olmayanlara askeri üsler verirken, Doğu Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip Türkiye'nin kurucu anlaşmayla sahip olduğu garantörlük hakkını sulandırmasına izin vermiyor. Kimse Avrupa Birliği masalı anlatmaya kalkmasın. Avrupa Birliği dediğiniz Kıbrıslı Rum kadınların acılarını ciddiye alıp Kıbrıslı Türk kadınların acılarını yok sayan kurum. Yakınlarda kaybettiğimiz Kıbrıs'ta federasyon fikrini savunan, benim de tanıdığım için mutlu olduğum Sevgül Uludağ'ın Kıbrıslı Türk kadınlarına edilen tecavüzleri anlattığı sayfalarını da yok mu sayacaksınız? CHP'nin şimdiki başkanı Sıla Usar İnceli'nin Milliyet'te yayımlanan röportajında Rumların askeri üs dağıtma politikasını eleştiren sözlerine kızanlar, size ahlaka dair son bir soru daha soracağım, deve dişi gibi bir soru olacak bu. Rum yönetimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güneyde mal bırakan Türklere verdiği eşdeğer koçanlı, yani tapulu mülklerini satan Kıbrıslı Türkler için yargı süreci başlattı. Küçük bir hatırlatma, Rumlar Türklerin güneyde bıraktıkları mallar için tazminat ödemeyi reddetmişlerdi. Soru şu, ne zamandan beri devletlerin aldığı kararların hukuki faturaları bireylere çıkarılır oldu? Dünyada bunun bir örneği daha var mı? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman bu uygulamaya karşı çıktı. Böyle bir durumda üzülerek de olsa eşitlik ilkesinin gereğinin uygulanacağını söyledi. Baktım bizim aydıncıklar Erhürman'ı eleştiriyorlar. Ama Rumlar Türk mallarının üzerine rezidans yapmadılar falan diyorlar. Hukuksuzluk ya vardır ya yoktur. Bu aydıncıklara göre Rumlar az hukuksuzluk yapmıştır. Türk tapulu arazilere yol ve benzeri şeyler inşa etmeleri bunun göstergesiymiş. Onurlu bir barışı eşitliğe inananlar yapar, kompleksli olanlar değil. Sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yasaları değil, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ifade özgürlüğünü düzenleyen maddeleri de ortada. İfade özgürlüğünün bir sınırı vardır ve o sınır başkalarının yaşamlarını sıkıntıya sokmamayı gerektirir. Türkiye'ye işgalci diyebilen bir avuç azınlığın gücü Ankara-Lefkoşa ilişkilerinde sıkıntıya yol açmaz ama adadaki üniversitelerin öğrencileri bulması dahil başka sıkıntılara yol açabilir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'nın arşivinde 1989 açlık grevinden Ledra Palas'a doğru yaptığımız intifada destek yürüyüşüne, politik bir tiyatro olan Maraş Emek Tiyatrosu'nda rol aldığım dönemden CTP mitinglerine, ÜTK festivallerine, Dünya Barış Günü etkinliklerine kadar bir sürü fotoğrafım vardır. Türkiye'nin 1974'ten beri uyguladığı Kıbrıs politikasında bir sürü yanlışı ezbere sayabilirim mesela. 1975'te Kıbrıs'taki sanayi tesislerinin Türkiye'deki kitlere bağlanması, sonra da ilk krizde kapatılması doğru değildi. Mesela adaya ilk gelen ve aslında Türkiye'de evli olup da o dönemin iletişimsizliği içinde Kıbrıs'ta evlenenlerin bir sosyal sıkıntı oluşturdukları doğrudur. Ancak bunların tamamı Türkiye'ye işgalci denmesini haklı çıkarmaz. Demokrasinin bir sınırı ve sinir uçları vardır. Hepsini aynı anda zorlamak bu azgın azınlığa da fayda getirmez. Ankara Lefkoşa yoluna devam eder. Kuzey Kıbrıs halkı acılar çekmiş. Türkiye'nin varlığının değerini bilen bir halktır. Sayıları da, tirajı da, bin bile olmayanların çıkardıkları gürültülere bakmamak ama bu maskaralığa da daha fazla izin vermemek lazım. Milliyet gazetesinden Özay Şender'in makalesini sunduk. Demokrasinin sınırları ve sinir uçları.

Makaleler arasından programı devam ediyor. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesi var sırada. Çözüm süreci sessiz sedasız ilerliyor. PKK'nın Türkiye'ye karşı silahlı mücadele başlattığı 15 Temmuz 1984 Eruh baskınının 42. yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi terörü tümden sonlandırmayı hedefleyen tarihi çerçeve yasayı gündemine aldı ve 15 Ağustos'a kadar da yasalaştırmayı planlıyor. Süreç 2024 sonu 2025 başındaki siyasi temasların ardından Öcalan'ın Şubat 2025'te Kandil'e yaptığı fesih ve silah bırakma çağrısı, PKK'nın Mayıs 2025'teki fesih kararı, Temmuz 2025'teki sembolik silah yakma ve Şubat 2026'da Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun raporuyla yasal altyapı aşamasına geldi. Önceki çözüm girişimlerinden farklı olarak bu kez daha kontrollü, devlet merkezli ve sağlam bir model izleniyor. Süreci istismar etmek isteyen odaklar ya da devlet tarafından tasfiye edildi ya da bugün istismar zemini bulamıyor. Kamuoyunun özellikle şehit aileleri ve milliyetçi tabanın hassasiyetini gözeten bir yaklaşım benimsendi. Aftan Öcalan'a özel düzenlemeden ve genel aftan kaçınıldı. Bunun yerine münferit örgüt artı teyit mekanizması artı sınırlı denetimli serbestlik formülüyle riskler minimize edildi. Böylece süreç bir barış müzakeresi değil, örgütün tasfiyesi ve sınırlı entegrasyonu olarak çerçevelenmiş oldu. İktidar süreci başından beri partiler üstü bir mesele olarak ele aldı. Mecliste kurulan çözüm komisyonuna kayda değer bütün partiler üye verdi. Böylece geniş bir mutabakat zemini oluştu. Bu hafta meclise sunulması beklenen 10-14 maddelik çerçeve yasanın 15 Ağustos'a kadar kabul edilmesi öngörülüyor. Yasa af niteliği taşımayacak, süreli olacak. Öcalan ve örgüt liderleri kapsam dışında bırakılacak. Örgüt üyeleriyle suça bulaşmış kişileri kapsayacak. Suça bulaşanlar içinse ceza indirimi ve denetimli serbestlik öngörülecek. Ayrıntılar görüşmeler sırasında netleşecek. Yasanın amacına ulaşmasının önündeki en önemli engel Öcalan ve örgüt liderlerinin kapsam dışı tutulması olabilir. Bu noktada farklı formüllere ihtiyaç duyulduğu açık. Ancak çerçeve yasanın geçmesi, çözüm yolunda büyük bir eşiğin aşılması ve Türkiye için PKK kaynaklı terör döneminin sona ermesi anlamına gelecek. Ardından adım adım İmralı'yı da kapsayan daha kapsamlı başlıklara geçilebilir. Kandil bu gidişatı sabote etmeye kalkmadıkça başka hiçbir dinamik sürecin başarısını engelleyemez. Akşam gazetesinden Kurtuluş Taiz'in makalesini sunduk. Çözüm süreci sessiz sedasız ilerliyor. Takvim gazetesindeyiz. Bekir Hazar'ın makalesi var sırada. Pivotal Türkiye.

olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden 2000 yılına girmeye 1,5 ay kala haykıran kişi o dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Bill Clinton'dan başkası değildi. Adam 26 yıl önce 21. yüzyıla Türkiye'nin damga vuracağını söylüyor, buna kalpten inanıyor, bizimle işbirliği yapma hayalleriyle yanıyordu. Ancak o dönemde bunu anlayacak kimse yoktu, Türkiye'nin tek derdi türbandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren seçilmiş türbanlı milletvekili bu ülkeye meydan okuyamazsın denerek meclisten kovuluyordu. Başbakan Ecevit'le baş başa görüşen Clinton, gel 21. yüzyıla girerken dünyada var olan muazzam yumuşak gücünüzle güçlerimizi birleştirerek beraber geleceğe damga vuralım diyordu. Adamın ne demek istediğine aval aval bakıp kendisine Türkiye layıktır, layık kalacak diye cevap veriyorduk. 21. yüzyıla damga vurma, şekillendirme, dışarıya açılma diye bir derdimiz yoktu. O dönemin Cumhurbaşkanı da sadece İran'ı ziyaret ederek vizyon ortaya koyuyor, köşkte çiçek suluyordu. Peki Clinton ne demek istiyordu? Bunu daha iyi anlamak için Amerika'yı yönetenlere ilham kaynağı olan düşünce kuruluşlarının raporlarına bir surf yapalım. Gölge CIA olarak bilinen RAND, Amerikan ordusu için hazırladığı kapsamlı raporda Soğuk Savaş'ın sona ermesi Türkiye'nin stratejik önemini azaltmadı, aksine arttırdı diyor. Türkiye, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'nun kesişim noktasındadır. Amerika'nın bu üç bölgede hedeflerine ulaşabilmesi için Türkiye'nin işbirliği kritik önemdedir. Türkiye, NATO'nun güney kanadının temel güvenlik direklerinden biridir diyerek Washington için hayati önemde olduğumuzu vurguluyor. CSIS ise Türkiye, NATO'nun güneydoğu kanadındaki lider rolü nedeniyle temel fakat yönetilmesi zor bir müttefiktir diye yazıyor Amerika Birleşik Devletleri başkanlarının önüne koyduğu raporda. Evet, tam da dedikleri gibi bölgemizde ve NATO'da lider konumdayız ama yönetilemez bir ülkeyiz artık. O nedenle yönetilebilir olmamız için geziyle geldiler. 15 Temmuz'da şanslarını denediler, PKK ile çullandılar. Hepsinde boynunu büküp oyunu kaybettiler. O yüzden Türkiye'ye karşı teslim olmuş ve bu defa bize övgüler yağdırarak işbirliği yapmak için çabalayan bir Amerika var artık karşımızda. Çünkü CSIS'in raporunda Türkiye, Rusya ve Batı arasındaki dengede, Suriye krizinde, enerji güvenliğinde, göç yönetiminde, Karadeniz güvenliğinde birçok alanda Amerika için benzersiz ve hayati kaldıraç sağlıyor denildi. Brookings Institute'da hazırladığı raporda Türkiye'nin jeopolitik, ekonomik ve tarihsel önemi nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri açısından yüksek öncelikli bir ülkedir diye haykırıyor. Ayrıca pivotal country tanımlamasını özellikle vurguluyor. Yani kilit, dengeyi belirleyen ülke. Aldığımız her kararın NATO'yu, Avrupa güvenliğini, Orta Doğu'yu, Amerika Birleşik Devletleri dış politikasını doğrudan etkilediği o raporun sayfalarından fışkırıyor. İlişkiler kötü olduğunda bile Türkiye önemini daima koruyor diye not düşüyor. Finalde Washington'ın Ankara ile bağlarını koparması Amerikan çıkarlarına darbe vurur diye bağırıyorlar. Bu raporların ortak sonucunda Türkiye ile anlaşmazlık yaşansa dahi Amerika'nın uzun vadeli stratejik planlamasında Türkiye'nin coğrafi konumu, askeri kapasitesi ve nüfuzu, dünyadaki etkisi nedeniyle vazgeçilmesi zor bir ortak olarak değerlendirilmeye devam etmesi çağrısını yapıyor. Adamlar binlerce kilometre öteden bunları yazıp konuşup yayınlarken görmeyen, duymayan liderlerimiz vardı. Şükürler olsun ki o günler geçti artık.

0: makaleler arasından.
1: TGRT FM.
2: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler huzura doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu huzura doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için huzura doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 19, Sure, Şuara Suresi 1-111. Ayetler, sayfa 366-370.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
1: Şiirlerle menkıbeler. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yüksek meziyetleri. Bazı genç ashab ile Ali bin Ebi Talip sohbet ediyorlardı eskilerden bahsedip. Hazreti Ömer'in de bahsi geçti bir ara. Hemen Hazreti Ali buyurdu ki onlara, sizler hangi Ömer'i söylersiniz ki acep, ömrü İslamiyete hizmet ile geçti hep. Doğurmadı bir anne böyle mümtaz bir evlat, methetti kitabında Rabbimiz onu bizzat. Sünnet-i seniyyeye muafıktı her hali, ayırdı net olarak haram ile helali. Hak Teâlâ dinini onunla etti aziz. Onun gelmesiyle kâfirler kaldı aciz. Öyle sağlam yaptı ki halifelik işini, zor duruma düşürdü kendinden sonrakini. Zira onun yaptığı bir tarzda halifelik, yapmaktan aciz kaldı ondan sonra her melik. İslam'da ilk kadıyı o idi tayin eden, o idi Beytülmal'i ilk defa tesis eden. Zayıf ve düşkünlere pek çoktu merhameti, yaymıştı yeryüzüne huzur ve adaleti. Cihanı titretmişken heybet ve şiddetiyle, hiç gurur ve kibre kapılmadı az bile. Mertebesi indallah bu kadar yüksek iken, hep aşağı görürdü kendisini herkesten. Onun dini İslam'a yaptığı o hizmeti, yapmaya yetişmezdi hiç kimsenin kuvveti. Öyle vera ve takva sahibiydi ki Ömer, onun gibi olmaktan aciz kaldı gayriler. Sadaka sütlerinden verdiler bir gün ona. İçti lakin sonradan vakıf oldu o buna. Hemence boğazına sokarak parmağını, çıkardı midesinden o sütün tamamını. Hem de çok pişman oldu o sütü içtiğine. Ağlayıp yalvararak tövbe etti Rabbine. Dedi ki, ya ilahi, gelen budur elimden. Sana sığınıyorum kalan zerrelerinden. Bir günde ganimetten bir miktar miski yine emanet olaraktan getirmişti evine. Zevcesine dedi ki, bu ganimet malıdır. Benim değil, bilakis fakirlerin hakkıdır. Müsait bir zamanda sat çarşıda bir ara. Dağıt paralarını fakir ve muhtaçlara. Aldı onu zevcesi, sandığa koydu hemen. Birkaç gün geçmişti ki o günden itibaren, bir sabah otururken zevcesiyle evinde, o miskin kokusunu duydu başörtüsünde. Anladı bu kokunun o miskten geldiğini. Derhal alıp yıkadı örtünün her yerini. Buyurdu ki, bu miskin faydası kokusudur. O koku gitmedikçe bulamam rahat huzur. Sakınabilirsek eğer böylelerinden, kurtulmak mümkün olur daha büyüklerinden.
0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan Seyyid Sıbkatullah Hizani rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Bidatlerin hepsi karanlıktır. Onlarda güzellik yoktur. Bizim yolumuzun üstünlüğü bidat karışmamış olmasıdır. Ortadan kalkan her yol bidat yüzünden kalkmıştır. Farzlarla yetinip bidatlerden kaçınan kimse, bir bidat işleyip birçok taatler yapıp hal ve mevacide kavuşandan daha üstündür buyuruyor Seyyid Sıbkatullah Hizani Kudüs'e sulu.
3: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
4: İyi günler.
3: Buyurun.
4: Kolay gelsin. Öncelikle bu yayını yaptığınız için hepinizden Allah razı olsun.
2: Amin cümlemizden inşallah Teala efendim. Buyurun.
4: İki tane sorum olacaktı hocam. Birisi oğlum cuma günü cumaya gitmiş, elini ıstırmış böyle hafif sızıntı halinde bana resmini attı ki tekrar abdestini almış. Camiye girmiş ama böyle hafif sızıyor, anne camiden çıkayım mı diye. Ben de düşündüm, şimdi çıksa kılamayacak. Özür sayılır, çıkma dedim ama yanlış mı yaptım onu soracaktım bir.
2: Tamam efendim.
4: Ondan ikinci sorum da yakın zamanda, şükürler olsun umreye gittim hocam, nasip etti Rabbim. Ama ben orada hiç imama uymadım. İki tane imam var. Biri sonradan söylüyor, biri önceden söylüyor. Bir de bayanları hep böyle imamı göreni de mesafeyi yani dışarı götürüyorlar. Ben hiç imamı görmüyorum, göreni de görmüyorum. O içerilerde bayanlara yer veriyorlar. Ben de sizin dediğinize göre göremiyorum imamı göreni diye. Hep kendi kendime kıldım. Cemaatle kılmadım namazları Mekke'de olduğum sürece. Medine'de aynı şeyi yaptım. Yanlış mı yaptım? Çok içimde şey yani. Onu sormak istiyordum.
2: Tamam
4: size.
2: Efendim.
4: Çok teşekkür ederim.
2: Şey değil efendim.
4: Kadar sorularım. Allah razı olsun.
2: Amin efendim.
3: İyi günler.
5: İyi günler.
3: Buyurun.
5: Merhaba. Selamünaleyküm. Benim Osman Ünlü Hocam'a sorularım olacaktı. Hemen vaktinizi fazla almadan ilk sorumla başlamak istiyorum. İlk sorum şöyle. Hayızlı bir insanın sabah namazı vakti geçtikten sonra, yani güneş doğduktan sonra temizlenmesi durumunda, bu hayız durumunun gitmesi durumunda sabah namazını kılması gerekiyor mu? Yani çünkü öğlene kadar, güneş doğduktan sonra öğlene kadar, o mekruh olan vakte kadar sabah namazını kaza gibi kılmamız gerektiği söyleniyor. Osman Bey Hoca'dan duyduklarım ve İslam ahlakı ve namaz kitaplarından da okuduğum kadarıyla bunu öğrenmek istiyordum. Bir ikinci sorum da yatsı namazıyla ilgili olacak. Yazın yatsı namazının vakti çok geç oluyor. Yani Türkiye Takvimi gazetesine baktığım zaman zaten normal ezan vaktiyle yatsı namazı arasında 12 dakikalık bir fark var gerçekten. Ama işte o yatsı namazını yatmadan evvel kılmak da nefse ağır geliyor. Şeytana da uyuyoruz tabii ki. Bazen uyuyorum ve gece kalkıp bu yatsı namazını kılıyorum. Bazen de gece kalkıp kıldığımda sadece sünneti ve farzı ve vacibi kılıyorum. Bunun günahı nedir, bunu öğrenmek istiyorum. Bir diğer sorum da televizyonun olduğu odada namaz kılmanın mekruh olduğu söyleniyor. Ama mesela ben çalışıyorum ve çalıştığım yere yakın bir mescit var ve mescide gidiyorum, bir bakıyorum orada mescitte insanlar, temizlik yapan görevliler dinlenmek amacıyla kullanıyorlar orayı ve o esnada da ellerinde telefon oluyor. Benim yanımda telefon olmasa bile etrafımdaki insanların telefonla olan irtibatını benim yönetmem çok mümkün olmuyor ve hani kibar dille de olsa söylemeye çalışıyorum. Bazen de tabii sinirleniyorum çünkü şöyle telefonunu açıp bir şeyler izliyorlar gürültülü bir şekilde. Bunu,
2: tamam hani, tamam efendim, soruya gelelim. Yani böyle bir durum var, namaz kılınır mı?
5: Evet, burada namaz kılınır mı? Tamam, bunu öğrenmek istiyorum. Çok oldu. Teşekkür ediyorum. Şimdi sağ olun.
3: Hocam buyurun.
2: Efendim, ilk deneyicimiz oğlum dedi cumaya gitmiş dedi. Fakat orada belini bir yere kıstırmış ve kanatmış dedi. Yanlış hatırlamıyorsam tekrar abdest almış çocuk. Fakat o anda telefon açmış annesine, mesaj veya telefonla demiş ne yapayım ben şimdi bu durumda falan. Çünkü dinleyicimiz de o anda bu özür olur. Cuma namazı cemaatle kılınıyor, tek başına da kılınmıyor. Dolayısıyla kaçırma durumu söz konusu. Öyle durumda özür kabul edip aynı şekilde abdest alıp namaza devam edilebilir mi? Edilebilir. Başka imkan yok. Hani kitaplarda anlatırken işte o kanayan yerin üzerine bant yapıp üstünü yıkamak falan. Yani nerede bulacak şimdi vakitte zaten zor. Bu bir, ikincisi mesela gençler bile herhangi bir şeysi olmasa gusül ve abdest alırken niyet ettim işte gusül almaya, abdest almaya, Maliki Şafii'm ve Hanbeli mezhebine uymaya diyerek. Çünkü dördünde de gusülün, abdestin alınış şekli aynı. Diğer üç mezhepte farz olarak bildirilenler Hanefi mezhebinde sünnet. Böyle niyet ettiğin zaman zaten onların farz ettiğini gusülde de abdestte de biz yapıyoruz. Böylece Maliki mezhebine de gusülümüz ve abdestimiz uymuş oluyor.
3: Evet.
2: Şimdi böyle bir durum vuku bulduğu zaman gusülün ve abdestin Maliki mezhebinin şartlarını taşıyor mu? Taşıyor. O zaman Maliki mezhebinde, hatta Şafii mezhebinde de bir yerin kesildiği zaman kan çıkarsa
3: abdest
2: bozulmuyor. O zaman böyle sıkıntılı zamanlarda da insan rahat mı eder? Rahat eder. Onun için de mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken her kendisini ziyaretlerine kitap okuyor musunuz? Saatte bir diye okuyor musunuz? Israrla üzerine duruyordu. Ben de merak ettim. Niye bu kadar ısrarla duruyor? Çünkü Bahattin Bey, eğer bir kimse ilmihal bilgisini bilmezse, dinini bilmezse mutlak hata eder. Bu bir. İkincisi, evet. Bir de Osmanlıca kitaplarda bir şey var. Bir ifade geçiyor. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Cahil sofu. Ne demek cahil sofu? İlmihal bilgilerini bilmiyor. Yani gusül, abdest, namaz, oruç, zekat neyse bu bilgileri bilmiyor. Hayız bilgilerini bilmiyor. Kadınlar, hanımlar için. Yani ana hatları itibariyle bilmesi lazım. Bilmeyince ne yapar? Ondan sonra işte her gelen bir şey söyler. Falan böyle söyledi, falan böyle söyledi. Ve Emel abinin sözü hatırıma geliyor o zaman benim. İlim öğrenme meşakkatine, sıkıntısına katlanmayan ömür boyu cehaletin zilletini yudumlamak mecburiyetinde kalır. Onun bunun oyuncağı olur. Evet. Hatta böyle fıkra gibi bir şey anlatırlar. İşte Nasirettin Hoca merhum böyle değirmen yapacak. Hoca yönü ne tarafta, şu taraf, daha başlamadan falan her gelen bir şey söylüyor falan. Onunla diyor ki oğlum diyor, biz bunu diyor aynı şekilde kocaman tekerlekler üzerine kuralım, bunu kuruyorlar falan. Her gelen hoca da bir şey, yönü böyle olmaz, şöyle çevir oğlum yerine, altı tekerlekli ya. Ya o zaman aynı şekilde herkese göre değil. Ehl-i Sünnet alimlerinin hazırladığı fıkıh ilmihal kitaplarında bildirilene göre ibadet yapılır. Yoksa kafasına göre değil. Dolayısıyla bu kurtarmış mıdır? Evet, kurtarmıştır yani o şekilde. Dedi umreye gittim dedi, hiç imama uymadım. Doğru yapmış. İmamı görmüyorum, gören de görmüyorum. Zaten görsen de hoparlör kullanıyor. Ondan sonra ya o kadar aynı saçma bir şey ki Bahattin Bey.
3: Evet.
2: Ben hem hacca hem daha sonra da bir umreye gitmek nasip olmuştu falan. Şimdi Mekke-i Mükerreme'nin her tarafına, sokaklara bile hoparlör koymuşlar, tamam mı? Her tarafta var. Şimdi eğer cemaat duymuyorsa mübelli. Yani müezzin mübellilik vazifesi yapıyor falan. Zaten hoparlör kullanıyor. Ya Mekke'nin sokaklarda duyuyor hoparlörlerden. Müezzin de arkasında Allahu Ekber, o da bağırıyor. Ona salak herif, zaten aynı şekilde imamınkini duyuyor. İmam duyulmazsa mübelli, devreye girersen tekrar edersin. Evet. Tamam mı? Ya da bu derece. İşte biraz önce Sıbkatullah Hüzani Hazretleri'nin sözünü naklettik ya. Sen bidat sokarsan neticesi bu olur. Yani ona uyanların hepsinde küllüm gider. Dolayısıyla bu dinleyicimiz iyi yapmış. Kendisi kılmış ve bu şekilde umreye gidenler de hiç böyle araştırmasın. Kendileri erkek de kadın da kendileri kızsın. Efendim cemaat sevabı. Hangi cemaat sevabı? Cemaat yok ki ortada. Efendim bir sürü kalabalık toplanmış da başındaki zaten itikadı bozuk bir adam.
3: Evet.
2: Ondan sonra hoparlör de kullanıyor. Nereye uyuyacaksın? Hoparlöre. Hoparlöre uyuyacaksın. Yani o imamın bulunduğu yerin hemen arkasında duracaksın da imamın da sesi duyulur mu duyulmaz mı o da ayrı. Ağzının içine kadar hoparlörü sokuyorlar. Evet, kitapta Saadet Ebediye'de işte imamın sesini duyabilecek noktada isen ifadesi geçiyor. Evet, işte orada duyuluyor. Bir tane dinleyici girdi. Duyulmuyor dedi ya. İmamın arkasındaydım dedi. Ses dedi gene hoparlörden geliyordu. Çünkü yakın koyuyorlar mikrofonu.
3: Mikrofonu yakın koyuyorlar. Bir de öyle bir şey yapıyorlar ki hoparlörden gelen sesle imamın sesini ayırt edemiyorsun.
2: Ayırt edemiyorsun. Ne, hangisine tabi oldun? Değil mi?
3: Çünkü yani. Bizim gibi böyle radyocu değil ki kimse anlamıyor. Ben birkaç sefer söyledim. Yok abi diyor. ses gelmiyor diyor şeyden diyor yani, hoparlörden.
2: Gelmiyor, halbuki gelmiyor.
3: Hoparlörü yok.
2: Kimi kandıracaksın, tamam mı? Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Muayyen hali olan bir hanım sabah namazı vaktinde bitmemiş. Kuşluk vaktine gelince baktı, kontrol etti, bitmiş. Bunun dediği işte sabah namazını kılması gerekir. Hani dedi, bizde de işte İslam'ı toplumdan dinliyoruz. İslam hala kitap, namaz kitap falan okuyoruz. Hani kuşluk vaktinde kaza edilir. De sabah namazı vakti muayyen halde olana o namazı kılmak farz değil ki, kaza edeceksin. Değil mi?
3: Farz olan kaza eder.
2: Tabii. Sana farz değil. Yani Allah-u Teala kadın kullarına o haldeyken namaz kılmalarını emir etmemiş. Farz değil. Ve mesela orucu kaza etmelerini emretmiş. Namazı kaza etmelerini emretmemiş. Dolayısıyla bu nerede hatırında kaldıysa veya kim söylediyse yanlış söylemiş. Dolayısıyla kaza falan etmez. Pek kuşluk vaktinde kusur abdesti aldı, temizlendi. Namaz kılamaz. Kılar canım, Allah Allah. Oturur kaza namazı kılar. Veyahut da nafile namaz kılar kazası yoksa. Onu bilemem. O ayrı bir husus. Ama sabah namazı vaktinde muayyen halde ise sabah namazı ona farz değil. Peki şöyle olsaydı, sabah namazına işte kalktı baktı ki temizlenmiş, gusül alıp şeyi yetiştiremedi, ha, o zaman kuşluk vaktinde kaza eder. Tamam, bir şey hatırında kalmış ama eksik kalmış. Efendim gelelim dinleyicimiz dedi yazları dedi yatsı namazı geç oluyor. Evet, geç oluyor. Şimdi beterin beteri de var. Mesela biz Almanya'ya gittiğimizde 20 Mayıs'tan sonra başlıyor. Kuzeye doğru yaklaştıkça ta gece 1:30-2'de falan yatsı giriyor. Tamam mı?
3: Ama giriyor, hemen de çıkıyor.
2: Hemen de çıkıyor. Girmesiyle çıkması bir oluyor.
3: Bir oluyor. Yani o saatte orada o vakitte bekleyeceksin, yatsı yıkılıp
2: şey yapacaksın. Dedi zor oluyor. Doğru, zor oluyor. Cennete girmek kolay değil ki. Zorluğa katlanacağız. Fakat dinleyicimiz şey dedi. Hani dedi bazen dedi yorgun oluyoruz dedi, böyle şey yapıyor falan dedi. Uyuyup dedi gece kalkıp imsaktan önce kalkar, o vakitte kılabilir mi? Kılabilir. Ve dedi farz vacip olarak kılıveriyor falan. Yok, orada sünnetiyle beraber de kılınır. Bir özür sebebiyle oraya aktarmışsa, oraya bırakmışsa bir mahsur olmaz özür varsa. Yani yorgunum dedi, şey yaptım dedi.
3: Uyumak özür. Falan.
2: Dolayısıyla olabilir. Ama dizi bitsin ondan sonra. Şimdi Bahattin Bey, Hanefi ve Şafii mezhebinde yatsıyı herhangi bir özür olmadan gece yarısından sonraya bırakmak mekruhtur.
3: Evet.
2: Haramdır diye geçiyor Şafii'de. İmam Malik Hazretleri de 1/3'ünden sonraya özürsüz yatsıyı bırakmak aynı şekilde haramdır, günahtır buyuruyor. Şimdi burada tabii çoğunun kafasına bir soru işareti geliyor. Yani diyor gece yarından sonraya kaldıysa Hanefi ve Şafii mezhebindeki bir Müslüman artık yatsıyı kılmayacak mı? Maliki mezhebinde olan 1/3'ü geçtikten sonra yatsıyı kılmayacak mı? Hayır, kılacak. 4 mezhepte de yatsının son vakti imsaktır.
3: Evet.
2: Oradaki hükmü iyi anlamalı. Yani İmam Malik rahmetullahi aleyh diyor ki 1/3'ünden sonraya özürsüz bırakmak haramdır, günahtır diyor. İmam Asım Ebu Hanife ve İmam Şafii de rahmetullahi aleyhima bir özrün yoksa yatsı namazını gece yarısından sonraya bırakmak mekruhtur, harama yakındır diyor. Evet. Günahtır. Günahtır. Hadise bundan ibaret. Yoksa yatsının son vakti imsaktır. İmsak kadar yatsı vakti, yatsı sünnetiyle beraber kılınabilir mi? Kılınabilir. Mesela akşam için de geçerli. İlk yarım saatte kılmalı. Bir özrün yoksa o ilk yarım saatten sonra, yani yıldızların çoğaldığı vakitte oraya geciktirmek mekruh ifadesi geçiyor kitaplarda. Saatte mi değil de yazıyor bu.
3: Evet.
2: Dolayısıyla yani dedi benim dedi namazım olmaz mı falan manasında bir şey söyleyecekti, namazı oluyor. Böyle bir özür sebebiyle şey yapıyorsa. Galiba vaktimiz oldu.
3: İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
6: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Saadet iki başlıdır. Dünyadaki bütün insanlar mesut olmak ister. Fakat mesut olan pek azdır. Çünkü saadetin neden ibaret olduğu bilinmiyor. Saadet yalnız dünya saadetinden ibaret değildir. Aksine asıl saadet ahiret saadetini elde etmektir. Ahiret saadeti için Allahü Teala'nın kanunlarına ve emirlerine, yani Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimizin sözlerine itaat etmek lazımdır. Allahü Teala'nın emirleri arasında öldükten sonra tekrar dirilmek, yani ahirete inanmak da vardır. Cenab-ı Hak ahiretin nihayetsiz olduğunu, ebedi olduğunu bize bildiriyor. Dünya hayatı ise sayılı günlerden ibarettir. O halde saadet iki başlı demektir. Biri ahiret saadeti, öteki de dünya saadeti. Peki bu iki saadetten hangisi önemlidir? Bunu akıl ve izan sahibi insanlar kolaylıkla anlayabilir. Aklımız ve izanımız ahiret hayatının dünya hayatıyla mukayese edilemeyecek kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Ahiret saadetine dair Hakk'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sözleri ve din alimlerinin binlerce kitapları vardır. Fakat bugün artık bunları okuyan, bunları söyleyen, söyleyenleri ve yazanları dinleyen az insan kalmıştır. Çok ehemmiyetli olan ahiret saadeti adeta unutulmuş, sanki böyle bir şey yokmuş gibi bir gaflet içinde bulunmaktayız. Buysa felaketin en tehlikelisi ve akıbetlerin en korkuncudur. Peygamber Efendimiz, "Mes'ud o kimsedir ki dünya onu terk etmezden önce o dünyayı terk etmiştir." buyurmaktadır. Vaktiyle bir türlü mutlu olamayan tüccarın biri, mutlu olmanın sırrını öğrenmesi için oğlunu insanların en bilgilisi olan birinin yanına göndermiş. Delikanlı günlerce yol yürüdükten sonra sonunda bir tepenin üzerinde bulunan aradığı kimsenin evine varmış. Delikanlı girdiği evde hummalı bir manzarayla karşılaşmış. Tüccarların biri girip diğeri çıkıyormuş. Evin sahibi sırayla içerideki insanlarla konuşuyormuş. Delikanlı sıranın kendisine gelmesini beklemiş ve huzura alınınca babasının arzusunu anlatmış. Hikmet ehli zat, "Mutluluğun sırrını açıklayacak zamanım yok," demiş delikanlıya. Sonra da demiş ki, "Git çevreyi dolaş, 2 saat sonra da benim yanıma gel hemen." Arkasından da ilave etmiş, "Ama senden bir ricada bulunacağım." Etrafı dolaşırken şu kaşığı elinde tutacak ve kaşığın içindeki yağı dökmeyeceksin. Delikanlı dışarı çıkıp etrafı dolaşmaya, verilen süreyi doldurmaya başlamış fakat gözü hep kaşıktaymış. 2 saat dolar dolmaz hemen çıkmış o kimsenin huzuruna. Hikmet ehli kimse, "Güzel," demiş. Sonra da sormuş, "Bahçıvan başının 10 yıllık bir çalışma sonunda meydana getirdiği eşsiz güzellikteki bahçeyi, çiçekleri, emsalsiz lezzetteki meyveleri gördün mü?" Delikanlı utanmış, bir şey görmediğini söylemiş. Çünkü kendisine verilen 2 damla yağ dökmemek için hiçbir tarafa bakamamış. Ev sahibi demiş ki, "Öyleyse git etraftaki güzelliklere bakarak bahçeyi tekrar dolaş." Delikanlı tekrar dışarı çıkarak gezmeye başlamış. Bu sefer bahçenin, çiçeklerin güzelliğini, çevredeki dağları, bulundukları yerlere yakışan sanat eserlerinin zarafetini görmüş. Hikmet ehli zatın yanına dönünce gördüklerini bütün ayrıntılarıyla anlatmış. Ev sahibi sormuş, "Peki sana emanet ettiğim 2 damla yağ nerede?" Kaşığa bakan delikanlı 2 damla yağın dökülmüş olduğunu görmüş. Bunun üzerine ev sahibi demiş ki, "Sana verebileceğim tek bir nasihat var. Mutluluğun sırrı, dünyanın bütün harikalarını görerek Allahü Teala'nın büyüklüğünü idrak etmektir. Ama kaşıktaki 2 damla yağı da unutmadan." Sonra 2 damla yağ yorumlamış. "Bu 2 damla yağdan 1. damla sağlığımız. Eğer kendimize bakmazsak, sağlığımız yerinde olmazsa başka şeyleri görmemiz zaten mümkün değildir. Acılar içinde kıvranan kimse dünyanın en güzel manzaralı yerinde olsa bile gözü bir şey görmez. Kuş tüyünden yatakta yatsa bu yatak iğneli yatak gibi gelir ona. İkinci damlada dostluklar, yani bizi ayakta tutan varlığımızın, var olmamızın hikmetini hatırlatan hakiki dostlar. Dostları olmayan kimse için dünyanın zindandan farkı yoktur. Sevmek ve sevilmek insanı hayata bağlayan, bütün sıkıntıları unutturan en güzel ilaçtır. Sevmekten sonra da acımak gelir. Seven ve acıyan herkese, her şeye iyilikle bakar, kötülük düşünmez. İyileri iyi oldukları için sever, kötüleri ise kötü oldukları için acır. Onların da iyi olmaları, hidayete kavuşmaları için çırpınır. Bu iki şeyin hakikatine varan gerçek mutluluğa kavuşur. Bunun için artık hiçbir sıkıntı, dert olmaz. Bu mutluluğun verdiği haz bütün sıkıntıları örter. Peygamber Efendimiz İslamiyet'in hülasası ve saadetin sırrı olarak buyurmuşlar ki, Allahü Teala'yı, emirlerini büyük bilmek, bunlara saygılı olmak ve yarattıklarına acımak, merhamet etmek.
3: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden bir sorumuz vardı, buyurun.
2: Efendim, ikinci ve son dinleyicimizin sualleri vardı. Dinleyicimiz mesela diğer sualinde de var. Yani bir doğru kısım var ama tam yerlerine oturmamıştı. Yani sabah namazı vaktinde gusül alıp namaz kılacak kadar, yani hayız bitmişse, yetiştiremediyse bunu kaza edecek.
3: Evet.
2: Ama sabah namaz vakti hayızlı, kuşluk vaktine temizlendi. Dolayısıyla bunu kaza etmesi lazım değildi.
3: Evet.
2: Bunu iyi bilmeli. Şimdi buna benzer bir sual daha geldi dinleyicimizden. Dedi ki, diyorlar ki televizyon bulunan odada namaz kılmak mekruh diyorlar. Hem doğru hem yanlış. Televizyon aleti çalgı aleti değil. Radyo çalgı aleti değil. Teyp çalgı aleti değil. Ama ud, saz, keman, bunların kendisi çalgı aleti.
3: Evet.
2: Bunlar başka bir, aynı şekilde niyetle kullanılmaz. Başka bir şekilde kullanılmaz. Ne diye kullanacaksın sen şimdi kemanı? Ne diye kullanacaksın?
3: Evet.
2: Efendim işte onunla ben çorba içeceğim. Acaba absürt bir şey olur da. Olmaz. Çalgı aletinin bulunduğu odada namaz kılmak mekruh. Tamam mı? Ama televizyon, radyo, teyip,
3: bilgisayar,
2: telefon, bilgisayar, telefon da öyle.
3: Evet.
2: Bunlar için mesela saadeti ebediyede buyuruyor ki, televizyonu, radyoyu, teybi, telefonu, bilgisayarı çalgı dinlemek için kullanırsan, o zaman bu çalgı aletine dönüşüyor. O zaman mekruh olur. O zaman mekruh olur. Yoksa açmışsın film izliyorsun, açmışsın aynı şekilde
3: haber izliyorsun,
2: haber izliyorsun, açmışsın ne bileyim belgesel izliyorsun falan. Dolayısıyla çalgı aleti değil ki bu televizyon. Ha, televizyon açıkken efendim orada namaz kıldır mı? Senin huşunu bozar. Evet. O uygun olmaz. Veyahut da televizyon tam kıble duvarında, o da açık, ona karşı namaz kılıyorsun. O zaman mekruh olur. Çünkü resimler, görüntüsü var. Ses de geliyor. Olmaz o. Ya kapattın. Kapattın. Yani çalgı için kullanmıyorsun. Ha, şu anda dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. İyi de dizide olsun, belgeselde olsun, hani geçiş müzikleri, bizi de kızıyorlar ya.
3: Radyoda
2: işte, radyoda geçiş müzikleri. Ya şimdi o geçiş müziği koymak mecburiyetinde. Niye koymak mecburiyetinde? Yani bir programdan öbürüne geçerken sen geçiş müziğini, yayın kesildi. Telaşlanacaksın sen. Ama alttan verilen başka bir ses verilemez mi? Yok. Her zaman da bülbül sesi bulamıyorsun, tamam mı?
3: Evet.
2: Yani kuş sesi bulamıyorsun veyahut da su sesi bulamıyorsun. Ha mesela Huzura Doğru da, dini bir programda, o ara geçişlerde yani şelale sesi, şey sesi mümkün mertebe onlar kullanılabiliyor. Ama geçişler uzun değil. Geçişler, evet, uzun değil. Peki öbür türlü aynı şekilde filmlerde olsun, haberlerde bile geçerken o olabiliyor. Yahut da bir muhabir bir yerden aynı şekilde canlı yayın yapıyor. Arkasında da diyelim ki bir konser var, onun sesleri de aynı şekilde geliyor. Ya sen bilerek aynı şekilde orada şarkı, türkü, yani çalgı dinlemiyorsun ki.
3: Evet.
2: Dolayısıyla o televizyon, o radyo o anda çalgı aleti değil. İnternet şeyini açtın, Bilgisayarını açtın veya telefonunu açtın, bazı şeyler var. Instagram'dır veya buna benzer, aynı şekilde Twitter'dır falan. Adam koymuş oraya mesela. Altından da çalgılı ses vermiş. Bir görüntü koymuş. Sen görüntüye bakarken o çalgı da geliyor. O ses de geliyor. Sen onu dinlemek için değil, o görüntüye bakıyorsun. Dolayısıyla o anda o alet çalgı aleti hükmüne girmiyor. Çalgı aleti hükmüne girmediği için o odada namaz kılmanın herhangi bir mahsuru yok. Ha, sen bilgisayarını da telefonunu da radyonu da teybini de televizyonunu da sırf çalgı dinlemek için kullanıyorsan, o zaman bahsettiğimiz bu aletlerin hepsi çalgı aleti hükmüne girer. Ve o anda açık olmasa bile bulundukları odada namaz kılmak o zaman mekruh olur. Evet. Yani dinleyicimizin hatırında bir şey kalmış ama yerli yerine oturtmak lazım. İyi bilmek lazım. Efendim gelelim dinleyicimizin son suali de mescitte dedi. Mesela gidiyorlar yatıyorlar falan. Ya enteresan ya. Mesela bu biz de hani mesela Almanya'ya gidiyorduk. Almanların en çok övündükleri Frankfurt havaalanı vardı.
1: Evet.
2: Mescit yoktu biliyor musun? Allah Teala nelere kadir ya. Türkiye bu İstanbul havaalanını yaptıktan sonra uçağa bineceğin yerde bile mescit yapmış. Hem helası var hem mescidi var.
1: Evet.
2: Şimdi mecbur kaldı. Baktım Almanlar o Frankfurt havaalanında bir girişte vardı. Girişten girişte yok. İçeri giriyorsun. Orada kendilerine uygun işte havra, kilise, mescit. Hatta mescidin yanında abdest alacak yer bile yapmışlar. Dedim nelere kadir diye. Evet. Adamlar boşuna aynı şekilde feryat etmiyordu işte. O havaalanını yapmayın, yapmayın, yapmayın falan. Adamlar kendi menfaati için. Bizi de Almanlara köle olmuşları işte havaalanına karşıyız falan. Hem karşısın hem de aynı şekilde o havaalanına gidiyorsun. Hem de o havaalanına gidiyorsun. Tam sopalık adamlar biliyor musun?
1: Evet.
2: Ya bunlara laf falan anlatmayacaksın. Laf falan anlatmayacaksın. Bizde çocukken derlerdi. Böylelerini eşek sudan gelinceye kadar dövmek lazım. Eşek de sudan gelmez zaten. Tamam mı?
1: Hocam şimdi yol yapıyor devlet. Yap işlet projesiyle. En çok karşı çıkanlar kullanıyor orayı.
2: Tabii. Şu köprüler de öyle değil mi?
1: Evet.
2: Tabii, köprüler de öyle.
1: Çünkü çabuk gidiyor.
2: Tabii. Tünel de öyle olmadı mı? Tünel de öyle oldu. Allah da insaf versin. Fakat millete de vefa diye bir şeycik yok. Nankörlük bak. O nankörlük ederse Allah Teala bela gönderir. Nimete küfranlık ediyorsun. Allah Teala muhafaza eylesin. Ya ondan sonra sen nimete küfranlık edersen oraları ele geçirirler. Bununla soyuyor, yiyor. Ya ondan sonra böyle bakıyorsun. Ha onların peşinde gidenler de var. Demek ki onlar da hırsız. Cibilliyetleri bozuk. Efendim mescitte şimdi ben İstanbul Havaalanı'nda da görüyorum. Şeyde de gördüm. Yani o Frankfurt'ta da gördüm. Namaz kılıyor mu kılmıyor mu bilmiyorum. Yani Afrika'dan gelenler oluyor. Hadi üstüne de Müslüman. Ama zır cahiller ya. Mescide ayak kıbleye karşı uzatmış böyle.
1: Ben diyecektim onu şimdi.
2: Namaz kılacak yerin tam önüne geliyor yatıyor falan. Hem tam sopalık adam var ya. Mescide yani diyor ki burada bir mescit varsa orada beklemeli şey yapıyorlar ya. Aktarmalı gidecekler ya. İstanbul Havaalanı'na gittiğin zaman bakıyorum mescitler öyle dolu. Uzanmış yatıyor. O da aynı şekilde doğru değil. Veya bu bir iş yerinde mescit. Bir zaruret bir şey varsa o ayrı bir konu da ama onun dışında o mescitler ibadet yapılması için şey yapılmıştır. Hani diyelim ki bir nöbet değişecek gidemeyeceksin yayıncısında yani de uykuda bastırmıştır falan başka da yer bulamadın. Hiç olmazsa itikafa niyet ederek girip abdesti olur orada da, tamam mı?
1: Abdesti girmek lazım.
2: Abdesti girmek ve itikafa niyet edersen aynı şekilde ona izin var. Yoksa günah mı olur? Evet. Yoksa günah olur. Yani doğru mudur? Doğru değildir. Doğru değildir. Peki mescide de telefonla geliyor oralara bakıyorlar falan filan. Mescitte senin arkadaş ne işin? Yani Kabe'ye gitmiş de orada aynı şekilde bak ben neredeyim selfie çekiyor falan. Sen Allah için mi gittin, hava atmak için mi gittin?
1: Evet.
2: Veya kızın önüne diş çökmüş erkek işte Kabe'nin önünde evlenme teklif etti. Önünün körü oldu. bir sürü günaha girdin geldin. Onun için de kitaplarda bir ifade var. Eshab-ı kiram hanımdan efendilerimiz Kabe-i Muazzama'ya, yani hacca gittikleri zaman veya umreye gittikleri zaman, tam onlar uzun kalıyordu ama onların kalbi her zaman agahtır. Şimdi Bahattin Bey, bu ümmet için ümmeti merhume, yani Allah-u Teala merhametle muamele ediyor Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine. Onun için kalbinden geçirdiği günahlar söylemedikçe, yapmadığı müddetçe yazılmaz.
3: Evet.
2: Ama kalbinden geçirdiği iyilikler yapmasa bile yazılıyor. Bu ihsan-ı ilahi. Fakat Kabe-i Muazzama'nın, yani Harem-i Şerif'in belli bir sınırları var. O sınırlar içerisine girdiğin andan itibaren kalbinden geçen de küt diye yazılıyor, biliyor musun? Şimdi mesela biz umreye gitmeyi tavsiye etmiyoruz. Zaten nafile bir ibadettir. Hac içinde şartlar var. Bazı şartlar yerine gelmiyor. Efendim ben gitmek istiyorum. Hayda, paşa gönlüm bile gitmek istiyorsan git arkadaş. Ama ne oldu? Bir sürü günaha battın geldin. Haccın da kabul olmadı, umren de kabul olmadı. Bir de vebale girdin. Edepsizlikle yaptın. Bir sürü vebale girdin. Ne oldu? Efendim umreye gittim. Ne oldu? Hacca gittim. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Evet. İşte mescitte de gidiyor da, efendim mescitteydik işte, oturduk biraz dinlendik falan. Oturuyorsun orada langır longur langır longur şeyler açıyorsun, Instagram'ını açıyorsun, WhatsApp'ını açıyorsun falan, onlara bakıyorsun falan. İyi de arkadaş, Kur'an-ı Kerim okumasını biliyorsun, Kur'an-ı Kerim oku. Yoksa orada ayınca bir ilmihal kitap varsa aç onu oku. Namaz kitabı varsa onu oku. Değil mi? Mescit burası. Evet. Sen ne yapıyorsun? Ayağını uzatıyorsun. Langır langır langır bunları şey yapıyorsun. Peki böyle olmasına rağmen burada da namaz kılınır mı? Kılınır tabii, onların yaptığı şeylerle aynı şekilde bağlı değildir. Mescid umumidir. Ama bunu yapanlar vebale mi giriyor? Vebale giriyor ve günaha giriyorlar. Vebale giriyorlar ve günaha giriyorlar. Şimdi yayına girmeden önce Sıbkatullah Hizani Hazretleri bir sözünü naklettik. Buyuruyorlar ki bütün yollar hep bidat sebebiyle yani devre dışı kalmışlardır. Yani ister Hazreti Ali radıyallahu teala hazretlerinin kanalı ile gelen vidayet yolunda yükselsin, ister Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala hazretlerinin kanalı ile gelen nübüvvet yolunda olsun. Bakıyorsun adam mesela kadiriyim diyor. O çalgıyla her yerde gırla gidiyor. Ve o çalgıyla da zikir yapıyorlar. Bahattin Bey kitaplarda açık net yazıyor. Şimdi mesela çalgının kendisi günahtır.
3: Evet.
2: Çalgıyı dinlersin. Nefsine hoş geliyor, dinledin. Günah işledin, haram işledin. Tövbe edebilirsin. Tövbe edebilirsin. Ama Allah-u Teala'nın ismi şerifinin geçtiği, peygamberin ismi şerifi, yani ilahileri,

0: bak. Evet. Çarpıcı bir misal bu. Öyle bir misal vermişler ki. Yoktur onda sana ne varmış canım falan şimdi. Kızlar Kur'an-ı Kerim okuyor, erkekler dinliyor. Şimdi spiker de oldu, bilmem ne de oldu falan, hepsi oldu. Babam rahmetli sık sık kullanırdı. Daha doğrusu o kesim, onların kuşağı çok kullanırdı bunu. At izi it izine karıştı derlerdi.
1: Evet.
0: At izi it izine karıştı. Bunun için de hemen abiler Cağaloğlu'ndayken Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatine nail eylesin. Buyurdular ki artık zaman ahir zaman. Çünkü İmam-ı Rabbani Hazretleri Hicri 1000 yılından sonra ahir zaman başlamıştır buyuruyor. Ahir zaman. Ahir zamanda herkesin kendine baba olacağı zamandır. Baba ise evladı varsa evlatlarına da baba olacağı zaman. Yani çoluğunu çocuğunu kurtaracak.
1: Evet.
0: Efendim işte falan yere göndersek, filan yere göndersin. Ya gönderdiği yer ne? Yani geçenlerde bir şey dedi, Emir abiler bir emir vermişler. İşte bir çocuklar için şey yapılacak, bir böyle bir kitapçık, bir risale hazırlayın falan. CD'ye yükleyecekler. Demiş, CD'ye yüklemeden demiş metnimi göreyim. Metni getirmişler. Yani bunlar da hani büyükleri görmüş, tanımış ve hatta Emir abinin emriyle yapıyorlar. Emel abiler bir yerde anlatırken buyurmuşlar ki getirdiler, gördüm metni, küfür cümleleri vardı, hemen yırttım attım, sakın ha, sakın ha, namaz kitabı verin ki abi, yani kendi düşünceme göre değil.
1: Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak

0: ettiği konulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, ahirette hesaba çekilmeyecek olanlar var mıdır? Önce bunu sormak istiyorum. Yani varsa da mesela peygamberler veya evliyadan başka hesap görmeden cennete gidebilecekler kimlerdir? Yani ne gibi özellikleri vardır ki böyledir?
1: Şimdi Mustafa Bey, önce şunu yerli yerinde ve aynı şekilde bilmemize fayda var. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki Zilzal suresinde zerre kadar iyilik karşılık görecektir. Zerre kadar kötülük de karşılık görecektir.
0: Evet. Muallakta kalmayacak hiçbir şey.
1: Yani Cenab-ı Hak Kur'an'ın kaidesini, kanunu koymuş. Evet. Bu kanun devrede. Ve yine kendisi buyuruyor ki Cenab-ı Hak, ben buyuruyor iman olup da saçını sakalını ağartıp 80 küsür yaşına ulaşan kuluma hesap sormaktan haya ederim. Bunu da kendi bildiriyor. Peki bununla bu çelişkim değil. Her zaman tekrar ettiğim bir şey var. Her genel hükmün bir istisnası hep bulunur. Her genel hükmün. Şimdi 80 küsur yaşına ulaştı ama imam olarak namazını kıldı, orucunu tuttu, o yaşa geldi. Tabi o yaşların bir handikapı vardır. Sabretti, bilmem ne yaptı. Şimdi işlemiş olduğu günahların, yani hesabı sorulacak olanlar, bu yaşlılık döneminde o çektiği sıkıntılarla affediliyor. Ve Cenab-ı Hak o hale gelince de ona merhametiyle muamele ediyor, siliyor. Ahirette peki ona hesap sorulmayacak mı, imanını kurtarırsa? Üzerinde kul hakkı yoksa, diğerlerini de ödemiş ise ona diyecekler sen ne kadar yaşadın? 80 küsür sene yaşadın. İşte o 80 küsür sene yaşayıp günahlar dökülen sen misin? Bu da bir soru sorma şeklidir netice itibariyle, tamam. Bu da bir soru sorma şeklidir. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Osman radıyallahu teala an hazretleri o kadar çok yardımda bulunmuş ki Resulullah Efendimiz'in böyle tam dar zamanlarında çok dua almıştır. Mesela bir seferinde ya Rabbi Osman bin Affan'ın radıyallahu anh, yani yaptığı yardımlara mukabele edecek takat ve gücüm kalmadı, ona sen yardım et ya Rabbi. Ve bir seferinde de yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle memnun ediyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elini açıyor. Ya Rabbi Osman bin Affan'a hesap sorma. Allah-u Teala duayı kabul etti buyuruyor kitaplarda. Şimdi hesap soracağını bildiriyor. Zerre kadar iyilik karşılık görecek, zerre kadar kötülük de karşılık görecek. Ve Kur'an-ı Kerim'de de aynı şekilde çeşitli ayet-i kerimelerde hepinizin aynı şekilde peygamberler de dahil hesaba çekileceği bildiriliyor. Peki Osman bin Affan radıyallahu teala an hazretleri hiç mi hesaba çekilmeyecek?
0: Peygamber Efendimiz'in duası da kabul oldu.
1: Kabul oldu. Şimdi Osman bin Affan radıyallahu teala an hazretleri 80 küsur yaşında vefat etti. Mesela Hazreti Ebubekir 63, Hazreti Ömer 63, Hazreti Ali 63 yaşında. Evet. Yani yaş itibariyle de Peygamberimize ittiba ettiler. Ama bu böyle bir dua aldı. 80 küsur yaşına ulaştı. Dolayısıyla o yaşın getirdiği bir handikap var ve Allah-u Teala buyuruyor ki 80 küsur yaşına ulaşır ve saçını sakalında dini İslam uğrunda ağartırsa buna hesap sormaktan haya ederim. Dolayısıyla o sıkıntıya katlandı ve yine Cenab-ı Hakk'ın dediği oldu. 63 yaşında değil, 80 küsur yaşında vefat etti. Ve o hadis-i kutsi'de bildirilen hükmün içerisine mi girdi? Evet. Peki hiç mi şey sorulacak? Elbette sorulacak. Mesela cennete girerken sen kimsin?
0: Adın ne?
1: Adın ne? Osman bin Affan. Ha o sen misin? Ha buyur diyecekler.
0: Soru.
1: Ha, o da bir sorudur netice itibariyle. Ben şimdi eğitimciyim. Eğitimden geldiğim için bu konular daha iyi anlıyorum. Sebebine gelince mesela sınıfa giriyorsunuz. İşte sene başından sene sonuna kadar bakıyorsun öğrencinin halini görüyorsun. Bakıyorsun bir tane öğrencinin kapasitesi fazla değil. Ama disipline uyuyor. Tertipli, düzenli. Çalışıyor, yetmiyor. İşte diyelim ki 10 üzerinden not alıyorsa 4.5 alsa geçecek. Ama 4'te kalmış. Bir tanesi var yaramaz. Haylaz, disipline uymuyor. O da 4 almış. Bunun ikisine de imkan tanır öğretmen. Mesela kurtarma sözcüsü yapar diyelim.
0: Evet.
1: Şimdi o disipline uyan, gayret edene soru sorar. Yavrum söyle bakalım Türkiye'nin başşehri neresi? Ankara. Aa aferin bildi, otur. Onu geçirir. Peki öbürsüne de soru sorar.
0: Uganda'nın başkenti.
1: Neresi yavrum Uganda'nın başşehri falan. Bilemedim bak, gördün mü, ne yapalım. Evet. Soru mu soru. Cevabı birisi bildi birisi bilemedi oldu. Ha birisine ihsan etti öğretmen. Öbürsüne de adaletle muamele etti. Yani yine kitabın içerisindeki herhangi bir yerden sordu. Ha bilemedi ama. Bilemedi, bildi. O ayrı bir mesele. Bilseydi o da geçecek miydi? Geçecekti. Fakat buna ihsan mı etti? Evet. Nesinin karşılığını gördü? Disipline uymasının, uyumsa ve gayretinin karşılığını gördü. Mümin de aynı şekilde gayret ederse bu gayretin neticesinde kalpleri bilen Allah-u Teala'dır ve karşılığını görecek midir? Karşılığını görecektir. Bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde buyuruyorlar ki Allah rızası için ve isteyerek namazını kılan, orucunu tutan, haccını yapan, zekatını veren hesapsız ve azapsız cennete girer buyuruyor. Şimdi hatıra gelebilir. Efendim bu kimse günah işlememiş midir? İnsan eşittir hata, insan eşittir günah demektir. Elbette günahı var. Ama bu kimse samimiyetle namaz kılmışsa, namaz insanı fahşadan, kötü şeylerden alıkoyar. Her aldığı abdest, her kıldığı namaz da belli günahlara da kefaret olur buyuruyor. Kul haklarına ve hayvan haklarına riayet etmişse, dikkat etmişse hesapsız cennete girer mi? Elbette ki. Yine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bildiriyorlar. Ülkeleri ayrı ayrı olduğu halde bir araya gelen, Allah rızası için birbirini seven ve Allah-u Teala'ya anan kimselerdir. Peygamberimize soruyorlar. İşte Peygamberimiz anlatırken kıyamette inciden yapılmış minberler üzerinde oturan yüzleri nur gibi parlayan zatlar görülür. Bunlar peygamberler ve şehitler bile imrenir. Peygamberimiz soruyorlar peki bunlar kim? İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam o zaman buyurur ki ülkeleri ayrı ayrı olduğu halde bir araya gelen Allah rızası için birbirlerini seven ve Allah-u Teala'ya anan kimselerdir.
0: Evet.
1: Ve bunlar da hesap sorulmuyor. Allah için. Mesela Arş-ı Ala'nın altında gölgenecek 7 sınıftan bir tanesi Allah için birbirini sevenler bunu. Allah için. Bir menfaati yok. Bir menfaat söz konusu değil. Hatta şöyle bir hadise anlatılır da önceki ümmetlerden bir mümin kendi zamanında bir grup insan böyle bir ağacı put yapmışlar ona tapıyorlar falan. Ya diyor Allah-u Teala varken, Rabbimiz varken diyor. Bu ağacı diyor nasıl aynı şekilde bunlar Rab diye kabul ederler, ilah diye kabul ederler. Gidin diyor bu ağacı keseyim. Hem o insanları kurtarayım hem de aynı şekilde onlara iyilik etmiş olurum. Baltayı almış giderken iblis insan suretinde çıkıyor. Nereye gidiyorsun diyor. İşte diyor insanlar diyor ağaca tapıyormuş da o ağacı diyor keseceğim. Sana ne diyor işin ne senin diyor ya. Peygamber misin diyor senin vazifen mi bu falan. Kavga ediyorlar. Ama şeytanı alt ediyor o anda. İnsan suretinde gözüküyor ama şeytan. Şeytan bir teklifte bulunuyor. Diyor ki ya diyor bak diyor eline bir şey geçmesin fakir birisin diyor. Her gün ben sana diyor bir altın vereyim. Bununla da diyor bununla da aynı şekilde diyor hem çoluğunu çocuğunu iki altın vereyim. Birisine de çoluğunu çocuğunu nafakasını temin edersin. Öbürüsüne sadaka verirsin. Diğer insanlara da dinini öğretirsin. Daha çok faydalı olursun diyor. Peygamber değilsin ki sana Cenab-ı Hak böyle bir emir vermedi ki diyor. Vazgeç bu işten. Adam bir düşünüyor. Hakikaten diyor ya doğru diyor ya ben peygamber değilim diyor falan. Peki diyor söz mü diyor? Söz diyor tamam. Şeytan birinci gün bırakıyor. İkinci gün, üçüncü gün bırakıyor. Dördüncü gün yok. Bu gene baltayı almış.
0: Altınlar yok.
1: Altınlar yok. Baltayı almış gidiyor. Şeytan gene insan suretinde çıkmış. Nereye demiş? Demiş ağacı keseceğim. Kesemezsin diyor. Daha önce ben seni yendim. Bir daha dene diyor. Bu sefer bu yeniliyor. Şeytan galip geliyor. Diyor ki niye önce ben galip geldim de şimdi diyor aynı şekilde sen galip geldin. İblis olduğunu, şeytan olduğunu söylüyor ama. Diyor önce Allah için gidiyordun. Allah için gidene biz bir şey yapamayız diyor. Şimdi diyor para için gidiyorsun. Altınlar gelmeyince kızdın diyor. Altınlar gelmeyince kızdın. Ve o sebepten dolayı gidiyorsun. Onun için de Allah için birbirini sevenler. Arş-ı Ala'nın gölgesi altında gölgelenecektir buyuruluyor. Mesela yine bir hadis-i şerifte kıyamette bir grup insan rüzgar gibi mahşer halkının üzerinden geçip cennete girecektir. Bunlar her an ölüme hazır olan kimselerdir. Ya. Şimdi her an ölüme hazır olan Mustafa Bey yalan söylemez, gıybet etmez, suizan etmez, yaptıklarını beğenmez, insanlara aynı şekilde kalbini kırmaz, insanlara itişip bu adam, bu kimse ölü demektir. Kimseye bu zarar vermez. Kimseye zarar vermez. Herhangi bir kimseye buna bir şey demiş olsa, söylemiş olsa onlar da münakaşa bile etmez. Yoluna devam eder. Hesapsız cennete mi girer? Evet, hesapsız cennete girer. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyamette çeşitli sıkıntıların olacağını bildirince Eshab-ı Kiram bu sıkıntılardan kurtulmanın çaresini ne bir çare yok mu deyince Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki dünyada alimlerin eteğine yapışmaktır. Alim de ehl-i sünnet alimleri. Öyle her alimim diyeni değil. Kıyamet günü Allah-u Teala alimlerle zahitleri toplar. Zahitlerin cennete girmelerini emreder. Zahitler cennete gider. Alimler kalır. Allah-u Teala alimlere buyurur ki sizleri burada bırakmam hapsetmek maksadıyla değildir. Zahitler dünyada yalnız kendilerini düzeltmekle meşgul oldular. Ahirette de yalnız kendilerini bağışladım. Fakat sizler dünyada kendinizden başka diğer insanlarla da meşgul oldunuz ve onlara kurtuluş yolunu gösterdiniz. Şimdi size uyanlar da yanınıza alıp cennete girin. Ne büyük nimet ya. Mesela İmam Hasan Mübani Hazretleri, İmam Malik Hazretleri, İmam Şafii Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri gibi zatlara bunlar rehberdir. İnsanlara Allah-u Teala'nın dinini doğru olarak mı öğretmiş? Evet. Kurtulmak için yani İmam Rabbani Kutlu Sözleri'nin devamlı sözlerinde buyurduğu bir şey var. Kurtulmak için kurtulmuş olanlarla beraber olmak lazım. Onlarla beraber olsun, kurtulur musun? Kurtulursun. Ve bir de mesela kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kıyamet günü, mahşer günü Allah-u Teala bir sevgili kulu insanların arasındayken sadece o sevgili kulunu alıp cennete götürmezmiş. Orada kim varsa hep beraber götürürmüş.
0: Onun etrafındakiler.
1: Evet, onun etrafındakilerde. Onun için Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'ndir. Yani bu kapıda, yani bu büyüklerin Allah-u Teala sevgili kullarıyla beraber olanlar ehil nahil değil. Beraber esmiyorlar. Hep beraber. Hep beraber. Cenab-ı Hak çünkü haya eder buyuruyor. Onu al, şey yapmaz. Oradakilerle beraber mi? Evet. Oradakilerle beraber götürür. Ve yine bir hadis-i şerifte geçiyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kıyamette nurdan kürsüler üzerinde yüzleri ay gibi parlayan zatlar görülür. Herkes hesabıyla meşgul olurken bunlar gayet neşelidir. Melekler bunlara der ki hangi amel sayesinde bu derece yükseldiniz? Onlar da derler ki bizim öyle fazla amelimiz falan yok. Ancak beş vakit namazımızı doğru olarak kılar. Peygamber Efendimiz'in adını işitince ona olan sevgimizden dolayı ağlar. Allah-u Teala'nın verdiğine şükreder. Yoksulluğumuza sabrederdik. Allah-u Teala bize olan bu mükafatı iki şey karşılığıdır. Biri dünyaya gönül bağlamadığımız, diğeri de onun Habibini sevdiğimiz içindir derler. Ha, bunlara hesap sorulmuyor mu? Evet, böyle olursa hesap sorulmuyor. Cenab-ı Hak inşallah Allah-u Teala bizlere de nasip eder.
0: İnşallah. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, Osman Ünlü hocamızdan yine güzel bilgiler öğrendik. Yarın bu bilgilerimize yenilerini katmayı ümit ediyoruz. Bu dakikalarda yeniden birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
2: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
3: Akşemseddin Hazretleri 1. Bölüm. İstanbul'un manevi fatihi ve büyük veli. İsmi Muhammed bin Hamza olup, lakabı Akşeyh'tir. Evliyanın büyüklerinden, Şihabeddin Sühreverdi'nin neslindendir. Nesebi Hazreti Ebubekr Sıddık'a ulaşır. Hacı Bayram-ı Veli'nin ona beyaz, ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin demesi sebebiyle Akşemseddin lakabı verilmiştir. Riyazet sebebiyle benzinin solması, saçının sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle Akşemseddin denildiği de rivayet edilmiştir. 1792 miladi 1390 senesinde Şam'da doğdu. 864 miladi 1460 senesinde Göynük'te vefat etti. Buradaki tarihi Süleyman Paşa Camii'nin bahçesine defnedildi. Daha sonra oğullarının kabriyle beraber kabri bir türbe içine alındı. Akşemseddin Hazretleri gençlik çağında zamanının nakli ve akli ilimlerini tahsil etti. Tasavvufta yetişmiş büyük bir veli ve rehber olduğu gibi diğer ilimlerde de büyük bir alimdi. Akşemseddin Hazretleri zeki ve kabiliyetli bir zattı. Akranlarından daha üstün derecelere kavuştu. İlim tahsilini tamamladıktan sonra Osmancık'ta müderris oldu. Burada günün belli saatlerinde ders veriyordu. Diğer zamanlarda nefsinin terbiyesiyle meşgul oluyordu. Son derece takva üzere bulunuyordu. Vera sahibi olup asla şüpheli şeylere yaklaşmazdı. Yüksek bir ahlak sahibiydi. Bulunduğu yerde bu hallerini bilenler ona zamanının büyük velisi Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine gitmesini tavsiye ettiler. Bu tavsiyelere uyan ve tasavvuf yolunda yükselmek isteyen Akşemseddin Hazretleri müderrislik vazifesini bırakarak Ankara'ya geldi. Rastladığı bir kimseye Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerini nerede bulabileceğini sordu. O da karşı sokakta yanında iki talebesiyle gezen bir zatı göstererek, işte şu gördüğün dükkan dükkan gezerek para toplayan kişi Hacı Bayram'dır dedi. Akşemseddin Hazretlerinin yüzü buruştu, kalbi sıkıntıyla doldu. Demek meşhur veli Hacı Bayram dükkan dükkan para topluyor. Buralara kadar kendimi boşuna yormuşum diyerek oradan uzaklaştı. Akşemseddin Hazretleri 840 miladi 1436 senesinde meşhur veli Şeyh Zeyneddin Hazretlerine talebe olmak için Halep'e gitti. Halep'e vardığında bir rüya gördü. Rüyasında boynuna bir zincir takılmış ve kendisi zorla Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin eşiğine bırakılmıştı. Zincirin ucu ise Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elindeydi. Bu rüya üzerine Akşemseddin yaptığı hatayı anladı ve hemen Ankara'ya geri dönmek için yola çıktı. Ankara'ya gelip Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına gidince, Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin talebeleriyle beraber tarlada olduğunu öğrendi. Hemen tarlaya gitti. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri onu görmesine rağmen hiç iltifat etmedi. Akşemseddin Hazretleri diğer talebeler gibi tarladaki yabani otları temizledi. Yemek vakti gelince yine Akşemseddin Hazretlerine kimse iltifat etmedi. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri hazırlanan yemeği orada bulunan talebelerine taksim etti. Arta kalan yemeği köpeklere verdi. Akşemseddin Hazretleri nefsine "Sen buna layıksın." diyerek köpeklerin önüne konan yemekten yemeye başladı. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri onun bu tevazusuna dayanamayarak "Köse, kalbimize girdin. Gel yanıma," dedi ve ona iltifat etti, kendi sofrasına oturttu. Sonra ona, "Zincirle zorla gelen misafiri böyle ağırlarlar," dedi. Akşemseddin buna çok sevinerek kendini onun irfan meclisine verdi ve tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi. Kısa bir süre sonra Hacı Bayram-ı Veli ona icazet, diploma verdi. Akşemseddin Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurdu. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, insanın kalbinde üreyen 4 köpek var. Köpek olan yere melek girmez. 1- Kıskançlık, 2- Kibir, 3- Öfke, 4- Şehvet. Cuma günü Allahü Teala'nın af günüdür. Hadis-i kutsi de buyuruldu ki, hangi meslekten işten olursan ol, bir gün öleceksin. Kimi seversen sev, bir gün ayrılacaksın. Hangi ameli yaparsan yap, bir gün bunun hesabını verirsin. Bir gayesi yoksa, bir arzusu yoksa, niye yaşıyor bu insan? Hayvanlar da yaşıyor. Bunalım gayesiz insanlar da olur. Ölüm size nasihat olarak yeter. Peygamberimiz aleyhisselam, Ebu Zer Gıfari'ye, bu dağın ismi nedir? Bildikleri halde, Uhud dağıdır ya Resulallah dedi. Buyurdular ki, Uhud dağının tamamı altın olsa, hepsini dağıtırdım. Bir kıratını bile bırakmazdım. Büyüklerimiz buyurdular ki, ihlâssız amel geçmez, kalp para gibidir. Cenab-ı Hak, niçin yaptın bunu diye soracak. Eğer şunun bunun için yaptıysan, git karşılığını onlardan al buyuracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kâfir de olsa kimsenin bedduasını almayın. Bir büyük zat, vasiyetnamesinin sonunda buyuruyor ki, kimseyi incitmeyin. Dürüst, doğru, yalan söylemeyen, herkesin ihtiyaç duyduğu insan Müslümandır. İnsanları üçe ayırmışlar. 1- Su gibi, hava gibi her zaman ihtiyaç duyulur. 2- İlaç gibi, ara sıra lazım olur. 3- Kaçılır, zakkum ağacı gibi. İhtiyaç duyulan insan elinden ve dilinden emin olunan insandır. Veren insan, sevilen insandır. Son nefeste iman ile ölmek nasip olsun. Geldik gidiyoruz. Din kardeşlerinizi çoğaltın. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdular ki, iyilik edene iyilik et, kötülük edene affet. Müslümanlar bir araya gelince, kalpten kalbe suyun aktığı gibi feyz akar. Ne yapıp yapıp bir araya geliniz. Hiç konuşmasalar da feyz alırlar. Feyz gelmenin alameti şu, feyz varsa haramlara karşı istek azalır, nefret başlar. Feyz yoksa dünyaya karşı muhabbet artar. Aynı şahsı seven insanların bir araya gelmesinden doğan nur gibi. Allahü Teala, ey Habibim, sen işlerini eshabınla istişare et, buyuruyor. İmam-ı Muhammed Hazretleri buyuruyor ki, men amile bire'yihi nedime, yani kim kendi aklına göre karar verip de iş yaparsa pişman olur. Büyükler bir defa söyler, o söz kıyamete kadar değişmez. İnsanın nefsi, ben haklıyım, ben biliyorum, kimseye ihtiyacım yok der. Halbuki Allahü Teala Resulüne, sen bir şeye karar vermeden önce eshabına danış buyuruyor. İslamiyetin temeli, insanın nefsine karşı gelmek, kibrini kırmaktır. Kişinin nefsini kıran en mühim husus, birine bir şey sormaktır. Neden? Çünkü nefs sormayı sevmez ve istemez. O da benim gibi bir adam der. Dolayısıyla istişare etmemiz lazım. Öfkelenmeyin. Çünkü kötülükler her zaman öfkeden doğar. Bir insanda kibir varsa, bunun alameti öfkesidir. Kibirden öfke doğar. Bir kimse asık suratlı ve öfkeli ise, iyi alamet değil. Bir mübarek zat vefat ediyormuş. Çok sevdiği biri ziyaretine gitmiş ve o zat tam sekerat halindeyken, içinden geçirmiş ki, ya Rabbi, bu mübarek kulun cömert insandı. Bunun canını kolay al, zahmet çekmesin. Mübarek zat gözünü açmış ve kim bana bu duayı yaptı demiş. O kimse ben ettim deyince buyurmuş ki, Melekül Mevt dedi ki, korkma, biz cömertlerin canını asan alırız. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, Ayşe validemize buyurdular ki, ya Ayşe, kurbanı ne yaptın? O da, ya Resulallah, hepsini dağıttım. İki kürek bize kaldı diye arz etti. Efendimiz buyurdular ki, iki kürek hariç hepsi bize kaldı. Yani verdiklerimiz bizim oldu. Onun için vermek lazım sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'ın dinine hizmet için yaşayalım. Yoksa kendin için, bilmem ne için yaptığın, uğraştığın her şey boştur. Sıfırla uğraşan sıfırdır. Gerçekle uğraşan aziz olur. Gerçek, Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. Allahü Teala hepimize uymayı nasip etsin. Kıymetini bilmeyi nasip etsin. Çok kıymetli insanlarsınız, insanlarız. Çünkü ehli sünnet itikadı az kaldı. Bozguncular azdı kudurdu her tarafta. Bu zamanda imanı korumak çok zor. Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki, Allahü Teala Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlara Ramazanlık olarak yer tayin eder. Ve bu kul orucunu tuttu, burayı ona tahsis edin diye emreder meleklere. Müminin en önce farzları yapması lazımdır. Farzları bitirdikten sonra vacip ve sünnetleri yapar. Ondan sonra nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Ali bin Ebu Talib, radıyallahu anh hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üzerinde farz borcu olan kimse kazasını kılmadan nafile kılarsa boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse kazasını ödemedikçe Allahü Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Mü'min bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi, nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz. Ahireti düşünmek, aklın alameti ve kalbin hayatıdır. Kadın olsun, çocuk olsun, mal olsun, seni Allahü Teala'yı anmaktan alıkoyan her şey hayırsızdır. Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra ondan başkasına meyletmeyin. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haram ile dolduranların hali acaba nasıl olur? Açlık, Allahü Teala'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanın ise, azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. Akşemseddin Hazretlerinin menkıbelerini size nakletmeye çalışalım. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Akşemseddin Hazretlerini diğer talebelerinden daha zor imtihanlara tabi tuttu. Nefsini terbiye ve ıslah etmekte büyük sıkıntılar çektirdi. Bir defasında 7 günde bir kaşık sirkeden başka bir şey yedirmedi. Ancak Akşemseddin Hazretleri bütün bunlardan memnun ve hatta kendisi daha fazlasına talipti. Nitekim nefsinin istediği şeyleri yapmamakta, şeyhinin kendisine buyurduğu talim ve terbiyedeki şiddet derecesini kendi isteğiyle arttırdığı zaman, Hacı Bayram Hazretleri ona, "Ya köse, nice riyazet eylersin, nefsin isteklerinden sakınırsın, akibet nur olursun, vefat ettikten sonra seni kabrinde bulamazlar," dedi. Şöyle anlatılır. Bir gün Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine, bazı talebelere 40 yıldır hilafet vermedin. Akşemseddin'e ise kısa bir zaman zarfında hilafet verdin. Bunun hikmeti nedir diye sordular. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri de, bu bir zeyrek kösedir. Her ne görüp duydu ise hemen inandı. Sonra hikmetini yine kendisi anladı. Fakat yanımda 40 yıldan beri hizmet eden bu talebeler, hemen gördüklerinin ve duyduklarının aslını ve hikmetini sorarlar. Ona hilafet verilişinin sebebi budur, dedi. Akşemseddin Hazretleri, dostlarıyla yaptıkları sohbetlerde onlara şöyle nasihat etmiştir. Allahü Teala'ya dua etmek emrolunmuştur. Allahü Teala'ya dua etmeyeceğim. Çünkü isteyeceğim şey ezelde taksim edilmiş ise istesem de istemesem de gelecektir. Eğer ezelde takdir edilmemiş ise istesem de bana verilmeyecektir deme. Bilakis haram ve bozuk bir şey olmamak üzere Allahü Teala'dan dünya ve ahiretin bütün hayırlarını ve bütün dileklerini iste. Çünkü Allahü Teala kendisinden istemeyi emretti ve buna teşvik etti. Sakın ben istiyorum fakat Allahü Teala vermiyor. Ben de bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmiş ise sen Allahü Teala'dan istedikten sonra Allahü Teala onu sana gönderir. Bu durum senin imanını kuvvetlendirir ve Allahü Teala'dan başkasından istemeyi bırakıp bütün hallerinde Allahü Teala'ya dönmeni sağlar. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise Allahü Teala seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte mümin kıyamet günü amel defterinde dünyadayken yapmadığı ve bilmediği bir takım iyilikler görür. Ona onları biliyor musun denir. O da onların defterime nereden yazıldığını bilmiyorum der. Bunun üzerine ona dünyadaki dualarının karşılığıdır denir buyurdu. Ne zaman nefsinle mücadele etmeye kalkıp ona üstün gelip onu öldürürsen Allahü Teala senin nefsinle mücadele edip sevap kazanman için o nefsi tekrar diriltir. Nefsin seninle kavgaya başlar. İsteklerini yerine getirmeni ister. Sen nefsine karşı çıkıp onunla mücadele ettikçe sana sevap yazılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşriklerle muharebeden döndüklerinde eshab-ı kirama küçük cihattan büyük cihada döndük buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük cihatla nefisle mücadeleyi murat buyurdular. Çünkü nefis devamlı olarak kendi arzu ve isteklerinin yerine getirilmesini ister. Nefis günahlara pek düşkündür. Allahü Teala'dan geçmiş günahlarını affetmesini, gelecek günahlardan muhafaza buyurmasını, onun emirlerine uymayı ve güzel taate muvaffak kılmasını, başına gelen bela ve musibetlere güzel bir sabırla sabretmeyi, kaza ve kadere rıza göstermeyi, verdiği bol nimetlere karşı şükretmeyi, son nefeste imanla ölmeyi, ahirette peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile bulunmayı dile. Çünkü onlar güzel bir arkadaştır. Allahü Teala'dan dünyalık isteme. Sana takdir ve taksim edilen ne ise ona rıza göstermeyi nasip etmesini iste. Allahü Teala'dan içinde bulunduğun halde sana verdiği bela ve musibet içerisinde başka bir duruma veya afiyete kavuşmaya kadar seni korumasını dile. Çünkü sen hayrın fakirlikte mi yoksa zenginlikte mi, bela ve musibet içerisinde olmakta mı yoksa afiyette olmakta mı olduğunu bilemezsin. Bu bilgiler sana gizlidir. İşlerin hangisinin faydalı, hangisinin bozuk ve kötü olduğunu sadece Allahü Teala bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hiçbir durumda endişem yoktur. Çünkü hangisinin hakkımda hayırlı olduğunu bilmem buyurdu. Eğer nefsini zelil ve mağlup edersen, isteklerin ve gayelerin senden kaybolur. Allahü Teala'nın sevgisinden başka her şey kalbinden çıkar. Kalbin Allahü Teala'nın sevgisiyle dolar. Allahü Teala'nın rızasını talebindeki isteğin samimi olur. Sana lütuf ve ihsanda bulunursa ona şükredersin. Sana vermediği zaman ona kızmazsın. Çünkü senin isteğin onun emrine uymak içindir. Yaptığın işlerde nasıl ucb sahibi olursun? İşlerini nasıl beğenirsin? Nefsine nasıl pay çıkarır? Onlara karşılık beklersin. Çünkü bütün yaptıkların Allahü Teala'nın tevfiki, yardımı, kuvvet vermesi, dilemesi ve ihsanı iledir. Eğer bir günahı terk etmiş isen Allahü Teala'nın muhafazası, koruması ile terk ettin. Öyleyse nerede bunun şükrü? Hani sana verdiği nimetleri itiraf? Bu ne cehalet ve ahmaklık böyle? Sana Allahü Teala'dan korkmayı, ona taati, dinin emir ve yasaklarına sarılmayı, gönlü Allahü Teala'nın razı olmadığı şeylerden kurtarmayı, cömertliği, güler yüzlülüğü, eli açık olmayı, başkasına eziyet etmemeyi, alimlere ve tasavvuf büyüklerine hürmette kusur etmemeyi, dostlara alaka göstermeyi, küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkasından gelen eziyet ve sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim. Fakirliğin hakikati, senin gibi olan kimselere muhtaç olmamaktır. Ey Allahü Teala'nın kulu! Her zaman Allahü Teala'nın zikrine sarıl. Çünkü Allahü Teala'yı zikir, her çeşit hayrı içine alır. Dine sarıl. Sana şimdi en lazım olan şeyle meşgul ol. Kendini boş işlerle uğraşmaktan muhafaza et. Müslümanlar hakkında hüsnü zan sahibi ol. Onlar hakkındaki niyetini düzelt. Her türlü hayır işleri yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahiret alimlerine sor. Allahü Teala'dan haya et.
4: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, amellerin, ibadetlerin efdali, en kıymetlisi, bir mümini sevindirmek veya elbise vermek veya açsa doyurmak veya herhangi bir ihtiyacını karşılamaktır. Bugünkü konumuz, Kelime-i Tevhid okumanın fazileti. Sevgili dinleyicilerimiz, Müslüman olan bir kimseye ilk önce La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilmek ve inanmak farzdır. Bu kelimeye Kelime-i Tevhid denir. Bir Müslümanın Kelime-i Tevhid'in manasına hiç şüphe etmeden yalnız inanması yetişir. Bunları delille ispat etmesi ve akla uydurması farz değildir. Resulullah Efendimiz Araplara delille bilmelerini ve bu delilleri de söylemelerini, şüphelerini araştırıp bunların çözülmesini emir buyurmadı. Yalnız inanmalarını, şüphe etmemelerini emreyledi. Herkesin böyle kısaca iman etmesi yetişir. Kelime-i Tevhid'in manasını Ehl-i Sünnet alimleri şöyle bildiriyor. İnsanlar yoktu, sonradan yaratıldı. İnsanların bir yaratanı vardır. Her varlığı o yaratmıştır. Bu yaratan birdir. Ortağı, benzeri yoktur. Bir ikincisi yoktur. O hep vardı. Varlığının başlangıcı yoktur. Hep vardır. Varlığının sonu olmaz, yok olmaz. Onun hep var olması lazımdır. O yok olamaz. Varlığı kendindendir. Hiçbir sebebe ihtiyacı yoktur. Ona muhtaç olmayan hiçbir şey yoktur. Her şeyi var eden, her varı her an varlıkta durduran O'dur. O madde değildir, cisim değildir, bir yerde değildir. Hiçbir maddede bulunmaz. Şekli yoktur, ölçülmez. Nasıldır diye sorulmaz. O deyince akla hayale gelen her şey o değildir. O bunlara benzemez. Bunlar hep onun mahluklarıdır. O mahlukları gibi değildir. Akla, vehme, hayale gelen her şeyi o yaratmaktadır. Yukarıda, aşağıda, yanda değildir. Yeri yoktur. Her varlık arşın altındadır. Arş ise onun kudreti, kuvveti altındadır. O, arşın üstündedir. Fakat bu, arş onu taşıyor demek değildir. Arş onun lütfu ve kudretiyle vardır. O ezelde, sonsuz öncelerde nasılsa şimdi hep öyledir. Arşı yaratmadan önce nasıl idiyse ebedi sonsuz geleceklerde de hep öyledir. Onda değişiklik olmaz. Onun sıfatları vardır. Sıfatı subutiyesi 8'dir. Hayat, ilim, semi, basar, kudret, irade, kelam, tekvin. Bu sıfatlarında da hiç değişiklik olmaz. Değişiklik olmak kusurdur. Onda kusur, noksanlık yoktur. Hiçbir mahlukuna benzemezse de bu dünyada onu kendisinin bildirdiği kadar bilmek ve ahirette görmek olur. Burada nasıl olduğu anlaşılamadan bilinir. Orada da anlaşılamadan görülecektir. Allahü Teala kullarına peygamberler aleyhisselam gönderdi. Bu büyük insanlar vasıtasıyla kullarına saadeti ve felakete sebep olan işleri bildirdi. Peygamberlerin en yükseği, son peygamberi olan Muhammed aleyhisselamdır. Yeryüzündeki dinli dinsiz herkese, her yere, her millete peygamber olarak gönderilmiştir. Bütün insanların, meleklerin ve cinnin peygamberidir. Dünyanın her yerinde herkesin o yüce peygambere tabi olması, uyması lazımdır. Bu kelime-i tevhidi çok söyle. Zira Musa aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a sordu. Ya Rabbi, bir kulun kelime-i tevhidi söylese, sen o kula ne sevap verirsin? Allahü Teala cevabında mealen, ben o kulumdan razı olup cennet ve cemalimle onu mesrur eylerim buyurdu. İşte bu kelime-i tevhidi söyleyen kimseye Hak Teala'nın vereceği ihsanı Allahü Teala'dan başka kimse bilmez. Kelime-i tevhid söyleyince arş-ı âlâ titrer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Hak Teala Hazretleri bir direk yaratmıştır. Kelime-i tevhidden bu direk de titrer ve arşı titretir. Arş titreyince Hak Teala Hazretleri arşa sakin ol emrini verir ve arşın mukabelesiyle yine o kelime-i tevhidi söyleyen kimse aff-ı ilahiye mazhar olur. Her kim canı gönülden bir kere kelime-i tevhid söylese Allahü Teala Hazretleri o kimseye cenneti alada 4000 derece ihsan eder ve 4000 günahını bağışlar. Eshab-ı kiram Peygamber Efendimiz'e sordular. Ya Resulallah, o kimsenin 4000 günahı olmazsa ne olacak? Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ehlinin, evladının, akrabasının ve yakınlarının günahlarından bağışlanır. Kelime-i tevhid Allahü Teala'nın gazabını söndürür. Bütün günahlardan ağır gelir. Peygamber Efendimiz buyurdular ki, mahşer günü bir kişi gelecek. 99 defteri olup, her bir defterin yüzü göz gördüğü kadar geniştir. Hiçbirinde iyiliği olmayıp, yalnız bir parmak kadar o kimsenin dünyada söylediği kelime-i tevhid bulunur. O 99 defter terazinin bir kefesine ve bir kelime-i tevhid diğer kefesine konulur, kelime-i tevhid tarafı ağır gelir. Kelime-i tevhidin azabı kaldırması için günahları kötü görmek lazımdır. Küfür adetlerine alışmış olan müminler, ümid edilir ki kelime-i tevhidin şefaatiyle kıyamet gününün dehşetinden kurtulurlar. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, nasıl olduğu bilinen ve ölçülebilen her şey yok edilmeli, nasıl olduğu bilinmeyen bir Allah'a iman etmelidir. Bu yok bilmeyi ve iman etmeyi en iyi anlatan kelime La ilahe illallah güzel kelimesidir. Peygamber Efendimiz zikrin en kıymetlisi La ilahe illallah demektir buyurdu. Bir başka hadisi şerifte ise şöyle buyurdular. Yedi kat göklerin ve bunlarda bulunanların ve yedi kat yerin hepsi La ilahe illallah kelimesiyle ölçülse bu kelimenin sevabı daha çok olur. Nasıl daha çok olmaz ki? Bu kelimenin bir kısmı Allah-u Teala'dan başka her şeyi, yerleri, gökleri, arşı, kürsiyi, lev ve kalemi, bütün alemi ve Adem'i hep yok etmekte. Diğer kısmı da yerlerin, göklerin tek yaratıcısı, hak olan mabudun var olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala'dan başka her şey, ister insanın dışında, ister insanın içinde olsunlar, hepsi anlaşılabilen, ölçülebilen şeylerdir. Bu yüzden her Müslümanın La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelimesinin manasını bilerek ve inanarak çok sık olarak söylemesi gerekir.

İmam-ı Maverdi Hazretleri buyuruyorlar ki, ilim zelili aziz, cehalet de azizi zelil eder. Nice zelil kimse ilmi sayesinde aziz olmuştur. Nice aziz kimseyi de cahilliği zelil etmiştir.

Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Said Harraz. Rahmetullahi aleyh. Ahirette hesap var. Bu zat bir sohbetinde buyurdu: "Ey insanlar, gaflete gelmeyin ki ahirette hesap var. Yani günah olarak ne yaptıysak bugün de orada hesabı var, yarın mizan önünde. Ey insanlar, bilhassa kaçının kul hakkından. Mahşerde zor kalkılır zira bu hak altından. En iyisi dünyada hemen helallaşmaktır. Ahirete gidince tekrar uğraşmamaktır. Eğer ki ahirete kalırsa bir hakkınız, hakkınız ne kadarsa o kadar alırsınız. Helal etmiş iseniz dünyada onu, fakat bin katı alırsınız ahirette mükafat. Ters dahi dönebilir hesapları ahirette. O zaman borçlu çıkıp kalırsınız hayrette. Nice alacaklılar vardır ki zira o gün borçlu hale düşüp de helak olur büsbütün. Hiç üzülmemek için yarın mahşer gününde hiç kimseye bir zarar vermemeli bugün de. Bir gün Resul-i Ekrem buyurdu eshabına: "Eskiden birkaç kişi gitti bir kabristana. Dediler ki, bir dua edelim Rabbimize. Ölülerden birini diriltsin şimdi bize. Ölüm ve ahiretten haber versin azıcık. Ona göre dünyada yapalım bir hazırlık." Evvela abdest alıp kıldılar hepsi namaz. Sonra da el kaldırıp ettiler dua niyaz. Hak Teâlâ izniyle bu dua akabinde bir mevta dirilerek kalkıverdi kabrinde. Yüzünde vardıysa da biraz secde eseri, yine siyah olmuştu yüzünün bazı yeri. O mevta dile gelip dedi ki: "Ey insanlar, gafletle yaşamayın, ahiret var, hesap var. Yatarım şu mezarda 90 küsur senedir. Ölümün sarsıntısı hala üzerimdedir. Ölüyormuşum gibi şimdi de yine aynen o şiddetli acıyı hissediyorum halen. Harcamışız bu ömrü fuzuli şeyler ile. Lakin şimdi pişmanlık ve üzülmek nafile." Bir günde buyurdu ki: "Ölüm var. Bu pek kat'i. Ahirette bulunur her şeyin hakikati. Orada iki yer var. Ya cehennem ya cennet. İnsanlar bu yerlerde kalırlar ilelebet. Dünyadaki işlerden sorulur ince ince. Cehenneme atılır cevap veremeyince. Ameller karşılıksız kalmıyor orada hiç. Ya ebedi bir azap ya da sonsuz bir sevinç."

0: Alaaddin-i Attar Hazretleri buyuruyorlar ki, Allah adamlarıyla sohbet aklı artırır.
1: Bağdı Sabah.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM.
3: TGRT FM Haber.
4: Hadi başlayalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda konuştu. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileri ve bölgesel ve küresel konular ele alındı. İzleyelim.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de görüşmenin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Selman'ın gerçekleştirdiği görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu, kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalışıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı İsrail'in Gazze barışı

0: Öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
1: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.
0: Erdoğan başkanlığında toplanacak olan şuraya Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları katılacak. Toplantıya Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Şura'da kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri de gündemde olacak. Daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Emekliye ayrılması halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yalçın'ın atanması bekleniyor.
1: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademizle, kapasitemizle en üst düzeydedir.
0: Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor. Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor. Yaş toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek 332 general ve amiralin dosyası karara bağlanacak.
2: Terörsüz Türkiye'yi hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa teklifinde de sona gelindi. Teklif AK Parti grubunda milletvekillerinin imzasına açıldı. AK Parti Meclis Grup Yönetimi siyasi partilere bilgilendirme yapmaya hazırlanıyor.
1: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girildi. Süreci hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa AK Parti Meclis Grubu'nda imzaya açıldı.
3: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
0: AK Parti Meclis Grubu'nda teklifi tüm vekillerin imzalaması yönünde karar alındı. Bu karar vekillere de iletildi. 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar teklifi imzalamaları istendi. İmzaların tamamlanması sonrası çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
4: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
0: Öte yandan AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nin teklifle ilgili siyasi partilere bilgilendirme yapması bekleniyor. Böylece yasalaşma sürecinin hızlandırılması ve geniş mutabakatla çıkması hedefleniyor. Çerçeve yasayla suça karışmamış örgüt üyeleriyle yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyen kişilere yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum mekanizmalarının oluşturulması öngörülüyor. Terörist başı Abdullah Öcalan ve sözde yöneticiler hakkında hiçbir özel düzenleme yasada yer almayacak.
3: Ve asla bu yasa ile Türkiye'de bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiili olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte de bu yasa yürürlüğe girecek.
0: Sürecin takibi amacıyla biri Cumhurbaşkanlığı, diğeri ise meclis bünyesinde olmak üzere iki ayrı komisyon kurulması planlanıyor. Komisyonların silah bırakma süreci, örgüt mensuplarının dönüşü, sahadaki gelişmeler ve toplumsal uyum başlıklarında yaklaşık 6 ay boyunca çalışma yürütmesi öngörülüyor.
2: Haftanın geri kalanında bol bol bu konuyu konuşacağız, belli oldu. Cuma gününe kadar sürecin sonuçlanmasını, en azından çerçeve yasanın meclisten geçmesini bekliyoruz. Bu yüzden de bu hafta uzunca bir süre bunu konuşacağız. Gün içinde de yine Ankara'dan canlı bağlantılarla ve gün boyu özel yorumcularımızla, konuklarımızla birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz efendim. Şimdi şehit yakınlarına, gazilere ve vazife malullerine yeni haklar geliyor. Cumhur İttifakı bu kapsamda iyileştirmeler içeren kanun teklifini meclise sundu. Bakalım detaylarına.
5: Vazife malulü olan, bu vatan için canını, vücudunu siper ederek gazi olan erbaş ve erlerle güvenlik korucularının, askeri öğrencilerin ve sivillerin aylıklarını artıran bir düzenlemeyi getiriyoruz.
0: Cumhur İttifakı şehit yakınlarıyla gazi ve vazife malullerinin sesine kulak verdi. Onları bir nebze de olsa rahatlatacak kanun teklifini meclise sundu. Teklifin detaylarını Cumhur

0: İttifak ortağı MHP ve AK Parti birlikte açıkladı.
1: Şehit ailelerimizin yanında, gazilerimizin yanında olmayı bir borç bildik.
0: AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül, AK Parti Milletvekilleri Hulusi Akar, Mehmet Ali Çelebi ve MHP Milletvekili Erkan Akça ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde basın açıklaması yaptı. Buna göre şehitlerin anne ve babalarına bağlanacak aylık tutarına asgari gelir garantisi getirilecek.
1: Terörle mücadele esnasında mücadele etmiş, ateşli silahlar gelmiş vücuduna ama gazi sayılmayan bir kesimin sorunu vardı. Mağlup sayılmayan personele aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Yani gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
0: Bakıma muhtaç gaziler de teklifte unutulmadı.
1: Bakıma muhtaç gazilerimizle ilgili gazi ve vazife mağlullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı mücadele edip yaralanan ancak mağlup sayılmayan kamu görevlileriyle sivillere de haklar verilecek. Bu kişilere de yeni düzenleme yasalaştığında aylık bağlanacak.
1: Yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlup olmayan gazilerimize aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz.
0: Gazi olan erbaş güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları da yükseltilecek. Vazife ve harp mağlullerindeki muayene yaş haddi 41'den 55'e çıkarılacak. Bu sayede hak kaybı olmadan aylıklarının artırılma imkanı sağlanacak.
1: Bu 41 olan yaş haddini 55 yaşına çıkarıyoruz ve bunu yeniden düzenliyoruz.
0: Terörle mücadelede yaralanıp mağlup sayılmayan 684 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamındaki personelin gösterge aylıkları artırılacak. Gazilik unvanının yanı sıra sosyal haklarında artışa gidilecek.
1: Bu personelin de gösterge aylıklarını artırıyoruz.
2: Yeni parti ana muhalefet oldu. Mecliste CHP'ye tahsis edilen odaları aldı. CHP ise odaları geri istedi. Oda ve koridorlar kendiliğinden devredilemez diyen CHP meclise başvuru yaptı. Öte yandan iddialara göre parti içi muhalefet CHP genel merkezine karşı deklarasyon hazırlığına başladı.
3: Kirli kimse onları kapının önüne koyacağız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin arınma süreci bölünme sürecine dönüştü. Özgür Özel cephesi toplu istifa ile yeni partinin yolunu tuttu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde koltuk yarışı bitti derken bu kez oda tartışması patlak verdi.
3: Hiç kimse unutmasın. Gemiyi limana sağlam götürmek yine kaptanın görevidir. Kaptan olarak gemiyi limana sağlam götüreceğimi herkes bilsin.
0: Yeni parti kurulduğu gün ana muhalefet oldu. Meclis Genel Kurulu'nda oturma düzeni değişti. Sadece bu değil, Cumhuriyet Halk Partisi'ne tahsisli odalar da yeni partiye geçti. Cumhuriyet Halk Partisi ise oda ve koridorlar kendiliğinden devredilemez diyerek tepki gösterdi. Yeni partinin kullandığı oda ve koridorların yeniden kendilerine tahsis edilmesini istedi.
4: Milletvekili sayısındaki değişim genel kurul sıralarını ve hizmet ihtiyacının ölçüsünü etkiler. Ancak siyasi partilere tahsisli mevcut grup mekanlarının yeni partiye kendiliğinden geçmesini sağlayan bir halefiyet kuralı oluşturmaz.
0: Cumhuriyet Halk Partisi geçmişte olduğu gibi partiye tahsis edilen grup katı, grup başkan vekili odaları, toplantı ve destek birimlerinin kendilerinde kalmasını talep etti.
4: Teamül niteliğindeki tarihsel uygulamalar, yeni grubun Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığınca ayrıca yerleştirilmesidir. Sayıca büyüklük, hizmet kapasitesini belirleyebilir. Mevcut tahsisin hukuki halefini belirlemez.
5: Beraber çalışmak zorundayız. Birlikte mücadele etmek zorundayız.
0: Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içi muhalefet harekete geçti. İddialara göre Kılıçdaroğlu'na karşı bir deklarasyon, yani resmi bildiri yayımlamaya hazırlanıyor. Bildiri de yılbaşından önce kurultay yapılması isteyecekleri belirtiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultayda aday olmamasının da talepler arasında yer alacağı ifade ediliyor.
2: Suikast sonucu 33 yıl önce öldürülen araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi Adalet Bakanı Akın Gürlek'le bir araya gelecek. Görüşmede dosyadaki son durumun ele alınması bekleniyor.
6: Uğur Mumcu, Çetin Emeç, Bahri Üçok gibi dosyalar da var. Bunlara da bakılıyor.
0: Uğur Mumcu suikastı faili meçhul dosyalarıyla birlikte masaya yatırılıyor. Ancak aile endişelerini ve beklentilerini dile getirdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'le görüşmek istedi. Bakan da bu talebi geri çevirmedi. Uğur Mumcu'nun ailesi 6 Ağustos Perşembe günü Bakan Gürlek'i ziyaret edecek.
7: Bu şekilde faili meçhul bazı dosyalar, her dosya değil, bunlar arkadaşlar. arkadaşlarımız inceleyecekler, bakacaklar.
0: Takvimler 24 Ocak 1993'ü gösteriyordu. Araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu Ankara'daki evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybetti.
8: Kamuoyunu derinden yaralayan ve toplum vicdanında iz bırakan, aydınlatılması beklenen her olay bizim görevlerimiz içerisindedir.
0: Aradan 33 yıl geçti. Ancak suikastın ardındaki tüm sorular henüz yanıt bulmadı. Uğur Mumcu'nun ailesi dosyadaki son gelişmeleri görüşmek üzere Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti.
6: Bu büronun kuruluş amacı tamamen vatandaşlarımızın gönlünde özellikle karanlık kalan bir cinayet varsa bunun aydınlatılması.
0: Bakan Gürlek talep üzerine aileyle 6 Ağustos Perşembe günü görüşmek için randevu verdi.
6: Failin ortaya çıkarılması, adalet önünde hesap vermesi vatandaş için gerçekten çok önemli.
0: Görüşmede suikast dosyasındaki son durumun ele alınması bekleniyor.
6: İnşallah bunlar da çözümlüdür.
0: Mumcu suikastına ilişkin ilk yargılama ölümünden 7 yıl sonra başladı. Bazı sanıklar hakkında hapis cezaları çıktı. Dosyanın kilit isimlerinden biri olarak gösterilen ve bombayı araca yerleştirdiği iddia edilen firari sanık Oğuz Demir hakkındaki yargılama ise devam ediyor.
2: Cem Küçük soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı.
0: Gazeteci Tahir Sarıkaya gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Sarıkaya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek meblağlı çok sayıda para girişi ve transferi olduğu, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı.
2: Tunceli'de 6 yıl önce katledilen Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Doku'nun kaybolduktan birkaç gün sonra Sarı Saltuk Viyadüğü'nün orada 3 gün boyunca bir aracın beklediği ortaya çıktı. O tutanak dosyaya girdi.
9: Yahu 7 yıldır! Hem kızımızı bizden aldılar.
0: Dosya tozlu raflardan indirilmiş, şüpheliler tek tek yakalanmıştı. Sona gelinen dosyada bir kritik gelişme daha yaşandı.
10: Ben bir mezar istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
11: Erzurum Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
0: Soruşturma kapsamında 5 kişi daha tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 25'e yükseldi. Gülistan Doku. Tunceli'de üniversite okuyan genç kız 6 yıl önce sırra kadem basmış, yıllar sonra açılan dosyada katledildiği ortaya çıkmıştı.
9: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
0: Devam eden soruşturmada kritik bir gelişme daha yaşandı. Gülistan Doku'nun kaybolmasından sonra Sarı Saltuk Viyadüğü yakınında 3 gün boyunca park halinde kaldığı belirlenen araçla ilgili emniyet tutanağı soruşturma dosyasına girdi.
9: Bakın bu bir vahşettir. Bu bir caniliktir.
0: Şüpheli bulunan araçla ilgili tutulan emniyet tutanağında dikkat çeken detaylar vardı. Aracın sahibinin soruşturmada tutuklu bulunan korucu Fatih Özmen'in ortağı olduğu öğrenildi. Araçta meydana gelen motor arızası nedeniyle 3 gün boyunca aynı noktada bekletildiği, daha sonra çekiciyle Elazığ'a götürüldüğü bilgisine ulaşıldı. Ayrıca söz konusu tutanağın olaydan yaklaşık 4 ay sonra düzenlenmiş olması da dikkat çekti.
2: Dış gündemle devam edelim. ABD-İran savaşında müzakere çıkması devam ediyor. İran, ABD ile müzakere halinde değiliz dedi. Başkan Trump da İran ikiyüzlü dedi. Görüşmeler hala devam ediyor dedi ama dün de konuşmuştuk bu konuyu. Ben pek inanmıyorum artık iki tarafın da açıklamalarına. Sürekli manipülasyon var demiştim. Öyle de duruyor. Bir haberimizi izleyelim, sonrasında konuşuruz.
0: İran ABD ile görüşmüyoruz dedi. Yalanlama Trump'tan geldi. İran iki yüzlülükle suçladı. ABD İran savaşında saldırılar durdu ama müzakere sürecinde düğüm bir türlü çözülemiyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed El Busaidi ile görüştü. Görüşme sonrası İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai'den açıklama geldi. Bekai, ABD ile görüşmediklerini iddia etti.
12: Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere halinde değiliz. Umman ile görüşmeler Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişine odaklanıyor. ABD'nin deniz ablukası ve saldırıları devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı'nın mevcut durumunda bir değişiklik olmayacak.
0: İran'ın bu açıklamasına ABD Başkanı Trump'tan sert tepki geldi. Trump İran'ı ikiyüzlülükle suçladı. Sözlerine devam etti.
13: İran yönetimi inanılmaz derecede ikiyüzlü. Bir görüşme talep ediyorlar, görüşmeler başlıyor ama sonra hiçbir görüşme yapmadıklarını söylüyorlar.
0: Trump, Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolünde olduğunu söyledi.
13: Biz istemediğimiz sürece İran'a hiçbir şey geçemez. Bir anlaşma ya da tam teslimiyet sağlanmadıkça hiçbir şey geçmeyecek.
0: Trump bu açıklamasının ardından Oval Ofis'te kameralar karşısına geçti. Gündeminde yine İran vardı. Sözü devam eden müzakerelere getirdi.
13: Görüşmeler şu anda devam ediyor. Bu inanılmaz bir şey. Bu sefer bunu inkar etmiyorlar. Ama nedense görüşme yaptıklarını söylemekten hoşlanmıyorlar. Bu iyi bir anlaşma metnini imzalamaları için son şansları. Müzakereler öyle ya da böyle hızlı ilerleyecek. Çok karmaşık bir konu değil.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hürmüz Boğazı içinde şöyle dedi.
13: İran'ın geçiş ücreti almasına izin vermeyeceğim. Eğer birileri geçiş ücreti alacaksa bunu biz alacağız. Kontrol tamamen bizde.
0: İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada İran bölgede gerilim ve güvensizliğin artmasını istemiyor. Ancak ülkenin güvenliği, milli çıkarları ve toprak bütünlüğünü savunma konusunda tüm imkanlarını kullanacaktır açıklamasında bulundu.
2: Kim bilir daha bunun gibi ne çelişkili açıklamalar yapılacak. İki taraf da bir yandan hem savaşın devam etmesini hem de bitmesini istiyor. Bir yandan kazanımlardan vazgeçilmek istemiyor. Bir yandan yeni kazanımların da ortaya çıkması için uğraşıyorlar ama daha da uzun süre gidecek gibi. Şimdi bunun da bir sebebi var. Amerika Birleşik Devletleri neden sürekli müzakere ve barış çağrıları yapıyor? Bunun bir sebebi var. O da şu. Ağır bir askeri kayıp verdi Amerika. Yayınlanan bir gizli rapora göre yüzlerce asker yaralandı. Bunlardan 170'i kafa travması geçirdi.
0: ABD askerinin İran savaşında verdiği kaybın bilançosu yayımlandı. Çıkmaza giren savaşta yüzlerce Amerikan askerinin yaralandığı ortaya çıktı. ABD merkezli War Horse sitesinin yayımladığı gizli rapora göre en az 653 asker yaralandı. Bunlardan 170'i ciddi sayılabilecek kafa travması geçirdi. Yaralanan ABD askerlerinin büyük kısmı kara kuvvetlerinin bünyesindeki ekipten. Bu arada zayiatın üçte birini yedek askerler oluşturdu. Aralarında subayların bulunduğu 64 rütbeli de yaralılar arasında. En ağır kayıpsa Kuveyt'teki ABD üssüne yapılan İHA saldırısında gerçekleşti. Saldırıda 6 Amerikan askeri öldü, 2 Amerikan generali de kafa travması geçirdi. Generallerin uyarılara rağmen önlem almadığı da iddia edildi. Uzmanlar modern savaşlarda üst düzey generallerin yaralanmasının nadir olduğunu ifade ediyor. Saldırıyı değerlendiren bir ABD'li albay, taktik seviyedeki tüm kuralları çiğnedik ifadelerini kullandı.
2: Akşam gazetesinde de bir başlık var. Diyor ki Trump batırdı acil diplomasi çağrısı. Ne diyor detayında efendim? New York Times Trump'ın İran'da kontrolü kaybettiğini yazdı. Yeni bir dünya savaşı hiç bu kadar yakın olmamıştı uyarısı yaptı. ABD basında da Trump aslında bu konuda çok büyük baskı var. Gazetenin kıdemli yazarı David French imzalı analizde Trump Venezuela'daki yönetimi başarılı olacağını sanıyordu. Kalan 5 ayda hiçbir hedefine ulaşamadı. Savaşı tırmandırmakla geri çekilmek arasında sıkıştı kaldı dedi ve bir de dünya liderlerine çağrı yapılmış. Analizde yeni bir dünya savaşının eşiğinde olduğu savunuldu ve felaketin yaklaştığını görmek ve yıkıcı bir savaş dünyayı yutmadan önce kararlı bir şekilde harekete geçmek gerekiyor diye yazıldı. Yani New York Times Amerika Birleşik Devletleri'ni, dünyaya Trump'ı bir yandan şikayet edip bir yandan da diyor ki tüm dünya liderlerine, ey liderler çabuk müdahale edin yoksa bu adam hepimizi bir dünya savaşına, bir bataklığa sürükleyecek diyor. Ama tabii Trump bunu ne kadar dinler ya da dünya liderleri ne kadar bu noktada Avrupa, Batı Trump'a diş geçirebilir, söz geçirebilir onu da bilmiyoruz efendim. Devam edelim. Türkiye'nin yükselen askeri ve jeopolitik gücü İsrail basınını alarma geçirdi. Siyonist medyada Ankara'nın küresel güç olma yolunda ilerlediği ve bu durumun Tel Aviv açısından yeni bir güvenlik denklemine dönüştüğü belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlenen Ankara'ya karşı İsrail'in diplomatik ve güvenlik alanlarında bugünden hazırlık yapması çağrısında bulunuldu.
0: Türkiye'nin yükselen gücü yine İsrail basınında gündem oldu. Tel Aviv merkezli yayınlarda peş peşe yayınlanan analizlerde Ankara'nın askeri kapasitesi ve bölgesel etkisindeki artışa dikkat çekildi. İsrail basını Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin artık yalnızca bölgesel bir aktör değil, küresel güç olma yolunda ilerleyen bir ülke olduğunu yazdı. Özellikle savunma sanayindeki atılımlar, insansız hava araçları, deniz platformları ve siber teknolojilerde elde edilen başarıların Türkiye'ye önemli bir stratejik avantaj sağladığı vurgulandı. Analizlerde Türkiye'nin Suriye, Libya, Kafkasya ve Doğu Akdeniz'e artan etkisinin İsrail açısından yeni bir güvenlik ve diplomasi denklemi oluşturduğu belirtildi. Dikkat çeken bölümse İsrail yönetimine yapılan çağrı oldu. Haberde Ankara'nın yükselişinin uzun vadeli bir gerçeklik haline geldiği ifade edilirken Tel Aviv'in Türkiye'nin artan etkisine karşı bugünden stratejik hazırlık yapması gerektiği savunuldu.
2: Şimdi efendim İsrail'in dünyaya gösterdiği, kendisini gösterdiği o şımarık çocuk profili bir türlü değişmiyor. Değişmez çünkü bu şımarıklık sürekli de devam ediyor. Bakın şimdi bir başka haber daha getireceğiz gazete haberi ekranlarınıza. Bakın orada nasıl bir detay var. Geldi efendim. Türklere aksa yasa. Ne demek bu? Türkiye'nin Gazze'deki soykırıma karşı politikasından rahatsız olan İsrail, Türk vatandaşlarını Mescid-i Aksa'ya sokmamaya başladı. Yani inanılır gibi değil. 29 Temmuz'da Tel Aviv üzerinden İsrail'e giren Yasir Enes Aykanat, 5 farklı kapıdan girmeyi denediği ama her defasında İsrail askerleri tarafından engellendiğini söyledi. Kudüs'teki rehberler de asker ve polislere Türklerin Mescid-i Aksa'ya alınmaması talimatı veriliyor dedi. Yani gerçekten inanılır gibi değil. Tabii biz dediğimiz gibi hep burada söylüyoruz, sesleniyoruz, tüm Türkiye dünyaya haykırıyor ama tek bir ses çok da yeterli olmuyor. Bu yeterli olmadıkça işgalci İsrail'de işte böyle her yere kendi çapında ambargo koymaya, zulmetmeye devam ediyor. Milli Muharip Uçağı Kaan'ın P1 prototipi taksi testlerine başladı. Çok yakında ilk uçuşunu gerçekleştirecek yeni prototip Yunanistan'da endişeye yol açtı.
0: Türkiye'nin milli muharip uçağı Kaan piste çıktı. Taksi testlerine başlayan P1 prototipi Atina'da endişeye yol açtı. Yunanistan gelişmeyi kendisine yönelik açık tehdit olarak algıladı. Atina yönetimi ABD'deki Rum lobisini devreye soktu. Kaan'ın F-110 motor satışını engellemeye çalışıyorlar. Yunan basının gözü ise tamamen milli uçağımıza çevrildi. Yayımlanan analizlerde Kaan P1'in kritik bir aşama olduğu belirtildi. Savunma siteleri yeni prototipin tasarımını övgüyle inceledi. Yapılan yorumlarda uçağın daha olgun tasarımı vurgulandı. Yunan basının analizlerinde 2028 yılı teslimat hedefi hatırlatıldı. Kaan'ın yeni prototipleri geliştirme sürecini ciddi şekilde hızlandıracak. Aynı anda birden fazla uçakla test yapılacak. Milli uçağın operasyonel gücü kısa sürede doğrulanacak. Yapılan açıklamaya göre iki Kaan'ın yıl sonuna kadar yan yana uçması hedefleniyor.
2: Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Türkiye'ye komşu İleriye ve Eşek adalarını ziyaret etti. Mitsotakis'in Türk turistlerle sohbeti sıcak görüntülere sahne oldu. Ancak adadaki askeri karakolları denetlemesi Ege'deki silahsızlandırılmış adaları statüsünü bir kez daha tartışmaya açtı.
0: Türkiye'nin karşısındaki adalara gitti. Türk turistlere selam verdi. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in ziyareti 12 adaların statüsünü bir kez daha gündeme getirdi. Kyriakos Mitsotakis seçimlere 10 ay kala Yunan adalarını ziyaret ederek destek istedi. Bodrum'a 25-30 kilometre mesafede bulunan İleriye Adası'na giden Mitsotakis burada bir dizi temaslarda bulundu. Marina'ya giden Mitsotakis'e görevliler çok sayıda Türk bayraklı teknenin demirli bulunduğunu hatırlattı. Bunun üzerine Türk bayraklı bir tekneye yönelen Mitsotakis uzaktan el sallayarak turistleri selamladı. Türk turistlerin selamına karşılık vermesi üzerine tekneye yaklaşan Yunanistan Başbakanı kısa bir süre sohbet etti. Mitsotakis'in Türk turistlerle sohbeti dostaneydi. Ancak önce Eşek Adası'na ardındansa İleriye Adası'na yaptığı ziyaretler tartışmaların göbeğindeydi. Mitsotakis her iki adada da Yunan ordusuna ait gözetleme karakollarını ziyaret etti. Burada askerlerden bilgi aldı. Ancak her iki adanın da 12 ada arasında yer alması tartışmaları da beraberinde getirdi. Çünkü uluslararası anlaşmalara göre her iki adanın da silahsızlandırılmış statüde bulunması gerekiyor. Yani Mitsotakis uluslararası hukuktan doğan yükümlülüklerini çiğnediğini bir kez daha ilan etti.
2: Geçelim ekonomiye efendim. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 oldu. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
0: Haziran ayında %1'in altına gerilemişti. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Temmuz ayında %1,78 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise %31,75 oldu. Yıllık TÜFE'de en yüksek artış %40,32 ile konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıt grubunda görüldü. Bu grubu %37,53 ile gıda ve alkolsüz içecekler izledi. Ulaştırma grubundaki artış oranı %30,83 olarak kaydedildi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Temmuz ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı %31,90 olarak hesaplandı. Temmuz ayına ilişkin enflasyon verilerinin yanı sıra fiyatı en fazla artan ve en çok gerileyen ürünle hizmetler de açıklandı. Ayakta tedavi edici ve rehabilite edici hizmetler %50,42 ile zam şampiyonu olurken, onu 25,87 ile taze veya soğutulmuş diğer sebzeler ve %21,63 ile yumrulu sebzeler izledi.
14: Kaysin seçin! Vay vay vay vay!
0: Geçen ay en fazla fiyat düşüşü %20,44 ile taze diğer meyveler kategorisinde gerçekleşti. Bunu %12,97 ile taze turunçgiller, %11,76 ile taze hurma, incir ve diğer tropikal meyveler, %10,99 ile yumurta takip etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklanan enflasyon rakamını değerlendirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şimşek, mali disiplinden taviz verilmediğini belirtti.
15: Zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyon devam ediyor. Temmuz ayında yıllık enflasyon bir önceki aya göre 0,4 puan gerileyerek %31,8 gerçekleşti. Aldığımız tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonunda katılık azalıyor. Eğitim ve kira yıllık enflasyonları geçen yılın aynı ayına göre sırasıyla 31 puan ve 34 puan azaldı. Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin bir şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz.
2: Efendim, menemen tartışması deyince aklınıza ne geliyor? Soğanlı mı, soğansız mı? Bence soğansız. Menemene soğan atılma. Hele sabah sabah soğanlı bir şey hiç yenmez gibi düşünüyorum. Siz ne dersiniz bilmiyorum. İsterseniz etiketimize de yazın. Hani nerede etiketimiz? Soğanlı mı olur menemen, soğansız mı? Ama şimdi haberimizin bir başka konusu var. Menemenin bu sefer tartışması şu. Soğan ve biber fiyatları. Bakın bir tabak menemenin maliyeti ne kadar oldu?
16: Vay maşallah.
17: Melemensiz olmaz. Ben soğanı tercih ediyorum.
18: Menemen soğansız olur.
17: Soğanlı. Yüksek valla. 50-60-80'e bile çıkıyor.
19: Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı tartışması geride kaldı. Artık konuşulan soğanın fiyatı.
20: Aynen. Artık soğansız mı yenecek menemenler?
17: Maalesef. 3-4 kişilik yapayım dersen evet. 200 lirayı bulur.
21: Bir kilo alsan 2 yemeğe koyamazsın.
19: Şimdi TÜİK'e göre Temmuz ayında en çok artış gösterenlerden biri %25,87 ile soğan.
22: Biber dersen 80-90 lira. Bu nasıl olacak?
19: Ve %14,53 ile diğer en çok yükselenler biber ve domates oldu.
18: Biberler 100 TL.
23: 30-40 liradan herhalde satılıyor domates.
17: Hepsi bağlı ki 4 kişiye yapsan bir sürü masraf yani.
19: Menemenin.
24: TGRT efendim.
25: Şimdi reklamlar.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes Allianz'tır, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda, aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
7: TGRT FM.
5: Reklamlar.
8: Garanti BBVA.
9: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
10: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
9: O zaman Garanti BBVA mobile girin.
11: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA mobilde. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
12: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Olizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Reklamları dinlediniz.
7: TGRT FM.
13: TGRT FM Haber.
14: 25 milyon liralık kaynak aktardı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aydın, Balıkesir, Antalya ve Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların ilk aşamada temel ihtiyaçlarının karşılanması için 4 ile 25 milyon lira tutarında kaynak aktarıldığını açıkladı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla hane ziyaretleri ve hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü de söyleyen Bakan Göktaş, vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin tüm imkanlarıyla yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyorum dedi.
15: Efendim şimdi spor bölümüne geçelim artık. Hep ilk saat diliminin sonlarına doğru spora ayırıyoruz. Bir bakalım neler var spor gündeminde. Sonrasında araya gideceğiz haberlerimizi de verip spor haberlerini. Fanatik gazetesi öncelikle Salah Trabzon'a geliyor. Asrın transferinde mutlu sona doğru. Beşiktaş'tan bekliyorduk. Trabzon işi bitirmek üzere. Artık son onay bekliyor. Yıldız futbolcu onay verirse Trabzon'a geliyor Muhammed Salah. Şu anda bütün mali şartlarda anlaşma sağlandı. Trabzon onay verdi. Salah da eğer tamam gidiyorum derse uçak bileti hemen kesilecek ve Trabzon'a gelecek Muhammed Salah. Bence çok büyük katkı verir. Fener tam gaz. Leao'ya ve Rashford dosyası açık. İki sol kanat oyuncusu için Fenerbahçe'ye bastırıyor. Rafa Leao'da ödeme planı ile ilgili bir problem söz konusu. O konu çözülürse Leao'da hazır bekliyor. Rashford dosyası açıklanmış ama ben Manchester United'ın Rashford'ı bu sezon elinde tutacağını düşünüyorum. Aslan'da rota Mora yazılmış. 10 numara transferi için Portolu Mora'yı istiyor Galatasaray yazılmış. Ve Kartal'ın Vlahovic aşkı. Bu işte artık iyice uzadı. 2 sezondur, 3 sezondur Beşiktaş Vlahovic'i istiyor. Bir türlü de alamadı. Mental problemleri de var. Bence zaten almasa daha iyi. Neyse, devam edelim şimdi. Madem futbola başladık. Avrupa kupalarında playoff kuralları çekildi. Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu. İzleyelim.
14: Avrupa kupalarında kura çekildi. Temsilcilerimizin playoff'taki muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda Sturm Graz'ı elerse Lyon Sparta Prag galibiyle karşılaşacak. Sarı lacivertler playoff'taki ilk maçını 18 veya 19 Ağustos'ta Kadıköy'de oynayacak. Trabzonspor Avrupa Ligi'ne playoff turundan dahil olacak. Bordo Mavililerin rakibi Ferencvaros Gornik Zabrze eşleşmesinin galibi olacak.
16: Muçi tek vuruşta kaleci Piana'nın solundan topu ağlara gönderiyor. Trabzonspor 1-0 önde.
14: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi playoff'taki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah beyazlar ikinci eleme turunda Hradec Kralova'yı elerse Dinamo Zagreb Kaunas Žalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde playoff ilk maçları 20 Ağustos'ta oynanacak.
16: Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında kuruluşunun
15: 3 takımın da rakibi bence gayet kolay. Ben 3 takımın da istedikleri sonucu elde edeceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de Trabzon'un da Beşiktaş'ın da turları atlaya atlaya Avrupa'da yolunda devam edeceğini düşünüyorum efendim. Biraz belki Trabzonspor'un işi zor olabilir ama illaki atlatacaktır. Bordo Maviler de hele bir de Salah gelse ne güzel olur. Faul düdüğü artık kolay çalmayacak. Türkiye gazetesinde Tahir Kum yazmış. TFF ve MHK tarihi bir uygulamaya hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda Süper Lig'de düdük çalan hakemlerden oyunu sık sık durduran kolay faul anlayışını terk etmeleri istenecek. Amaç temponun düşmemesi ve topun daha fazla oyunda kalmasını sağlamak. Yani Tahir Kum da tabii ki Tahir abi oradaki kaynaklarından aldığı bilgileri bizlere aktarmış ama ben bu işin uygulanabileceğine ya da sağlıklı bir şekilde uygulanabileceğine hiç inanmıyorum. Çünkü Türk hakemleri kötü. Yani herhangi bir kötü niyet, art niyetten bahsetmiyorum. Hakemlikleri kötü. Söz konusu böyle olunca da herhangi bir uygulamayı doğru bir şekilde sahaya yansıtamıyorlar. Yansıtamayınca da ne oluyor? Sezon boyu bir sürü o yönetim çıkıyor, şöyle sıkıntı var diyor. Bu yönetim çıkıyor, başka bir sıkıntı var diyor. Taraftarlar birbirine giriyor. Ondan sonra sezon bitince de yine aynı şeyler tekrar başa sar. Dediğim gibi ben çok işe yarayacağını sanmıyorum ama topun oyunda kalması adına oldukça önemli tabii. Galatasaray taraftarı Ren maçında Dursun Özbey'e transfer protestosu yaptı. Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu limit olarak en rahat kulüp olduklarını ve transferleri hızlı şekilde yapacaklarını söyledi.
17: Bize inanın, güvenin. Transferlerimiz de olacak. Biz her takımdan daha güçlüyüz.
14: Galatasaray taraftarı isyan etti. Dursun Özbey'e transfer tepkisi gösterildi.
17: Bizim paramız var. Galatasaray'ın parası herkesten daha fazla var. Galatasaray Türk sporunda en güçlü kulüptür.
14: Galatasaray 3 hazırlık maçında galibiyet alamadı. Sarı kırmızılı taraftarlar yönetimi protesto etti. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu transfer açıklaması yaptı.
17: Bizim paramız da var, limitimiz de var. İçeride rekabeti artıracak çok ciddi oyuncularla görüşüyoruz. Hocamızın isteğini doğrultusunda, başkanımızın liderliği doğrultusunda para da harcayacağız, transfer de yapacağız. İnşallah hızlı bir şekilde transferlerimiz bitecek. İnşallah herkes çok mutlu olacak. Yine en güçlüsü biz olacağız bu transferlerle birlikte.
14: Abdullah Kavukçu, Barış Alper'e teklif gelmediğini açıkladı.
17: Bize henüz bir teklif gelmiş değil arkadaşlar. Resmi teklif yok. Ben şimdi bununla ilgili, Barış'la ilgili bir şey sana söylemem çok anlamsız olur. Biz geçen sene Barış'a teklif geldi, satmadık.
14: Galatasaray bu sezon sadece Ugo Çukuyu kiraladı.
15: Ağustos'un 4'ü gelmiş, 10 gün sonra lig başlayacak, 1 ay sonra Şampiyonlar Ligi başlayacak. Daha ortada 10 numara yok, bir sürü mevkide eksik var, yedek oyuncular yok. Geçen sezon transferde çekilen sıkıntılar belli. Bir de Galatasaray yönetimi çıkmış taraftara kızıyor. Olacak iş değil, acil transferler olmazsa daha ne tepkiler görecekler. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz efendim. Kısa bir ara, az sonra bilgisayar.

0: 재결의 재판
1: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber. Böyle saplandı. Görüntü Sakarya'nın Karasu ilçesinden. Sokakta altyapı çalışması vardı. Çalışmaya ara verildi. Çukurun etrafı emniyet filtresiyle kapatıldı. Ancak dikkatsiz bir sürücü hayli hızlıydı. Tedbirlere rağmen yoldaki çukuru fark edemedi. Yavaşlamak istese de duramadı. Otomobilin yarısı çukura düştü. O anlar kameraya yansıdı. Bir anda otobüse daldı, şoföre yumruklarla saldırdı. Tehditler savurdu.
2: Geldi direkt, ben şimdi bakınıyorum, ben şaşırdım. Yani ben şoka girdim o anda. Ne oluyor gibilerini, yok öldüreceğim. Her şeyimi küfür etti, çullandı benim üzerim.
1: Olay Kocaeli'nde yaşandı. Başiskele ilçesi Seymen mahallesinde yolcu indiren otobüs şoförü Mustafa Yılmaz bir şehir magandasının saldırısına uğradı. Aniden otobüse binen saldırgan Yılmaz'a defalarca yumruk attı, darp etti. O anlar saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı. Saldırıyı yolcular durdurdu. Yüzünden yaralanan sürücü hastaneye başvurarak darp raporu aldı. Saldırgan ve yanındaki kızı tanımadığını söyleyerek iki kişiden de şikayetçi oldu.
2: Beni orada direksiyonda öldürebilirdi yani. Bizim can güvenliğimiz hiç yok yani bu konuda. Suratımı işte görüyorsunuz. Tırmaladı. Ben davacıyım bu vatandaştan ve onun yanındaki o kızdan da davacıyım.
1: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
3: İçeride camı kırıldığını, vitrine buna cihazların çaldığını gördüm.
1: Dükkanın camını odunla kırdı, 400 bin liralık telefon çaldı.
3: Zaten zararımızı karşılanması mümkün değil. Hırsızdan ne alabileceksin ki?
1: Hırsızlık olayı gece saatlerinde İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Yüzleri maskeli iki şüpheli fırının önündeki odunu aldı. Telefoncunun camını tuzla buz etti. Alarm hırsızları durdurmaya yetmedi.
3: Alarm çalıyor fakat kimse aldığı şey etmiyor. Yolda geçen araç da durmuyor. Yolda geçen vatandaş da müdahale etmiyor.
1: Hırsızlar dükkanı talan etti. Tezgahtaki 400 bin lira değerindeki 14 telefonu çalıp kaçtılar.
3: Kepengimiz arızalıydı. Bir haftadır yaptırmadık. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
1: İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı.
4: Araba gidiyor. Araba kayıyor.
1: Geri geri kayan otomobili fark edince bir an bile tereddüt etmedi.
5: Ama dikkat et, arabana dikkat et.
1: Eşinin uyarılarına rağmen duraksamadı. Canını içe sayarak aracından indi. Kontrolden çıkan otomobili durdurup olası bir faciayı önledi.
5: Ay, inanmıyorum.
1: Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Seyir halindeki bir sürücü yokuştan geri geri kayan otomobili görünce refleksle harekete geçti. İlk olarak aracın kapılarını açıp kontrol altına almaya çalıştı. Kapılar açılmayınca ön çamurluk ve kaputa tutunarak tüm gücüyle otomobili durdurdu.
5: Ay, inanmıyorum.
1: O anlara tanık olan iki vatandaş da koşarak sürücünün yardımına yetişti. Hep birlikte kayan aracı kontrol altına aldı. Duyarlı sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde yaşanabilecek bir kazanın önüne geçildi.
6: Çekmiyorum abi, bu da araç. Abi, bu da araç. Abi gerginlik yaratma. Ben sana düzgün konuşuyorum, sen bana düzgün konuşmuyorsun.
1: Park yeri yüzünden sinirler gerildi. Sokak yine öfkeye sahne oldu.
6: Dur lan! Oğlum var ya. Sakın! Polis gelecek.
7: Polis çağır.
6: Polis gelecek.
1: Kavganın adresi İstanbul Pendik. Otomobil sürücüsü park edebilmek için motosikletin çekilmesini istedi.
8: Yakışıklı. Motor çeker.
6: Abi oradan oraya çektim, bu da araç ya. Ben yemek yiyeceğim, bekliyorum.
8: Şuraya araba, şurada dursun.
1: Motosikletli hiç oralı olmadı, yemek yiyeceğim dedi. Sürücü ise cenazem var diyerek ısrar etti. İki taraf da geri adım atmadı. Çevredekiler de tartışmaya dahil olunca ortalık bir anda karıştı.
9: Oğlum cenaze var diyor. Seni burada var ya, var ya. Yeri şu an gelse elinden alamaz ha.
6: Kameram açık, şu an duyuyor seni. Açık.
1: Tartışma sırasında tehditler havada uçuştu.
6: İçinize tehdit ediyorsunuz.
9: Sana dedim ki cenaze var.
6: Bak, o elini çek.
9: Motor. Tamam. Beni cinden imandan çıkartma. Al o motoru.
1: Etrafının kalabalık tarafından sarıldığını gören motosikletli çözümü polisi aramakta buldu.
6: Abicim bak, ben inadına falan yani, değilim. Sana, bak elini kolunu çek. Dur
8: oğlum. Oğlum var ya. Sakın.
1: Polonyalı yüzücü Bartłomiej Kubkowski adını yüzücülük tarihine yazdırdı. Kubkowski, İsveç ile Polonya arasındaki Baltık Denizi'ni yüzerek geçen ilk kişi oldu. Kanser hastası çocuklara bağış toplamak isteyen genç sporcu tarihi rekor için 56 saat kulaç attı. Tam 160 kilometrelik zorlu mesafeyi hiç uyumadan tamamladı. Umut yolculuğu boyunca destek teknesine de hiç dokunmadı. Cuma günü başladığı yarışı pazar akşamı bitirmeyi başardı. Bu zorlu macera sporcunun 5. denemesiydi. Geçen yıl hedefine 11 kilometre kala pes etmişti. Genç kadınla birlikte ayakta bekliyordu. Cep telefonunu böyle kaptırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği yan kesicilik olayı 21 Haziran'da İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 40 yaşındaki SB yanında üzgün olan kadınla ilgileniyordu. Yan kesici bu durumu fırsat bildi. Adamın pantolonun arka cebindeki cep telefonunu çaldı. Telefonunu kaptıran adam durumu fark etti, müdahale etmeye çalıştı ama hırsızlık şüphelisi kaçtı. Güven timleri yan kesicilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptığı sırada şüpheli hareketleri nedeniyle MB'yi takibe aldı. Genç adam Turnabaşı Caddesi'nde çaldığı cep telefonuyla gözaltına alındı. Ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi. 22 yaşındaki şüpheli yan kesicilik suçundan tutuklandı. Rusya'nın Kazakistan'a gönderdiği 4 Amur kaplanından ilki olan Umut, Almatı'daki ile Balkaş Doğa Koruma Alanı'na salındı. Salım, Rusya ve Kazakistan'ın ortak yürüttüğü Amur kaplanı yeniden doğaya kazandırma projesi kapsamında gerçekleştirildi. Uzmanlar bu adımla Amur kaplanlarının bölgede yeniden kalıcı bir popülasyon oluşturmasını hedefliyor. Umut adı gibi türünün geleceği içinde yeni bir umut oldu. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Polisten kaçarken vali yardımcısına çarptı. Bartın Kırtepe mahallesinde polis denetim yapıyordu. Bir motosikletli polisin dur ikazına uymayarak gaza bastı. Ancak kaçış rotası faciaya yol açacaktı. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü motosikletiyle bir anda kaldırıma çıktı ve kaldırımda yürüyen Bartın vali yardımcısı Muhittin Gürel'e çarptı. Sürücü gözaltına alındı. Kolundan yaralanan vali yardımcısı Gürel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Bambum'un sunduğu Günaydın Türkiye devam ediyor.

0: Yeniden birlikteyiz efendim. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Hemen başlayalım başlıklarımızda. Bu saat diliminde neler konuşacağız? Dünden bize ne kaldı? Bakalım efendim, gelsin ekranlara. Öncelikle Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yeniden şekillendirecek Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor. İkinci başlığımızda gelsin. Hemen ona da bakalım. Tabii ki Terörsüz Türkiye konusu. Çerçeve yasa AK Parti'de imzaya açıldı. Terörsüz Türkiye'yi hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklif AK Parti grubunda milletvekillerinin imzasına açıldı. AK Parti Meclis Grup Yönetimi siyasi partilere bilgilendirme yapmaya hazırlanıyor. Bir sonraki başlığımıza da bakalım efendim. 84 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı. Adalet ayrım yapmaz dedi. Yargı mensuplarının da ayrıcalıklı olmadığını söyledi. 2026'da 84 meslekten çıkarma, 30 yer değiştirme cezası uygulandığını belirtti. Bu açıklamalar Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakacağız efendim Bakan Gürlek'in açıklamalarının detaylarına. Ekonomi gündemimiz de var tabii. O da gelsin. Temmuz ayı enflasyonu %1,78 oldu. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 oldu. Yıllık enflasyonsa %31,75 olarak gerçekleşti. Bakan Şimşek enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi efendim. Ve son başlığımızda gelsin. Onu da hemen alalım ekranlara. İhracatta rekor üstüne rekor. İhracatta Temmuz rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat Temmuz ayında ihracatın 25 milyar 600 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Yılın ilk 7 ayında ise ihracat 161,6 milyar dolara ulaştı. Bolat açıklanan enflasyon verilerindeki gerilemeye de dikkat çekti. Hepsini konuşacağız efendim. Tabii etiketimizi de verelim. O da gelsin çünkü sizden gelen mesajlar önemli bizim için. Hani nerede etiketine mesajlarınızı bekliyoruz. Şimdi az sonra gireceğiz. Ardından sizden gelen birkaç mesajı okuyacağım ve haberlerimizle devam edeceğiz. Günaydın Türkiye kaldığı yerden sürüyor.
1: Milyonlarca öğrencinin geleceğini belirleyecek tercih dönemi başladı. Peki doğru tercih nasıl yapılmalı? Az sonra. Amerika'nın Washington eyaletinde alevler kontrolden çıktı. Orman yangınları nedeniyle yaklaşık 60 bin kişi tahliye ediliyor. İtfaiye ekipleri zamana karşı yarışırken yüzlerce yapı küle döndü. Az sonra.
2: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: TGRT FM Haber.
3: Gücünün gerisinde tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır.
4: Yüksek Askeri Şura 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek. Toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor.
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimiz öncesine göre daha güçlüdür, daha caydırıcıdır, insicamı daha kavidir, kapasitesi çok daha ileridedir.
4: Erdoğan başkanlığında toplanacak olan şuraya Cumhurbaşkanı yardımcısıyla Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim ve Milli Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları katılacak. Toplantıya Bakan Gürlek, Bakan Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılacak. Şura'da kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri de gündemde olacak. Daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Emekliye ayrılması halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yalçın'ın atanması bekleniyor.
3: Ülkemizin ve milletimizin güvenliğini temin hususunda irademizle, kapasitemizle en üst düzeydedir.
4: Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor. Kadıoğlu'nun emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor. Yaş toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek 332 general ve amiralin dosyası karara bağlanacak.
5: Terörsüz Türkiye'yi hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklif AK Parti grubunda milletvekillerinin imzasına açıldı. AK Parti Meclis Grup Yönetimi siyasi partilere bilgilendirme yapmaya hazırlanıyor.
3: Önümüzdeki günlerde bir süredir üzerinde çalıştığımız yasal düzenlemeyi Gazi Meclisimizin takdirine sunacağız.
4: Terörsüz Türkiye sürecinde kritik viraja girildi. Süreci hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa AK Parti Meclis Grubu'nda imzaya açıldı.
6: Bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacak.
4: AK Parti Meclis Grubu'nda teklifi tüm vekillerin imzalaması yönünde karar alındı. Bu karar vekillere de iletildi. 4 Ağustos Salı günü saat 17'ye kadar teklifi imzalamaları istendi. İmzaların tamamlanması sonrası çerçeve yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması bekleniyor.
7: Yola çıktık, inşallah varacağız. Hedef koyduk, inşallah ulaşacağız. Terörsüz Türkiye dedik, Allah'ın izniyle ve muhakkak surette başaracağız.
4: Öte yandan AK Parti Meclis Grup Yönetimi'nin teklifle ilgili siyasi partilere bilgilendirme yapması bekleniyor. Böylece yasalaşma sürecinin hızlandırılması ve geniş mutabakatla çıkması hedefleniyor. Çerçeve yasayla suça karışmamış örgüt üyeleriyle yalnızca örgüt üyeliğinden hüküm giyen kişilere yönelik denetimli serbestlik ve toplumsal uyum mekanizmalarının oluşturulması öngörülüyor. Terörist başı Abdullah Öcalan ve sözde

0: 2,5 milyon lira dediği aylık gelirini izah edemedi. Behzat Ç. dizisi için belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti. Adrese teslim ihale suçlamalarını ise reddetti. Etimesgut Belediyesi yolsuzluk soruşturmasında Başkan Erdal Beşikçioğlu dahil 40 kişi tutuklandı. Beşikçioğlu görevinden de uzaklaştırıldı.
1: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 55 şüpheliden 40'ı tutuklandı. 4 şüpheli içinse adli kontrol uygulandı. Erdal Beşikçioğlu'na yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma iddiaları yer aldı. Erdal Beşikçioğlu aylık gelirini 2,5 milyon lira olarak beyan etti. Ancak banka hareketlerinde düzenli bir gelir akışı görülmedi.
3: Hayırlı uğurlu olsun efendim.
2: Büyük bir inşaat projesindeki imar değişiklikleri için 250 milyon liralık rüşvet anlaşması yapıldığı iddiası da dosyaya girdi. Tanık anlatımına göre belediye başkan yardımcısı Mutlu Kerimoğlu ve imar müdürü Serpil Zengin'le prensip anlaşması yapıldı. Erdal Beşikçioğlu'nun da sözlü onayı alındı. Beşikçioğlu bu suçlamayı kabul etmedi. Beşikçioğlu başrolünde oynadığı Behzat Ç. dizisinin çekim ve tanıtımlarında belediye imkanlarının kullanıldığını kabul etti. Ancak yapım şirketinin belediyeye ödeme yaptığını ifade etti. Bir belediye personeli iptal edilen çöp toplama ihalesinin adrese teslim hazırlandığını öne sürdü. Beşikçioğlu ve belediye yöneticilerinin talimatıyla belgelere sadece imza attığını itiraf etti. Beşikçioğlu ise ihalelerde görevim de yetkim de yok dedi. Beşikçioğlu belediye başkan yardımcılarıyla arasındaki milyonlarca liralık para trafiğini ise ticari gelir ve borç olarak izah etti. Soruşturma kapsamında 55 şüpheliden 44'ü tutuklama talebiyle, 10'u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Tutuklama talebiyle sevk edilen 44 kişiden 40'ı tutuklandı. 4 şüpheli içinse adli kontrol uygulandı. Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu Konya cezaevine gönderildi.
4: Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı.
0: Sabah gazetesinde de ifade veren bir inşaat firması sahibinin ifadesi var. Rüşvet vermeyen vatandaşa hayatı zindan ettiler diye yazılmış. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklanırken rüşvet baskısı gözler önüne serildi. Beşikçioğlu bakanlıkça görevinden uzaklaştırıldı. Zaten az önce haberde de verdik. Soruşturma dosyasına giren ses kayıtları ve müşteki beyanları müteahhitlere uygulanan baskıyı ortaya çıkardı. İfade veren inşaat firması sahibi F.K. Rüşvet vermeyen iş insanlarına adeta hayatı zindan ettiler. İnşaatlarınızı durdururuz, size iş yaptırmayız, ruhsat vermeyiz diye tehdit ettiler diye de bir iddia var. Sabah gazetesi de bunu yazmış efendim. Devam edelim. Adalet ayrım yapmaz dedi. Bakan Akın Gürlek. Kritik açıklamaları vardı. Yargı mensuplarının da ayrıcalıklı olmadığını söyledi. 2026'da 84 meslekten çıkarma, 30 yer değiştirme cezası uygulandığını belirtti. Bakalım neler söylemiş Adalet Bakanı Akın Gürlek, izleyelim.
5: Şeffaflığı artıracağız. Liyakatı esas alacağız. Kurumsal aidiyeti güçlendireceğiz. Mesleki itibarı daha da yukarı taşıyacağız.
2: Mesleki itibarını yukarı taşıma sözü verdi. Bu kapsamda adalet kendi içinde de temizliği ihmal etmedi. HSK tam 84 hakim ve savcıyı meslekten çıkardı. 525 hakim ve savcı hakkında işlem yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, HSK disiplin kararlarının sonuçlarını açıkladı.
6: Hakimler ve savcılar kurulu, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının teminatı olan önemli konularından biridir.
2: HSK disiplin ve denetim mekanizmasını 2026'da titiz şekilde uyguladı. 84 hakim ve savcı meslekten çıkarıldı. 30'unun yeri değiştirildi, 4'ünün kademe ilerlemesi durduruldu. 23 aylıktan kesme, 24 kınama, 168 de uyarma cezası uygulandı. Adalet Bakanı Gürlek, hakim ve Cumhuriyet savcılarının görevlerini hukuka, vicdana ve meslek onuruna bağlılıkla yerine getirdiğini vurguladı. Ancak bu sıfatın hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağının da altını çizdi.
7: Dışarıda suç örgütleriyle, yargı teşkilatımız içinde ise hukuku ve meslek onurunu zedeleyen her türlü tutumla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.
0: İsrail, Gazze Barış Planı uzlaşmasına rağmen Gazze'ye bomba yağdırdı. 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i kınadı. Tüm ülkelere, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya davet ediyoruz çağrısı yaptı. AK Parti sözcüsü

0: Merçelik'te. Netanyahu şebekesi barışı hayata geçirecek her adımı düşman olarak görüyor diyerek tepki gösterdi.
1: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
2: İsrail barış umutlarını kana buladı. Gazze barış planının uygulanmasını sağlayacak yol haritası üzerinde uzlaşma sağlanmasının ardından Gazze'ye bomba yağdırdı. 30'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı İsrail'i kınadı. Tüm ülkelere bölgede kalıcı barış için çağrı yaptı.
3: Bölgemizin ve Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırıyoruz.
4: Tabi buna toler etmemiz mümkün değil. Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.
2: Dışişleri Bakanlığı Netanyahu yönetiminin Filistin'de barış ve istikrarı zedeleyen arabuluculuk çabalarını sekteye uğratan adımlar attığına dikkat çekti.
3: Gazze'de 30'dan fazla sivili katletmesi ve sağlık tesislerini hedef alması Netanyahu hükümetinin Filistinlerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir. Uluslararası toplumun daha kararlı, tutarlı ve güçlü bir tutum sergilemesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi barışı hayata geçirecek her adımı düşman görüyor dedi.
3: Netanyahu'nun tek amacı Gazze'yi tamamen yok etmektir. Bu insanlığın tüm değerlerine düşmanlıktır. Netanyahu saldırganlığıyla artık barışı savunan tüm ülkelerin politikalarına sabotaj düzenlemektedir.
0: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın İstanbul'da Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmenin gündemi Gazze'ydi.
5: İstanbul'da Gazze zirvesi gerçekleştirildi. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetini kabul etti. İbrahim Kalın ve Hamas Siyasi Büro Başkanı Hayye'nin görüşmesinde Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına geçiş için hazırlanan yol haritasına değinildi. Hamas'ın bu yol haritasına olumlu yaklaşımının altı çizildi. İsrail'in yol haritasına cevap vermek yerine Gazze'ye saldırılarını artırmasından duyulan endişenin de dile getirildiği görüşmede, İsrail'in saldırganlığının bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiği belirtildi. Kalın'la Hamas heyetinin yaptığı görüşmede İsrail'in yeni işgal faaliyetlerinin devam etmesi dikkat çekildi. Gazze'deki insani durumun üzerinde de durulduğu görüşmede Türkiye'nin hem siyasi süreç hem de insani yardımların iyileştirilmesi konusunda Gazze'nin yanında olduğu bir kez daha ifade edildi. Görüşmede barışın sağlanması için Türkiye, Katar ve Mısır'ın ortak çabasına bir kez daha dikkat çekildi. Hamas heyeti Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
0: CHP'den istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen, mahallesine hizmet gelmediğini eleştiren muhtar Mustafa Akmanlar'ın ofisini bastı. Muhtarın üzerine yürüyen başkanı çevredekiler güçlükle zapt ederken o anlar kameraya yansıdı.
6: Allah yukarıda şahit. Ben hiç kimseden hiçbir şeyden korkmam.
2: Hizmet eleştirilerine sinirlendi. Heyetiyle birlikte muhtarlık ofisini bastı.
6: Ben bu insanlara güvenerek bu şehre nasıl sahip çıkacağım?
2: Kısa süre önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen bu kez saldırı skandalıyla gündeme geldi. İddiaya göre olay mahalle muhtarlarının yer aldığı ortak WhatsApp grubunda paylaşılan bir mesajla başladı. Mercidavuk Mahallesi Muhtarı Mustafa Akmanlar mahallesinin yeterli hizmet alamadığını açıkça dile getirdi. Bu eleştiriye öfkelenen Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen yanındakilerle birlikte doğrudan muhtarlık ofisini bastı.
6: Allah yukarıda şahit. Ben hiç kimseden hiçbir şeyden korkmam.
2: Görüntülerde öfkeyle muhtarlığa giren Başkan Bilecen'in muhtarın üzerine yürüdüğü ve araya giren çevredekilerce ofisten güçlükle uzaklaştırıldığı yer aldı.
6: Biz şehrimiz için bir şeyler istemeye her gittiğimizde birçok kez yerimiz boş döndük.
2: Geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa eden ve hakkında parti değişikliği iddiaları bulunan Belediye Başkanı Hakan Bilecen'in bu hareketi sosyal medyada tepki topladı.
0: İnşaatlarda amelelik yaparken tanıştı. FETÖ'cü hain kendisini Salih Usta diye tanıttı. Gariban olduğuna ikna olunca yardım etti. İşbirlikçi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ÖA polise kandırıldım dedi. O ifade 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki hainin nasıl gizlendiğini de deşifre etti.
7: Milletimi meydanlara davet ediyorum. Milletimi havalimanlarına...

0: davet ediyorum.
1: Ramazan'da erzak, Kurban Bayramı'nda et götürdü. Aynı sofraya oturdu. Fazla cep telefonunu kullansın diye verdi. Şimdi ise FETÖ'cü teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklu. Hain Burkay Karatepe'nin işbirlikçisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ÖA'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast timindeki firari hainle inşaatlarda amelilik yaparken tanıştı. FETÖ'cü terörist kendisini Salih Usta ismiyle tanıttı.
2: Salih Usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum. Kurban Bayramı'nda da kendisine et yardımında bulunuyordum. Bu nedenle aramızda bir samimiyet oluştu.
1: Ancak internette gördüğü bir fotoğraf içine kurt düşürdü. Karatepe'ye sordu, o ben değilim diyerek gerçek kimliğini inkar etti.
2: Polis memurları evime geldi. Bana Burkay Karatepe'yi tanıyıp tanımadığımı sordular. Fotoğraf gösterdiklerinde ben bu Salih Usta dedim. Bana bu kişinin Cumhurbaşkanı'na suikastten arandığını söylediler. Ben de ikametini söyledim. Bu şahsı yakaladılar.
1: Şimdi bu ifadeyle ilgili değerlendirmeyi yargı yapacak. Son sözü mahkeme söyleyecek.
3: Türkiye Gazetesi'nde de tam olarak bununla ilgili bir haber var. 33 bin hain FETÖ'cü nasıl gizlenebiliyor? Soru bu efendim. Mesela bir oteldeki bir toplantıya bile katılmış Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan hainler arasında yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl boyunca sokakta gezmesi şaşkınlığa yol açıldı, yazılmış efendim. Şimdi Karatepe'ye yataklık yapan ÖA'nın az önce ifadesini dinledik. Sahte kimlikle ortalıkta dolaşması diğer kanun kaçağı FETÖ'cüleri akla getirdi. MIT'in yüz tanıma teknolojisi emniyetin işini kolaylaştırdı. Ancak hala 33.827 FETÖ'cü firari. Bunların çoğu sahte kimlik kullanıyor ve gizli hücre evlerinde saklanıyor. Ama bir gün hepsi zaten o hücre evlerinden, bulundukları fare deliklerinden çıkacaktır efendim. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede dikkat çeken yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Savcılık, kızı Tuğyan Ülkem Gülter'e ait olduğu öne sürülen internet aramalarını ve dijital inceleme bulgularını delil dosyasına ekledi.

0: ölümü sanat camiasını yasa boğmuş, baş şüpheli kızı tutuklanmıştı. Tamamlanan iddianamede şok detaylara ulaşıldı. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada bu kez gündemde iddianamede yer alan dijital deliller var. Savcılığa göre tutuklu sanık Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümünden yaklaşık bir ay sonra telefonunu değiştirdi.
1: Cinayet işiniz mi işlediniz?
2: Hayır.
1: Siz mi işlediniz cinayeti?
0: Yeni cihazdaki internet aramaları da soruşturma dosyasına girdi. İddianamede Tuğyan Ülkem'in saçta uyuşturucu çıkar mı? Uyuşturucu saçtan ne zaman temizlenir? Uyuşturucu teste çıkar mı gibi aramaları yaptığı belirlendi.
3: Herkes tamam mı? Uyuyun.
0: Dosyada dikkat çeken bir detay daha var. Bir alışveriş sitesinde çözülmemiş davalar, seri katil, suçluyu bulma temalı kutu oyununda görüntülendiği bilgisi yer aldı. Savcılık ayrıca sanığın bazı tanıkları yönlendirmeye ve mesajları sildirmeye çalıştığını da belirledi.
4: En büyük hatayı senle yapmışım. O taş kalbinde ben aşk aramışım.
0: Tüm bu bulgular hazırlanan iddianamede delil olarak yer aldı. Ancak söz konusu iddialar hakkında nihai kararı mahkeme verecek.

0: Yine Türkiye gazetesinde Ahbap Derneği ile alakalı, Haluk Levent ile alakalı bir başka haber efendim. Ahbap kalpten çarptı. 145 milyon beklerken 10 villası 5 milyona gitti. Kim efendim? Orhan İnan. Nedir detayı? Haluk Levent, Kırklareli'de her biri 14,5 milyon liralık 10 villaya senet verip 4 milyona elden çıkardı. Sadece 5 milyon lirasını kurtarabilen müteahhit kalp krizi geçirdi. Yani olacak iş değil. Detayında da şöyle bir şey var. Gidiyor, anlaşıyor Orhan İnan'la, 14,5 milyon liralık villaları alıyor, üzerine geçiriyor. Sadece 5 milyon lira ödeme yapıyor. Ve diyor ki biz en güvenilir derneğiz. Avrupa'dan 400 milyon avro fon gelecek. Senet imzalayalım diyor. Sonra soruşturma açılacağını öğrenince hepsini 4 milyon liraya tek tek elden çıkartıyor. Ve sonrasında da olan Orhan İnan kalp krizi geçiriyor. Haluk Levent de cezaevinde. Daha kaç kişiyi mağdur etti? Kaç milyon, milyar liralık vurgun ortaya çıkacak? Hiç bilmiyorum ama Haluk Levent belli ki çok büyük malı götürmüş. Özetle devam edelim. Bursa'da yaşanan dehşet olayında 8 aylık hamile bir kadın eşinden kurtulmaya çalışırken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Mahalleliği ayağa kaldıran olayda gözaltına alınan eşin küçük kızını da terastan aşağı sarkıttığı iddia edildi. Şüphelinin 2 gün önce sokaktan çıkardığı olayların görüntüleri de ortaya çıktı.
1: Sen bana niye gelmiyorsun abi?
2: 8 aylık hamileydi. Anne olmaya hazırlanıyordu. Eşinin gazabına uğradı. Balkondan düştü. O da, bebeği de kurtarılamadı. Eşi gözaltına alındı.
3: Komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı. Biz bunu duyduğumuz gibi çocuğu kurtarma içgüdüsüyle yukarıya çıktık.
2: Bursa'da gece yarısı dehşet dolu anlar yaşandı. 8 aylık hamile Ekrem Aslan Halil, uyuşturucu bağımlısı eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre evden yükselen kavga seslerinin ardından genç kadın pencereye çıktı. Tutunmaya çalıştı ancak daha fazla dayanamadı ve metrelerce yükseklikten zemine düştü. Dehşet bununla da sınırlı kalmadı. Öfkeli adam 3 yaşındaki kızını da terastan aşağı sarkıttı. Çocuğu kurtarmak isteyen komşular kapıları kırarak eve girmeye çalıştı.
3: Komşular söyledi, çocuğu sarkıtıyor dedi. Kızı sarkıtıyor o şekilde. Biz de kalktık, çıktık buraya.
2: Cani adam ifadesinde uyuşturucu kullandığını, eşiyle bu nedenle sık sık tartıştıklarını ve olay gecesi de tartışmanın ardından eşinin pencereden atladığını öne sürdü. Ancak ortaya çıkan bilgiler dikkat çekiciydi. Hayatını kaybeden kadının daha önce gördüğü şiddet nedeniyle ŞÖNİM'e başvurduğu ve bir süre kadın konuk evinde kaldığı öğrenildi.
3: Bu şahıs 2 senedir böyle aralıksız olarak, geçenlerde gene aynı şekilde geldi, karısını burada sokakta bıçakla kovalıyordu.
2: Öte yandan şüphelinin olaydan sadece 2 gün önce madde etkisi altında araçların önünü kesip çevreye zarar verdiği anlar da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahsın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık ve adli tıp incelemesinde kadının bedeninde darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Şüpheli hakkında soruşturma sürerken Bursa'daki o geceye ilişkin tüm detaylar cinayet büro ekiplerince tek tek inceleniyor.
0: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 canın hayatını kaybettiği fabrika yangınına ilişkin yeni bir dava açıldı. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısının da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılanmasına başlanılacak.
2: Belediye başkan yardımcıları ve müdürler hakkında soruşturma izni verilmişti. Hazırlanan iddianame mahkemeden geçti.
4: Korkma, korkma, tamam korkmayın.
5: Şurada ayaktaydı, gördüm, kaçamıyordum. Kaçamıyordum.
2: 8 Kasım 2025 tarihinde Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında yaşanan yangın faciasında 3'ü 18 yaşından küçük 7 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi de yaralanmıştı. Sanıkların yargılaması sürerken yeni bir gelişme yaşandı. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlileri hakkında bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçlamasıyla hazırlanan iddianame Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi. Mahkeme heyeti 21 sayfalık iddianameyi kabul etti.
6: Patlama oldu. Çıktım içeriye, adam biri yanıyordu. Bahçedeki korkulu adamı söndürdü.
2: Mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarında yapılan tespitler ve tüm dosya kapsamı birlikte ele alındı. Sanıkların olayda bilinçli taksir düzeyinde kusurlu oldukları anlaşıldı. Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in de arasında bulunduğu 7 sanığın bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Dosyada sanıkların ifadeleri ve birbirini suçladıkları iddiaları yer alıyor.
4: Korkma, korkma, tamam korkmayın.
5: Nasıl ayaktaydı gördüm, kaçamıyordum.
0: İran Savaşı'nın başlamasından bu yana birçok sivilin hayatına mal oldu. Birçok bölge ülkesinde de yıkıma yol açtı. Savaşın kazananı ise dev enerji şirketleri oldu. Enerji devleri savaşla birlikte net karlarını dikkat çekici biçimde artırdı.
2: Orta Doğu'yu alt üst eden İran Savaşı küresel ekonomiyi ve piyasaları sarsmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar petrol fiyatlarını uçurdu. Dünya genelinde yüksek enflasyon ve yüksek faiz endişelerini tetikledi. Dünyada dengeler bozuldu. Ancak dev enerji şirketleri ise rekor karlar elde etti. Çatışmalar başlamadan önce varili 71 dolar seviyesinde olan Brent petrol savaşın patlak vermesiyle Nisan ayında 126 dolara aştı. Fiyatlardaki bu sert dalgalanma dev petrol kartellerinin kasasını doldurdu. ABD'li enerji devi ExxonMobil ikinci çeyrekte net karını %105 artırarak 14,5 milyar dolarlık gelire ulaştı. Rakibi Chevron ise karını defalarca katladı. Geçen yıl 2,5 milyar dolar açıklayan Houston merkezi grup karını %385 artışla 12,1 milyar dolara çıkararak tarihi bir rekor kırdı. İngiliz Shell net karını ikiye katlayıp 9,8 milyar dolara yükseltirken Fransız Total Energies net karını 6 milyar doların üzerine çıkardı. Şirket yöneticileri karlılığın devam edebileceğine işaret ediyor. Exxon Finans Direktörü Neil Hansen, küresel petrolün 5'te 1'inin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki aksamalar sürdükçe fiyatların daha da artabileceği uyarısında bulundu. Petrol şoku, faiz indirimleri bekleyen dünya ekonomilerinde enflasyonu yeniden hortlattı. Euro bölgesi ve ABD'de son yılların en hızlı enflasyon artışları kayıtlara geçti.
0: Temmuz ayı enflasyonu pazarda etkisini gösterdi. İncir sezonu açıldı. Yeni mahsuller tezgahlarda boy gösterdi. İşte meyve ve sebzelerde çarşı pazara yansıyan rakamlar.
7: Fiyatlar yani uygun, meyveler düşmüş.
2: Renk renk meyveler, taptaze sebzeler yeni fiyatlarıyla tezgaha çıktı.
8: Dalından koptu, tezgahlardaki yerini aldı. Yazın en tatlı lezzeti incir, pazarın zam şampiyonu oldu. Çünkü kilogram fiyatı 200 liradan satışa çıktı.
9: Fiyatlar bana uygun geldi. Kiraz da uygun, üzüm de uygun. İncir kaça?
10: İncir 200 lira.
9: 200 lira. İyi.
10: Ha, yeni mahsul.
9: İyi esas. İner zamanla ama.
2: Temmuz enflasyonu aylık bazda 1,78, yıllık bazda ise 31,75 artış gösterdi. Enflasyon verileri tezgahlara yansıdı. Fiyatları ucuz bulan da oldu, tuzlu bulan da.
11: Bazısı ucuz, bazısı pahalı.
12: Fiyatlar şu anda biraz pahalı, lakin Ankara'nın kalbi olan ulus halde ister istemez. Fiyatlar biraz daha uygun.
8: Yazın hem serinleten hem de tatlı lezzetlerinden biri olan yeşil üzüm ve siyah üzümün ise fiyatı yüz güldürdü. Çünkü tezgahlarda kilogramı 50 liradan satışa sunuldu.
13: Üzüm bu sene vallahi cennet. Millet bol bol yesin üzümü.
14: Yaz dönemi bedava üzüm, buyurun.
8: Fiyatı güzel mi?
14: Olmaz olur mu? Çeşkideki Antep Razaki üzümü bu. Antep'in meşhur üzümü bu. Çok güzel tadı var, lezzetli.
15: Çilek aldık, kiraz aldık. Kayısı alacağız.
16: Kiraz sezonu bitti. Kiraz şu anda 70 lira 100 lira arasında oynuyor. Geçen ay 50 liraydı. Böyle bal gibi bir üzüm 50 lira. Geçen ay 70 liraydı üzüm. Çilek 80 lira 100 lira arasında. Geçen ay çilek 150 liraydı. Muz da 80 lira 100 lira arasında. Geçen ay muz 70 liraydı.
15: Çilek aldık, kiraz aldık. Kayısı alacağız.
2: Tezgahlarda domates 70, salatalık 50, taze fasulye 100 liradan yerini aldı. Yeşilliklerde tere, roka, maydanoz 20 liradan tezgaha çıktı.
0: Sebze meyve pahalı. Hadi pazar bir tık daha ucuz olabiliyor ama özellikle marketlerde fiyatlar çok uçuk. Hele ki tarladan çıkış fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda aradaki fark inanılmaz fazla. Bu konuda net bir düzenleme şart. Etiketimiz hani nerede? Mesela sebze meyve fiyatlarını düşürecek hamleler hani nerede diye sorabilirsiniz efendim. O yüzden mesajlarınızı bekliyorum. İhracatta Temmuz rekoru kırıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayında ihracatın 25 milyar 600 milyon dolara yükseldiğini açıkladı. Yılın ilk 7 ayında ise ihracat 161,6 milyar dolara ulaştı. Bakalım detaylarına.
10: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu.
2: Türkiye ihracatta vites yükseltti. Dış ticarette rekorlar peş peşe geldi. O tarihi rakamları bu sözlerle duyurdu.
10: Toplamda yıllıklandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldik. Biliyorsunuz yıla 396 milyar dolarla başlamıştık Aralık'tan sonra. Geçen ay 400,3 milyar dolardı. Bu ayda 401,1 milyar dolar olarak, bu da rekor. Yani Temmuz ayında 3 tane rekor rakam elde edilmiş oldu.
2: Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da Temmuz ayı dış ticaret verilerini açıkladı. Temmuz ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %2,9 arttı, 25 milyar 600 milyon dolara ulaştı. En fazla ihracatı 3 milyar 586 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Ocak-Temmuz döneminde ise ihracat %3,4 artarak 161 milyar 600 milyon dolara yükseldi.
10: 5.3 milyar dolar 7 ayda ihracatımız artmış. Ortalama 850 milyon dolar civarında ayda ihracatımız, mal ihracatımızda net artış var. Bu sevindirici rakam.
2: İthalatsa Temmuz ayında %5,2 artarak 33 milyar dolara çıktı. Yılın ilk 7 ayında ithalat 222,1 milyar dolar oldu.
10: Temmuz ayında dış ticaret açığımız 7,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. %14 bir artış. Ocak-Temmuz'da dış ticaret açığımız 60,5 milyar dolar, %8,2'lik artışla gerçekleşti.
2: Bakan Bolat enflasyon verilerini de değerlendirdi. Orta Doğu'daki savaşların enerji maliyetlerini artırdığına işaret etti. Buna rağmen Temmuz enflasyonun beklentilerin altında kaldığını söyledi.
10: TÜFE aylıkta Temmuz ayında %1,78'e geriledi. Geçen yılın rakamı %2,06 idi. Daha iyi bir performans gösterdi. Yıllıkta da %31,75'e bir gerileme oldu.
0: Şimdi efendim enflasyon verilerini konuşacağız. Konuğumuz var, Dış Önder Başkanı Doktor Hakan Çınar bizlerle birlikte. Efendim öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın.
17: Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar Hakan Bey.
0: Teşekkürler. Yeni açıklanan bu ekonomideki enflasyon rakamları öncelikle bize neyi anlatıyor? Bir genel onunla başlayalım, sonra kalem kalem gidebiliriz.
17: Enflasyon, biraz önce Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın da beyanını dinledim. Dünkü dış ticaret verilerinin açıklama toplantısındaki görüşlerini. Evet, enflasyon aslında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyaslandığımızda oldukça iyi bir seviyede çıktı. Yani Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in dünkü beyanatlarını da dinledim, yakından takip etmeye çalıştım. Orada da gördüğümüz üzere politikayı sürdürdüğünü Maliye Bakanlığı, devletin daha doğrusu bu konudaki ve dolayısıyla enflasyonu düşürme konusunda, deflasyon konusunda, yani enflasyonu aşağı çekme konusunda kararlılığın sürdüğünü görüyoruz. Bu ay gelen enflasyon aslında biraz bizi endişelendiriyordu Okan Bey, doğruyu söylemek gerekirse. Çünkü Temmuz ayı özellikle tabii yaz ayları ve harcamaların da yüksek seviyelerde seyrettiği bir dönem hepimizin bildiği gibi. Ve dolayısıyla özellikle turizmin de artmasıyla beraber, iç turizm ve dış turizmin de artmasıyla beraber harcamaların da yükselmesi gayet olağan bir durumda. Ama beklentinin bir parça altında geldi enflasyon. Yani özellikle piyasa beklentisi biraz daha üzerinde 1.90'lar seviyesinde geleceği yönündeydi ama 1,78 seviyesine geldi. Bu en azından biraz pozitif bir bizde etki yarattı. Tabii bundan sonrasında Ağustos ayının da ve Eylül ayının da nasıl geçeceği, yani yıl sonuna kadar ve yıl sonu enflasyonunun nasıl gerçekleşeceği çok daha önemli bir gösterge olacak açıkçası. Ama Temmuz ayı en azından bir parça 2026 toplam enflasyon oranının beklenenin çok da üzerinde gerçekleşmeyeceğini sinyallerini vermiş oldu bize.
0: Anladım. Peki hedefler, beklentiler ve sonuç olarak baktığımızda şu anda bu mevcut para politikası işliyor mu?
17: Evet.
0: Nasıl ilerler bu süreç?
17: Şimdi mevcut para politikası işliyor. Ve burada özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası'nın birlikte yürütmüş olduğu mevcut para politikasının aslında bu anlamda işlediğini söylemek mümkün. Ama işlemediği ya da daha doğrusu ters etki yaptığı taraf biliyorsunuz döviz üzerindeki etkisi. Özellikle hani 3 tane ayağı var bu işin. Enflasyon bunlardan bir tanesi şu anda da konuştuğumuz üzere. Bir diğeri döviz, bir diğeri de faizler. Yani hepimiz artık bunu öğrendik. Sokaktaki insanlar da daha yakından artık biliyor bütün bu 3 tane etmeni. Ve biz özellikle şu anda hani enflasyon üzerinde biraz daha fazla yoğunlaştığımız için, ki Türkiye'nin en çok mücadele etmeye çalıştığı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in geldiği andan itibaren mücadele etmemiz gereken yerin enflasyon olduğunu belirtmesini göz önünde bulundurduğumuzda, enflasyonla mücadele anlamında gelinen nokta, evet, bu konuda bir istikrarın ve kayıt dışı ekonomiyle de aslında mücadele etme anlamında bir olumlu sonucun oluşacağını ortaya koyuyor. Ama Türk lirası hala oldukça değerli. Türk lirasının hala değerli olması, dövizin yani bu anlamda bir anlamda değerinin Türkiye'de oldukça düşük seyretmesi Türk lirasını pahalı hale getiriyor biliyorsunuz. Ve Türk lirasının pahalı olması neticesinde de ihracat ve ihracatçı açısından bakıldığında tablo ne yazık ki pozitif değil. Yani işin bir de bu yönü var. Burada da görüyoruz işte doların ve euronun kurlarını. Çok küçük küçük artışlar oluyor, olmuyor değil, ama bunlar tabii ki ihracatçının toplam maliyeti üzerindeki etkilerine baktığımızda halihazırda Türk lirasını oldukça pahalı hale getiriyor.
0: Anladım. Şimdi bir de vatandaşın çerçevesinden bakmak lazım. Biz böyle teknik konuları konuşuyoruz ama vatandaşın sorusu şu. Benim cebime bu enflasyonun düşüşünün ya da hızının, yükseliş hızının azalışının ne zaman faydası olacak? Soru bu.
17: Evet. Şimdi Okan Bey, aslında enflasyon sürekli fiyatın artması değil, fiyatın artmasındaki hız seviyesi. Siz de zaten onu aslında vurguladınız. Çok da doğru yaptınız aslında. Orada bir yanlış algı var. Fiyat artış oranından ziyade fiyat artış hızını, yani bir gösterge gibi görmek lazım. Biraz fark var arasında. Dolayısıyla tabii enflasyonun yükselmesi ile beraber, yani fiyatların artması ile beraber fiyatların artma hızı evet düştü. Ama vatandaş bunda tabii neyi göz önünde bulunduracak? Benim gelirim aynı seviyede artıyor mu? Evet, giderlerimin artma hızı yavaşladı ama gelirimin artma hızı aynı oranda olmadığı sürece aslında ben bu pahalılığı her zaman satın alıyorum diye bakıyor doğal olarak vatandaş. Ama şöyle bir gerçek var. Bir yıl önceyle kıyasladığımızda ya da iki yıl önceyle kıyasladığımızda en azından tablo şu: daha durağan, daha istikrarlı, biraz daha bu anlamda stabil seviyede seyreden, yani sabit seviyede seyreden bir fiyat göstergesi var. Bunlar tabii mevsimsel olarak yine değişkenlikler gösterecek. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Yani yaz aylarındayız, işte meyvenin görece, yaz meyvelerinin daha ucuz alınabildiği, satın alınabildiği, biraz daha bu anlamda gıda tüketiminin bir parça düştüğü yaz sıcağıyla beraber bir dönemdeyiz. Ama kışla beraber tabii gıda enflasyonunu çok iyi kontrol altında tutmak gerekecek. Okullar açılacak, tekrar evlere dönülecek, tekrar kış ve yakacak vesaire, bununla ilgili harcamalar, okul harcamaları, özellikle okul harcamaları başlayacak. Dolayısıyla da tüm bunlarla beraber Eylül ve Ekim ayları tekrar tehlike çanları çalmaya başlayacak. Dolayısıyla burayı da iyi geçiriyor olmamız lazım. Yani vatandaş şu anda en azından stabiliteyi koruma, sabit bir durumu koruma seviyesini hiç değilse yakalamış durumda. Ama bu geçtiğimiz yıllara göre daha iyi bir gelir seviyesi ya da daha bir refah anlamına gelmiyor şu anda. Gelmesi yönünde bir, yavaş da olsa bir seyir halinde olduğumuzu söyleyebilirim.
0: O rahat gelir seviyesi ya da refah seviyesine bugünkü göstergelere göre tam olarak ne zaman ulaşabiliriz?
17: Yani mevcut para politikası, daha doğrusu enflasyonla bunu sadece cevaplandırayım. Diğer piyasalardaki kredi ve iş dünyasındaki rahatlama ya da dövizin etkisiyle ihracatçının nasıl pozisyon alacağı konularına girmeden diyeyim. Yani onları da böyle bir yanından geçerek söyleyeyim. Özellikle tabii ki tüketicinin enflasyonla daha fazla bu anlamda boğuşmaması, enflasyonun artık iyice ortadan kalkması seviyesi için daha bence en az bir yılımız var. 2026 beklenen, yani Merkez Bankası'nın bu anlamdaki hedeflerinden çok büyük bir sapma olmadan tamamlanacaktır diye düşünüyorum. 1-2 puan yukarıda tamamlanabilir ama 2027 bu anlamda çok daha aslında iyi bir seviyeye gelecektir. Ama tabii bir de seçim ekonomisi yaşayacağız, seçim politikası yaşayacağız 2020'de, 2027'de. Bunun da tabii etkilerinin ve efektinin nasıl olacağını, diğer para politikalarının da beraber eşlik etmesiyle beraber yorumlamamız daha doğru olacak önümüzdeki dönemlerde.
0: Anladım efendim. Bir sorum daha olacak. Şimdi bir yandan da genel dünya piyasalarına baktığımızda en büyük etki ABD-İran savaşı. Şimdi Donald Trump çıktı, dedi ki biz İran'la görüşüyoruz, müzakereler yeniden başlayacak, bugün öğlen de görüşeceğiz dedi ama İran tarafı da olaya çok sıcak yanaşmıyor. Şimdi yeniden bir müzakere masası kurulursa, anlaşma şartları yeniden oluşabilirse bu piyasaları, petrol fiyatlarını mesela nasıl etkiler?
17: Yani artık bir müzakere masasının kurulması bütün dünyanın beklentisi haline dönüştü şu anda. Özellikle boğazlar artık iyice kullanılamaz hale doğru gidiyor aksi halde. Sadece Hürmüzlere değil, artık sınırlı değil. Yani sonuçta neredeyse bütün boğazlarda şu anda sıkıntılar yaşanıyor. Ve dolayısıyla bu boğazları kullanamadığımız, eşyaları yerine ulaştıramadığımız sürece ve taşıma maliyetleri böyle seyrettiği sürece dünyada tüm ülkeler aslında enflasyonla boğuşmak durumunda kalırlar. Her ne kadar batıdaki enflasyon oranları bir anlamda bakıldığında çok agresif yükselmiyor olsa dahi bununla mücadele etmek durumunda kalacaklar. Ama bu müzakere eğer sizin de söylediğiniz gibi Okan Bey gerçekleşiyor olursa, petrol fiyatlarında zaten bir gerileme yaşadık biliyorsunuz hemen hızlıca. Hı hı. Çok çabuk reaksiyon veriyor çünkü o kadar anlamsız yerlere yükseldi ki dövizde özellikle baktığımızda gerek Brent petrolde gerekse varil fiyatlarında. Dolayısıyla bunlar suni yükselmeler. Tamamen piyasadaki o krizi satın alıyor ve dolayısıyla normal seviyesine geri dönmeye çalışıyor. Tabii normal seviye daha bunların çok altında ama eğer bir müzakere söz konusu olursa, müzakere görüşmelerinin dahi başlamış ve uzun da sürse başlamış olması dövizi hemen geriye çeker. Özür dilerim, petrol hemen geriye çeker. Akaryakıt fiyatlarında düşüş olur ve muhtemelen boğazlarda da tekrar bir rahatlama ve dolayısıyla da taşımacılıkta ve dolayısıyla da toplam fiyatlarda bir rahatlama söz konusu olur diye düşünüyorum. Minicik bir parantez açayım, girmeyeceğim bir konuya sormadınız ama bu da önemli bir nokta. Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya arasındaki ilişkileri iyi takip etmek lazım. Japon yeni ile ilgili çok dünyada enteresan gelişmeler var. Ben özellikle bizi izleyen ekonomiyi bu anlamda yakından takip edenleri de bu noktanın altını çizmek istiyorum. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere görüşmeleri değil, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri şu an Japonya ile Japon yeni üzerindeki bir mücadeleyi de beraberinde sürdürüyor. Bir savaş demeyeceğim ama burada önemli bir aslında krizi yönetmesi gerekiyor Trump'ın. Anladım. Trump'ın sınavları bir aylık fazla, 11. aya kadar bu savaşları, bu mücadeleleri nasıl sürdürecek, bunlar son derece önemli.
0: Peki. Doktor Hakan Çınar, çok çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
17: Ben teşekkür ederim, yayınlar diyorum. Sağ olun
0: efendim. Devam edelim. Van'da bir aşiret düğününde paralar havada uçuştu. Takı merasimi için özel para sayma makineleri kuruldu. Damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para, geline ise kilolarca altın takıldı.
2: Ne davetlisi bitti ne takısı. İnsan eli yetmeyince para sayma makineleri kuruldu. Bavullar milyonlarla doldu.
18: Hayır, bir dakika bekle.
2: Burası Van'ın Çaldıran ilçesi. Şeyki aşiretine mensup iş insanı Nihat Avcı'nın oğlu Serhat Avcı ile Çaldıran Belediyesi eski başkanı Ferman Yıldırım'ın kızı Esra Yıldırım dünya evine girdi. Düğüne binlerce davetli katıldı. Konuklara ikram edilen yemek için yarım tondan fazla et tüketildi. Ancak düğünün en çok konuşulan anı takı merasimi oldu. Takılan nakit paraları saymak için para sayma makineleri kuruldu. Dakikalarca süren sayımın ardından milyonlarca lira bavullara dolduruldu. Damada yaklaşık 20 milyon lira nakit para takılırken geline ise kilolarca altın takıldı.
19: Gençlerimize de mutluluklar diliyorum. Mesut bahtiyar olsunlar. Bir yastıkta kocasınlar inşallah.
2: Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce davetli saatlerce alay çekti. Çiftin mutluluğuna ortak oldu.
20: Bu mutlu günümüzde herkes yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel geçti.
21: Tüm dostlarımız, akrabalarımız, arkadaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Zahmet verdiniz, şeref verdiniz.
0: Allah mutlu mesut etsin. Bu kadar. İETT otobüsünde kadın yolcuyla diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine kadın otobüsten darp edilerek çıkarıldı. Kadınsa yolculara beddualar yağdırdı. İzleyelim onları.
1: Gazeteciyim ben, gazeteciyim.
2: Yolcularla tartıştı, darp edilerek araçtan indirildi. Öfkesini otobüsü tekmeleyip beddualar savurarak gösterdi.
18: Belanızı versin, Allah belanızı versin, Allah belanızı versin.
2: Görüntüler İstanbul'dan. İETT otobüsünde bir kadın yolcuyla diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada bir yolcu kadını darp ederek otobüsten indirdi.
1: Gazeteciyim ben, gazeteciyim.
2: Otobüsten indirilen kadın tepkisini yolculara beddualar ederek gösterdi.
18: Allah hepimizin belasını versin. Allah kahretsin.
2: Kadın yolcu otobüsü tekmeledikten sonra küfürler savurarak olay yerinden uzaklaştı.
0: Kim bilir içeride ne oldu, ne yaşandı bilmiyorum ama ben böyle görüntüleri izlerken çok da izleyemiyorum açıkçası. Biraz utanıyorum da, siz izlerken neler hissettiniz bilmiyorum. Etiketimiz hani nerede? Mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan yazın, gönderin efendim. Sizin düşünceleriniz bizim için çok önemli. Kısa bir ara, az sonra birlikteyiz.
22: TGRT FM.
23: Şimdi reklamlar.
24: Garanti BBVA.
25: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
24: Garanti BBVA.
26: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında. Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
0: TGRT FM. Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcı mı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM.
7: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah. Sana sundum elim. Senden artık yoktur umum. Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana sala verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan, ölürçün anadan doğan, Allah, sana sundum elim. Şol cennetin ırmakları, akar Allah deyu deyu. Çıkmış İslam bülbülleri, öter Allah deyu deyu. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyü deyü. Kimi yiyip kimi içer, hem melekler rahmet saçar. İdris Nebi hulle biçer, biçer Allah deyü deyü. Hep nurdandır direkleri, gümüştendir yaprakları. Uzandıkça budakları biter Allah deyuhu deyuhu. Aydan arıdır yüzleri, miskü amberdir sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyuhu deyuhu. Hakk'a aşık olan kişi, akar gözlerinin yaşı, pür nur olur içi dışı, söyler Allah deyuhu deyuhu. Ne dilersen Hak'tan dile, kılavuz ol doğru yola, bülbül aşık olmuş güle, öter Allah deyuhu deyuhu. Açıldı gökler kapısı, rahmetle dolu hepsi, sekiz cennetin kapısı açar Allah deyuhu deyuhu. Rıdvan durur kapı açan, hülle donlarını biçen, Kevser şarabını içen, kanar Allah deyuhu deyuhu. Miskin Yunus var yarına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varır Allah deyuhu deyuhu.
8: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
6: TGRT FM.
9: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
10: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
11: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
12: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
11: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
13: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
14: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
11: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
10: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
15: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
9: TGRT FM. TGRT FM Haber.
16: Son saat dilimimize girdik. Yine bakalım neler konuşacağız bu saat diliminde. Dünden bize ne kaldı? Önce başlıklarımızla başlayalım efendim. Gelsin ekranlarımıza. Erdoğan ve Selman telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda konuştu. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Bakalım ikinci başlığımızda da, o da gelsin ekranlara. Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesini yeniden şekillendirecek Yüksek Askeri Şura bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişikliklerinin de ele alınması bekleniyor efendim. Üçüncü başlığımız terörsüz Türkiye ile alakalı. Çerçeve yasa AK Parti'de imzaya açıldı. Terörsüz Türkiye'yi hukuki zemine oturtacak çerçeve yasa teklifinde sona gelindi. Teklif AK Parti grubunda milletvekillerinin imzasına açıldı. AK Parti Meclis Grup Yönetimi siyasi partilere bilgilendirme yapmaya hazırlanıyor. Dördüncü başlığımızsa dış gündemden tabii ki İran-ABD savaşı. İran görüşmüyoruz dedi, ABD yalanladı. ABD-İran savaşında müzakere çıkması devam ediyor. İran cephesinden Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere halinde değiliz açıklaması geldi. Trump İran'ı ikiyüzlülükle suçladı, görüşmelerin devam ettiğini açıkladı. Buna da bakacağız efendim ve enflasyon verileri. Temmuz ayı enflasyonu %1,78 oldu efendim. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1,78 oldu. Yıllık enflasyon ise %31,75 olarak gerçekleşti. Efendim başlıklarımız böyle. Etiketimiz hani nerede? Bu etikete mesajlarınızı bekliyoruz. X'ten yani Twitter'dan yazın gönderin. Tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.
17: Ağustos başladı, termometreler rekor kırdı. Güneydoğu Anadolu bölgesi adeta alev alev yanıyor. Termometreler 45 dereceyi gördü. Az sonra... Trabzonspor Süper Lig'de yılın en büyük transferini yapıyor. Bordo Mavililer Mısırlı Yıldız Salah'la anlaşma sağladı. Peki Karadeniz Fırtınası Mısırlı efsaneye ne kadar teklif yaptı? Az sonra...
16: Efendim İzmir Menderes Belediyesi'ne bir operasyon düzenlendi. Belediye başkanı dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Hemen detaylarından da bahsedelim. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliğine neden olma suçlarını işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma yürütülmektedir. Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda aralarında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 16 şüpheli tespit edilmiş, 13'ü gözaltına alınmıştır. 3'ünün de yakalanma çalışması devam etmektedir efendim. Son detaylar bu şekilde. Rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, suç örgütü kurma suçlarından bir operasyon düzenlendi ve Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dahil 13 şüpheli gözaltına alındı. Şimdi efendim dönelim Şerif Ali Duman'a. Mecliste bizleri bekliyor. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir viraja girildi. Şerif Ali Duman bize son gelişmeleri aktarsın. Şerif Ali günaydın. Bugün bu süreçte bizi neler bekliyor, söz sende.
18: İyi yayınlar Okan Ateş. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli bir aşamanın içindeyiz. Dünden beri meclis bir aydı hareketli. Çünkü sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve yasa için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Öncelikle dün yaşanan en önemli gelişmeyi aktarmakla başlayalım. AK Parti grubu tarafından hazırlanan çerçeve kanun teklifi imzaya açıldı. O imza işlemleri bugün saat 17'ye kadar sürecek ve vekiller imza alacak. AK Parti vekillerinin tümünün imzalaması için talimatta gitti. İmzalar 17'ye kadar sürecek ve saatler 17'yi gösterdiğinde imzalar kapanmış olacak ve artık bizim de gözlerimiz bu saatten sonra bu kanun teklifi meclis başkanlığına sunulacak mı yoksa yarına çarşambaya mı kalacak, gözlerimiz burada olacak. Bir diğer önemli gelişmeyi de aktaralım. Tabii ki yasa taslağını AK Parti grubu hazırladı. Bu yasa taslağını hazırlamasının ardından ise grupları bulunan siyasi partilere ziyaret turuna çıktılar. Yasa taslağına ilişkin ön bilgilendirme yapmak için dün iki partiyi ziyaret etti AK Parti grubu. Gece saatleri meclisine bir aile hareketliydi. DEM Partili hukukçu milletvekilleri ve MHP'nin hukukçu milletvekiliyle görüştü. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül. O görüşmelerin bugün de sürmesini bekliyoruz. Bu görüşmelerde taslağa ilişkin grubu bulunan siyasi partilere ön bilgilendirme yapılıyor. Taslağın çerçevesi hakkında bilgi veriliyor ve ortak mutabakat zemini aranmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi gözler artık o çerçeve yasanın meclis başkanlığına sunulmasında olacak. Tabii ki meclis başkanlığına sunulduğu andan itibaren hızlıca Adalet Komisyonu'na sevk edilmesi, oradaki işlemlerin de hızlıca bitirilip ardından genel kurula gelmesi bekleniyor bu çerçeve yasanın. Bizim de beklentimiz bu çerçeve yasanın cuma günü genel kurulda olmasına yönelik diyelim ve sözü yeniden size aktaralım.
16: Teşekkürler bize arkadaşımız aktardı Şerif Ali son gelişmeleri. Şimdi efendim aynı zamanda sıcak bir gelişme de var. Adalet Bakanı Akın Gürlek şu anda sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Hemen onu da aktaralım. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü işbirliği, başsavcılıklarımızla kahraman polis teşkilatımızın güçlü koordinasyonuyla suç örgütlerine ve sahtecilik faaliyetlerine karşı mücadelemizi tavizsiz sürdürüyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Büromuzun koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğümüzce yürütülen çalışmalar kapsamında düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli göstererek mevzuatlı muvazzalı satış işlemleri üzerinden Türk vatandaşlığı kazandırdığı tespit edilen suç örgütüne yönelik bu sabah operasyon başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında ülkemize girmesi gereken yaklaşık 2,5 milyar liranın girişinin sağlanmadığı, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu, Türk vatandaşlığı kazanmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden menfaat temin edildiği ve 687 kişinin bu yöntemle vatandaşlık kazandığı tespit edilmiştir. 90 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı doğrultusunda İstanbul merkezli 16 ilde 72 şüpheli yakalanmıştır. 7 şirkete el konularak kayyum atanmış, 1045 gayrimenkule, Bodrum'daki bir otele, 15 motorlu araca, bir yata ve 10 banka hesabına el konulmuştur. Bu yöntemle vatandaşlık kazandığı anlaşılan kişilerin Türk vatandaşlıklarının iptaline yönelik olarak da çalışmalar başlatılmıştır dedi Bakan Gürlek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda konuştu. Görüşmede Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı.
19: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonda görüştü. İkili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de görüşmenin gündemindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Selman'ın gerçekleştirdiği görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu, kalıcı barışın tesisiyle bölgede huzur ve istikrarın hakim olması için çalışıldığını ifade etti. Cumhurbaşkanı, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasına dair yol haritasına harfi harfine uymasının barış planının başarısı için şart olduğunu, Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirtti.
16: Hürriyet gazetesinin haberiyle devam edelim. O hafta, bu hafta. Neyden bahsediyoruz? Terörsüz Türkiye süreci. Meclis finali çerçeve yasayla. Terörsüz Türkiye sürecinin 2 yıla yaklaşan yolculuğunda en kritik haftaya girildi. Meclis, bu yasama yılının finalini terör örgütü PKK'nın tasfiyesini sağlayacak çerçeve kanunla yapmaya hazırlanıyor. Teklif imzaya açıldı efendim. Çok kısa bir süre içerisinde meclis tatile girmeden bu işin çözülmesini ve artık Türkiye'de sadece kardeşlik türkülerinin söylenmesini bekliyoruz. Geçtiğimiz günlerde Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da dediği gibi. Şehit yakınlarına, gazilere ve vazife malullerine yeni haklar geliyor. Cumhur İttifakı bu kapsamda iyileştirmeler içeren kanun teklifini meclise sundu. İzleyelim. Vazife

0: aylık bağlama ilişkin bir düzenleme getiriyoruz. Yani gazilik unvanı veriyoruz, aylık veriyoruz ve sosyal haklarını güçlendiriyoruz.
1: Bakıma muhtaç gaziler de teklifte unutulmadı.
0: Bakıma muhtaç gazilerimizle ilgili gazi ve vazife malullerine yapılan evde bakım desteğini artırıyoruz.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde darbecilere karşı mücadele edip yaralanan ancak mağlup sayılmayan kamu görevlileriyle sivillere de haklar verilecek. Bu kişilere de yeni düzenleme yasalaştığında aylık bağlanacak.
0: Yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden mağlul olmayan gazilerimize aylık bağlamaya ilişkin bir düzenleme getiriyoruz.
1: Gazi olan Erbaş güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıkları da yükseltilecek. Vazife ve harp mağlullerindeki muayene yaş haddi 41'den 55'e çıkarılacak.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Beyin Doktoru 12. bölüm.
1: Uyarlayan Tayfun Türkili, Beyza Kara. Ses kayıt ve kurgu Didem Türkmen. Fatma Bacı'nın oğlunun doktor çıkıp mesleğini köyünde sürdüreceğini duyan Osman Ağa'nın güzel kızı Menekşe, doktor Cemil'in geleceği yola pusu kurarak kendisini dereye atar ve doktor da onu kurtarınca aralarında bir sevda başlar. Oğlu Tahir'e Menekşe'yi almayı kafasına koyan köyün diğer ağası Hüseyin Ağa, genç kızı doktora kaptırmak korkusuyla fırıldak Salman'a para vererek doktorla Osman Ağa'nın arasını açmasını söyler. Salman, doktorun sık sık evlerine geldiğini söyleyerek köylülerin dedikodu yaptığını ifade edince sinirlenen Osman Ağa, doktorun evine girmesini ve Menekşe ile görüşmesini yasaklar. Bu arada Osman Ağa çiftliğine yeni bir traktör alır. Bunu duyan fırıldak Salman, Hüseyin Ağa'ya Osman Ağa ile traktör dövüşü yapmasını ve ödül olarak da kızını koymasını teklif eder. Hüseyin Ağa, Osman Ağa'nın yeni traktörüyle kendi eski traktörünü dövüştürmek istemezse de Salman, bir punduna getirerek yarışı kendisine kazandıracağını söyleyince kabul eder. Ortaya inekler, tarlalar derken Osman Ağa kızı Menekşe'yi de koyar. Yarışı Hüseyin Ağa kazanırsa Menekşe'yi oğlu Tahir'le evlendirecektir. Fırıldak Salman'ın bu yarıştan önce Doktor Cemil'in kullandığı Osman Ağa'nın traktörüne benzin yerine su doldurması ve yarışın en kritik anında traktörün arıza yapması yarışı Tahir'e kazandırır. Bunu onur meselesi yapan Doktor Cemil de köyü terk eder. Öte yandan yarışma gereği Osman Ağa istemeye istemeye kızı Menekşe'yi Hüseyin Ağa'nın oğlu Tahir'e verir.

0: Damat tarafı gelini almaya geliyorlar birader. İçeriye haber satsak da çıksalar artık.
1: Acele etsinler diye Zeynep'i yolladım. Şimdi gelirler Recep. Bunlar mahsustan mı geciktiriyorlar, ne yapıyorlar?
0: Öyle tabii. Sebebi de Menevşet Tahir'i istemiyor ya. Ha. İnadını ağırdan alıyorlar.
1: Tahir'i istemesine ben de istemiyorum ama bir kere söz verdik Recep. Ne o koca kafalı, burnu akar, fırt fırt burnunu çeker. Ya hey, damat tarafı vardı varıyor, neredesiniz be? Elinizi çabuk tutun. Parmak kadar kızı giydiremediniz be rezilliler.
2: Tamam ha, tamam geliyoruz. Geldik işte.
1: Bakayım kızıma. Maşallah. Pek de güzel bir gelin olmuşsun.

0: Gel geliyor ya.
1: Gayrı görüyorsunuz mu lan? Başındaki yapka koca kafasına sarsın.
2: İsmin agiller geldi birader, geldi.
3: Görüyorum Recep, gelsinler bakalım. Hani Allah da biliyor ya Recep, milletin beni tefa almayacağını bilsem şimdi vazgeçerdim bu düğünden ama ne yaparsın ki, bir kere söz verdik.
4: Selamun aleyküm Osman ağa.
3: Aleyküm selam Hüseyin ağa.
4: E gel dönürüm seni şöyle yanağından bir öpem ya.
3: Aman öp bakalım, al al öp. Öp be, ağzı da soğan kokuyor. E Menevşe.
5: Buyur baba.
3: Öp bakayım Hüseyin ağa babanın eline kızım.
5: Öpeyim.
4: El öpenlerin çok olsun Menevşe kızım. Hey millet, duyduk duymadık demeyin. Dere boyundaki tarlamı Menevşe gelinime bağışladım.
5: Ben de gelinim Menevşe'ye iki tane altın bilezik takıyorum.
6: Ben de görümcem Menevşe'ye elmas küpe takıyorum.
4: Ben de Menevşe'ye 2 metre boyunda 24 ayar kocaman bir zincir takıyorum. Alamaz gelin Tahir be.
3: Öyle 24 ayar zincir takıcıya da kafası kadar bir şey takaydı daha iyi olurdu ya. Bakıyorum da kesenin ağzını iyicene açmışsın Hüseyin ağa. Sonra yüreğine ne inmezsin.
4: Neyle günde pintilik olur mu hiç Osman ağa? Menevşe gibi geline feda olsun canım.
3: Damadım Tahir, ben kızımı verdim. Artık muhtar babanda nikahınızı kıysın he mi?
4: Kıysın tabii baba, hadi nikahımızı kıy. Acele etme lan, soysuz kıyacağım. Hele geçin bakalım şu masanın başına.
7: Geç Menevşe.
5: Dokunma be, ben kendim geçerim.
7: Tamam. Tamam baba, nikahımızı kıyabilirsin.
4: Evet de bakayım Tahir. Osman Ağa'nın kızı Menevşe'yi eş olarak kabul ediyor musun?
7: Emme laf ettim be baba, etmesem işim ne burada?
5: Ne salak şey bu?
4: Lan oğlum, nikahta bunlar sorulur. De bakayım, kabul ediyor mu?
7: Evet ediyorum baba.
4: Yavaş lan salak, yavaş. Söyle bakalım kızım Menevşe, Hüseyin Ağa'nın yani benim oğlum daire varmayı kabul ediyor musun?
7: Duymadı mı kız, babam ne diyor, he desene.
5: Sen karışma be. Derim demem, seni alakadar etmez Tahir efendi.
7: Ya bu Menevşe'ye baksana, oyun bozanlık ediyor. Ben he dedim, o neye demiyor.
4: Dur lan dur. Dediklerimi duymadın mı Menevşe kızım?
5: Duydum, ne olacakmış?
4: Duydunsa cevap versene. Tahir'le evlenmeyi kabul ediyor mu?
3: Menevşe.
8: Kız evet desene. Babanın elini kanamı bulamak istiyorum.
5: Kabul ediyorum. Gönlünüz oldu mu şimdi?
7: Oldu.
4: Şahit olun köylüler, tamam mı? Ben de bunların nikahını ağa kıyıyorum.
5: İnşallah kıyım olur da sonuna varamazsınız.
7: Bir şey mi dedin kız Menevşe?
0: Şahidiz evet.
4: Ulan kendi kendine öğrelenip duracağını atsana şuraya imzanı.
7: Nereye baba?
4: Elini körüne dangalak. Parmağımla gösteriyorum ya, aha işte buraya.
7: Şimdi gördüm baba.
4: Allah.
7: Attım baba.
4: Benim güzel gelinim, bir de sen imza at ver şuraya.
5: Attım işte, ne olacaksa.
4: Evet, bundan kelle artık arı kocasınız, bu işte bitti. Hadi bakalım davranın, şimdi hareket edecek ancak ikinci üzeri şehre varırız.
3: Öyle ya, geç kalmayalım. Salaman.
9: Buyur Osman ağam.
3: Herkes otobüslere binsin, hareket ediyoruz gari, benim salak damat da binsin ha.
9: Başsın ağam, ben şimdi millet arabaları bindiriverim. Hadi herkes otobüslere, hareketleniyoruz gari, hareket ediyoruz, hadi.
3: Hadi lan Tahir, koca kafanı sırıtırsın otobüse.
7: Biliyorum kayın babacı.
4: Tahir. Lan Tahir.
7: He baba.
4: Sen de Menevşe kızımla gelin arabasına bineyim bakayım.
7: Peki baba, hadi Menevşe gel.
5: Bana bak, iki de bir kolumu tutma, ben kendim binerim.
7: Ne bu kadar aksisin Menevşe, benimle nikahlandığına sevinmedin mi?
5: Hiç sevinmez olur muyum köyün koca kafalı Tahir'i? Sevincimden yerimde duramıyorum, görmüyor musun?
4: La herkes hazır mı, otobüslere bindiniz mi la?
7: Kayınbabacığım bindin mi?
4: De hadi gidelim ya.
7: Hadi gidelim.

0: Ne oluyor ya? O niye durdu?
1: Kaya, ne oldu la?
2: Ağam, delikanlılar yolu kesmiş. Bahşiş istiyorlar.
1: Allah kahretsin be, bu kaçıncı birader? Yola çıktığımızdan beri önüne gelen eşya gibi bahşiş istiyor ya.
2: Ne edeyim ağam, vereyim mi?
1: Sakın ha. Arkadan gelen Osman Ağa'nın otobüsünün yolunu kessinler. Ondan istesinler biraz da yahu.
2: Olur mu ağam? Adet gelin arabasının önünü kesmektir. Osman Ağa otobüs de geliyor. Delikanlılar yutmaz bunu.
1: İyi iyi, geç sor bakalım kaç para istiyorlar.
2: Peki ağam, gidiyor.
1: Bıktım birader. Hemi vallahi hemi de billahi bıktım bu rezillikten. Size ne canım, kim evlenirse evlensin, mecbur muyum lan size bahşiş vermeye?
3: Kızma baba, böyle günden sinirlenmek iyi değil.
1: De hadi lan, de hadi. Para senden değil, benden çıkıyor. Sen işin yoksa sabaha kadar konuş bakalım.
2: Hüseyin abi, delikanlılar 5 milyondan aşağı bahşiş kabul etmeyin diyorlar ya.
1: Ne? Lan bu düpedüz soygunculuk be. 5 kuruş bile vermem. Madem ben bu köyün mıhtarıyım, bu soygunculuğa göz yummam.
2: Değil mi?
1: Yahu çok konuşma Kadir Efendi. Gir içeri de gidelim. Kimseye 5 kuruş falan vermem.
2: Ya ağam, delikanlılar yolun üzerine çökmüş de diyor. Sonra hepsini de sarhoş, 5 milyonu almadan şuradan şuraya kıpraşmayız diyorlar.
1: Çiğneyin namussuzların. Çiğneyin, üzerinden geçin. Madem ki onlar eşkıyalık yapıyor, biz de ezer geçeriz ya.
2: Sen bilirsin ağam. Bineyim mi arabaya?
1: De yıkıl git başımdan be adam. Bir çaresine bak işte, öldürmek mi istiyorsunuz beni ya? Var ne istiyorlar sever, yoksa çıldıracağım.
2: Ne kızıyorsun ha? Peki ha.
3: İstersen aşağı inip yolumuzu kesenleri bir güzel döveyim baba.
1: Aptal aptal konuşma lan, görmüyor musun? 10 kişiyle hangi birini döveceksin? Gerizekalı. Kaya ne yapıyor, bir inip bakayım.
4: Amma da cimri buban varmış be Tahir.
3: Ona cimri demezler, iş adamı derler. Buban parasını savurmayı sevmez. Benim babam babaların en babasıdır.
4: Tamam tamam, başlama gene.
2: Ağam be, tamam, bahşiş bildim gençlere, gidebiliriz.
3: İyi emme, babam nerede Kadir Efendi?
2: Arkamızdaki otobüse bindi.
3: Ey, bas gaza da gidelim hadi.
2: Olur Tahir.
5: Hayrola Hüseyin ha? Neden düğün arabasına inip de bizim otobüse bindin?
1: Memlekette asayiş diye bir şey kalmamış ki, her taraf eşkıya dolu Osman'a. Kilometre başına arabayı durdurup para istiyorlar.
5: Şu mesele. Anlaşılan yine pintilik damarların kabarmış he?
3: Menevşe. Kız Menevşe, sana diyorum. Duyuyor mu yoksa ha? Cevap versene bana.
4: Üf, ne istiyorsun be? Rahat bıraksana beni.
3: Biliyor musun? Anamın taktığı o bilezikleri 200 milyon aldık. Kız kardeşimin sana aldığı elmas küpelere 80 milyon saydık.
4: Görmemişin oğlu olmuş da.
3: Ne olmuş? Soracığıma, senin boynuna taktığım o 2 metrelik zincir var ya.
4: Ne olmuş o zincire?
3: Ona 200 kayme saydık ya.
4: Bana baksana. Sen konuşacak başka bir şey bulamadın da bana aldığınız sakları mı sayıyorsun? Kaç aldıysanız aldınız, bana ne, umurumda mı benim?
3: Canım laf olsun diye söylediydim, kızma hemen. Biliyor musun ne düşünüyorum ben Evşe?
4: Bana ne düşünürsen düşün.
3: Köyün kızlarını düşünüyorum da.
4: Pişmiş kelle gibi gülüp durma. Ne olmuş köyün kızlarına koca kafalı Tahir?
3: Canım diyeceğim yani, kızların hepsi peşimde dolaşırdı da bana varmaya can atıyorlardı. Oysa ben hiçbirine metelik bile vermedim.
4: Esah mı diyorsun Tahir?
3: Şimdi seni seçtim diye hepsi karalar bağlamıştır. Ama varsın bağlasınlar canım, bana ne?
4: Demek şimdi köyün bütün gelinli kızları benimle evlendin diye mateme büründü. Öyle mi koca kafalı Tahir?
3: Ya.
4: Biliyor musun Tahir? Sen yalnız koca kafalı değil, aynı zamanda da salağın tekisin.
3: Öyle mi? O da ne demek?
4: Şu demek. Eğer motor yarışı olmayaydı, sen benden başka kadın bulamaz da evde kalır gurur giderdin be. Demek köyün tekmil kızları sen evlendin diye karalar bağladı he mi? Hey koca kafalı Tahir, sen ömür adammışsın be.
3: Ömür adamım değil mi? Bak sayemde zevklendin. Önceleri beni istemiyordun ama şimdi görüyorum ki hoşlanmaya başladın. Ne demişler, nikahta keramet vardır. Diyen boşuna dememiş belli.
4: Sırıtma hemen. Seninle azıcık eğlendim diye hemencecik senden hoşlandım sanma.
3: Ama doktor bozuntusu Cemil'le evlenseydin böyle somurtmayacaktın he mi?
4: Somurtmazdım ya. Hem bir daha ağzından Cemil için tohtor bozuntusu lafını duymayayım. Gözlerini oyarım senin galiba.
3: Yok ya. Sen kim oluyorsun da benim gözlerimi oyacaksın ha? Böyle böyle. Senin karşında kocam var. Erkek var. Elimin tersiyle bir vurdu muydu?
4: Yok canım. Vuracaksın ha. Vursana ha. Vursana. Ne duruyorsun? Vur da seni doğduğuna pişman edeyim.
3: Sus kız. Yavaş. Ya Kadir Efendi duyacak da ayıp olacak.
4: Sen tohtor Cemil'in ağlat çantası bile olamazsın. O bir kere kocaman tohtor. Sen nesin ki?
3: Sen yani ben de koca Hüseyin Ağa'nın oğluyum. Benim babam ağa.
4: Senin baban ağaysa benim babam da ağa. Hem ağa oğlu olmuşsun da ne olmuş? Başkalarından ne farkın var ki? Üç kuruş param var diye kendini adamdan mı sayıyorsun?
3: Ey kabahat zaten seninle konuşan da.
0: Uykum geldi, ben azıcık uyuyacağım.
4: Uyu ya. Uyu da beni rahat bırak. Heş olmazsa o cırtlak sesini duymam. Sen benim alın yazınmışsın koca kafalı Tahir. Keşke Rabbim anlama senin yerine tohtoru yazsaymış. Ne de güzel olurdu her şey o zaman. Hiç olmazsa tohtor karısı oldun. Şehirlerde oturur, şehir karıları gibi süslenir, onlar gibi yaşardı. Bizim kaderimiz buymuş. Dünyanın neresinde görülmüş motor dövüşüyle bir kızın sevmediği bir erkekle evlendirildiği?

0: galiba ha.
1: Para kardeşim, her şeyin başı para. İnsan oldu, para oldu da her bir şey yapabiliyor.
0: Haklısın kardeşim ya. Altı uydu ağalı filan hem de. Bizim koyun koca kafalı Tahir'i işte. Adam düğününü şehirde yaptırıyor.
1: Valla öyle.
2: Aa işte geldik, hadi inin bakalım millet, hadi aşağıya.
3: Çıkın mı kapan oteli, koş versin gari.
2: Lan fırıldak salaman, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu, ne oteli? Otelde sadece biz kalacağız, köylüleri de burada yatıracak halim yok ya benim.
3: Kusura kalma Hüseyin ağam, ağzından çıktı bir kere. Hadi çıkın mı kapan otelin kazinosuna geçsin, eğlence orada olacak.
4: Hadi lan, kazinoya gidin.
5: Anam. Otel dediğin şu büyük konak mı yoksa Osman ağa?
6: Ya ne sanmıştın hanım? Hadi inelim biz de.
2: Nasıl Osman ağa? Oteli beğendin mi?
6: Aferin Hüseyin ağa. Bak şimdi gözüme girdin. Senin adam olacağını aklım yattı dünürüm.
2: Sana sözümüz vardı Osman ağa.
6: İyi yer seçmişim. Pek beğendim.
2: 5 milyonlukları hiç acımadan bastırırsan elbette beğenirsin. Dur daha gazinosunu bir gör hele. Kendini kralların sarayında sanırsın. Hadi yürü gidelim de milleti fazla bekletmeyelim.
6: Acelen ne canım Hüseyin ağa?
2: Var ya, geç kalırsak cümle alemi burada yatırmamız lazım gelir.
6: Sen de yatırıverirsin.
2: Amanın lafı bile insanı korkutuyor kardeşim. Hangi birine yer buluruz burada? Para mı dayanır bunca meşarife?
6: Ah pinti Hüseyin ağa. Hadi girelim otele bakalım. Zeynep sen de kadınları kızları al odanıza çıkın. Saçınızı başınızı düzeltin. Sonra da aşağı inersiniz.
5: Olur. Hadi Menevşe düş önüme bakayım, odaya çıkıyor.
7: Odası batsın.
5: Söylenme kız, görmüyor musun düğünün sazlı sözlü gazinolarda yapılıyor. Koca koca otellerde kalacaksın. Ah ah vallahi bu zamane kızları nerede, biz nerede?
6: Ya be dur alıp duruyorsun hanım.
5: Diyeceğim bizim hiç şansımız yokmuş bey. Eşek fiyatına gitmişiz.

0: Garson bey bir bakıver hele.
1: Buyur ağam.
0: Bu oteldeki odaları müşterilere sen mi veriyorsun?
1: Hayır ağam, katip veriyor. Tuvalete gitti, şimdi gelir. Bir isteğiniz varsa söyleyin, ben de yardımcı olurum.
0: Var ya, bizim gelinle damadın yatacağı odanın yanında boş oda var mı?
1: Bir dakika ağam, deftere bakayım. Boş efendim.
0: İyi, katibe söyleyin sakın kimseye vermesin o odayı. O odaya kimseye yatırmayacaksınız, tamam mı?
1: Baş üstüne efendim, katibe söylerim yatırmayız. Zaten numarasından dolayı kimse tutmaz o odayı.
0: Niye, numarası kaç ki?
1: 13 efendim. Nedense bu şehir yerinde 13 rakamının uğursuzluk getirdiğine inanılır.
0: Saçma. Neyse, 13 numaralı oda boş kalsın. Malum ya, zifaf odası mahrem bir yerde olmalı. Otelde düğün yapılmaz dedikse laf anlatamadık bizim Osman Ağa'ya, ama ne yaparsın?
1: Hiç merak etmeyin ağam, katip gelince söylerim. Odayı kimseye vermez, boş tutar.
0: Aferin size.
2: Ne duruyorsun canım, yesenize yemeğinize.
3: Nasıl yesinler biraderim, bunca para harcandı ama kimse ağızla dile bir şey yiyemiyor ki. Herkesin lokması boğazına düşüyor.
2: Nedenmiş o?
3: Ya baksana şunların haline biraderim, hepsi diken üstünde oturuyor sanki. Bizim köylü çatalla bıçakla yemek yemeye alışkın değildir. Şu düğünü köyde bizim alıştığımız gibi yapsedik olmaz bir de.
4: O kadar kafanı takma Recep dayı. Az sonra korkuları kalmaz, alışverile. Sen hiç meraklanma gari.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'deyiz, buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte, ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. Umarım keyfiniz yerindedir. İnsanın keyfi nasıl yerinde olur? Bir, sağlıklıysa en başta. İki, karnı toksa, karnı açsa insan ne kadar durumu iyi olursa olsun, bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk, böyle bir gurultu, bir isteksiz bir durum söz konusu. Özellikle işte erkekler karnı aç olunca huysuz olur diye kadınlar arasında bir genel yaygın kabul görmüş bir düşünce vardır. Erkeğin karnı aç kalmayacak. Bu bilmiyorum sizin evinizde de geçerli mi, ama insanın karnı toksa, üstüne bir Türk kahvesi içtiyse işler yavaş yavaş yoluna girebilir. Her ülkede hemen hemen böyle işlerin yavaş yavaş yoluna gireceğinin işareti bazı kabuller var. İşte bizim ülkemiz için karnın toksa, üstüne bir kahve içtiysen, etrafında bir iki dost, arkadaş varsa, sevdiğin birileri varsa, işte ailen, eşin, çocuğun, annen, baban, kimse o çemberin içinde özellikle görmek istediğin, insan biraz güç buluyor galiba hayatın zorluklarına karşı mücadele etmek için. O zorlukların üstesinden atlamakta insanın yanında bazen birilerine ihtiyaç var, o da yakın çevremiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Öyle başlayalım tekrar. Biz bugün ikinci bölümde biraz yaz hastalıklarından konuşacağız. Özellikle yazın kulakta yaşanan hastalıkları konuşacağız. Bir de her hastalığın gidip gelip vücudun dokunduğu bağırsaklar. Geçtiğimiz günde beslenme alışkanlıklarımız sebebiyle bağırsaklarımızdan konuşmuştuk. Bu defa bağırsaklarda görülen hastalıklar ve bunların bizim genel vücut sağlığımızı nasıl etkilediğini konuşacağız. Özellikle bağırsaklarınız adeta bir süzgeç gibi zararlı maddeleri geçirmeye başladıysa bedeninizde neler oluyor, onu değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki hava durumuna, yol durumuna bakacağız. Türkiye genelinde sizinle paylaşmak istediğimiz bilgiler var. Bu yıl zeytinle ilgili zeytin üreticisinin yüzünü güldürecek bir altın hasat dönemi bekleniyormuş efendim Türkiye'de zeytin. Zeytin öyledir ya, bir yıl bereketlidir, bir yıl biraz daha az ürün verir. İşte bu yıl o bereketli yıl, üzerine bir de bereket eklenmiş maşallah diyelim. Zeytin üreticisinin yüzü gülsün, zeytinyağının fiyatı düşsün. O zaman biz son tüketicinin de yüzü gülüyor. Zeytinyağı çok kıymetli ama hani hakikaten neredeyse altınla yarışır hale geldi. İnşallah zeytinyağının fiyatı da biraz düşer.

İstanbul'da %44'lük bir trafik yoğunluğu var şu an itibariyle, özellikle Şehitler Köprüsü girişi Anadolu yakasından oldukça yoğun görünüyor. Avrupa yakasında da yine Mecidiyeköy'de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullananlar için Hastal Seyrantepe arasında, hatta bu noktada özellikle Hastal ve Akşemsettin Viyadüğü arasında da ayrıca ters yönlü bir yoğunluk söz konusu. Buradan Sultan Gazi istikametine dönecek olanlar için trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz sevgili dinleyiciler. Şöyle bir detaylı bakalım o zaman trafiğe. Beylikdüzü Avcılar arası yoğun, Küçükçekmece'ye doğru trafik azalıyor. Sonrasında Merter'de çalışma var, onun yoğunluğu var. Cevizli Bağ Haliç Köprüsü arası yoğun, ardından özellikle Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu istikametine trafik yoğun. Gelelim Teme, Firuzköy, Isparta Kule arası yoğun. Söylediğim gibi Hastal Seyrantepe trafiği var. Sahil yolu çok rahat ama bu defa Karaköy'de ve Beşiktaş'ta trafik biraz daha uzun süreli bir yavaşlama gösteriyor bize. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Şehitler Köprüsü'nde Çamlıca Altunizade arası yoğun, hatta geriye doğru Bostancı'ya sarkmış trafik. TEM'i kullanacak olanlar için Ataşehir rahat, Ümraniye Elmalı arası yoğun, sonrasında da köprü girişinde trafiğin yavaşladığını görüyoruz. Kartal'dan başlayan bir E5 trafiği var ve trafik Maltepe'ye kadar devam ediyor. Sonra biraz rahatlatıyor sizi ama bu defa Göztepe trafiği geliyor karşınıza Kadıköy istikametinde gidenler için. TEM'i kullanacak olanlar için Sancaktepe Ataşehir arası yoğun. Ümraniye bağlantısı E5 istikametinde özellikle Ümraniye'ye yakın noktalarda yoğunluk gösteriyor. %44 İstanbul'da şu anda trafik yoğunluğu. Gelelim hava durumuna. İstanbul'da bu sabah yağmur yağacak gibiydi. Sabah kalktım erken saatte, hava bayağı kapalıydı. Hatta şemsiye koydum çantama, unutmayayım dedim. Çıkarken bir şemsiye olsun yanımda. Ama şu anda pırıl pırıl. Sıcaklık 26 derece. Hissettiğimiz değerse 29 dereceyi görmüş durumda. Çünkü %74'lük bir nem var. Gün içinde sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Bugün yarın böyle. Perşembe yağmur bekleniyor İstanbul'da. Sonrasında hafta sonu için havanın açık olacağına dair ilk belirti geldi cumartesi günü için. Ama tabii ki hafta sonu raporuna cumadan bakacağız, daha detaylı göreceğiz. Şimdilik perşembe günü İstanbul'da yağış beklendiğini hatırlatalım ve hemen başkente geçelim bakalım. Başkente de hava çok sıcak. Ankara'ya günübirlik gidecek olanlar dikkatli olsunlar. Bu hafta Ankara'da hava bugün 34 dereceyi görecek. Cuma 35 dereceye çıkacak. Yağış beklenmiyor. Sıcaklık 27 derece civarında şu anda ama dediğim gibi 34 dereceye kadar çıkacak. Sıcak bir hafta var Ankara için. Birazdan Güneydoğu'ya da bakacağız. Orada da hava çok sıcak. Meteoroloji sürekli Güneydoğu için uyarılarda bulunuyor sevgili dinleyiciler. Kavruluyor hakikaten insanlar, özellikle sıcak saatlerde dışarıda olmamaya özen gösteriyor. Gelelim İzmir'e. 30 derece sıcaklık ama hissedilen değer 31 derecenin üzerinde. Gün içinde 37 dereceye kadar çıkacak. Özellikle öğle saatleri çok sıcak. Termometre kırmızıya dönecek. Bu hafta böyle cumartesi 37 dereceye kadar çıkacak. Arada böyle bir cuma serinleyecek ama cumartesi yeniden hava sıcaklığı yükselecek İzmir'de de. Havanın sıcak olduğunu ve öğle saatlerinde dışarıda olmamak gerektiğini hatırlatalım. Bu sadece İzmir için değil, Ege bölgesinin geneli için geçerli bir uyarı sevgili dinleyiciler. Hemen bir takvimimizi açalım. Bugün nereler seriniyor? Karadeniz'in doğusunda ve batısında yağışlar var. Bolu Kastamonu arasında gök gürültülü sağanak yağış. Kıyıya doğru gittiğimizde Zonguldak ve Bartın arasında yağış var. Karadeniz'in doğusunda ise yağış Trabzon'dan başlıyor ve Ardahan'a kadar devam ediyor. Güneydoğu'da ise sıcaklıklar 43 dereceyi görecek. Bugün Urfa 43 derece, Batman, Diyarbakır 42 derece. Yukarıda 39 derece Tunceli, 38 derece Iğdır. Bölgenin doğusuna doğru gittiğimizde 35 derece Hakkari, 40 derece Kahramanmaraş, 41 derece Adıyaman. Ege'nin içleri de sıcak. Bugün Aydın 41 derece, Muğla 37 dereceyi görecek. 39 dereceyle Denizli onları hemen yanında ve hava çok sıcak. Çanakkale'den Bursa'ya, aşağı Manisa'ya inen rüzgarlar var. Bu rüzgar bölgeyi, Marmara'nın güneyini serinletecek. Ama biraz daha güneye indiğimizde, şöyle Muğla'ya doğru, yani artık Ege'nin güneyine indiğimizde sıcaklıklar hakikaten yüksek. Bu arada Trakya'da sıcak. Edirne 37 dereceyi görecek bugün. Yarın 5 Ağustos Çarşamba.
Yine Çanakkale Manisa arasında rüzgar etkili. Ege'nin içleri sıcak, 41 derece aydın. Karadeniz'in doğusunda Trabzon'dan Ardahan'a kadar yağışlar var yine. Güneydoğu Anadolu bölgesi 41-42 derecelerde. Yine bölge oldukça sıcak ve önümüzdeki günler içinde herhangi bir yağış beklentisi yok. Perşembe günü Karadeniz'in doğusundaki yağış Iğdır'a kadar sarkacak ve İstanbul ve Kocaeli'de yağış alacak. Hatta Perşembe günü yağış ihtimali olan yerlerden biri de Osmaniye. Cuma günü yine Osmaniye'de yağış var. Marmara'nın güneyinde, hatta böyle biraz Kütahya'ya, Eskişehir'e doğru sarkan yağışlar var. Karadeniz'in doğusu yine yağış alacak. Cumartesi günü ise hafta sonu Karadeniz'in doğusunda, İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, hatta Yozgat'ta ve yine Perşembe Cuma olduğu gibi Cumartesi günü de Osmaniye'de yağış beklendiğini hatırlatalım. Güneydoğu'da sıcaklıklar şöyle 1-2 derece düşebilir Ağustos'un 8'i itibariyle. Ama yine de uzun vadeli raporların çıkmasını bir bekleyelim beraber.

Salı bugün takvim yaprağımız bize tarhana çorbası, zeytinyağlı barbunya, sütlaç demiş. Dün bizde bir zeytinyağlı barbunya vardı. Yani affedersiniz ama bir ellerime sağlık demek istiyorum. Hani yüzüme söyleyeceğim. Çok güzel olmuştu. Sadece barbunya ve böyle bir kaşık kadar pilav yedim. Barbunya gerçekten benim çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi bu arada. Böyle sarımsağı bol, sosunu güzelce çekmiş ama çok kuru kuru, takır takır, tane tane de değil. Ama çorba gibi, böyle sulu yemek gibi de değil. Onun böyle bir kıvamı var, benim tarafımdan geliştirilmiş. O kıvam çok güzel. Dün çok güzeldi mesela. Dün çok beğendim. Ellerime sağlık diyeyim. Nazar değmesi. Bir şey beğeniyorum, ertesi günü 3 tane 4 tane bir şey yapayım diyorum mesela. Yani bir kek yaptım geçen gün, kabarmadı. Yani demek ki arada kendime nazar değiyorum. Ama barbunyam çok güzel olmuştu. Pilav da çok güzeldi. Güzel yani. Ben bu yemekleri böyle yan yana çok seviyorum. Soğuk yemekler de öyle. Pilav da çok sıcak değildi. Böyle çekmiş güzel demini. Harikaydı. Hava biraz serinledi. Yemek yemek için biraz bekledik. Çok sıcaktı çünkü dün öğleden sonra da. Ama dediğim gibi insan sevdiği bir şey, sevdiği birileriyle yiyince, ya gerçekten ne olduğunun önemi yok. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Hani bu yaşına gelmiş, bir sürü güzel yemek yemiş, bir sürü güzel sofraya oturmuş. Ama sevdikleriyle böyle domates, peynir, zeytin, hayır bıçak yok, domatesi ortadan keselim durumunda. Hani böyle bir Türk filmlerinde gösterilir ya, kağıdın üzerine, gazetenin üstüne. Hani onu da yemiş, ne bileyim, en güzel sofraya da oturmuş birisi olarak söyleyeyim. En güzel sofra ne biliyor musunuz? Böyle gösterişli olanlara güzel diyoruz ama en güzel sofra bir, sizin için isteyerek hazırlanmış bir yemek. Bu çok önemli. Peynir, ekmek bile olsa sizin için isteyerek hazırlanmışsa bu çok kıymetli. İkincisi, karşınızda kim var kardeşim? Kiminle yemek yiyorsunuz? Kimin gözünün içine bakıyorsunuz? Kim karşınızda ağzını şapırdatıyor? Mesela bu kadar rahat ağzını şapırdatarak, ya yemeyelim tabii de. Yani o kadar rahat karşınızda kim var? Ananız, babanız, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, bu kadar. Onu da mesela ben Selim'le yerken çok dikkat ederim kendime. Yani aman ağzımı şapırdatmayayım, üstüme dökmeyeyim, aman bıçak kullanayım. Ama öyle sofralar var ki yani koparıyorsunuz ekmeği, bandırıyorsunuz yumurtanın gözünü. İşte o yemek o kadar lezzetli ki. O yüzden şekle değil de insanın kalbinin içindeki ışığa bakmak lazım. O ışığı gördüğünüz yer pırıl pırıl. O ışığı gördüğünüz yer olmanız gereken yer. Sakın o ışıktan ayrılmayın.

Yazmış sosyal medyadan dinleyicimiz WhatsApp üzerinden, nasıl yapıyorsun barbunyayı diye. Ay, tarifini vermeye değmeyecek kadar kolay. Zeytinyağı, bolca ve güzel zeytinyağı, sonra bolca soğan, bolca soğan, sarımsak. En az mesela ben 1,5 kilo barbunya ayıklanmış, işte ne kadar kalıyorsa düşünün, onu pişirdim. 3 büyük diş sarımsak koydum. Seviyorsanız daha fazla da koyabilirsiniz. Onları beraber bir kavurdum. Sonra salçasını kavurdum. Biraz domates, biraz biber. Domates rendeledim. Onu da güzel kavurdum. Hep beraber böyle bir sos gibi oldu. Sonra barbunyamı koydum. Tazeydi zaten. Yıkamıştım. Her şeyi hazırdı. Barbunyamı koydum. Suyunu koydum. Kaynamaya başladı. Sonra biraz daha su koydum. Baktım çekiyor suyu. Biraz daha su koydum. Sonra kapattım düdüklüyü. Ötmeye başladıktan itibaren de, buhar çıkmaya başladıktan itibaren de 11 dakika en fazla, o kadar. Ondan sonra kapattım, hiç açmadım ağzını. Diyor mesela, bazıları diyor ki ya nereden biliyorsun, ya biraz sertse. 11 dakika sonra kapatınca zaten kendi buharıyla da pişmeye devam ediyor. Sonra artık soğuyana kadar açmıyorum. İyice soğuyor kendi tenceresinin içinde. Sonra onu cam kaba aldım, dolaba kaldırdım bir akşam dinlensin diye. Bir önceki gün yapmıştım. Ertesi günde yedik. Böyle işte bizim barbunya hikayen. Havuç koyabilirsiniz içine seviyorsanız eğer. Patates koyabilirsiniz. Tercih eder. Ben etmiyorum. Havuç olabilir, biraz tatlı. Şeker, bir kesme şeker kadar koydum. Koymadığım zaman da oluyor ama bu defa koydum. Tuzu tabii, hani ayarlayacaksınız kendi damak tadınıza göre. Burada bol soğan önemli. Domates rendesi önemli. Zeytinyağının kalitesi ve miktarı önemli. Onun dışında vallahi düdüklü tencerede yaptım, yani çabuk çıkmam gerekiyordu. Düdüklü tencerede yaptım ve kapattım altını, çıktım. Ondan sonrası artık düdüklü tencereyle kendisinin arasında, artık ne yaptılarsa, nasıl birbirlerini etkiledilerse gayet güzel olmuştu.

Havvamcığım da dün salata tarifini kaçırmış. Bütün kolay tarifleri kaçırıyorsunuz. Kolay olduğu için önemsemiyorsunuz bence. Havvamcığım müşteri gelmiş dükkana, ondan kaçırmış. Çok kolay. Bir pembe domatesi alıyorsunuz. Kabuğunu soyabilirsiniz tercihen. Ben soymuyorum bazen. Bazen vaktim varsa soyuyorum. İnce ince dilimliyorsunuz. Ama nasıl dilimliyorsunuz? Halka, yani domatesi ortadan ikiye kesip yarım yarım dilimliyorsunuz ince ince. Sonra bir tarafta kırmızı soğanı, mor soğanı güzelce yine onu da ince ince doğruyorsunuz. Çok kalın değil, böyle rastgele değil. Ben onları böyle şekil şekil yapıyorum, jülyen. Sonra onu biraz tuzla ovuyorum. Kenarda bekletiyorum. Bu arada biraz baharat katabilirsiniz. Sumak çok yakışıyor ama çok değil, rengini bozmayın. Sonra güzel bir zeytinyağı, güzel bir nar ekşisi ve tuz. Ondan sonra karıştırıyorsunuz beraber. Böyle bir 10 dakika dinlendiriyorum ben böyle. Birbirinin suyunu çeksin, birbirinin tadını alsın diye. Ondan sonra da ekmeği bandırarak gelen bir salata. Öyle kibar bir salata değil. İşte alalım iki çatalla, bir kaşık bir çatalla böyle tersinden tutalım da. Öyle bir salata değil. Bugün niyeyse böyle hep ekmekle bandırasım var her şeye. Bu salata öyle ekmekle bandırılacak bir salata. Çünkü muhteşem bir suyu oluyor. Yani onu kaçırmak istemezseniz çok da lezzetli oluyor. Bu da İstanbul salatası diyorlarmış. Sebebi de İstanbul'da balıkçılarda servis edilmesi. Ama ben dediğim gibi böyle hani çok zor, çok pahalı, çok bulunmaz malzemelerle yapılan bir şey değil. Yemeğin iyi olmasını sağlayan unsurların başında kullandığınız malzemenin kalitesi geliyor. Şimdi reçel yapacaksınız. Eğer pazardaki bozuk çileklerle reçel yaparsanız onun güzel olmasını beklemek emeğinize haksızlık olur. Bir emek veriyorsunuz, şeker koyuyorsunuz. Yani meyve kadar şeker koyacaksınız neredeyse. O zaman iyi meyveyle yapmanız lazım ki sonuç iyi olsun. Bir meyve mesela ne diyelim ki, çilek madem onda. Şimdi mevsimi olmadığında çileği çilek reçeliyle tadıyorsunuz. O zaman çilek gibi kokması lazım. Kayısı mevsimindeyiz tam şimdi. Yapacaksanız eğer hakikaten güzel bir kayısıyla yapmanız lazım. Küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben yarım yarım da seviyorum böyle. Kabuğu çıkıyor üstünden, mis gibi koyuyorsunuz. Mesela bir kızarmış bir dilim ekmek, altına biraz peynir koydunuz. Üstüne bir yarım kayısı koydunuz. Ay, güneş gibi parlar o gün kahvaltı. O yüzden böyle aldığınız meyvenin verdiğiniz emeğe harcayacağınız diğer malzemelere değer olması lazım.

Havamcım da dinliyormuş bugün de. Kolay gelsin diyelim. Keyifli ve güzel bir gün olsun. İnşallah bereketli olsun. Erkenden kalkıp iş yerini açıp işinin başında o gün gelecek olan kısmeti bekleyenler o kadar çok ki. O yüzden umarım bu emeğin karşılığını alırsınız. Herkesin kendine göre bir akışı var gün içinde. Kimisi evde çok çalışıyor, kimisi dışarıda çok çalışıyor, kimisi çok çalışıyor az kazanıyor, kimisi yıllarca çok çalışmış sonra üzerine küçücük dokunuşlarla artık kazanmaya başlamış. Zannediyor ki çok az çalışıyor ve çok kazanıyor. Halbuki o az çalışmanın arkasında senelerce verilmiş emek var, biriktirilmiş tecrübe var ya da bir duvar örer gibi üstüne tuğla tuğla örmüşsünüz. Şimdi baktığınızda bir eser var karşınızda. O tuğlayı tek başına yaparken böyle bir esere dönüşeceğini belki hayal etmediniz. İşte o yüzden iyi dostlar biriktirmek kıymetli, iyi işler yapmak. Hep bir iyilik yaparken şunu düşünmek lazım. Allah'ım zor zamanda benim de karşıma bana iyilik yapacak birilerini çıkar. Üstelik kendiniz için istemeyin sadece. Çocuklarınız için isteyin. Zor durumda olan herkes için isteyin. Yani ağzımız erinmez. Allah'ım beni ve neslimi iyi insanlarla karşılaştır. Sadece kendimiz değil ki. İnsan çocuğu, torunu, başka akrabaları, kötülerle karşılaştığında mutlu olmaz ki. O yüzden hep duamız öyle olsun. Allah'ım bizi ve bizden sonra gelen neslimizi hep iyilerle, iyiliklerle, iyi insanlarla karşılaştır.

iyilik olsun, herkese olsun, her zaman olsun. Öyle bir kere iyilikle olmuyor. Mesela bir kere birinin karnını doyurdunuz, bir iyilik yaptınız. Aç karnınız karşınıza çıkmış, Allah fırsat vermiş, bir açın karnını doyuruyorsunuz. E ne oldu? 5 saat sonra yine acıkacak o kişi. Onun karşısına bir iyi daha mı çıkacak? Hayır, asıl en iyisinin çıkması ve ona karnını doyurabilecek bir iş imkanı vermesi lazım. Çünkü biz ne kadar ne yaparsak yapalım bir kez karnını doyuracağız. Bir daha yardım ettik. Peki tamam. Ama işte ona probleminin çözümünü sağlayacak belki bizden daha iyi birisinin karşısına çıkması lazım ve çözüm üretmesi lazım ki bu döngüsü kırılsın. Hepimizin bazen dibe vurduğumuz, ayağımızın artık yere değdiğini hissettiğimiz ve buradan kurtuluşum yok diye düşündüğümüz zamanlarımız oluyor. Ama sonra şöyle bir sirkeleniyoruz. Belki birisi bize bir güç veriyor. Ayağımızı yere vuruyoruz ve yukarıya doğru çıkmaya başlıyoruz. Ne muhteşem bir an. O bir şeylerin iyi gitmeye başladığı, kendimizi yeniden eski gücümüzde, kuvvetimizde hissettiğimiz, etrafımızdakilerle iletişim kurabildiğimiz, öyle enteresan oluyor ki insan, işler kötü gitmeye başladığında kendimizi de kapatıyoruz. Bize yardım etmek isteyen insanların elini, yüzünü, sesini duymuyoruz, görmüyoruz. O öyle bir sarmal oluşturuyor insanda. Var benim etrafımda ulaşamadığımız insanlar. Yani fiziken ulaşıyorsunuz ama onu içinde bulunduğu karanlıktan, içinde bulunduğu o kötü ruh halinden kurtarıp çıkartamıyorsunuz. Belki daha profesyonel bir yardıma ihtiyacı var. Ama gün sonunda elimizden ne geliyor biliyor musunuz? En azından yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Birbirimizin yanında olmak. Şimdi Selim bu oyunu bükse, derdi olsa, ben burada mutlu yayın yapabilir miyim? Yapamam. O yüzden ben Selim'in gözünün içine bakıyorum. Şimdi dik dursun, omuzları dik olsun, yüzü gülsün, kendini iyi hissetsin, güzel bir enerji versin. O zaman yayınımız da daha güzel oluyor. İşte böyle bulaşıcı bir şey aslında. Hiç sesimizi duymuyoruz birbirimizin. Ama birbirimizin enerjisinden haberdarız. Görüyoruz ve etkileniyoruz. Bir sosyal sorumluluk bu aslında. Suratımız asıp kenarda oturup başkalarını da üzmek yerine işte birazcık silkelenip, ya evet herkesin zor zamanı oluyor ama toparlanıyor insanlar, ben de toparlanacağım demek, buna inanmak, bunun için adım atmak. İnsan kendini, hani hep öyle diyorlar, ışığa en yaklaştığımız tünelin sonundaki o an var ya, insanların çoğu aslında orada vazgeçiyor. Birkaç adım daha atsa kendini kurtaracak, ışığa gidecek ama o an ne yapacağını bilmiyor ve o yürüdüğü yolu geriye doğru yürüyüp kendini kurtarabileceğini zannediyor. Bazen biraz sabra ihtiyacımız var. Bazen biraz kendimizi onurlandırmaya ihtiyacımız var. Yüceltmeye ihtiyacımız var. Kendimize güvenmeye ve zorlukları aşabileceğimize inanıp yola devam etmeye. Umarım böyle bir yol ayrımındaysanız şu anda, size güzel bir işaret gelir bir yerden ve doğru karar almanıza yardımcı olur.

Dün çok enteresan bir şey oldu. Hep yayında söylüyoruz. İşte motorların yaya geçidinden dönüş yapması ya da yaya geçidinden motorla geçmesi yasak. Ancak yaya gibi geçebilir yanında motoru varken. İşte motorcular da artık yavaş yavaş bunu benimsemeye başladılar. Motorun bir tanesi yaya geçidinden U dönüşü yaparken diğer motorcu abi yedin cezayı diye bağırdı arkasında. Dedim ki en azından motorcular da artık bunun yanlış olduğunu biliyor. Ve hani bu cezalar arttıkça demek ki caydırıcılığı da artacak. Doğru yoldayız yani. Keşke ceza olmadan kurallara daha fazla uysak ama maalesef bizim toplumumuz için özellikle para cezasının böyle yaptırım gücü kuvvetli bir ceza olarak etkisi hala sürüyor. Kısa bir ara diyelim efendim, sağlık konuşmak üzere yeniden buluşacağız.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: TGRT FM Haber.

Kedi defalarca patisini savurdu ama minicik kertenkele pes etmedi. Kaçmak yerine üzerine yürüdü. İstanbul Silivri'de yol kenarında karşılaşan kedi ile kertenkele izleyenleri gülümseten bir düelloya tutuştu. Merakla yaklaşan kedi patisiyle rakibini yakalamaya çalıştı ancak kertenkelenin ani hamleleri karşısında bir an duraksadı, sonra da geri çekildi. Kısacık mücadelede kazanan belli olmadı ama cep telefonu kamerasına yansıyan o sevimli anlar izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Çin'in Hefei kentindeki Ocean World'de yunuslar serinletici balık jölesiyle ödüllendirildi. Penguenler buz küplerine gizlenen yiyeceklerini afiyetle yerken deniz kaplumbağaları ise soğutulmuş karpuz ziyafeti yaptı. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı su sıcaklığını sürekli kontrol altında tutarken özel serinletici menülerle deniz canlılarının yazı sağlıklı geçirmesini hedefliyor. Sıcaktan bunalan deniz canlılarının keyifli serinleme anları ise ziyaretçilerin yüzünü güldürdü.

Bu muhteşem görüntüler Çin'in Şinçay eyaletindeki Çakatuz Gölü'nden. Göl gün batımında adeta dev bir aynaya dönüşüyor. Gölün cam gibi yüzeyi, dolunayı, trenleri ve rüzgar türbinlerini aynı karede buluşturarak izleyenlere görsel şölen yaşatıyor. Yaklaşık 100 kilometre karelik alanı kaplayan Tuz Gölü, berrak suyu sayesinde gökyüzünü kusursuz şekilde yansıtıyor. Çaka, bu özelliğiyle dünyanın en ünlü tuz göllerinden biri olan Bolivya'daki Salar de Uyuni ile kıyaslanıyor. Ne bakıyorsun tartışmasında kan aktı. Kurşunlar kavgayı ayırmaya çalışan fırıncıya isabet etti. Olay 30 Temmuz'da İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Çiğdem Cambaz kızıyla fırının önünden geçerken Raşit Özbek'le tartıştı. Kısa süre sonra kadının kocası Enis Emre Cambaz silahla geldi. Eşiyle tartışan kişiyi darp etti. Çıkan kavgada silah ateş aldı. Kavgayı ayırmaya çalışan 56 yaşındaki fırıncı Mehmet Pehlivan karnından vurularak ağır yaralandı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Pehlivan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fırıncının öldüğü silahlı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Sarawak'ta Kemena Nehri'nde lisanslı avcılar tehdit oluşturan timsahları tespit etmek için geceleri yemli tuzaklar kuruyor. Amaç nehir kıyısındaki köyleri yeniden güvenli hale getirmek. 2023-2025 yılları arasında timsah saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti. Bu yılda 9 saldırı kayıtlara geçti. Malezyalı yetkililer timsah nüfusunun son 10 yılda yaklaşık 2 katına çıkarak 25 bine ulaştığını belirtiyor. Bu durum bölge halkını ürkütüyor. Sarawak'ta nehirler bölge halkı için yaşamın merkezi. Timsahlarla insanlar arasındaki tehlikeli dengeyi korumaksa her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu sefer kum pistlerde rahvan atlar koştu. 130 jokey ve at kıyasıya yarıştı. Yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu. Geleneksel Türk atlı sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu at sahiplerini, jokeyleri ve at yarışı severleri Kütahya'da bir araya getirdi. 43 ilden 130'dan fazla at kıyasıya yarıştı. 9 kategoride yarışan atlar ve taylar nefesleri kesti. Katılımcılar yarışları soluksuz izledi. Yarış zaman zaman büyük heyecana sahne oldu. Dereceye giren sporculara 400 bin lira para ödülü dağıtıldı. Henüz 14 yaşındaydı. Ehliyetsiz direksiyon başına geçti. Feci kaza onu hayattan kopardı. Aksaray'da trafik kazası bir çocuğun hayatına mal oldu. İddiaya göre ehliyetsiz olan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki çocuk yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Rize'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz'in en sıra dışı yarışı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. 16.sı düzenlenen Formulas tahta araba yarışlarında yarışmacılar tamamen ahşaptan yaptıkları motorsuz araçlarla dik yamaçtan aşağı hız yaptı. Kadın ve erkek yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
1: Şu anda Tunca'dasınız.
0: Kıl çorap ve kara lastik ayakkabılarla direksiyon başına geçen yarışmacılar virajları dönmek ve aracı kontrol altında tutabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak hız arttıkça hata da kaçınılmaz oldu. Keskin virajları alamayan bazı tahta arabalar devrildi. Neyse ki tüm kazalar hafif atlatıldı. Yarışlarda yaralanan olmadı. Karadeniz'in geleneksel adrenalin şöleni bu yılda renkli görüntülerle hafızalara kazındı. Çarptı, ezdi, kaçtı. Vicdansızlığı yanına kar kalmadı. Cezaevini boyladı. Mersin'de otomobil sürücüsü aniden dönerek motosikletle kafa kafaya kaza yaptı. Motosikletteki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Vicdansız sürücü kaputa düşen çocuğu indirdi. Yerde yatan yaralıların üzerinden otomobille geçerek uzaklaştı. Kan donduran o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı. 20 yaşındaki şüphelinin genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Sürücüye 47.246 lira ceza kesildi. Ehliyeti 2 yıl geri alındı. Otomobil ise trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Singapur'da uygulamaya alınan Green Man Plus sistemi yaşlılar ve engelli bireylerin yaya geçitlerini daha güvenli kullanmasını sağlıyor. Kavşaktaki okuyucuya özel kartını okutan yayaya bir sonraki yeşil ışıkta 3 ila 13 saniye arasında ek geçiş süresi tanınıyor. Sistem yolun genişliğine göre yeşil ışık süresini otomatik olarak uzatıyor. Böylece yürümekte zorlanan vatandaşlar karşıya geçmek için daha fazla zamana sahip oluyor. Hali hazırda 1000'den fazla yaya geçidinde kullanılan sistemin 2027 yılına kadar yaklaşık 1500 kavşağa daha yaygınlaştırılması planlanıyor. Tek bir kartla birkaç saniye kazanılıyor. O birkaç saniye ise özellikle yaşlılar ve engelli bireyler için güvenli bir geçişe dönüşüyor. Singapur'un bu uygulaması erişilebilir şehir planlamasına örnek projeler arasında gösteriliyor.
2: So I feel like I'm not sharing my home with the oldest cat.
0: İngiltere'nin Stockport kentinde yaşayan dişi kedi Millie tam 31 yaşında. Bu da onu dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi unvanının en güçlü adaylarından biri haline getiriyor. Sahibi Leslie Greenhawk'a göre Millie son 10 yıldır sadece doğal maden suyu içiyor. Menüsünde ise karides, somon ve tavuk gibi kaliteli proteinler eksik olmuyor. Sevgi dolu bir ortam ve düzenli bakımda bu uzun ömrün en önemli parçaları arasında gösteriliyor. İnsan yaşına uyarlandığında yaklaşık 146 yaşında olduğu belirtilen Millie'nin Guinness Dünya Rekorlarına girebilmesi için doğum tarihini doğrulayan resmi belgelerin sunulması gerekiyor. Şimdilik rekor resmileşmese de Millie uzun ömrü ve sevimliliğiyle dünyanın dört bir yanındaki hayvanseverlerin ilgi odağı olmayı başardı.
3: Aileler varmış altında, onu çıkartmaya çalışıyorlar.
0: Toprak kaydı, kısa süreli panik yaşandı. Neyse ki korkulan olmadı. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Göçük saat 18 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iskele önünde gerçekleşti. Sahille binalar arasında kalan alanda meydana gelen göçük nedeniyle kayan toprak sahil yolunu kapattı. İlk başta bir kadın ve bir çocuğun

ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 36, Bursa 33, Konya 34, Afyon 32, Denizli 37, Antalya 33, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 29, Trabzon 28, Kayseri 33, Erzurum 32, Gaziantep 38, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece.

0: Yol durumu.
1: Opa Borçka Artvin yolunun 13 ila 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ila 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
2: Şimdi reklamlar.
3: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Senle hayatım dolu dolu tat, aç bir meysu dolu dolu hayat.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var? Kökleri nereye dayanıyor? Aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Topuz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kulak, burun, boğaz hastalıkları uzman operatör doktor Ahmet Yıldırım'la birlikteyiz. Tatil, güneş, yaz, havuz, deniz, daha fazla duş, bütün bunlar kulak sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabını arayacağız kendisinden. Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bugün kulak sağlığını konuşacağız. Yaz mevsiminde kulak sağlığı diyeceğiz. Biz tabii deniz, güneş, havuz dedik ama bunların dışında bu mevsimde kulak sağlığımızı etkileyen başka neler var? Hatalarımız, doğrularımız, hepsini konuşalım istiyorum.
1: Evet, bir defa mevsimin kendisi, sıcağın olması dış kulak yolu hastalıklarını arttırıyor. Çünkü yazın malum terliyoruz. Kulak kanalının hemen dış kısmında da çok fazla özel yağlı ter üreten bezler var. Ve ayrıca başka tarzda üretim yapan bezler var. Bunlar da tabii çok sıcak havalarda çok fazla kir üretiyorlar. Ve çok da arkasından yıkanıyoruz. Kulağın ürettiği bu terler orada katılaşıyor. Yıkanınca, denize girince, havuza girince de bu sefer bu kir şişiyor. Şişince altında nemi tutuyor. Cildin üzerinde sürekli kapalı bir nemli ortam

0: da mantar örüyor. Mantar üremesi çok kısa sürede gerçekleşiyor ve hızlı ilerleyen bir şey. Orası enfekte oluyor, kızarıyor, şişmeye başlıyor. Arkasından da bakteri enfeksiyonu meydana geliyor. Böyle bir kısır döngü mü diyelim, yahut da böyle bir süreç oluyor yani kulağın içerisinde. Bu sadece havanın sıcaklığı ile bile olabilen bir şey. Ama bunun dışında kulak çok fazla suyla temas ediyor. Şimdi kulağa çok fazla suyla temas eden insanların çoğunda hiçbir şey olmuyor. Niçin? Çünkü onların cildi normal. Ama
1: Sorun kimlerde?
0: sorun sebasi cilde olan, yani ürettiği yağ fazla olan ciltler ve ürettiği yağ biraz kimyasal olarak bozuk olan tipler. O tip insanlar yani. Bir nevi egzama gibi düşüneceğiz bunu. Nasıl ki egzaması sedefi olan insanlar çok rahat havuza giremiyorlar, denize giremiyorlar. Kulağında bozuk yağ üretimi fazla olan ve bu üretimi çok fazla olan kişiler yazın çok fazla suyla temas ettikleri zaman cildin kendisi yara oluyor. Cildin kendisine egzama meydana geliyor yani. Tabii o zaman sulanıyor, kızarıyor, arkasından gene mantar oluyor, arkasından gene tekrar bakteri enfeksiyonu meydana geliyor.
1: Hiç bitmiyor bu yani.
0: Ya sık oluyor. Şimdi mesela biz şu an aşağı yukarı son 10 gündür veya bir haftadır havaların biraz ısındığı dönemdeyiz. Buraya polikliniğe günde gelen 10 hastadan 8'i böyle hastalar. Mesela kış aylarında böyle olmuyor. Ne oluyor? Nezle oluyor, bademcik iltihabı oluyor. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları oluyor. Halbuki bu aylarda gelen hastaların 10'da 8'i falan, yani diyelim 10'da 5'i diyelim, hep dış kulak yolu hastaları. Bunların bir kısmı kulak kanalı çok fazla kir ürettiği için tıkanan insanlar. Kulak tıkanınca kir de suyu çekince kaşınmaya başlıyor. O zaman ne yapıyorlar? Ellerine o pamuklu çubukları alıyorlar. Kanalın içine sokuyorlar veya başka bir şey sokuyorlar veya parmaklarıyla itiyorlar. Gitgide kir içeriye doğru birikiyor. İnsanlarımızın çoğunun dış kulak yolu genişliği fazla geniş değil.
1: Tam da onu soracaktım. Kulak şekli de etkili midir hocam?
0: Kulak şekli çok etkili kirin birikmesinde ve iltihaplanmasında. Çok geniş kanallar daha iyi havalandığı için ve kirini çok rahat attığı için bu kadar fazla etkilenmeyebilir. Ama insanlarımızın çoğunda böyle değil, kanallar dar. Hatta çoğunda bu kulağa soktuğumuz pamuklu çubukların genişliği kadar yani, o kadar dar. Ne oluyor? Tabii çıkaramıyor kiri, gitgide daha çok içeri itiyor. Ama yazın, şey kışın böyle olaylar sık olmuyor. Niçin? Çünkü terlemiyor kulak. Kulak terlemediği için fazla kir üretmiyor. Fazla kir üretmeyince nem tutmuyor, su tutmuyor. Su tutmayınca mantar olmuyor filan falan. Yani o süreç öyle o şekilde şey yapıyor, ilerliyor. Bir de tabii kulak kanal cildi bozuk olan insanlar var. Bunun dışında bozuk olan insanlar. Mesela kulak kanal cildi incelmiş insanlar var. Kulak kanalı çok kısa, kemik kısmı çok dışarıda olan insanlar var. Kulak kanalı böyle S şeklinde çok kıvrımlı olan insanlar var. Onlar da tabii
1: Tutumu daha çok oluyor.
0: suyu daha çok tutuyor, kiri daha çok tutuyor filan. Onlarda da o tip problemler oluyor.
1: Hangi şikayetlerle geliyorlar? Dış kulaktaki bu problemler nasıl belirti veriyor?
0: Bir tıkanıyor kulak. İkincisi çok kaşınıyor. Üçüncüsü ağrı başlıyor. En son ağrı başlıyor. Bu şekilde ilerliyor. Tabii tıkanınca çok rahatsızlık verici bir şey. Tıkandığı zaman konuşulanları anlamama veya tam kendini dengeli hissetmeme gibi bir problem ortaya çıkıyor. Hasta bundan çok yakınıyor ve hemen gelip temizletmek istiyor. Bazı insanlar senede birkaç defa kulaklarını temizletirler. Bazıları senede bir defa temizletirler. İnsanların çoğu kulağını temizletmez.
1: Gerekli midir
0: Heh.
1: diyecektim.
0: İnsanların çoğu kulağını temizletmez. Böyle bir ihtiyaç duymaz.
1: Demek ki o şikayetlerle doğru orantılı aslında
0: Evet.
1: hissettiğiniz.
0: İstekler,
1: Peki
0: evet.
1: bu ağrı kuvvetli bir ağrı mıdır? İlaç kullanmak gerekir mi? Ağrı kuvvetli midir? İlaç kullanmak gerekir mi? Nasıl bir tedavi protokolü oluşturur?
0: Tedavi protokolümüz oradaki şişkinliği bir defa önce temizlemek. Çünkü içeride bir birikme var, o su tutacak ve olaylar aynı şekilde devam edecek. Bizim onu temizlememiz lazım. Ne yapıyoruz? Ya yıkıyoruz ya da aspiratörle bir vakumla çekiyoruz içerideki kiri dikkatli bir şekilde. Kulak temizliği basit bir olay değildir. Ve tesadüfe bırakılacak bir şey değildir. Öyle ulu orta herkesin evde yapabileceği bir şey değildir. Çünkü herkesin kulak kanalının şekli değişik, cildi farklı, kirin yapısı farklı. Kimininki kabuk gibi çok sert, kimininki yumuşak. İşte kimininki çok yağlı. Bir doktorun temizlemesi her zaman daha uygun.
1: Alışkanlık yapanlar var. Kulağını sürekli temizletenler. Onlara ne diyebiliriz?
0: İnsanların çoğu kulağını temizletmez. Ama bazı insanlar mecburen bu olaylar, çok fazla terlemeler, bozuk cilt yapısı, kanalın yapısının bozuk olması sebebiyle senede bazen birkaç defa temizletebilirler.
1: Alışkanlık olur, temizletmeyin, buna hiç başlamayın, hiç bulaşmayın gibi bir kanaat var.
0: Bu çok yaygın bir kanaat. Özellikle kulağın yıkanması durumunda bunun sık sık tekrar edeceğine dair bir inanç var. Bu tabii ilginç bir şekilde bizim toplumumuza ait bir inanç. Zaten kulak kirine de kir demek bizim Türkçemize ait bir özellik. Kir değil malum.
1: Renk
0: itibariyle kir gibi gözüküyor ama aslında o bir ter parçası. Yani kurumuş bir ter parçası ve çok da faydalı. Kulakta bir miktar kirin olması lazım. Çünkü eğer kulakta kir olmazsa kulak kendisini mantardan ve şeyden, bakteri enfeksiyonlarından çoğunlukla koruyamaz. Ama tam tersini, tersi de oluyor. Bazen de işte kir şişiyor. Enfeksiyonun kendisi de olabiliyor ama bu aslında yani sağlıklı kulaklara göre daha az olan bir şey tabii. Çok daha az.
1: Hocam okullarda, yani şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum ama bizim zamanımızda tırnak kontrolüyle beraber titiz öğretmenler çocukların kulaklarına bile bakar ve ailesine yazı yazardı çocuklarınızın kulaklarını temizleyin diye.
0: Kulak muayenesi tabii biraz zor ama gene de dışarıdan bazen görülebilir. Özellikle dışarı çok aktıysa. Çocuklarda ilginç bir şekilde kulak kiri çok daha cıvık salgılanabiliyor. Sıvı şekilde dışarı akabiliyor. Öğretmenler onu görebilirler ama içerideki kirleri görmesi çok zor.
1: Kir dememek lazım.
0: Evet, ama bir başka Türkçe'de verilmiş bir isim yok.
1: Evet.
0: Yani dışarıda mesela İngilizler mum diyor ona.
1: Kıvam olarak.
0: Mum gibi olduğu için mum diyorlar. Fakat tabii öğretmen şöyle de anlayabilir. İşte çocuğun dikkati dağınıktır, tam duymuyordur, tekrarlatıyordur, sık sık parmak kaldırıyordur. Oradan da kulağının tıkalı olduğunu anlayabilir.
1: Yani o ayrı bir tespit.
0: Ayrı bir tespit.
1: Evet. Öğretmenlerin böyle bir
0: evet,
1: şey
0: doğru.
1: Vardı.
0: Doğru.
1: Şimdi içinde bulunduğumuz mevsimde denize, havuza gidiyor herkes ama hepimizin en büyük sıkıntısı işte kısıtlı günler tatilimiz, ya kulağıma havuz suyu, deniz suyu kaçarsa. Gerçekten bir problem midir kulağımıza havuz ya da deniz suyu kaçması? Biraz önce söyledikleriniz dışında başka problemlere yol açar mı? Nasıl tedbirler alabiliriz?
0: Çok doğru. Havuz suyu diye bir hastalık var. Havuz suyu hastalığı. Çünkü havuzların temizlenmesi gerekiyor. Durağan sular, kapalı sular olduğu için. Her ne kadar devir daim yapılıyorsa da havuzlar mutlaka klorla veya bromla veya hidrojen peroksitle temizleniyor. Bunlar iritan maddeler. Klor da, brom da, hidrojen peroksit de ciltte. Evet, bir nevi çamaşır suyu bunlar. Evet. Bunlar ciltte tahriş yapan maddeler. Bunlar gene birçok insana dokunmaz. Eğer uygun dozlarda kullanılırsa, havuzda uluslararası kriterlere uygun miktarda klor, brom olursa birçok insana dokunmaz. Ama eğer cilt hassassa, atopik birisi ise, alerjik birisi ise, egzaması varsa, yani cildin kendini koruma faktörleri bir miktar azalmışsa, o zaman havuz suyundaki bu maddeler çok daha fazla tahriş yapar. Direktman iltihap yapar. Bu sık sık olduğu zaman zaten doktor hastayı uyarır. Yani bu havuza ya girmeyecek ya farklı bir madde kullanılan, hidrojen peroksit bunların en iyisi. Yani bildiğimiz oksijenli suyla temizlenen havuzlar. Onlar özel sistemlerle temizleniyor. Makinalarla temizleniyor. Böyle havuzlar varsa onu daha çok tercih edebilirler o tip hastalar. Ama özellikle klor çok daha tahriş edici.
1: Kulağa takılan tıkaçlar. Bunlar için ne söylersiniz? Havuza girerken görüyorum ben. Pek çok kişi kulağını kapatıyor.
0: Biz de tavsiye ediyoruz. Özellikle sık sık kulağını temizleten ve iltihaplanan hastaların. Hatta hem tıkaç üstüne de bone şeklinde kulağı koruması daha doğru. Profesyonel tıkaçları tavsiye ediyoruz. Onlar daha az tahriş edici ve daha iyi yerleşiyor. Onlar çünkü 3 kademeli. Kulak kanalını bir nevi arabanın içindeki piston sistemi gibi koruyor. Yani böyle daha az yüzeye temas ederek daha fazla koruyor. O yüzden profesyonel yüzücü tıkaçlarını daha çok tavsiye ediyoruz. Herkesin kullanması şart değil. Birçok insana bir şey olmaz. Ama hassas olan insanlar kullanırsa iyi olur.
1: Bu grup içinde çocukları nasıl özelleştirebiliriz? İçinde bulunduğumuz mevsim tatil. Kulak ağrısı ise çocukların bu mevsimde en az isteyeceği şey.
0: Çocuklar dış kulak yolu iltihabı açısından büyüklerden daha şanslı. suyla temastan sonra dış kulak yolunun iltihaplanması onlarda daha az görülen bir şey. Kulak kiri de çocuklarda büyüklere göre daha az görülen bir şey. Ama tabii çocuklarda da bu olaylar aynen oluyor. Onların bir dezavantajı kulak kanallarının çok küçük olması ve temizlenmesinin daha zor olması. Ama anneler de tam tersine temizlemek için o çubuklara daha çok sokuyorlar çocukların kulağına. Sokunca da ne oluyor? Özellikle kir fazla üretiyorsa daha sık, daha kötü tıkanıyor daha doğrusu. Temizliği daha zor hale geliyor. Kulak kanalını temizlemek doktor açısından da çok kolay değil çocuklarda. Temizleniyor ama tabii kanallar bazen çok küçük oluyor, çok dar oluyor. Yani mecburen birkaç gün gliserin damlattırıp öyle çağırıyoruz genelde. Yumuşuyor hiç olmazsa, evet.
1: Peki bu deniz ve havuz arasındaki tercihte bu son dönemde daha çok deniz tercih ediliyor ama sizin yönlendirmeniz nedir?
0: Denizler için şöyle bir dezavantaj olabilir. Aslında tam temiz deniz suyu çok güzel bir şey, sağlıklı bir şey. Cilt hastalıklarına da iyi geldiğini düşünüyorum. Ama sahiller yerleşim yerlerine yakın oluyor ve içindeki basil miktarı fazla olabiliyor. Ve eğer bir kulak hassassa, tahriş olmuşsa, içinde kir varsa, içinde basil miktarı biraz fazla olan sulardan enfeksiyon kapma riski çok daha fazla oluyor. Denizin böyle bir dezavantajı olabilir.
1: Güvendiğimiz
0: sahillerde bir problem olacağını sanmıyorum. Yani kir varsa şişebilir, tıkayabilir. Hepsi o, başka bir şey olmaz. Ama deniz suyunun kendine ait, temiz bir deniz suyunun kendine ait bir tahriş edici özelliği yok yani. Öyle bir şey yok.
1: Peki kulağımıza su kaçtı ya da çocuğun kulağına su kaçtı, denizdeyiz, havuzdayız. İlk anda yapmamız gereken nedir kulak sağlığı açısından?
0: Yani kulağın içine bir şey sokarak temizlemeyi tavsiye etmiyoruz. Biraz böyle o hemen kanalın girişindeki küçük kıkırdağa kanala sokup çıkartarak vaküm yapılabilir. Dışarıdan pamuk ama böyle ta içine dibine kadar değil de şey yapılabilir. Kafayı iyice yana yatırıp pamuğun üzerine sallanarak. Evet. Çünkü bazı kulak kanalları dar ve eğri olduğu için içerideki suyu yüzey gerilimiyle tutuyor. Onu boşaltmak için sallanmak, hafif vurmak ve böyle vaküm yapmak iyi olur. Ama içeride başka sorun varsa o zaman tabii temizlenmez, tıkanmış olur yani. Onu doktora götürmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Dünyanın Sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. Bireyi değil, aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sebahattin Destek'le bugün geçirgen bağırsak konuşacağız. Son yıllarda hemen hemen bütün hastalıkların altında tek sebep gibi gösteriliyor. Gerçekten bu kadar önemli mi? Bunun detaylarını hocamızdan öğreneceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hocam, geçirgen bağırsak nedir? Önce bir tanımlayarak başlayalım mı?
1: Tabii ki. Geçirgen bağırsak diğer adıyla sızdıran bağırsak diye söyleniyor. Toplumda baktığımızda eski adlarıyla diğer kitabi çalışmalarda ve araştırmalarda kimi zaman irritable bağırsak sendromu, kimi zaman spastik kolit, kimi zaman huzursuz bağırsak durumu diye de söyleniliyor. Dünyada ve toplumda sayısal rakamlara baktığımızda %20 şeklinde söyleniyor ama son zamanlarda özellikle de çevresel şartlar, beslenme durumunun bozulması, stres unsurlarının artmasıyla bilhassa da kadınlarda olmak üzere neredeyse %50'lere yaklaşmış durumda. Geçirgen bağırsak durumunda nasıl tanımlayacağız? Bağırsak duvarındaki o mukoza katmanlarının ve beraberinde kas ve zar katmanlarının çeşitli immünolojik veya alerjik durumlarla veyahut da o gıdaların oluşturduğu tahribat nedeniyle ve üstüne de stresin oluşturduğu yükle birlikte bağırsağın bütünlüğünün, fonksiyonel bütünlüğünün bozulması, randımansız çalışması ve bağırsağın düzensiz çalışmasıyla birlikte vücutta özellikle de toksin artışı ve buna bağlı olarak vücuttaki faydalı maddelerin alınamaması, kişinin sindirim sisteminin bozulması, sindirim işte dışkılama olur yahut da rahat yemek yiyebilme olur veyahut da gıdaların faydalı yönlerini alabilme olur, sindirebilme olur. O sürecin sekteye uğraması şeklinde söyleyebiliriz.
0: Hocam, aslında bağırsak görevini yaparken normalde vücut için faydalı olanları almak yerine, evet, atılması gerekenleri geçiriyor. Yani aslında duvarı ters yönlü çalıştırıyor
1: diyebiliriz. Çünkü burada şöyle bir unsur var. Bağırsaktaki o koruyuculuk katman olarak gerek enzimatik katman, gerek oradaki bağ ve konnektif doku, yani bağ doku.
0: Gevşiyor mu hocam? Ya da gözenekleri mi artıyor? Biz nasıl anlayalım bunu?
1: Şöyle, oradaki savunma sisteminde bir zafiyet oluyor. O savunma sistemindeki zafiyet ve eliminasyon, yani faydalı olanı alma, faydasız olanı atma döngüsünde bir sekteye uğrama oluyor. Tabii kişinin bu içinde bulunduğu bağırsakları bozan süreç, işte az önceki dediğim alerjik süreç, toksik süreç, stres süreci ya da enfektif süreç, bağırsakları o bozan süreç ne kadar ağırlaşırsa ve uzarsa bağırsak o koruyucu fonksiyonu, asli olan düzenli çalışma fonksiyonu, faydalı olanı alma, zararlı olanı atma sekteye uğruyor ve tabii o kapasitesi düştüğü için bağırsak maalesef bu sefer vücut için bazı noktalarda, bazı zamanlarda fayda yerine zarar verdirebiliyor.
0: Peki biz hangi belirtilerle, bende acaba geçirgen bağırsak mı var, irritable bağırsak mı var diye sormalı ve bir doktora gitmeliyiz?
1: Şimdi burada biraz sebep-sonuç ilişkisiyle ilişkili bir belirti durumu var. Şimdi mesela işte bağırsaktaki artan mikroorganizma yükü fazlaysa, örneğin amip gibi, örneğin klostridyal bakteriler gibi, örneğin vücutta işte beklemiş gıdalardan alınan zehirli stafilokokal bakteriler gibi, yani mikrobiyal unsursa kişide ona bağlı belirtiler oluyor. İşte ateştir, ishaldir, bazen kanlı ishaldir, bazen kusmadır. Yahut kişide depresif bir durum, stresif bir durum varsa ve bu kişide disosiyatif, yani stresin oluşturduğu vücut yüklenmesi, organlara yönelik bir stresel yüklenme, adrenalinsel yüklenme oluyorsa bu sefer hemen yemekten sonra şişme, hazımsızlık, buruntu, sancılanma veyahut da o kişide bunun yanı sıra ortaya çıkan diğer işte ellerde, ayaklarda titreme, gözlerde kıpraşma, vücudun tüylerinin tüken tüken olması gibi, ellerin avuçlarının terlemesi gibi, bunlar hep adrenalin fazla salgılanması, stresin altındaki bir insanın verdiği tepkiler kombine oluyor. Eğer o kişi de ilaca bağlı ya da işte ağır metallere bağlı, işte cıvadır, kurşundur, bazen yine plastiktir, onlara bağlı bir bağırsak geçirgenliği bozukluğu varsa, o kişide halsizlik, yorgunluk, devam eden bir yorgunluk, işte vücutta bazı noktalarda şişlikler, kızarıklıklar, cilt olabiliyor. Yine bağırsakta benzer işte şişkinlik, ishal, bazen buruntu, gaz sancısı. Yani buradaki sebep neyse bağırsağı bozduğu gibi vücutta da belirtiler veriyor.
0: Peki bu bağırsağın hangi bölgesinin bozulduğuyla alakalı mı? Yani bir bağırsağın bir haritası var.
1: Evet, evet.
0: Ve bu haritaya göre bir yer bozulduğunda vücudun bir buna karşılık gelen bir yeri mi var?
1: Burada aslında bağırsaklar deyince dediğiniz gibi üçe ayırmak lazım. Önce ikiye ayırıyoruz. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar. İnce bağırsakları da üçe ayırıyoruz. İşte 12 parmak bağırsağı, jejunum ve ileum diye. Burada gıdasal anlamda, toksik anlamda en çok etkilenen kısım ince bağırsaklar.
0: Eminim de aslında en çok olduğu yer orası.
1: Eminim tabii. Ana yani oradaki kalın bağırsaklar suyu emer, ince bağırsaklar gıdayı emer ve mineralleri emer. Diyelim ki ağır metal maruziyeti var. Diyelim ki işte mikrobiyal bir etkilenme var. Bu rotavirüs olur, kolera olur. Az önceki dediğim gibi stafilokok veya klostridiyal, yani konservelerden geçen mikroplar olur. Bunlar direkt ileum dediğimiz ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim yerindeki kısmı etkiler. Ayrıca stresel durumda da yine en çok ince bağırsaklar etkileniyor. Veyahut da gıda alerjisi, kişi süte alerjisi vardır. Ekmeğe gluten alerjisi vardır.
0: Gluten ve işte süt alerjisi aslında özel bir başlık olarak konuşulması gereken bir durum herhalde.
1: O da yine yandaş olarak spastik koliti kolaylaştıran unsur. Her ne kadar maruziyet işte tavuk yemese, gluten yemese de artık bağırsağı hassaslaştırıyor. Yani bağırsaktaki uyaran seviyesini, etkilenim seviyesini belli bir düzeye getirip orada bırakıyor haliyle. Tedavilerde ona da dikkat ediyoruz. Ona da yapma diyeme diyoruz.
0: Peki aslında size başvurdu bir takım şüphelerle, ben de acaba geçirgen bağırsak mı var dedi. Geldiği andan itibaren bir takım tetkikler mi istiyorsunuz? Yani siz bir doktor olarak bu hastada geçirgen bağırsak vardır teşhisini koymak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
1: Biz orada geçirgen bağırsak için bu tanıyı koymak için kişiye gaita testleri yapıyoruz. Gaita'da büyük abdeste işte kan durumu, mukus durumu, hücrelerin durumuna işte kan hücresi, eritrosit veya lökosit durumu, yine gaita'da yağ durumu ve beraberinde gaita'da parazit durumu, mikrop durumuna bakıyoruz. Onun dışında kolonoskopi yapıyoruz. Kolonoskopi de o bağırsaktaki enfeksiyon durumu, içeride mukozalarda etkilenme durumu, tahriş durumunu görüyoruz. Onun dışında kişiye genel bir kan testi yapıyoruz. İşte alerji durumu, vücutta kanda yansıyan bir enfeksiyon durumu veyahut da romatizmal immünolojik bir durum var mı, ona bakıyoruz. Diğer taraftan bağırsağın uzun olması, kısa olması da önemli oluyor. Özellikle de kalın bağırsak normalden fazla uzunsa bu durum daha kolay görülüyor. Çünkü maruziyet kolaylaşıyor daha uzun bağırsak olduğu için. Röntgeni çekiyoruz. Gerekirse ayakta direkt batın röntgeni dışında tomografi de çekebiliyoruz. Sonuç olarak bağırsağı hem radyolojik olarak, hem endoskopik olarak, hem biyokimyasal tahliller olarak inceliyoruz. Ve hepsini bir araya getirip orada artık çıkarımlar yapıyoruz. Belli hastalıkları değildir diyoruz. Belli hastalıkları dahil etmek suretiyle sonuca varıyoruz.
0: Şimdi uzaktan baktığımızda sadece bağırsak diyoruz ve sanki vücutla ilgili fonksiyonları bu kadar büyük değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki bugün konuştuğumuz otoimmün hastalıkların pek çoğunda bağırsakla direkt bir ilişki bulunmuş durumda. Sinir sistemi hastalıklarının büyük bir kısmında,
1: evet,
0: hatta beynin fonksiyonlarını düzgün yerine getirmesinde bile bağırsaklarla bir bağlantı kuruluyor. Acaba bu geçirgen bağırsak mıdır aslında bu ilişkinin kritik noktası?
1: Bu şimdi yapılan araştırmalarda az önceki anlattığınız gerek sinir sistemi hastalıkları, gerek

0: kalp hastalıkları, gerek karaciğer hastalıkları, hatta gerek kemik iliği hastalıkları, hepsinin bağırsakla iştiraki var. Çünkü hepsinde vücuttan, bağırsaklardan vücuda geçen o zararlı olabilecek maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin, mikroplastiklerin kesinlikle etkisi var. Onlar bağırsak bariyerini geçtikten sonra ilk bariyer, daha sonra karaciğer bariyerine geliyor. Karaciğer bariyerini de geçtikten sonra orada da elimine edilemeyince artık vücutta gideceği son organlarda kalıp orada birikme suretiyle yan etkilere yol açıyor. Kesinlikle. Haliyle burada geçirgen bağırsak olması bu kişide ister istemez çeşitli hastalıkların altyapısına zemin hazırlıyor.
1: Tabii kişinin aslında bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra onların tedavisine odaklanıp belki de bağırsaktan uzaklaşıyor tedavi amaçlı.
0: Evet, doğru. O biriktiği organa işte beyindir, kalptir, kemik iledir tedavi ederken kesinlikle bağırsak akla getirilmeli. Dediğin gibi bağırsaktaki o bariyer sistemi ya da buna sebep olan alt sistemler, az önceki saydığım çok ilaç kullanımı, enfeksiyon durumu, gıdaların durumu, ağır metal alma durumları, onlara hep dikkate alıp bağırsaklara da bir elden geçirmek, incelemek gerekiyor.
1: Şimdi bağırsak söz konusu olduğunda merak ettiğim bir şey var. Acaba bağırsaktaki bu durum mu bu hastalıklara yol açıyor? Yoksa bu hastalıklar mesela otoimmün hastalıklar gibi, karaciğer hastalıkları gibi, bunlar mı bağırsağın çalışmasını bozuyor?
0: Aslında güzel bir soru. Otoimmünite, yani kişinin genetiğinin zayıf olması, yaş romatizma dediğimiz ankilozan spondilit, romatoid artrit, 5C, sistemik lupus eritematoz gibi hastalıklarda o otoimmün, yani vücudun kendi savunma sisteminin hücreleri vücudun muhtelif yerlerine saldırdığında tabii ki o saldırılan alanlardan az çok biri de bağırsaklar oluyor. Bağırsaklar bu otoimmün romatizma hastalıklarından, alerjik hastalıklardan mutlaka az ya da çok etkileniyor. Bağırsaklardaki bu etkilenme tabii bağırsak savunmasını ve bağırsak bütünlüğünü bozduğu için bu sefer var olan otoimmün hastalıklar daha da artıyor. Birbirini artırarak devam ediyorlar.
1: Aslında bu geçirgenliğin arttığı dönemlerde hasta biraz kendini kontrol etse, yani benim romatizma ataklarım niye arttı, neden acaba döküntülerim var gibi, mesela diyelim ki sedefi var, diyelim ki otoimmün hastalıklardan biri olduğu için söyledim. O dönemde bağırsaklarla bir ilişki kurduğunda mesela ne yiyip içtiğini biraz kontrol etse belki bir çıkarımda bulunabilir. Şimdi yine bu konuyla ilgili çok konuşulan başlıklardan bir tanesi eliminasyon diyeti. Yani ne yediğimiz. Kimileri diyor ki tamamen her şeyi diyetinizden çıkarsın. Ne bunlar? Glüten, süt ürünleri, hatta bunun içine yoğurdu da koyuyorlar mayalanmış olmasına rağmen. Mesela hayvansal gıdalar, özellikle yağlı hayvansal gıdalar, bazı kuru yemişler, bunların hepsini çıkartın hayatınızdan. Bir 6 ay tamamen bunlarsız yaşayın. Ama bunlardan geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Yani doğru, sofraya ne koyacağız diye sorduracak kadar elemine ediyorlar. Sonra bu süre içinde bağırsaklarınızı bir temizlemeyi tercih edin. Bağırsak mikrobiyotası kendini bir bulsun, bir iyileşsin. Sonra yavaş yavaş bunları tekrar hayatınıza sokun ve bu süre içinde vücudumuzun verdiği tepkiye bakın. Şimdi bu uzun süreci kaç kişi yönetebilir bilmiyorum ama daha önemlisi işe yarar mı onu merak ediyorum.
0: Şimdi burada en önemli konu, biz böyle bir kişi geldiğinde ben o az önceki anlattığım işte kolonoskopi, kan testi, gaita testi, röntgeni yaptıktan sonra şayet artık spastik koliti düşünüyorsam hastaya bir gıda intolerans testi yaptırıyorum. Önümü çok açıyor. Hani hangi gıdaya ne kadar alerjisi var onu bize gösteriyor. Daha sonra diyorum ki bak diyorum, seni inceledik. Bu yapılan alerji gıda testinde işte kiminin soyaya, kiminin zeytine, kiminin cevize, kiminin dediğiniz gibi süt ürünlerine alerjileri çıkıyor. Onları hayatından en azından bir 3 ay çıkar diyoruz. Ve şimdi esasen baktığımızda artan nüfusu doyurmak için fabrikasyon gıdaya çok geçildi. Fabrikasyon gıda seri üretim ve geri dönüşüm üretim. Geri dönüşüm üretimlerin hepsi var olan gıdayı atmayıp onun tekrar geri kazanımı kullanma, ama bu sefer onun içindeki faydalı proteinler veyahut da vitaminler hepsi değişime uğruyor. Bir de onları saklamak için kullanılan maddeler, sitrik asit gibi veya lecitin gibi maddeler. Onun dışında onun tekrar mekanik işlemlerden geçmesi hep süreci bozuyor ve zorlaştırıyor. Haliyle hepsine baktığımızda aslında bizim için buradaki konu, buradaki gıdaların, özellikle de geri dönüşüm gıdaları veyahut da fabrikasyon gıdalarının vücutta artık tolere edememesi, bağırsakların bunları elimine edemeyip bunlara karşı reaksiyon ve toksik etkiyle oradaki gıdaların o oluşturduğu toksik ortamdan dolayı bağırsak fonksiyonlarında ve geçirgenliğinde bozulma oluyor. Şimdi onlardan uzak durmak lazım.
1: Şimdi yine merak ettiğim şey kortizol hormonu. Biraz önce stresten bahsettiniz. Evet. Stres bu hormonun başlıca sebebi. Ve kortizol hormonu da bağırsakların hiç sevmediği bir hormon. Ya da ölçülü miktarda sevdiği bir hormon. Peki biz bağırsaklarımızı korumak için stresi kontrol etmeyi bir ödev haline nasıl getirebiliriz?
0: Şimdi stres gerçekten artık neredeyse kalp krizinden tutun bunamaya, bunamadan tutun dikkat dağınıklığına, ondan tutun bağırsaktaki bu az önceki fonksiyon bozukluklarına, mide üzerine, hatta kanseri altyapı yapıyor. Ciddi anlamda yapıyor hem de. Fibromiyalji zamanımızın en yaygın salgın hastalığı, kas ağrıları, kemik ağrıları, ona da altyapı yapıyor. Şimdi stres yapan unsurlarla siz baş edemezsiniz, güç yetiremezsiniz. Ne bileyim işte sevmediğiniz bir ortam olur yahut bir iş ortamı olur, etkin birisi olur gibi. Peki ne yapacaksınız? Stresi yöneteceksiniz. Stresin vücuda yan etki yapmasını, zarar vermesini en aza indireceksiniz. O da nedir? Stresi vücudunuzun emmemesini sağlayacaksınız. Vücudunuz o stresi, o enerjiyi emmeyecek. Aksine o stres vücut tarafından saptırılacak ve siz rahatlayacaksınız.
1: Yani biz sanki dışımıza bir kalkan varmış gibi o stres bize çarpacak ve döndüreceğiz dışarıya.
0: Aynen öyle. Onu da nasıl yapacaksınız? Siz algılarınızı buna göre adapte edeceksiniz. Stresli ortamda savunma, psikolojik savunma mekanizmaları geliştireceksiniz. Hani bazen vurdum duymaz olacaksınız. Bazen stresiniz ona rağmen arttıysa işte bir ortam değişikliği yapacaksınız. Gerekirse iş değişikliği yapacaksınız. Şehir değişikliği yapacaksınız. Nihayetinde bu kadar stresi, bu kadar bünye ve ruh taşıyamaz. Bünye zaten artık tepki veriyorsa siz sürekli sırt ağrıları, kas ağrıları, sürekli bağırsak bozukluğu, sürekli mide ağrıları, sürekli vücutta kasılımlar oluyorsa demek ki stresi bünyeniz ve ruhunuz kaldıramıyor demektir. En azından bir faydalı alışkanlıklar edineceksiniz. İşte dağcılık gibi, meditasyon gibi, dinsel şeyleri sevenler din gibi veyahut da kitap okuma gibi, kitap yazma gibi, hat sanatı gibi. Hatta bunları yaptığınız gene olmuyorsa bulunduğunuz stresi artıran unsurdan uzak kalacaksınız. Bu iş olabilir, iş değiştireceksiniz. Kişi olabilir, hatta evlilik olabilir, gerekirse evliliği değiştireceksiniz. Yani stres de bir yere kadar vücut dayanıyor, ondan sonra da zaten çöküp gidiyorsunuz. Nihayetinde bünyesine ve ruhuna artık ağır gelen şeyi kişi uğraşırken yaşantısından, hayatından oluyor. Faydalı da olamıyor. Öyle olduktan sonra stres unsuru neyse ondan uzak kalmak ve yeni bir başlangıç yapmak herkes için daha faydalı olacaktır.
1: Peki bu geçirgen bağırsağı yönetebilmek. Teşhis aldık. İşte aslında bizi neyin rahatsız ettiğini de öğrendik. Ama bu arada bir takım desteklere de ihtiyacımız var. Yani evet işimizi değiştirdik ama vücudumuzu ya da bizi üzen, bizi yoran neyse hayat biçimimizi değiştirdik. Ama bu arada bağırsağımızda oluşmuş bir tahribat var. Ve bunu da düzeltmek istiyoruz. Evet. Peki onun için nereden başlayacağız?
0: Bağırsakla ilgili en güzel şey tabii ki sağlıklı lifli gıdalar. Çünkü lifli gıda, örneğin bir taze fasulye, örneğin bir bamya, örneğin bir pırasa, hakikaten tarım ilacı olmadan organik yetiştirilmiş sebzeler, meyveler bize zaten bağırsak onarımını sağlıyor. Neden lifli? Lifli olduğu için bağırsağın içinde daha uzun kalıyor ve bağırsağın temizliyor. Aynı bir fırça gibi bağırsağın içini temizleyerek dışkıyla atılmasını sağlıyor. Ve tabii ki temiz ve bol su içmek. Ve bunun yanı sıra spor yapmak. Sabahın taze havasında yürüyüş yapmak, ne bileyim yere yatıp bacaklarımızı karnımıza doğru çekmek 3-5 kere, onlar hep vücudu deşarj ediyor. Üstelik de bağırsak dostu yaşantının vazgeçilmez unsurları olarak ciddi anlamda bağırsak sağlığına pozitif katkı yapıyor.
1: Peki mikrobiyotamızı, bağırsağımızın içindeki mikrobiyotanın da aslında bağırsak sağlığıyla çok yakından ilişkisi var. Oradaki o bozulmuş mikrobiyotayı bu gıdalarla belli bir zaman içinde düzeltebilir miyiz? Ekstra bir şey yapmak, bir destek almak, mesela işte glutensiz beslenirken bir taraftan çinko almak, bir taraftan balık yağı tüketmek. Bunlar önerilenler arasında, şimdi aklıma gelenleri saydım ama sizin elbette listeniz daha uzundur.
0: Evet.
1: Bu anlamda vücudu dışarıdan nasıl destekleyebiliriz?
0: Burada yapılacak en önemli şey özellikle de bağırsağa faydalı olan bakterilerin takviye edilmesi. Bunda da en çok bildiğimiz tabii kefir yahut sirke yahut ev yapımı doğal turşu yahut ev yapımı bizim kendi tarlamızdan aldığımız buğdaydan yapılmış mayalı ekmek. Hmm. Bunlar köy ekmeği diyoruz onlar. Hepsi hızlıca aşağı yukarı 2-3 ay içinde bağırsağın normalleşmesini, normal floraya gelmesi sağlayan çoklu unsurlar. Ve tabii huzur.
1: Bağırsak normal düzenine geldiğinde biz bu belirtileri daha mı az hissedeceğiz? Mesela yemekten sonra daha mı az şişkinliğimiz olacak? Evet, evet. Huzursuz bacak sendromumuz iyileşecek mi? Uykularımız evet. düzene girecek
0: Kesinlikle
1: mi? Daha
0: olacak.
1: Berrak düşünebilecek miyiz? Hı hı. Yani şimdi ben bunları sıralarken...
0: Yaşam kalitemiz artacak dediğiniz gibi.
1: Ben bunları düşünürken ise şehir insanının hemen hepsinde bunlardan biri ikisi mutlaka var.
0: Mutlaka var. Yani şimdi büyük yerin derdi büyük oluyor. Mesela Afyon'a gittiğinizde ben gidiyorum. Afyon'da trafik az, şehir küçük, bir yerden bir yere gitmek kolay, maliyetler uygun. Ama İstanbul'da her şey, hani büyük yerin derdi büyük olur misali, trafik sorunu, ulaşım sorunu, zaman yetiştirme sorunu, düzgün insanla karşılaşma sorunu hakikaten zor. Onu geçtim. Diyelim ki bağırsak floranızı yazın 3 ay köye gittiniz. Orada temin ettiniz. Güzel,
1: güzel.
0: Bir şey. Zaten buradan memleketine giden insanlar bir afallıyorlar. Vücut böyle bir 10-15 gün bir
1: yorgun
0: oluyor. Evet. Yani bir hasta
1: doğru.
0: oluyor vücut. Evet. Toksinlerini atıyor aslında evet. o sırada. Sonra doğal florayla vücut artık değişim yaşıyor ve ondan sonra o kişi İstanbul'a döndüğünde veya büyük şehre döndüğünde tekrar yoğun stres, tekrar tabi olmayan beslenmek, tekrar işte ilaçlar yahut da işte az önce saydığım havadaki artan işte kurşun, kadmiyum gibi işte o yakıt artıkları, işte devamlı plastik maruziyeti. Yani bunlar hakikaten vücudumuz iyi dayanıyor. Yani.
1: Evet evet. Yani baktığımızda aslında bu belirtileri okuyabilmek de kıymetli. Yani bir hastalığa dönüşmeden bunları anlayabilmek bizi en azından bağırsak görevini yaptığı noktasında rahatlatacak. Bunu evet, hakikaten evet. iyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
0: Şöyle, şehir hayatında olan kadınlarımız, erkeklerimiz için ben fabrikasyonu olan değildi. Ev yapımı sirke. Sirkelerin de en makbulü elma sirkesi derler. Ha, kalp sorunu olana alı sirkesi derler gibi. Ondan sonra tabii ki ev yapımı yoğurt, ev yapımı ekmek. Bunların hepsini İstanbul'da yapabiliriz. Ev yapımı turşu. Emin olun sizi daha güçlü, hastalıklara daha dirençli sağlar.
1: Bir süreci var aslında.
0: Çok
1: değil mi? Mesela sirkeyle bir 20-25 gün her an neredeyse beraber yaşıyorsunuz. Ekmeği yoğururken, kabarırken aslında biraz da var olan stresi
0: tabii eğitiyorsun.
1: Uzaklaştırma yöntemi.
0: Meşguliyet oluyor. Ve şunu da dinleyicilerime mutlaka söyleyeyim. Ben kendi hayatımdan görüyorum onu. İstanbul dışına özellikle de yazın havalar ısındığı için bir gün bile olsa gitsinler, denize girsinler, deniz mineralleri ve iyot alsınlar. Yemin ederim yani yazın bir hafta bir denize maruziyet, kışın gripten, nezleden, hastalıklardan ciddi koruyucu oluyor. Daha güçlü tutuyor. Kemik sağlığı olsun, sinir sistemi olsun, göz sağlığı olsun daha iyi hale getiriyor. Doğal çıkmış deniz balığı yesinler. İşte sardalyadır veya işte denizde o an çıkan hangi ürünse. Velhasıl yazın denizi de ihmal etmesinler. O da iyi bir yaşam kaynağıdır.
1: İyileştirici etkisi çok. Evet. Hocam çok teşekkür ederim.
0: Ben
1: tekrar
0: teşekkür
1: görüşmek
0: ederim.
1: Üzere.
0: Sağ olun, sağlıcakla kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Uykusuz musunuz? Gün içinde kendinizi yorgun hissediyor, özellikle öğleden sonra uyumak mı istiyorsunuz? Uzmanlar uykusuz kalmayın diyor. Uyku bağışıklık sisteminin iyi çalışmasına yardımcı oluyor. Yetersiz uyku konsantrasyon eksikliğinin bir numaralı sebebi. Yıllık tüm kazaların yaklaşık %1,5'u trafikte uykusuzluktan kaynaklanıyor. Uyku kanserden korunmadaki önemli etkenlerden biri çünkü kanser hücrelerinin önemli bir kısmı uyku sırasında öldürülüyor. İş yeri kazalarının ve iş gücü kayıplarının da büyük bir kısmı uykusuzluk ya da uyku kalitesinin düşük olmasından yaşanıyor. Araştırmalar 6 saatten az, 10 saatten çok uyuyanlarda ölüm oranı yüksek olduğunu gösteriyor. 4 saatin altındaki uykunun ölüm oranlarını erkeklerde 2.8, kadınlarda 1,5 kat arttırdığı ortaya çıkmış.
1: Aklınızda bulunsun.
0: TGRT FM Haber.

Kedi defalarca patisini savurdu ama minicik kertenkele pes etmedi. Kaçmak yerine üzerine yürüdü. İstanbul Silivri'de yol kenarında karşılaşan kedi ile kertenkele izleyenleri gülümseten bir düelloya tutuştu. Merakla yaklaşan kedi patisiyle rakibini yakalamaya çalıştı ancak kertenkelenin ani hamleleri karşısında bir an duraksadı, sonra da geri çekildi. Kısacık mücadelede kazanan belli olmadı ama cep telefonu kamerasına yansıyan o sevimli anlar izleyenlerin yüzünü güldürdü.

Çin'in Hefei kentindeki Ocean World'de yunuslar serinletici balık jölesiyle ödüllendirildi. Penguenler buz küplerine gizlenen yiyeceklerini afiyetle yerken deniz kaplumbağaları ise soğutulmuş karpuz ziyafeti yaptı. Yetkililer aşırı sıcaklara karşı su sıcaklığını sürekli kontrol altında tutarken özel serinletici menülerle deniz canlılarının yazı sağlıklı geçirmesini hedefliyor. Sıcaktan bunalan deniz canlılarının keyifli serinleme anları ise ziyaretçilerin yüzünü güldürdü.

Bu muhteşem görüntüler Çin'in Şinçay eyaletindeki Çakatuz Gölü'nden. Göl gün batımında adeta dev bir aynaya dönüşüyor. Gölün cam gibi yüzeyi, dolunayı, trenleri ve rüzgar türbinlerini aynı karede buluşturarak izleyenlere görsel şölen yaşatıyor. Yaklaşık 100 kilometre karelik alanı kaplayan Tuz Gölü, berrak suyu sayesinde gökyüzünü kusursuz şekilde yansıtıyor. Çaka, bu özelliğiyle dünyanın en ünlü tuz göllerinden biri olan Bolivya'daki Salar de Uyuni ile kıyaslanıyor. Bakıyorsun tartışmasında kan aktı. Kurşunlar kavgayı ayırmaya çalışan fırıncıya isabet etti. Olay 30 Temmuz'da İstanbul Bayrampaşa'da yaşandı. Çiğdem Canbaz kızıyla fırının önünden geçerken Raşit Özbek'le tartıştı. Kısa süre sonra kadının kocası Enis Emre Canbaz silahla geldi. Eşiyle tartışan kişiyi darp etti. Çıkan kavgada silah ateş aldı. Kavgayı ayırmaya çalışan 56 yaşındaki fırıncı Mehmet Pehlivan karnından vurularak ağır yaralandı. O anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Pehlivan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fırıncının öldüğü silahlı kavgada 3 şüpheli gözaltına alındı. Sarawak'ta Kemena Nehri'nde lisanslı avcılar tehdit oluşturan timsahları tespit etmek için geceleri yemli tuzaklar kuruyor. Amaç nehir kıyısındaki köyleri yeniden güvenli hale getirmek. 2023-2025 yılları arasında timsah saldırılarında 22 kişi hayatını kaybetti. Bu yılda 9 saldırı kayıtlara geçti. Malezyalı yetkililer timsah nüfusunun son 10 yılda yaklaşık 2 katına çıkarak 25 bine ulaştığını belirtiyor. Bu durum bölge halkını ürkütüyor. Sarawak'ta nehirler bölge halkı için yaşamın merkezi. Timsahlarla insanlar arasındaki tehlikeli dengeyi korumaksa her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu sefer kum pistlerde rahvan atlar koştu. 130 jokey ve at kıyasıya yarıştı. Yarışlar büyük bir heyecana sahne oldu. Geleneksel Türk atlı sporlarının yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor. Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu at sahiplerini, jokeyleri ve at yarışı severleri Kütahya'da bir araya getirdi. 43 ilden 130'dan fazla at kıyasıya yarıştı. 9 kategoride yarışan atlar ve taylar nefesleri kesti. Katılımcılar yarışları soluksuz izledi. Yarış zaman zaman büyük heyecana sahne oldu. Dereceye giren sporculara 400 bin lira para ödülü dağıtıldı. Henüz 14 yaşındaydı. Ehliyetsiz direksiyon başına geçti. Feci kaza onu hayattan kopardı. Aksaray'da trafik kazası bir çocuğun hayatına mal oldu. İddiaya göre ehliyetsiz olan 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü kavşakta otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklette bulunan iki çocuk yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 14 yaşındaki sürücü doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer çocuğun tedavisi sürerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Rize'nin Ardeşen ilçesinde Karadeniz'in en sıra dışı yarışı yine heyecan dolu anlara sahne oldu. 16.sı düzenlenen Formulas tahta araba yarışlarında yarışmacılar tamamen ahşaptan yaptıkları motorsuz araçlarla dik yamaçtan aşağı hız yaptı. Kadın ve erkek yarışmacılar kıyasıya mücadele etti.
1: Şu anda Tunca'dasınız.
0: Kıl çorap ve kara lastik ayakkabılarla direksiyon başına geçen yarışmacılar virajları dönmek ve aracı kontrol altında tutabilmek için büyük çaba harcadı. Ancak hız arttıkça hata da kaçınılmaz oldu. Keskin virajları alamayan bazı tahta arabalar devrildi. Neyse ki tüm kazalar hafif atlatıldı. Yarışlarda yaralanan olmadı. Karadeniz'in geleneksel adrenalin şöleni bu yılda renkli görüntülerle hafızalara kazındı. Çarptı, ezdi, kaçtı. Vicdansızlığı yanına kar kalmadı. Cezaevini boyladı. Mersin'de otomobil sürücüsü aniden dönerek motosikletle kafa kafaya kaza yaptı. Motosikletteki ikisi çocuk 4 kişi yaralandı. Vicdansız sürücü kaputa düşen çocuğu indirdi. Yerde yatan yaralıların üzerinden otomobille geçerek uzaklaştı. Kan donduran o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Kimliği tespit edilen sürücü kısa sürede yakalandı. 20 yaşındaki şüphelinin genel güvenliği kasten tehlikeye sokmaktan suç kaydı olduğu öğrenildi. Sürücüye 47.246 lira ceza kesildi. Ehliyeti 2 yıl geri alındı. Otomobil ise trafikten men edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklandı. Singapur'da uygulamaya alınan Green Man Plus sistemi yaşlılar ve engelli bireylerin yaya geçitlerini daha güvenli kullanmasını sağlıyor. Kavşaktaki okuyucuya özel kartını okutan yayaya bir sonraki yeşil ışıkta 3 ila 13 saniye arasında ek geçiş süresi tanınıyor. Sistem yolun genişliğine göre yeşil ışık süresini otomatik olarak uzatıyor. Böylece yürümekte zorlanan vatandaşlar karşıya geçmek için daha fazla zamana sahip oluyor. Hali hazırda 1000'den fazla yaya geçidinde kullanılan sistemin 2027 yılına kadar yaklaşık 1500 kavşağa daha yaygınlaştırılması planlanıyor. Tek bir kartla birkaç saniye kazanılıyor. O birkaç saniye ise özellikle yaşlılar ve engelli bireyler için güvenli bir geçişe dönüşüyor. Singapur'un bu uygulaması erişilebilir şehir planlamasına örnek projeler arasında gösteriliyor.
2: So I feel like I'm not sharing my home with the oldest cat.
0: İngiltere'nin Stockport kentinde yaşayan dişi kedi Millie tam 31 yaşında. Bu da onu dünyanın yaşayan en yaşlı kedisi unvanının en güçlü adaylarından biri haline getiriyor. Sahibi Leslie Greenhawk'a göre Millie son 10 yıldır sadece doğal maden suyu içiyor. Menüsünde ise karides, somon ve tavuk gibi kaliteli proteinler eksik olmuyor. Sevgi dolu bir ortam ve düzenli bakımda bu uzun ömrün en önemli parçaları arasında gösteriliyor. İnsan yaşına uyarlandığında yaklaşık 146 yaşında olduğu belirtilen Millie'nin Guinness Dünya Rekorlarına girebilmesi için doğum tarihini doğrulayan resmi belgelerin sunulması gerekiyor. Şimdilik rekor resmileşmese de Millie uzun ömrü ve sevimliliğiyle dünyanın dört bir yanındaki hayvanseverlerin ilgi odağı olmayı başardı.
3: Aileler varmış altında, onu çıkartmaya çalışıyorlar.
0: Toprak kaydı, kısa süreli panik yaşandı. Neyse ki korkulan olmadı. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde toprak kayması meydana geldi. Göçük saat 18 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'ndeki iskele önünde gerçekleşti. Sahille binalar arasında kalan alanda meydana gelen göçük nedeniyle kayan toprak sahil yolunu kapattı. İlk başta bir kadın ve bir çocuğun göçük altında kaldığı iddiaları üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve K9 köpekli arama kurtarma ekibi sevk edildi. İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda toprak altında kalan kimsenin bulunmadığı belirtildi.
4: TGRT FM Haber.
5: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 36, Bursa 33, Konya 34, Afyon 32, Denizli 37, Antalya 30.

0: servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR.

0: reklamlar.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
5: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinle, otobüsünle, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
6: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
5: Bir yiğit bin şükredeceğiz inşallah.
7: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
8: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
5: Aa süper oldu. O koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
4: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız... Hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
9: İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454
0: Şiirlerle Menkıbeler.
2: Hazreti Osman radıyallahu anh. 100 deve benden. Abdurrahman İbni Avf huzuruna Resulün gelerek 4000 dirhem arz etti ona bir gün. Dedi, ya Resulallah, 8000 dirhem param vardı ki yarısını bıraktım evime tam. Diğer yarısını da borç verdim Rabbimize. O da 4000 dirhemdir, getirdim işte size. Ona şöyle buyurdu o zaman Resulullah, her iki parana da bereket versin Allah. Yine aynı günlerde hem Hazreti Osman da malı ve parasıyla bulundu çok ihsanda. Zira Tebük gazası var idi o zamanlar. Çok maddi sıkıntıya düşmüştü Müslümanlar. Hazreti Osman'ın da vardı çok develeri. Donattı onlar ile cümle mücahitleri. Bu iki sahabinin haklarında nihayet geldi Hak Teala'dan Resulüne bir ayet. Malını Allah için infak edenler diye mazhar oldu ikisi bir methü ilahiye. Yine Tebük gazası yapıldığı zamanlar çok maddi sıkıntıda idiler Müslümanlar. Geldi Hazreti Osman o Resul'e bir daha ve 1000 dinar parayı verdi Resulullah'a. O server buyurdu ki, bugünden sonra Osman artık yaptıklarından görmez hiç zarar ziyan. Peygamber-i Zişan'ın bu sözü üzerine Hak Teala bir ayet gönderdi Habibine. Malını Allah için sarf eden o insanlar, karşısındakileri minnette bırakmazlar. Onlara sevap verir Rableri fazla fazla. Onlar için korku ve üzüntü olmaz asla. Burada minnet demek, başa kakmak demektir. Ben sana şunu verdim deyip onu üzmektir. Birine bir ihsanda bulununca bir kimse, sonra selam vermesi ona ağır gelirse, mahcup etmemek için karşıdaki adamı ona vermemelidir, ondan önce selamı. Zira minnet altında kalabilir o kimse. Ayrıca günah olur o kimse incinirse. Yine Resul-i Ekrem tertip etti bir ordu. Ashabı gaza için teşvik buyuruyordu. Zira maddi bakımdan gayet zayıf idiler. Binecek bir deveden mahrumdu çok gaziler. O gün Hazreti Osman ayağa kalktı hemen. Dedi, ya Resulallah, 100 deve olsun benden. Resul devam edince gazaya teşvikine, tekrar Hazreti Osman ayağa kalktı yine. Dedi, ya Resulallah, üstünde her teçhizat bulunan 300 deve ediyorum size vaat.

0: ağladı o server, onun bu sözlerinden, nasihati bitirip inerken minberinden, buyurdu: bundan sonra Osman'a çok veya az, yaptıkları hiç onun üzerine yazılmaz. Yani o yapmasa da hiç nafile ibadet, onun bu iyiliği eder ona kifayet.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Tabiinin büyüklerinden olan Kabul Ahbar Rahmetullahi Teala Aleyh buyururlar ki, kim ahiret şerefine kavuşmak isterse Allah-u Teala'nın büyüklüğünü ve kudretini tefekkür etsin, düşünsün. Böyle yaparsa alim olur. Günlük rızkına razı olursa başkasına ihtiyaç duymaz. Hatalarını hatırlayıp düşündüğü zaman çok ağlasın. Cehennem denizlerini söndürür, buyuruyor Kabul Ahbar Rahmetullahi Teala Aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler hocam. Allah Teala sizden razı olsun.
2: Cümlemizden inşallah. Saadeti
3: ve son nefeste iman selameti nasip etsin inşallah.
2: Amin. Hepimize.
3: Bizler de sizden dua istiyoruz, çocuklarım, kendim ve beyim için.
2: Rabbim hidayet nasip etsin, iki cihan saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin hocam, Allah Teala razı olsun. Gün içerisinde okumuş olduğumuz tesbihatlar var, sizin de tavsiye ettiğiniz tesbihatlar, yani rutin tesbihatlar bunlar, belirli tesbihatlar. İşte evin içinde iş yaparken, dışarıya çıktığımız zaman söylüyoruz bunları. Fakat işte dünya meşgalesi, kafalar hep dünya işleriyle dolu olduğu için maalesef ya okuduğumuz tesbihatları da unutuyoruz. Ne söylediğimizi de unutuyoruz. Fakat yine dilimizden çıkıyor o tesbihatlar. Bunlar kabul olur mu, olmaz mı, kabul oluyor mu onu da bilmiyoruz tabii ki. Fakat son nefesimizde kalbimizde olsun, dilimizde inşallah söyler, söylesin diye o düşünceyle okuyoruz hocam. Fakat dediğim gibi yani ne okuduğumuzu da unutuyoruz. Diyorum ki hey, ben bunu okuyormuşum diye öyle bir şeyler oluyor maalesef. Bir de şimdi camimiz var burada yakınımızda. Sela okunduğu zaman işte tanıdığımız birisi ise uzaktan iştirak ediyoruz. Fakat ben de şimdi şöyle bir şey var hocam. Mezarlık da yakın, eğer oraya defnedilecekse soruyorum orada nereye defnedilecek diye. Yani gidiyorum oraya ziyaret etme hissiyatı var bende. İşte gidiyorum oraya, ben de bir gün böyle olacağım, ben de konulacağım diye. Yani oraya gitmek ihtiyacı hissediyorum. Tanıyayım ya da tanımayayım hocam. Yani teşekkür ediyorum. Allah Teala razı olsun. Amin. Kolay gelsin.
1: İyi günler.
4: Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Selam, buyurun.
4: Osman hocam, bizim bir buçuk yaşında bir oğlumuz var da adı Ömer Faruk.
2: Cenab-ı Hak salihlerden eylesin inşallah. Teala isminden de feyiz alsın.
4: Amin hocam inşallah Teala. Hocam bunun erkek uzuvuyla bir ameliyatı var da, erkek uzuvuyla alakalı. Fakat ameliyatı da düzelme durumu varmış hocam. Ameliyatı düzelmesi için bize dua eder misiniz?
2: Rabbim hayırlı hal, hayırlı neticeler ihsan etsin, geçmiş olsun efendim.
4: Amin hocam inşallah. Hocam sorum da bir tane Beyveşira bahsini okuyorum hocam Tamil Mahal'den. Tabii ilk kez okumaya başladığım için ilk okumada anlayamayabiliyorum ama gittik okudukça kavramlar daha çok oturuyor. Bu Beyveşira hocam öyle bizim günlük hayatta dikkat etmemiz gereken konu başlığı, konu bölümü ya da özet kısmı ya da püf noktalar nedir? Çünkü bayağı uzun bir konu da bunu danışacaktım sadece.
2: Belki efendim.
4: Sağ olun hocam.
1: İyi günler. Buyurun.
5: Hocam hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim.
5: Çok seviyorum sizi. Öncelikle duanızı istiyorum hocam.
2: Rabbim iki can saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
5: Amin cümlemize inşallah. 98 senesinden beri dinliyorum, bazı zamanlar dinleyemedim ama hocam ben mutfaktayken tencereye ulaşmaya çalışırken taburenin üzerinden düştüm. Dizim çıktı. Bu çapraz bağlarda kopma olmuş. Çok uzatmayayım da şimdi ben merdiven çıkmada, yere oturmada sıkıntı yaşıyorum. Şimdi Çok zorlarsam yere oturup bacağımı kıbleye uzatıp anlattığınız şekilde namazı kılıyorum ama bayağı bir zorlanmalar oluyor. Acaba ne bileyim, kendimi toparlamakta zorlanıyorum. Tek sefer oturup kalkma yapabiliyorum. Otur kalk yapamıyorum. Ama sandalyeye oturduğumda da şöyle oluyor. Yani sandalyeye oturuyorum, başlıyorum. Ayağım taburede oluyor. Ayağımı yere sarkıtmıyorum. Ben hani yerde mi kılmalıyım? Sandalyede oturursam ayakta mı başlamalıyım? Sonra tabureye ayağımı kaldıracak mıyım? Onu ben tam biraz karıştırıyorum. Ayakta durabiliyorum. Yani yürüyebiliyorum. Yere oturup kalkmakta, çömelmede falan sıkıntı var benim. Merdiven inip çıkmada sıkıntı var dizimden dolayı.
2: Geçmiş olsun efendim. Tamam
5: çok
2: efendim.
5: Sağ olun hocam. Peki efendim.
2: Rabbim şifa ihsan etsin.
5: Bir kısaca bir şey paylaşabilir miyim?
2: Dinliyoruz.
5: Hocam ben Hakikat Kitabevi'yle kitaplarının dağıtıldığı bir anda denk geldim. Bir tane kız kardeşimiz, yani giyimi de yani öyle çok uygun değildi ama şey düşmüştü böyle suya yere. O benim önümden gidiyordu. Ben büyük arabasıyla arkadan geliyordum. Bayağı bir zaman geçti üstüne. Yani kız, genç kız aslında şortluydu. Böyle biraz bluz da çok kapalı değildi ama eğildi, çömeldi, aldı namaz kitabını oradan. Biraz sulu bir yerde atmış birisi galiba. Kaldırdı, yüksek bir yere koydu. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani bazı şeyleri bozma çalışanlar olsa bile hala yani küllerinden doğacak
2: İnşallah.
5: Bir kuşağımız var inşallah.
2: Evet evet inşallah efendim.
5: Çok teşekkür peki ediyorum efendim. Hocam. Sağ olun, Allah size razı olsun.
1: Hocam buyurun.
2: Evet, ilk dinleyicimiz. Gün içinde dedi, böyle de evin içerisinde falan dolaşırken şey yaparken falan söylediğimiz tespihatlar oluyor. Bazen dedi, öyle durumlar oluyor ki dedi, ne söylediğimizin farkında değiliz dedi.
1: Evet.
2: Sonra mesela dedi, hatırımıza geliyor. Aa, demek ki ben işte la havle söylüyormuşum veyahut da istiğfar söylüyormuşum veyahut da kelime-i tenzih subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim söylemişim. Yahut da işte tekbir, tesbih, tahmid, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, bunları söylüyormuşum diye hatırladığımız oluyor. Bunlar evet, hiçbir faydası olmaz mı? Kabul olmaz mı? Evet, kabul olması için kitaplarda bildirilen bazı şeyler var, şartlar var. Bütün bunlara rağmen İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri Kudüs-ü Ruh Mektubat isimli kitabında anlatırken buyuruyorlar ki ibadetlerin ve imanın bir hakikati var, bir de sureti var. Allah-u Teala bütün kullarından imanın da ibadetlerin de hakikatini istemedi. Eğer öyle olmuş olsaydı yeryüzünde mümin olarak veyahut da amel eden olarak üçü beşi geçmezdi Müslüman olarak.
1: Evet.
2: Hakikatini isteseydi. Bu sebepten dolayı ruhsat olarak verilenleri, mesela bir kimse abur cubur söyleyecek, gıybet edecek, dedikodu yapacak, ona buna kızacak, sert söyleyecek yahut da argo konuşacak, bunları söylemektense Sübhanallah demesi, Elhamdülillah demesi, yani söylediğinin farkına varmasa bile söylemesi faydası olur mu? Kitaplarda olur buyuruyor. Nasıl olur? Şimdi Bahattin Bey mesela kendinde araba kullanıyorsun. 40 yaşından sonra araba kullanmak, kullanmasını öğrenmek çok zor.
1: Evet.
2: Hele 50-60 yaşına geçtikten sonra da bilgisayar kullanacağım, işte yeni çıkan iPhone telefonu kullanacağım, bilmem bunlar da zor, değil mi?
1: Evet.
2: Ama ve lakin çocukluktan itibaren bu çocuğa aynı şekilde araba kullanmasını öğretirsen parmağına direksiyonu idare eder, gözünün ucuyla da mesafeyi kontrol eder. Ama 40 yaşından sonra araba kullanmasını öğrenen kimse bilgiyi de kullanacağı için ha şimdi ne yapacaktım, şimdi frene basacaktım, yok gaza basacaktım falan deyinceye kadar altındaki araba 70-80-90-100 kilometre ile gidiyor. Ağaca, duvara neyse veyahut da önündeki arabaya vurmuş olursun, geçmiş olsun, değil mi?
1: Evet.
2: Diyeceksin ne alakası var da aynı şekilde söylüyorsunuz. Şimdi bazı şeyleri söylemek melek haline getirir. Melek haline getirir. Nedir mesela? Allah rahmet eylesin, Emel abiler Cağaloğlu'ndayken toplantılarda bir kimse bir kendisine iyilik yaptığı zaman, hal hatır sorduğu zaman ona teşekkür etmezse veya işte bir Müslümanla karşılaştığı zaman ondan dua istemezse veya bilmediği bir şeyi Fatime ya böyle bir şey var deyip sormazsa, yani şu ki dua istememek, yapılan iyiliğe teşekkür etmemek, bilmediğini öğrenmemek, sormamak kimin alamettir böyle? Kimin alamettir böyle? Dolayısıyla mesela bir kimse zorlasa, işte teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, o zaman selam verene bile ve aleyküm selam, teşekkür ederiz falan. Ne oldu şimdi? Bir Amerikan filmler var. Orada habire böyle lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun diye okuyorlar. Türkçe'de tercüme ediyorlar. Çok kimse de aynı şekilde bunu kullanıp duruyor. Bunu kullanıp duruyor. Şimdi ölürken ne diyeceksin sen? Diline lanet olsun, lanet olsun bellediysen kalbindeki çıkacak. Peki sen bilmeden Subhanallah, Subhanallah, Estağfurullah, Estağfurullah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah, Bihamdi, Subhanallahilazim.
1: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah. Söyledin durdun. Kalbe indi bu bir yerde. Ölürken neyi söyleyeceksin? Bunları söyleyeceksin. Dolayısıyla hani dinleyicimiz ben buna devam edeyim mi etmeyeyim diye açıkça sormadı ama konuyu oraya getirdi. Yani buna devam etsin, etsin.
1: Evet.
2: Çünkü lüzum size söyleyecek. Onlar kalbe girecek, yerleşecek. Çünkü mesela kitaplarda anlatılıyor işte 100 defa, 500 defa, 1000 defa, 5000 defa, 10000 defa, 100000 defa kelime-i tevhid, istiğfar, la havle, salavat-ı şerife, bunları söylemeli. Boşa mı gidecek? Hayır. Hani Muhammed Mansur Hazretleri buyuruyorlar ki bunların indi ilahide kabul olabilmesi için dille kalbin aynı anda olması lazım.
1: Evet.
2: Biz dil söylüyor da kalbin haberi yok. Peki niye çokça söyleniyor? Çokça söylenmesi suretiyle diyelim ki sen 100000 defa salavat söyledin ama bir defa söylerken dilinle kalbin aynıydı. Şak diye kayda geçiyor.
1: Evet.
2: O bir salavat da seni kurtarabiliyor. Bir defa aynı şekilde 5000 defa, 10000 defa istiğfar okudun. Bir defa dille kalp beraber oldu ve seni kurtarıyor. Bir defa öyle bir la ilahe illallah dedin ama sen devam sürekli söylüyorsun. Onun için dili kalbi boş bırakmamalı buyuruyorlar. Dili kalbi boş bırakmamalı. Bir de mesela Emel abiler buyuruyorlar ki uykunuz tutmazsa yattığınız zaman kelime-i tevhid söyleyin. Mesela benim hepimiz başına gelen insanın sakın bir şeye kafayı takmışındır falan, onu düşünüyorum falan filan. Hemen Emel abinin bu sözü hatırıma geliyor. Başlıyorum la ilahe illallah la ilahe. Kendi duyacağın sesle de söyleyebilirsin veyahut da içinden de söyleyebilirsin. Peki ne oluyor? Şimdi sen la ilahe illallah deyince nefis sana o kafayı taktığın kişiyle alakalı bir sürü şeyler getirecek ama onu düşünmeye fırsat vermiyor. La ilahe illallah diyorsun, onun getirdiği düşünce ikiye bölünüp gidiyor. Bir daha, bir daha falan, en sonunda ümidini kesermiş. Yok diyormuş ya. Bu sevap kazanacak. Ben bunu aynı şekilde zımanadan çıkaracaktım. Bu bir de sevap kazanacak. İnat ediyor. Bunu aynı şekilde ben hemen çekiyor şeylerini. Hazırladığı pusuları reise yapacağı söyleyeceklerini, seni zıvarından çıkarmak için yapacaklarını çekiyor, hatta uyku getirirmiş.
1: Uyku getiriyor, hemen geliyor uyku zaten. Kaçıncıyı söyleyebildiğini tabii fark etmiyorsun bile.
2: Ve o zaman aynı şekilde diyormuş ki bari demiş uyusun da aynı şekilde kelime-i tevhid söylemesin. Bunun için de hani dinleyicimiz o içinde yaşadığı hali açık net bir şekilde ifade etti. Efendim gaflet de söylense söylemeye devam etsin. Bir gün çünkü din büyükleri buyuruyorlar ki gaflet de olsa devam ede ede Cenab-ı Hak bir gün onun hakikatine eriştirir.
1: Evet. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
6: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı: Sen unuttun ama unutulmadın. İnsanlar Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymadıkları ve İslam dininin gösterdiği rahat ve huzur yolundan ayrıldıkları için dünyada bereket kalmadı, rızıklar azaldı. Taha suresinin 124. ayeti kerimesinde mealen "Beni unutursanız rızıklarınızı kısarım" buyurulmaktadır. Bunun için iman rızkı, sıhhat rızkı, gıda rızkı, insanlık ve merhamet rızkı ve daha nice rızıklar azaldı. Haşa zulmetmez kuruna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası sözü Nahl suresinin 33. ayetinden alınmıştır. Bugünkü zulmet karanlıkları Allahü Teala'yı, peygamberi, İslamiyet'i unutmanın bereketsizlikleri ve sıkıntıları içinde insan gece gündüz kadınlı erkekli çalışıp bir ailenin nafakasını, rahat yaşamasını temin edemez hale gelmiştir. Allahü Teala'ya inanmadıkça, onun bildirdiği İslam dinine uymadıkça, onun peygamberinin güzel ahlakıyla bezenilmedikçe dalalet, felaket akıntısını durdurmak imkansızdır. İslam alimlerinin büyüklerinden Ahmet Gazali Hazretleri, "Ey insanoğlu, Allahü Teala her şeyi senin için yarattı. Seni de kendisi için yarattı. Yer ikamet etmeni sağlar. Melekler seni muhafaza eder. Güneş sana ışık verir. Hepsi senin için yaratılmıştır. Sense Allahü Teala'nın senin için yarattığı şeyle meşgul oldun, nimetin sahibini unuttun. Sana gelen bağış ve lütuflarından faydalandın, vereni hatırlamadın. Böylece nimetin şükrünü eda etmedin. Sana verdiği ihsan ve lütuflarının hürmetine riayet etmedin. Halbuki sen sadece Allahü Teala'yı bir bilip ona kulluk için yaratılmıştın" buyurmaktadır. Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri, Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine yazdığı mektupta ona ve bizlere hitaben buyuruyor ki, "Şüphesiz ki dünya geçip gidilecek bir konaktır. Ebedi kalacak yer değildir. Dünyada zenginlik ona dalmamaktır. Üzerinde yaşayanlar her an birer birer ölmektedir. Onu üstün tutan zillete, toplayan fakirliğe düşer. Dünya zehir gibidir. Onu bilmeyen yer, o da onu helak eder öldürür. Dünyada yaralı olup da yarasını tedaviyle uğraşan kimse gibi ol. Sakın ona dalma, aldanma. Dünya süslenmiş gelin gibidir. Gözler ona bakmakta, kalpler ona hayran, nefsler ona aşık. Oysa aşıklarını helak ediyor. Yaşayanlar ölenlerden ibret almıyor. Dünyaya düşkün kimse muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar, ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle duruma düşmekten sakın. İnsanı çevreleyip imanına musallat olan dört düşman vardır. Sağında şeytan, solunda nefs, arkasında kötü arkadaş, önde ise dünyadır. Dünya bu zararda rehber olmuştur. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bunun inkarı mümkün değildir. Herkes bir sefere giderken yolda ve gittiği yerde kendine lazım olanları alır, diğerlerini almaz. İhtiyacı olmayanı almak ahmaklık olur. Dünyadan da ahirete lazım olanlar tedarik edilir. En akıllı insan ölüme hazırlanandır. En ahmak dünyaya tapandır. Zaten ahmaklar olmasaydı dünya harap olurdu. İnsan bir yere gitmek için bir yerde vasıtaya biner, başka yerde iner. Dünya buna benzer. Yalnız vasıtayı iyi seçmeli. Çünkü son durakta ya cennet veya cehennem vardır. Yanlış vasıtaya binen istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Mesela Paris'e giden uçağa binen Kabe'ye varamaz. Şeytan uzaklaştırıcı demektir. Allahü Teala'nın sevgisinden, merhametinden uzaklaştıran şeydir. Üç türlü şeytan vardır. Birinci şeytan, bilinen iblis ve torunlarıdır. İblis, Allah rahimdir affeder diye günahları vesvese verir. İnsan bunu dinlemezse çeker gider. Bu şeytanın hileleri zayıftır. İkinci şeytan nefstir. Bu daha kuvvetlidir. Şeytan gibi çekip gitmez. Çok inatçıdır. Tekrar tekrar aldatıncaya kadar uğraşır. Üçüncüsü ise daha da kuvvetlidir. Bu kötü arkadaştır. Dünyada rezil eder. Ahirette cehenneme götürür. İnsanın imanını öyle çalar ki o şahsın ruhu bile duymaz. Her türlü bozuk yayınlarda kötü arkadaştır. İnsanlar düşmanı dışarıda arıyorlar. Halbuki düşman kendi içimizdedir. Bu düşman da nefstir. İbadetlerin faydası Allahü Teala'ya değil, herkesin kendinedir. Maaşla çalışan bir doktor bir hastaya ilaç verse, ilacın doktora faydası yok diye o ilacı kullanmamak akla uygun değildir. Zehir içsem doktora ne zararı olur diyerek zehir içmesi de ahmaklıktır. İşte günahlarımın Allah'a bir zararı yok diyerek her çeşit günahı işlemek akıl işi değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri düşünmeyen kimse akıllı olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de sık sık "Hiç mi düşünmüyorsunuz?" diye ikaz edilmektedir. Din büyüklerinden bir zat gafletten kendini kurtaramayan talebesine nasihat ederek buyurur ki, "Evladım, insanların çokluğu, dilediklerini yapmaları, gaflet içinde yaşamaları sakın seni de gaflete düşürmesin. Zira sen tek olarak öleceksin, tek olarak kabre gireceksin, tek olarak hesabını vereceksin. Sen dini, imanı, Allah'ın emir ve yasaklarını unuttun. Sen unuttun ama unutulmadın."
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
2: Şimdi Usta Bey'in okuduğu o sohbetin sonunda "sen unuttun ama unutulmadın." Hiçbirimiz. Unuttum ben. Unuttun. Ama Kiramen Katip melekleri yazdı onu. Unutulmadın.
1: Evet.
2: Gel bakalım hemşerim, gel. Önüne koyacaklar. Önüne koyacaklar. Görüntüyle beraber koyacaklar hem de. Yani daha da ilerisi, kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala her insanın organına konuşma gücü verecek. El diyecek ki ben çaldım, dil diyecek ki ben yanlış söyledim, göz diyecek ki ben harama baktım, kulak diyecek ki ben haram işittim, ayak diyecek ki ben haram yere gittim. Sus durun, yani seni dinlemeyecek. Allah-u Teala onlara sorduktuğu zaman meleklerle şakır şakır şakır söyleyecek. Böyle bir zaman dilimine. Onun için evliya-i kiram, ehl-i sünnet alimleri böyle yere kapaklanmış feryad-ı figan ediyorlar. Etmeyin, eylemeyin. Yani ölüm var, ölümden sonra da hesap var diye.
1: Evet.
2: Dinleyip amel edene mübarek olsun. Salla gitsin diyen de neticesine katlanacak arkadaş. Efendim gelelim. Dinleyicimizin sualleri bitmemişti. Camide de sala okunuyor bazen dedi. İşte birisi vefat ettiği zaman. Bazen dedi öyle durum oluyorken yakınımızsa, tanıdığımız birisi ise falan ilgileniyoruz, şey yapıyoruz falan da dedi. Ama dedi ister tanıyayım ister tanımayayım falan dedi. Bazen dedi kabir bize yakın dedi. O tarafa doğru bir meylim oluyor falan. Ya eninde sonunda biz de buraya geleceğiz. Bu doğru mu yanlış mı? Doğru. Güzelmiş. Şimdi büyüklerden bir zat bir talebesi geliyor, diyor ki efendim diyor kalbimde bir sıkıntı var, bir türlü atamadım. Evladım buyuruyor, mezarlığa git, mezarlığı ziyaret et, gel. Gidiyor, gel. Mezarlığı ziyaret diyor, geliyor. Ne oldu diyor, gitmedi o sıkıntı diyor. Efendim sen mezarlığa gitmedin mi diyor. Evladım gitmedi mi sen? Gittim efendim diyor. Şimdi anlaşıldı buyuruyorlar. Sen mezarlığa bir parka gider gibi gitmişsin. Şimdi bazı mezarlıklar öyle bakımlı ya.
1: Evet.
2: Hatta çok enteresan ya. Kızı olan korkuna giriyor, mezarlığın içerisinde aşif delik yapıyorlar. Tövbe yarabbim. Artık yani iman, nüina falan, haya maya hepsi gitmiş. Hepsi gitmiş. Hayvandan beter hali. Hayvanlar korkar.
1: Evet.
2: Çünkü kabirdekileri görüyorlar. Ama insan enteresan bir şey. Enteresan varlık. Sen diyor sadece kabiri diyor, böyle diyor park yeri gibi ziyaret etmişsin. Öyle değil diyor. Yani mezarların hepsini dolaşmana da gerek yok. Bir tane mezarın başına otur. Bu çocuktu, dünyaya geldi. Büyüdü, delikanlı oldu. Evlendi, çocukları oldu. Belki torunları da oldu. İşte şu işte çalıştı, para kazandı. Evi vardı,
1: bahçesi vardı,
2: arabası vardı. Ama şimdi öldü. Ne çoluktan çocuktan, ne arabadan, ne tarladan, ne bahçeden, ne bankadaki paralardan hiçbir şey yok.
1: Fayda yok.
2: Fayda yok. Kemik haline geldi. Eninde sonunda ben de buraya geleceğim. Halim bu olacak. Bizim mezara git, mezarlığa git demekten muradımız buydu buyuruyorlar. Sen sadece seyir makamında dolaşmışsın, gelmişsin buyuruyorlar. Onun faydası olmaz ki. Onun faydası olmaz. Dolayısıyla hani bu dinleyicimiz de oraya gidiyorum, ben de buraya geleceğim. Güzel bir şey. Hayırlı mübarek olsun. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Dedi bir buçuk yaşında bir oğlumuz var dedi. Allah Teala hayırlı hal hayırlı şifalar ihsan etsin. Ameliyat olacakmış. Rabbim şifa ihsan etsin inşallah Teala. Hayırlı bir evlat eylesin. Gelelim efendim dinleyicimizin suali. Şimdi bazılar diyor ki efendim çok hoşuma gitti dinleyicimizin. Öyle düşünmek gerekir. Doğrusu da bu aklı selim sahibi olan böyle düşünür. Ben dedi elimde Tamim Hazret'le bir kitap var. Beybeşirah Bahsi'ni okuyorum. Yani dedi altyapımız itibariyle yabancı olduğum için anlamakta zorlanıyorum. Ama tekrar tekrar okuyunca yavaş yavaş hissediyorum. Tabi uzun bir bahis dedi. Yani ana hatlar itibariyle biz orada neye dikkat edeceğiz? Yani bugünkü şartlarda oradaki özeti, benim hayata geçirecek şeyim ne? Orada anlatılan üç türlü alışveriş şekli bildirilmiş.
1: Evet.
2: Sahih olan denmiş, fasit olan denmiş, bir de batıl olan denmiş. Üç tane. Sahih olanı anlatmış. Yani dinimizin tamam bu Allah-u Teala'nın emrine uygun bir şekilde yapılan alışveriştir. Neymiş o? Mesela şimdi ikimizin arasında benim elimde bir kalem var. Tamam.
1: Evet.
2: Kalemi görüyorsun. Mal belli olacak. Sana sıçacağım. Yani baktın mı yani?
1: Evet.
2: Mal belli olacak. Belli mi?
1: Belli.
2: Fiyatı çok kıymetli bir kalem. 100.000 lira. Ha? Tükenmez kalem. He, tükenmez kalem. Diyelim ki 50 lira. Tamam. Mal belli. Fiyat da belli. Değil mi?
1: Evet.
2: Üç şey bildiriliyor olacak. Mal belli olacak. Belli oldu. Fiyat da belli. Tükenmez kalem. Fiyatı 50 lira. Tamam. Ödeme. Üçüncüsü ödeme zamanı deniyor. Peşin. Veya 2 gün sonra dedim. Tamam mı? 2 gün sonra dedin. Dolayısıyla ödeme zamanı da belli oldu. Sattım dedin. Sen de aldım dedin. Bitti bu. Buna sahih bey diyorlar. Sahih olan alışveriş. Gelelim ikincisine. Fasit. Hani namazı müfsitleri diyoruz ya. Evet. Fasit, müfsit. O müfsit de ayrı kökten geliyor. Bozan şey demektir. O sahih olan alışveriş şeklini bozan. Bu 3 sıfattan birisi yoksa. 3 şarttan birisi yoksa. Mesela benim evimde kalem falan yok. Evde var. Veya mağaza açayım. Bugün benim de mağazam olsun. Hep Mustafa Tokus'un olacak değil de Osman'ın da olsun mağazası. Ben sana kalem satayım dedim. Tamam. Kalem satayım. Tükenmez kalem ya. Çok iyi kalem ya. Falan anlatıyorum. İyi kalem de arkadaş görmedim ki yok. Fiyat 50 lira ya. Sana 40 liraya veririm ben ya falan. Yani arkadaş tamam fiyatı söyledin. Sen de dedin ki tamam şey yaparsam peşin veririm dedin. Mal ortada yok. Mal ortada yok. Görmen lazım çünkü.
1: Evet.
2: yani işime yarar mı yaramaz mı diye bilmen lazım. Bunlardan birisi yoksa, mesela mal ortada yoksa veyahut da fiyatı belli değilse, mesela bazen Anadolu'da oluyor, al diyor şu patatesleri diyor, ödersin diyor, ya kaç para, hallederiz ya falan. Olmadı işte, fasit bu. Fasit bu. Peki ne olacak? Arkadaş, patates bu, çuvalla satıyorum, çuvalı bu fiyat. Tamam, evet. Gördüm, patates bir çuval. On sana fiyatı 200 lira arkadaş, bir çuval patates. Tamam mesela. Fiyat belli, mal da belli. Ödeme zamanı, ya ne zaman verirsen ver, o yanlış. Orada ne oldu? Ödeme zamanı belli olması lazım.
1: Evet.
2: Ödeme zamanı belli olması. Mesela Anadolu'da vardır. Ben kendim köy çocuğu olduğu için tiftik zamanı diyor. Ne demek? İşte koyunların, keçilerin kırkıldığı zaman. O zaman bellidir. O bir hafta içerisinde olur o. Onun zamanı gelince patır patır aynı şekilde koyunlar kırkılır, keçiler kırkılır, neyse. Tiftik zamanı diyor. Veyahut da harman zamanı diyor. Peki efendim, ya harman zamanı gelmezse? Ya arkadaş, mecbur gelecek. Başka türlü gelme zamanı yok onun.
1: Evet.
2: Gecikmez o. Kışa kalmaz ki o. Tamam mı?
1: Ay başında.
2: Ha, böyle bunlar bile geçerli. Ha, diyelim yok biz şehirdeyiz. Ha, o zaman ay başı. Ayın başında vermiyorlar da. Mesela ayın 5'inde maaş veriyorlar. Sen de ihtiyaten diyorsun ki 7'sinde ödeyeyim. Ne oldu şimdi? Mal belli. Fiyat belli. Zaman. Ödeme zamanı belli. Sahi. Ama ödeme zamanı. Eline ne zaman geçersen ver. Zaman belli değil. Fasit buyuruluyor bu. Bu da fasit. Buna dikkat edeceğiz. Peki batıl olan ne? Batıl olan ne? Üçüncüsü de batıldır. Batıl olan ne? Aa Bahattin Bey, gel bugün ben seni işte Boğaz'a götüreceğim falan. Allah Allah, sen merak ediyorsun, gittin falan. Ondan sonra bakıyorsun hakikaten Boğaz'ın üstünde bir balık akını var. Böyle balıklar arada sırada çıkıyor. Bu balıkları sana satayım. Bu balıkları sana satayım. Kimin balığı, kime satayım? Buna batıl diyorlar, tamam mı? Yok böyle bir şey. Veya gel ben seni elmalı götürdüm falan çiçekte. Bu elmaları sana satayım. Ortada elma yok arkadaş. Veya aynı şekilde kış günü, sonbaharda oluyor, ilkbaharda oluyor falan. Ördek sürüleri geçiyor mesela. Aa Bahattin Bey, şu ördek sürüsünü sana sattım, gitti falan. İyi de arkadaş, ördek sürüsü havada senin değil, malın değil. Yani kendi tasarrufunda olmayan bir şey. Hani eskiden Sünni Osman varmış ya.
1: Evet.
2: Meydandaki saati satıyor falan.
1: Galata Köprüsü'nü satıyor.
2: Galata Köprüsü'nü satıyor falan. Bu da batıldır. Bu da batıldır. Demek ki sahih bey, ondan sonra fasit bey ve batıl. Üç tane. Birincisi sahih olan, işte malda, fiyatta, ödeme zamanında belli. Bunlardan birisi noksan olursa fasit, hiç yoksa falan, yani ortada mal yoksa, buna da batıl deniyor. Efendim bir tek öbür dinleyicimiz, gözümün içine bakıyorum da düştüm diyor, dizimde sıkıntı oldu, namazı nasıl kılayım? Kolayına geldiği gibi kılabilir. Zaten dinleyicimiz öğrenmiş onu. Sandalyede önüme yüksek bir şey koyuyorum falan. Tamam, sandalyeye oturur, tekbirinde öyle olabilir. Veyahut da divanı da oturur. Eğer oturması mümkünse, hani yere oturmam ve kalkmam mümkün değil dedi. Divanı da oturur. Bir kırlent koyar. Sert bir şey de olmaz, şart değil. Zaten
1: tabura koyuyorum dedi sandalyeye. Ayakta kalk şey yapmasına lüzum da yok. Başlamasına onu sordu çünkü.
2: Oturduğu yerde de başlayacak. Diğer suali de dedi, hani ibretlik bir şey dedi. Yani dedi ümitliyiz dedi. Biz de ümitliyiz. Her sene de açıkça kıyafete uygun değil dedi. Namaz kitabı suya düşmüştü. Hemen gitti, ben eğilemiyorum dedi. Gitti, eğildi, çıkardı onu, şey yaptı falan. Kimin ne olduğunu bilemezsin. Kimin? Bir Şafii Hazretleri nereden çıktı? Meyhaneden.
1: Besmele'yi yerden aldı.
2: Tabii. Allah-u Teala hidayet nasip edince. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin, Emel abiler bize bir kişi daha cehennemden kurtulsun, ateşte yanmasın düşüncemiz olacağız. Biz mesela yani bu yayınları yapıyoruz. Bunun dışında aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırlamış olduğu kitapları arkadaşlar grup grup aynı şekilde gücümüz yettiği kadar, Allah-u Teala razı olsun, dinleyiciler bize destek veriyorlar bazıları. Biz burada dağıtamıyoruz. Dağıtan da bana ha. Allah-u Teala ondan da yardımcısı olsun. Aha. Alıyor, istiyor, kendisi dağıtıyor. Ben diyor şey yapayım, ben para vereyim. Gönderenler oluyor. Biz de onları duruma göre hafta sonları kandillerde, mübarek zaman dilimlerinde veya insanların böyle bir topluluk meydana geliyor ya, bir oluşuyor ya. Mesela 15 Temmuz bile aynı şekilde bunun içerisinde dahil. Bu ve benzeri zaman dilimlerinde mesela Emir abilerin vefat yıl dönümü olsun, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh çok seviyordu yani kitapları aynı şekilde okumayı ve dağıtmayı vefat yıl dönümlerinde falan, biz arkadaşlar olarak gücümüz neye yetiyorsa, elimizdeki imkanlar neye yetiyorsa o kadar para alıp dağıtıyoruz ve şöyle düşünmüyoruz: efendim işte bunları dağıtıyorsun da okumuyor. Değil. Birisi gelir,
1: okur.
2: Birisi gelir, alır, suya düşeri de alır, okur, hidayete kavuşur.
1: Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

0: Yeni reklamlar.
1: Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Sevgili yayalar, karşıdan karşıya geçerken yapılması gereken en uygun davranış, trafik görevlisinin ve trafik ışıklarının olduğu yerlerle yaya geçidinin alt ve üst geçitlerin kullanılmasıdır. Size yeşil ışık yanıyor olsa bile araçlar tamamen durmadan karşıdan karşıya geçmeyiniz. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
3: TGRT FM Haber.
4: Londra İklim Eylem Haftası'nda yine dünya ülkeleriyle bir araya geldik ve burada da önceliklerimizi yatırımcılarla, finans kuruluşlarıyla, özel sektör temsilcileriyle, bilim insanlarıyla ve uluslararası kuruluşlarla paylaştık. Yeni ortaklıkları ve uygulamaya dönük işbirliği zeminini yine burada hazırlamış olduk. Bugün de üniversitelerimizin bilgi birikimini, araştırma gücünü ve yetişmiş insan kaynağını COP31'e kadar, kıymetli başkanımızın da ifade ettiği gibi, COP31'in karar, teknoloji, proje ve uygulama süreçleriyle buluşturmak istiyoruz. Yani üniversiteler olmazsa, bilim olmazsa bu işte bir süreklilik sağlayamayız. Değerli hocalarım, tabii birazdan birlikte neler yapabileceğimize ilişkin ve yine beklentilerimize ilişkin değerlendirmelerde bulunacağım ama şu tespiti de yapmak istiyorum. Bugün yaşadığımız süreç, insanlık tarihin en köklü dönüşüm ve kırılma dönemlerinden birini yaşamaktadır. Bu kapsamda dünyanın içinden geçtiği bu dönüşümü, savaşlar, yaşadığımız enerji krizleri, su kıtlığı, işte hemen hemen her gün karşılaştığımız afetler, kuraklık, gıda güvenliği ve gittikçe artan jeopolitik gerilimler maalesef daha da hızlandırıyor. Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar bugün enerji arz güvenliğini tehdit ediyor. Enerji erişimin zorlaşması diğer taraftan üretim maliyetlerini, gıda fiyatlarını ve hayat pahalılığını arttırıyor. Bu enflasyonu da beraberinde getiriyor ki bugün baktığınızda tüm dünya ülkeleri belki tarihinde yaşamadığı enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Diğer taraftan su stresi giderek derinleşiyor. Kuraklık yine bu kapsamda tarımsal üretimi, şehirlerimizin geleceğini, ekonomik istikrarı ve yine toplumların bir arada yaşama kapasitesini doğrudan etkiliyor. Kaynaklar üzerinde baskı büyüdükçe kitlesel göçler, artık iklim göçleriyle karşı karşıyayız. Bölgesel gerilimlerin ve yeni çatışmaların ortaya çıkma ihtimali de her geçen gün artıyor. Daha uzun sıcak hava dalgalarıyla karşılaşıyoruz. Gelirken haberleri izliyordum. İşte bir taraftan Tarım Orman Bakanlığımızın yangınlarla mücadelesini, oradaki kahramanlarımızın mücadelesini, bir taraftan da işte meteorolojik verileri milletimiz an ve an takip ediyor. Biz de bu meteorolojik verileri herkesle, hem üniversitelerimizle hem de ilişkili kurum ve kuruluşlarımızla paylaşıyoruz. İşte yangınlar bu sürecin ülkemizi, dünyayı ne kadar etkilediğini de artık gün yüzüne bütün gerçekliğiyle ortaya koyuyor. Tabii kuraklığın su kaynaklarımız ve tarımsal üretimdeki baskısını da daha da fazla hissetmeye devam ediyoruz. İşte yaşadığımız orman yangınları en son Antalya, Muğla başta olmak üzere birçok ilimizde yaşadığımız yangınlar doğal varlıklarımızı ve bu anlamda da aslında yaşamımızı tehdit ediyor. Ani yağışlar, yani hiç görmediğimiz, işte Ankara'da yaşayanlar bilir, Ağustos ayı ortasına geliyoruz. Ankara'da yazı yaşayamadık. Yani bir taraftan ani yağışlar, seller, taşkınlar şehirlerimizin altyapısını zorluyor. İnsanımızın malına, canına maalesef zarar vermeyle karşı karşıyayız. Bütün bu gelişmeler tüm dünyayı kapsamlı bir aslında dönüşüme zorluyor. Yani bu bir zorunluluk, tercih değil. Yani siz isteseniz de istemeseniz de bu dönüşümü yapmak mecburiyetindesiniz. Bu dönüşümü doğru yönetmek, insanlığın ortak geleceğini korumanın da değerli hocalarım temel şartıdır. Türkiye olarak bu süreçte açık ve güçlü bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Alışılagelmişin dışında her ülkenin enerjiye, suya, gıdaya ve teknolojiye erişebilmesi çok kıymetli. Her ülkenin kendi ayakları üzerinde durabilecek bir kapasiteye kavuşması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yaşadığımız krizler aslında bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Dünyanın geçtiği dönüşümü yakalayamayan ülkeler, bunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum, ekonomik rekabette, üretimde, teknolojide ve kalkınmada geri kalacaktır.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler, TGRT Haber'de gün ortası kuşağında gelişmelerle karşınızdayız. Yine oldukça yoğun bir gündemi sizlerle paylaşacağız ama öncelikle başlıklara şöyle bir göz atalım. İlk gelişme, Yüksek Askeri Şura bugün dedik sevgili izleyiciler. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Bakanlar Kuvvet Komutanları Anıtkabir'deydi. Toplantının da bugün itibariyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını söyleyelim. Detaylarına az sonra bakacağız. Ve çerçeve yasada kritik haftaya artık girmiş bulunuyoruz sevgili izleyiciler. Meclise gideceğiz. Oradaki gelişmeleri de alacağız. Çünkü öneri milletvekillerinin imzasına açıldı. Orada da önemli gelişmeler yaşanıyor. Ve emeklilerin merakla beklediği bir haberi sizlerle hızlıca paylaşalım. Farklar 7 Ağustos tarihinde ödenecek biliyorsunuz. En düşük emekli aylığı 23.552 liraya çıkarılmıştı. Emeklilerin hesabına eski maaşlar yatmıştı. Aradaki farkın da 7 Ağustos tarihinde hesaplarda olacağını söyleyelim. Ve sabahın önemli operasyonlarından bir tanesiydi sevgili izleyiciler. Menderes Belediyesi'ne yönelik bir operasyon vardı. Belediye Başkanı ile birlikte 13 kişinin gözaltında olduğunu söyleyelim. 3 kişinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bilgisini de paylaşalım. Detaylar için de İzmir'e gideceğimizi aktaralım ve başlayalım. Ankara'ya gideceğiz. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekli yesek ve görev süreleri değerlendirilecek. Toplantıda yer alınacak başlıkları arkadaşımız Merve Şahin'den alacağız. Merve kolay gelsin. Sabahta esasında oldukça detaylı aktarmıştın. Fakat geçtiğimiz dakikalar içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki bakanlar ve kuvvet komutanları Anıtkabir'deydi. İstersen bugünün en sıcak gelişmesiyle ve gündemde olan başlıklarla devam edelim.
1: Yapra Kırkayalız Yüksek Askeri Şura toplantısı dakikalar içerisinde başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığına gerçekleştirilecek o toplantı ve oldukça kritik gündem başlıklarıyla Şura üyeleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bir araya gelecek. Saatler 11'i gösterdiğinde Erdoğan Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'de Atatürk'ün ebedi istirahatgahına gitmişti. Burada bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ardından da artık dakikalar sonra da Yüksek Askeri Şura toplantısının başlamasını bizler bekliyoruz. Toplantı kapsamında terfi emeklilik dosyalarının yanı sıra yine kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri ele alınacak. Erdoğan başkanlığındaki toplantıya katılacak kişilerde, şuraya katılacak kişilerde oldukça önemli. Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine, Maliye, Milliyetim ve Milli Savunma Bakanlarıyla Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları da yine toplantıda yer alacak. Toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez katılım sağlamış olacak. Şura'da kuvvet komutanlıklarına ilişkinde olası görev değişiklikleri de ele alınmış olacak. Daha önce iki kez aslında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi iki kez uzatılmıştı. Bu yıl görev süresi yine doluyor. Görev süresinin uzatılması bekleniyor ancak uzatılmadığı takdirde, yani emekliye ayrılması takdirinde bu noktada Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın Tatlıoğlu'nun yerine atanması bekleniyor. Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da görevine devam etmesinde herhangi bir yasal sıkıntı bulunmuyor. Kadıoğlu'nun emekli ayrılması halinde ise sevk edilmesi durumunda ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın da göreve gelmesi öngörülüyor. Sadece kuvvet komutanlıklarında değil, alt kademelerdeki terfi süreçleri de yine Şura'da en kritik başlıklardan birini oluşturuyor. Halen Kor General rütbesinde bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konuları da yine yaş toplantısında ele alınacak konular arasında. Yaş toplantısında albaylıktan generalliğe ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye yükselecek 332 general ve amiralin dosyası da karara bağlanmış olacak ve alınan kararlar 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren de geçerli olmuş olacak. Yayının başında da belirttiğim gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yaş üyeleri Anıtkabir'e gitmiş ve burada bir ziyaret gerçekleştirmiş. Ardından da Anıtkabir özel defterini imzalamış Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dilerseniz şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği mesajlara bakalım.
2: Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat halinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık 1000 yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz

0: Kritik adım atıldı. Öneri bugün milletvekillerinin imzasına açıldı. Detayları alacağız. Arkadaşımız Şerif Ali Duman takip ediyor. Şerif Ali, kolay gelsin. Detayları senden alalım.
1: İyi yayınlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gözlerimiz çerçeve yasada bu haftanın başından itibaren terörsüz Türkiye süreci yaklaşık 2 yıla yakın bir süreye dayandı ve önümüzdeki süreçte artık bu sürecin yasal ve hukuki bir zemine oturtulması için bir çerçeve yasa hazırlandı. O çerçeve yasa AK Parti tarafından dün AK Partili vekillerin imzasına açıldı ve o imzalar bugün saat 17'ye kadar sürecek ve tam saatler 17'yi gösterdiğinde o imzaların tamamlanması bekleniyor. Ondan sonraki süreçte ise artık bu yasa teklifinin meclis başkanlığına sunulması, ardından Adalet Komisyonu'na sevki ve hızlı bir şekilde genel kurula gelmesi bekleniyor. Dediğimiz gibi çerçeve yasa gündemiyle siyaset bir aylık hareketlendi. Dün AK Parti grubu tarafından grubu bulunan siyasi partilere yönelik ziyaret turu başladı. Dün DEM Parti'nin hukukçu vekilleriyle bir araya geldi AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül. Ardından ise MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'la bir araya geldiler. Bu ziyaretin ardından ise Fethi Yıldız gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu ve orada yaptığı açıklamada pürüz yok ifadelerini kullandı. Mutabıkız dedi görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. İşte bugün de o ziyaret turunun biz devam etmesini bekliyoruz. Öğleden sonra yine siyasetin hareketlenmesini AK Parti grubu tarafından gruplara bulunan Yeni Parti, İyi Parti, CHP ve Yeni Yol grubuna ziyaretlerin gerçekleşmesi bekleniyor. Tabii ki çerçeve yasa üzerindeki son değerlendirmeler olacak bu görüşmeler ve ardından bugün büyük ihtimalle beklenmiyor ama yarın meclis başkanlığına bu çerçeve kanun teklifinin sunulması bekleniyor. Dediğimiz gibi sürecin hukuksal ve yasal olarak zeminini oluşturacak ve önümüzdeki yasama döneminde terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığını teyiti ve tespitinin ardından uygulamaya geçilecek.
2: TGRT FM Haber.
3: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 36, Bursa 33, Konya 34, Afyon 32, Denizli 37, Antalya 33, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 29, Trabzon 28, Kayseri 33, Erzurum 32, Gaziantep 38, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece.

0: Garantili reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcı

0: yapıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Söz Sözü Açtı programıyla bugün de sizlerle birlikteyiz. Ben Ataullah Arvas, Yücel Turan var ana kumanda masamızda. Sesimizin size ulaşmasını sağlıyorlar ve tabii ekonomist, piyasa uzmanı, gazeteci yazar efendim Necmettin Batrel de telefon hattımızda bizlerle birlikte olacak, sorularımızı yanıtlayacak. Sayın Batrel, merhaba, iyi günler diliyorum efendim.
7: Merhaba efendim, çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
6: Çok teşekkür ederiz bizler de vakit ayırdığınız için. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Bütün dünya aslında bunu konuşuyor.
7: Evet.
6: Şu mevzu, ABD-İran müzakere bilmecesi nasıl çözülecek?
7: Evet.
6: Çünkü sürekli oldu, oluyor, bir araya geleceğiz, görüşmek istiyoruz diyorlar ama olmuyor. Trump önce 2. Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir saldırı yapacağız dedi. Sonra evet, bundan vazgeçtim. İran görüşmek istiyor açıklamasını yaptı. En son İran hiç güvenilmez ülke. Önce görüşmek istiyorlar, sonra reddediyorlar diye konuştu. Kim doğru söylüyor? Herkes şaşkın. Fakat evet, İran'da galiba çok başlılık var. O var tabii, bir de Trump'ın yani bir dediğinde tutmuyor. Bunu da artık biliyoruz. Ne evet, dersiniz efendim?
7: Yani bu işte en büyük anlaşmazlık noktası Trump'ın tutumu tabii. Yani dediğiniz gibi gerçekten sabah söylüyor, öğlenlerini vazgeçiyor. Öğlen söylüyor, akşamlarını vazgeçiyor. Benim merak ettiğim bir konu var aslında. Bu kendi hanımıyla nasıl geçiniyor bu adam ya böyle? Yani bir sözünü tutmuyor ya. Hayret bir şey değil mi yani?
6: Belki kanıksamıştır hanım da artık yani. Bunu da böyle kabul edelim ama piyasalar pek şey değil. Evet.
7: Bu çekilecek bir şey değil tabii yani. Bakın gerçekten çok kötü bir manzarayla karşı karşıyayız. Amerika'da zaten kamuoyunun desteği %32 seviyesine kadar düşmüş vaziyette Trump'a.
6: Evet.
7: Yani 5 aydan beri devam ediyor biliyorsunuz bu çatışma.
6: Tabii.
7: Bir türlü müzakere sağlanamadı. Niye işte? Hürmüz Boğazı üzerinde anlaşma bir türlü elde sağlanamıyor. İran diyor ki ben bu boğazdan geçen gemilerden para alırım diyor. Amerika da diyor ki hayır, para almadan geçeceksin diyor. Halbuki o karasuları İran'a ait yani Hürmüz Boğazı'nın
6: evet,
7: karasuları. Yani para istemesi son derece doğal. Peki diyor ki Trump'tan önceden almıyordun, şimdi niye aldın diyor. O da diyor ki 5 aydan beri diyor sen bana saldırıyorsun diyor. Benim topraklarımda bir sürü tahribat meydana getirdin diyor. Bunun maddi diyor faturası olmalı diyor. Ben bu parayı ödeyeceğim diyor. Yani bakın benim gördüğüm kadarıyla İran Amerika Trump'ın müzakere şartlarını teslim olma dayatması olarak gördüğü için kabul etmiyor. Yani koşulları kendi egemenlik haklarını sınırladığı için kabul etmiyor. Benim evet, anladığım kadarıyla. Trump'ın geri adım atması lazım. Geri adım attığı takdirde o zaman savaşı kaybettiğinin kabulü ilanı olacak tabii. Buna da gözüne işte yediremiyor kendisini. Yani orada da çok karışık bir tablo var. İşte bugün biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nın tekrar bir gemiye bilinmeyen bir nedenle bir saldırı gerçekleşti.
6: Tabii.
7: Petrol fiyatları $84'da devam ediyor. Yüksek seviyesini koruyor. Yani benim anladığım gördüğüm kadarıyla bu müzakere bir türlü sağlanamayacak hatta da. Yani seçimlere kadar bu böyle gidecek benim anladığım.
6: Burada kadar. Öyle bir şey sağlanırsa, yani bir müzakere, bir mutabakata varılırsa herhalde petrol fiyatları da 70'lerin altına doğru inecek gibi görünüyor.
7: Ama kesin olarak anlaşmak lazım.
6: Ha, tabii.
7: Yani bu anlaştık diyorlar, sonradan birdenbire pürüz çıkıyor. Böyle olmaz. Yani evet. Kesin olarak hatları belirleyen bir anlaşmaya imza atarlarsa o zaman problem ortadan kalkacak. Ama benim gördüğüm kadarıyla işte dediğim gibi geçen programda da söyledim ya, sanki Trump petrol fiyatlarını yüksek tutarak Avrupa'yı kendisine muhtaç olarak kalmasını istiyor. Yani benim anladığım o. LNG'yi satıyor.
6: Sıvılaştırma. Evet, tabii doğal, böyle bir strateji mi var acaba?
7: Öyle bir. Ben ona yoruyorum. Başka bir şey, bu çıkar yolu yok. Amerika'da benzin fiyatları, motorun fiyatları yükseliyor. Evet. Amerika için kötü bir gelişme o. Tüketicilerde kötü bir gelişme. Peki Trump buna rağmen niye böyle bir politika izliyor? Değil mi yani? O zaman evet. Bunu sorgulamak lazım.
6: Doğru. Neyse. Şimdi efendim, Türkiye Irak ile imzaladığı dev enerji anlaşması ile günde 750 bin varil petrol kesintisiz evet. taşınacak. Ceyhan evet. Hürmüz'e alternatif bir hat mı oluşturacak?
7: Evet.
6: Ya da
7: evet.
6: Ceyhan hakikaten Hürmüz'e alternatif mi? Hem güvenli bir yol, aynı zamanda komşumuzun enerjisini, petrolünü evet. dünyaya satacağız. Ön ayak olacağız, köprü olacağız. Biraz da bunu konuşalım efendim.
7: Evet, gerçekten Avrupa için çok önemli bir gelişme bu Atar Bey. Yani hem de Irak için de. Irak biliyorsunuz
6: tabii.
7: petrolü. Yurt dışına satamıyordu. Türkiye'ye muhtaçtı bu konuda.
6: Evet.
7: Son işte Irak Başbakanı'nın Ankara'ya gelmesiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük bir strateji uygulayarak bunu kabul ettirmesi, anlaşmaya imza attırması çok büyük bir kazanım oldu. Yani Türkiye biliyorsunuz enerji köprüsü oluyor Avrupa ile Türkiye arasında.
6: Evet.
7: Enerji köprüsü oluyor. Yani Irak bakın yine anlaşma. Irak Türkiye'ye sattığı petrolden elde ettiği gelirin bir kısmını su yönetimi, yeni barajlar ve altyapı projeleri için kullanacak. Yani özel bir fona aktaracak. Projelerin inşasını Türk şirketleri üstlenecek. Yani iki ülke arasında biliyorsunuz bir de bu açıdan bir şey ilişki var.
6: Doğru.
7: Olacak. Yani yani biliyorsunuz 750 bin varile başlıyor. 1 milyon varile kadar çıkartması bekleniyor. Bu arada da Türkiye Petrolü Anonim Ortaklığı bir de BP'nin Kerkük'teki iştirakinin %15 hissesini devraldı yani.
6: Evet.
7: 3 milyar varil rezerve sahip doğrudan bir şeye enerji blokuna doğrudan üretici oldu, ortak oldu yani. Bu da evet. önemli bir gelişme Türkiye açısından. Yani Türkiye şu anda gerçekten enerjide büyük bir atılım yaptı, dev bir adım attı. Bunun benim gördüğüm kadarıyla önümüzdeki dönemde hem cari açığın daralmasında hem de enflasyon maliyetlerinin düşmesiyle beraber enflasyonun aşağı çekilmesinde çok önemli rol oynayacağını ben düşünüyorum. Yani petrolde gerçekten Türkiye çok büyük kazanım elde etti Atar Bey. Yani bu evet. pek farkında değil insanlar ama yavaş yavaş hepsini öğrenecekler inşallah.
6: Yani bakan farkında, imza atmak evet. istemedi. İkaz edildi hem Irak evet. Başbakanı tarafından.
7: Evet.
6: Sayın Erdoğan'ın o şeyiyle, yakalamasıyla Hamsin dedi. Bu eksik evet. oldu. Hamsin deyince tabii müdahale başladı. Ama Türkiye çok kibarca açıkladı. Bir teknik anlaşmazlık oldu, onu hallettik dedi. En azından Ulaştırma evet. Bakanı bu şekilde izah etti.
7: Evet.
6: Yani İran'ın etkisi var tabii orada.
7: Tabii. Hem İran'ın etkisi var hem de İsrail'in etkisi var. Tabii.
6: Ha yani o da var. Bravo. İsrail'in tabii. etkisi var.
7: Tabii yani işte biliyorsunuz yani İsrail o kadar korkunç bir millet ki yani hangi ülkede hangi ajanları ne etkide bulunuyor bunu tespit etmek o kadar zor ki Atar Bey. Ama dünyanın her yerine ve her kılcal damalarına girmiş vaziyetteler.
6: Sızmışlar.
7: Evet.
6: Şimdi efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi 2 yıldan beri sürdürülen terörsüz Türkiye çalışmasının sonuna gelindi. Bugün 17'ye kadar bütün milletvekillerinin hazırlanan taslak metnini imzalaması sonrası netlik kazandırılması bekleniyor konu.
7: Evet.
6: Mevcut üzerinde çalışılan konu tabii. PKK zaten Türkiye'de eylem yapmıyordu. Bu yasaya ne gerek vardı diyenler var. Ayrıntılarda neler var? Yani muhalefet edenler de oluyor. Çok enteresan bir şey. Halk bir konsensüs sağlamış. Evet. Kardeşim artık kan, gözyaşı olmasın deniliyor. Ama birileri farklı bir şekilde konuşuyor yani. Çok ilginç.
7: Yani tabii PKK'yı sadece Türkiye'de olarak görmemek lazım. Tabii.
6: Tabii.
7: Irak'ta var. İran'da var. Rusya'da var. Onlar tamam. Yani bu dünyanın her Avrupa'da var.
6: Evet.
7: Avrupa'da PKK'nın etkili olduğu şeyler yok mu yani, alanlar yok mu hepsi? Yani PKK terörsüz Türkiye başladığı zaman bütün bu ülkelerdeki etkinlikler de ortadan kalkacak.
6: Evet.
7: Yani tamam, burada şey yapmıyorlar, eylem yapmıyorlar ama eylem yapmamaları demek yani her şeyin bittiğini anlamına gelmiyor.
6: Doğru.
7: Bakın bu taslak metni saat 17'ye kadar bütün milletvekillerinin imzalanması isteniyor. Yani bunu niye istiyorlar? Öyle bir yasa çıkartalım diyorlar ki terörsüz Türkiye konusunda. Bütün ülkedeki bütün milletvekilleri, yani bütün halkın tamamını temsil eden milletvekillerinin hepsinin buna evet diyerek buna destek verdiğinin ortaya çıkmasını istiyorlar. Yani pürüz olmasın diyorlar. İşte buna
6: o komisyonla zaten önemli bir adım atıldı. Hemen bütün partiler vardı.
7: Evet.
6: İyi Parti hariç sanırım.
7: Evet, ama İyi Parti de şu anda evet demek zorunda. Zira evet demeyenler Türkiye'deki terörsüz Türkiye'ye karşı diyecekler. Tamam mı?
6: O zaman terör devam etsin ya da terörün devamından yana bir tavır içerisinde gibi.
7: Evet, öyle gösterecekler.
6: Bu çatışmaların devam etmesi lazım gibi.
7: Halk bunların suratına tükürür. Bakın ben sana söyleyeyim, her gördüğü yer yani.
6: Evet.
7: Çok korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalırlar. Buna kimse cesaret edemez, ben öyle düşünüyorum. Tabi imzalar asıldıktan sonra taslak metin ayrıntılarına geçilecek. Yani işte biliyorsunuz diyorlar ki suça karışmış adamlar diyorlar. Nasıl diyorlar, tespit edilecek diyorlar. Ama benim anladığım, gördüğüm kadarıyla Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Bilimleri biyometrik veri ve istihbarat havuzundaki kayıtlar üzerinden yapılacak teknik incelemeler yapılacaklar bunlar.
6: Tabii.
7: Yani hangisi eyleme katılmış, hangisi katılmamış ondan sonra. Bir de af yok. Yani af diye bir şey yok bunlara. Af yok. Özellikle İmralı'dakine de af yok ondan sonra. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla 16 bin tane işte PKK'lının Türkiye'ye ülke nüfusu arasına katılması bekleniyor.
6: Evet. Bu da var. Tabii.
7: Ya bu adamlardaki nasıl entegre olacaklar? Nerede çalışacaklar? Hayatta nasıl sürdürecekler? Bunları kim işe alır? Nasıl alır? Devlet de bunlara iş bulacak değil mi? Bunların hepsi soru işareti. Bunların hepsinin çözülmesi lazım. İşte dediğim gibi bugün saat 17'de bu iş imzalar bittikten sonra bir iki gün içerisinde mutlaka bu taslak metin kanunlaşacak.
6: İşin sosyal ve ekonomik yönüne de bakılması lazım. Evet.
7: Tabii yani onlar öyle ezbere olmaz bu işler. Bir de bunların ileride mesela bu işin değişmemesi lazım. Kuralların değişmemesi lazım. Yapılan müzakereler, ortaya çıkartılan kanunların değişmemesi lazım.
6: Evet.
7: Bir de şu an yani dediğim gibi yani bu PKK'lı teröristlerin Türkiye'de kendi ailelerine kavuşacak olmaları tabii ki büyük önem taşıyor. Dört gözle bekliyorlar kendi aileleri bunları.
6: Tabii.
7: Dağlara kaçıyor.
6: Kadınlar var, kızlar var. Aynı şekilde dediğiniz gibi şeyler var, diğerleri var. Evet.
7: Zorla
6: yani örgüt üyeliği var. Örgüt üyeliğinden dolayı bir çatışmaya girmemiş olanlar. Evet.
7: Tabii bu teröristler ki tabii şu anda Cumhur İttifakı'nın büyük bir başarısı. Tabii bakın MHP lideri ve Devlet Bahçeli biliyorsunuz 2 yıl önce kendi bedenini ortaya koyarak bu işe soyundu, biliyor musunuz?
6: Evet.
7: Yani herkes hayret etti, böyle bir şey nasıl yapıyorsun diye. DEM Parti ile gitti, el sıkıştı, ondan sonra ilk hareketi başlattı.
6: Evet.
7: Ama Cumhur İttifakı'nın bu işte büyük başarısı var. Tabii ki seçimlerde sonucunu alacak ama bu kendisi için yapılmış bir şey değil bu. Bütün Türkiye için yapılmış bir hareketti. Yani bunu böyle ayırt etmek lazım. Yani
6: tabii yıllardır bekleniyor işte o Diyarbakır'daki annelerin nöbeti.
7: Tabii.
6: Dünyanın yani, en masum, en anlaşılan şeyi ya, eylemiydi o. Siz bakmayın ya.
7: Yani, evet, yani
6: kızlarını siyasi, istiyorlar anneler.
7: Evet, bu siyasi bir çıkar değil, Türkiye'nin çıkarı tabii.
6: Evet.
7: Yani bu şekilde değerlendirirseniz o zaman daha kolay sonuca ulaşırsınız. Benim gördüğüm kadarıyla Türkiye, özellikle bakın bu terörsüz Türkiye'yi mesela hareketi hayata geçirmekle mesela ne olacak? Bakın 2.3 trilyon dolar üzerinde bir fatura harcamışız ya biz terörle mücadele bugüne kadar ya. Korkunç bir rakam. Bir defa askeri operasyonlar harcanan kaynaklar eğitim, sağlık, altyapı, teknoloji ve projelerine aktaracak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgenin hayvancılık, tarım ve sanayi yatırımları hızla artacak.
6: Evet.
7: Yabancı sermaye girişi artacak Türkiye'ye. Yani huzur gelecek. Tamam
6: tabii
7: mı? Yani bu çok önemli bir kazanım Türkiye için. Herkes kazanacak. Yani burada kaybeden kimse yok maalesef.
6: Evet, tabii ki. Evet. Memleketimiz dediğiniz gibi herkesin ve herkes kazanmış olacak.
7: Herkes kazanacak, evet.
6: Evet. Şimdi Necmettin Bey, CHP'li belediyelerde biliyorsunuz yolsuzluklar bitmiyor ama herkesin birbirlerine sorduğu bir şey var. Ya kardeşim daha var mı? Neden bitmiyor? İşte şimdi de biraz önce Aydın Menderes Belediye Başkanı ve 13 kişi gözaltına alındı. Oraya da bir operasyon var. Çok ilginç, enteresan bir şey. Yani Etimesgut, İzmit, Üsküdar say bitmiyor. Oysa AK Partili belediyelerdeki soruşturmalar da CHP'den daha çok parti. Peki onlar neden gündeme gelmiyor? Evet. Cezaevinde olanlar var, cezası belli olanlar var. 3 evet. sene, 5 sene ceza alanlar var. Ama bunlar gündemde değil yani. Kimse bunları evet. dillendirmiyor. Bu da çok evet. ilginç yani.
7: Evet, yani en önemli sorulardan bir tanesi bu.
6: Değil mi yani?
7: Tabii CHP'lerin ve yeni partilerin sordukları, cevap aradıkları sorulardan bir tanesi bu. Ama ben size söyleyeyim. Bakın, başsavcılıktan çok net açıklama yapıldı. Diyor ki, soruşturmalar diyor, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak diyor. Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak diyor. Bakın, AK Partili belediyelerde böyle suç örgütü kurma diye bir şey yok.
6: Yok.
7: AK Partili belediye kendisine yapmış yolsuzluğu.
6: Menfaat temin etmek, evet.
7: Menfaat temin etmiş, o da cezasını çekiyor ya, hapse atılmış. Yani 191 tane belediye hakkında soruşturma açmış AK evet. Parti'nin. Yani bu belediyelerdeki, dediğim gibi yani suç, bu adamlar yaptıkları yolsuzlukları sadece kendilerine değil, bir örgüt kurmuşlar. Bu örgüte aktarıyorlar. Örgüt de her tarafa yayıyor bu toplanan paraları. En büyük rezalet de bu. Yani CHP'li belediyelerin yaptıkları işler bunlar. Bu yüzden ön planda kalıyorlar. Yani bunu çok iyi ayırt etmek lazım.
6: Ya da savunanlar var. Yani bunları niye savunuyorlar? İşte CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki arınalım kardeşim diyor.
7: Evet.
6: Yani hiçbir şey olmamış gibi davranmak şey değil. O parti kimliğine de tabii, o tüzel kişiliğe de çok büyük bir zarar. Onun için Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki hiçbir şey olmamış gibi de davranamayız diyor yani.
7: Evet, bakın bu örgüt kurma olayı nereden başladı biliyor musun?
6: Evet.
7: İmamoğlu'ndan başladı. İmamoğlu o kadar kötü bir örnek oldu ki bu belediyeler Altay Bey. Herkes onu örnek alıyor ya. Yani ya, kurduğu bir sistem var, tamam mı? A'dan Z'ye kadar bakın şablonlar haline ilan edildi biliyorsunuz. Başta kim var, aşağıda kademede kimler var, o kime veriyor. Korkunç bir teşkilat kurmuşlar ya. Sanki devlet içinde devlet kurmuşlar adamları ya. Hayret bir şey
6: tuhaf
7: yani.
6: Tuhaf bir şey değil mi? Kendi başına hareket eden, kendisi kendine menfaat sağlayan çok enteresan bir devlet yani. Yani 200 milyar dolardan bahsediyorlar yani.
7: Ya tabii ya, topladığı paraları bakın, bir kısmını kendi işlerinde kullanmışlar, bir kısmını evet. yurt dışına havale etmişler, bir kısmına kripto para almışlar, bir ya, o hesaplarda belli olmasın diye ondan sonra. Yani korkunç bir sistem kurmuşlar ya. Yani milleti soya soya bitiremiyorlar. O tabelalarda asıyorlar, biz milli irade bizi seçti diyorlar. Milli irade sizi seçti ama siz de milli iradeye ihanet ettiniz.
6: Evet.
7: İhanet edilir mi ya milli iradeye? Milli iradesini seçtiyse hizmet etmen için seçti. Beni soy diye seçmedi ki ya. Hayret bir şey ya. Yani
6: yani
7: vallahi billahi yani anlamıyorum bu adamları ya.
6: Bir kadın bağırıyordu. Ben çocuğumu size verdim de okusun, adam olsun, memlekete hizmet etsin diye. Benim evet. çocuğumu götürün, terörist yapın diye mi diye. Vallahi köprünün başında o evet. gece bağırıyordu. Kadın o evet. çocuğu herhalde bir pilot muymuş neymiş? Bu terörist damgası, bu hain damgası yiyince kadın da orada bağırıyordu sabaha karşı.
7: Evet. Evet.
6: Şimdi
7: evet.
6: hakikaten millet oy verdi de yani bu bütün bunları yapın, bu usulsüzlükleri yapın diye oy vermedik ya. İstanbul'a evet. mesela metro yapın kardeşim dediler.
7: Evet. Ama tabii İstanbul halkının en büyük hatası, bakın ben size söylüyorum. Cumhurbaşkanı AK Parti'ye olan güvenini çekmesinden kaynaklandı hata.
6: Evet.
7: Yani o zaman ama kendi hatasının bedelini şimdi ödüyor. Yani ödüyor. Bakın. Yani çok kötü bir seçim yaptılar. İşte dikkat edecek olursa Ata Bey, yani bakın seçimde oy kullanırken geleceği düşünerek oy kullanmak lazım. O güne bakarak değerlendirmemek lazım.
6: Doğru.
7: Yani ne ettiysen onu biçersin Ata Bey.
6: Yani maalesef.
7: Evet.
6: Yani
7: evet.
6: sonuç o. Efendim evet. şimdi Özgür Özel Bey biliyorsunuz bir abdest aldı. Abdest evet. görüntülerini ben yaymadım diyor. Evet. Peki o zaman neden herkesin kendini göreceği bir yerde abdest almayı tercih evet. etti diye
7: Doğru.
6: sormamız gerekiyor. Yani evet. Evet. Kardeşim siz bir binadan geldiniz ya da bir yerde öyle bir yerde abdest al ki şöyle ulu orta alınca abdesti. Bunun evet. anlamına teşhircilik gelmez mi? O böyle değil diyor. Ne yapayım diyor. Yani ben de cemaat gibi abdest aldım ya da abdest tazeledim. Neyse işte ne diyecekseniz deyin. Ama çok böyle ulu orta ortada abdest alınca herkesin gözü önünde
7: evet.
6: Böyle de bir şeylik var yani.
7: Ya çok acemice bir savunma tabii. Bakın ben size söylüyorum.
6: Evet.
7: Yani herkes abdest alır. Tamam mı?
6: Tabii.
7: Ama sen yüzlerce kişinin toplandığı bir alanda oturup da abdest almaya kalkarsan seni tabii ki çekerler, gösterirler ya.
6: Bir de değil bir partinin yani? Genel başkanısın ya. Yani.
7: Ve sen bunun gösterilmesini istediğin için orada abdest alıyorsun demektir.
6: O anlama geliyor değil mi yani?
7: Başka anlamı yok ki. Tabii Allah'ını seversen ya. Yani abdest alacaksan evinde al abdesti ya git. niye dışarıda alıyorsun değil mi abdest?
6: Doğru.
7: Yani ben diyor ki ben diye 5 vakit namaz kılmam mı diyor ondan sonra. Cumalara diyor bayram namazlarına giderim diyor. Hani adama sormuşlar tamam mı? İçki içer misin demişler. Akşamdan akşama demiş.
6: Evet.
7: Namaz kılar mısın demişler. Bayramda bayrama demiş ondan sonra.
6: Ya. Yani. O kadar yani. Zor gelmiş ve o kadar sık gibi algılıyor. Şey anlatıyor. Evet, evet. Çok enteresan
7: yani,
6: bir şey.
7: Yani bu özgür özeni yani bu benim gördüğüm kadarıyla bu şeysi çok yanlış bir uygulama tabii. Kendi kurduğu yeni partinin göğe sağ kesime şirin göstermek istiyor. Yani cuma namazına gidiyor. Cuma namazından çıktıktan sonra açıklama yapıyor.
6: İnançlara saygılı.
7: Yani Cumhurbaşkanı taklit ediyor göğe ama Cumhurbaşkanı çocukluğundan beri cuma namazına gidiyor adam ya.
6: Bu mütedeyin bir Anadolu çocuğu. O belli evet.
7: Ya tabii yani sen kimsin ondan aşık atacak adam kim ya Allah'ını seversen ya. Yani çok acemi bir lider aslında şey benim gördüğüm kadarıyla. İşte şu anda diyorlar ki CHP'den 20 milletvekili daha istifa edecek diyorlar şeyden. CHP'nin içerisinden Kılıçdaroğlu'na diyorlar. Öyle iddialar var ama benim anladığım kadarıyla bu iddialar partiyi erken veya ara seçime zorlamak amacıyla diyor.
6: Tabii.
7: Strateji uyguluyorlar ama Cumhur İttifakı'ya evet demediği sürece seçime gitmek ihtimali sıfır.
6: Doğru.
7: Yani bu 20 tane milletvekili atılmayacak ama 2 tane milletvekili var aslında. Selin Sayak Böke ile beraber bir kişi daha var. Gül diye ondan sonra. Bu 2 kişiyi gönderecek. Zira onları orada nöbetçi bıraktı Özgür Özel biliyorsunuz.
6: Evet.
7: CHP içerisinde. Oradaki olanları bitenleri kendisine anlatması için. Bunları da ihraç edecekler. Fakat gerisine geri kalan CHP'de bozulma olacağını tahmin ediyorum Atatürk.
6: Anladım.
7: Yani, evet.
6: Şimdi efendim bir de enteresan bir anket yapıldı biliyorsunuz. Bir anket evet. var ortada.
7: Evet.
6: Ama
7: evet.
6: yine bu anketin şimdi hilafına konuşuyor. Özgür Özel diyor ki uçuyoruz. Ama 26 ilde yapılan son seçim anketinde ortaya çıkan sonuçlar çok farklı. Mesela AK Parti %35.2, Yeni Parti 16.6, CHP 12.2. Neden mübalağa ediyor yani buna başvuruyor? Çünkü ya iletişim işte, çağındayız yani bunun ortaya çıkması bilinmesini onu mahcup eder aslında yani.
7: Evet, yani
6: sonuçlar belli sonuç. Evet.
7: Özgür de acemi politikacı tabii tamam bakın ben size söylüyorum. Tecrübesi yok bu konuda kendini abartıyor yani abartarak kendisini büyük göstermeye çalışıyor ama ortada bir gerçek var. Özgür Özel'in ne projesi var, ne hedefi var, ne uygulayacağı bir şey var, yani sistem var tamam mı?
6: Evet.
7: Hepsi ortada yani. Şu anda hiçbir şey belli değil. CHP'nin artığı konumuna geldi. Tabii bakın ben size söylüyorum. Yani ben CHP'nin yerini aldım diyor ama CHP'nin yerini alması milletvekili sayısıyla ölçülmez. Tamam mı?
6: Evet.
7: CHP'nin 103 yıldan beri savunduğu bir fikirler var. Tamam mı? Savunduğu bir politika var.
6: İdeolojisi var partinin.
7: Bu politikayı sen benimsersen CHP'de kalırsın o zaman. CHP'den ayrılırsan o zaman yok olursun. Eriz gidersin. Bu çok son derece basit bir şey. Yani dediğim gibi yani seçimlerde yani belki barajı bile aşamayabilir Özgür Özel'in partisi Atabey.
6: Evet.
7: Yani %7'lik barajı aşamayıp silinip gidebilir. Çünkü seçimlere kadar önümüzde uzun bir süre var. Çok uzun bir süre var. Yani neredeyse 2 yıllık bir süre var ya. Yani bu 2 yıllık süre içerisinde sen hangi teşkilatı yapacaksın? Hangi ili ortaya çıkaracaksın. Baksanıza bu dünyanın parası lazımmış bu iş. 130 milyon para topladık diyorlar ondan sonra. 20 milyon liraya bir tane şey almışlar. Makam arabası almışlar Özgür Özel'e. İçinde yaşamışlar. Geri kalanlara harcamayacağız diyorlar ondan sonra.
6: Evet.
7: Ama su gibi para lazım tabii bu delegeleri bir arada tutmak için. Bu çok korkunç bir masraf.
6: Evet.
7: Bunu nasıl karşılayacaklar çok merak ediyorum aslında.
6: Evet efendim, belki bilmediğimiz paraları var. Neyse işte.
7: Evet.
6: Şimdi bir ahbap soruşturması biliyorsunuz ülkeleri aştı. Ahbap, evet, Türkiye'de kurulan bir dernek ama
7: evet,
6: önüne baktığımızda hakikaten ülkeleri aşmış. Evet. Ne kumarı kalmış, ne kriptosu kalmış. Adam uluslararası soyguncuymuş deniyor. Para yatıranlar bin pişman ama bunları geri almaları hayal. Yazık, çok yazık. Milli servet buhar oldu gitti. Ne dersiniz bu konuda?
7: Evet, gerçekten çok doğru bir tespit. Yani bakın, milli servet gitti. Yani insanlar kendi alın teriyle topladıkları, yaptıkları tasarrufları niye böyle bir güvensiz adama verdiler, devlete vermediler yani,
6: ya,
7: değil mi? Ya devlete verselerdi, verdikleri paralarla bir sürü deprem mağduru kişiler ev sahibi olacaklardı. Ondan da sevap kazanacaklardı ayrıca.
6: Tabii.
7: Yani 4.3 milyar TL toplamış adam ya 6 Şubat depremlerinde. Yani 250 milyon dolar düşünebiliyor musunuz bugüne kadar? Yani çok korkunç bir para. Yani 990 milyon lirasını bahiste kaybetmiş adam ya bu paranın ya.
6: Yeah.
7: Yani 120 milyon lirasını para aktarmış ondan sonra. Yani yurt dışından toplanan 210 milyon lira toplanan para hesaplarda kayıtlara geçmemiş. Yani nereden baksan yani çok korkunç bir tabloyla karşı karşıyayız. Tabii bu adam şaibeli bir adam biliyorsunuz. Yani 1997 yılında 9 ay hapis aldı yani bu şey Haluk Levent.
6: Evet.
7: Ondan sonra. Yani bütün bu 2010 yılında tekrar bir soruşturma açıldı işte kendisi hakkında. Yani bu kadar kendisi hakkında böyle suçlamalar bulunan bir adama nasıl bu millet güvendi? Güvenmesindeki en büyük etken bu işte şeyler, aracılar hatta.
6: Gazeteciler, yani, sanatçılar değil mi efendim?
7: Tabii,
6: şarkıcılar.
7: Onlar tabii, onlar tabii.
6: Milleti yanılttılar efendim.
7: Yönlendirdiler milleti, yönlendirdiler.
6: Tabii.
7: Yani sen bu adama para verdiler, biz bu adama güveniyoruz dediler. Hadi ver bakalım o zaman bu halkın parasını gerisin geriye, değil mi? Ben şimdi pişman demekle bu işten kurtulamazsın sen.
6: Tabii.
7: Yani çok kötü bir tablo, kötü bir şey yaptılar, imtihan verdiler. Ama işte dedim ki ortada da benim gördüğüm kadarıyla herkes kendi parasına sahip çıkmak zorunda hatta.
6: Yani değil mi?
7: Kimsenin lafına bakarak hareket etmeyeceksin sen.
6: Doğru.
7: Araştıracaksın, soruşturacaksın, ondan sonra kararını vereceksin. Evet.
6: Efendim şimdi bir de Merkez Bankası'na biraz piyasalara bakalım. Merkez Bankası'nın rezervleri geçen hafta 1.6 milyar dolarlık artışla toplam 164.2 milyar dolara nasıl çıktı? Yabancı yatırımcılar neden Türk tahvillerini kapışıyor? Evet. Bu da çok önemli efendim.
7: Tahvil alıyorlar çünkü tahvilde yüksek faiz var tabii. Yani şu anda yurt dışına göre sağlam faiz, devlet faizi işte. Devlet tahvili. Hep dikkat edin, Deutsche Bank olsun, ondan sonra Goldman Sachs olsun, uluslararası bankalar hep diyorlar ki Türk tahvillerine diyorlar alım yapın diyorlar ondan sonra. Bir de carry trade var biliyorsunuz, düşük faizli ülkelerden borçlanıp yüksek faizli ülkeye para yatırma operasyonu. Yani 55 milyar dolara ulaşmış ya Türkiye'deki paralı bu para miktarı. Yani bu ne oluyor işte? Amerika'dan borçlanıyor, Avrupa'dan borçlanıyorlar. Dolar ve euro borçlanıyorlar. Ama onları bozduruyorlar Türkiye'de. Tahvil alıyorlar. Bu bozdurmalardan dolayı devletin tabii rezervleri artıyor. Bunu bu şekilde görmek lazım. Yani bir de altın rezervlerinde de bir şey var, satış var. Altın rezervlerinde de altındaki yükselişten dolayı da Merkez Bankası'nın rezervleri yükseldi.
6: Evet.
7: 164.6 milyar dolara çıktı benim gördüğüm kadarıyla rezervler. Bu önemli bir artış. Tabii rezervlerdeki artış Türkiye'nin mali gücünü, mali şeyini, portesini güçlendiriyor. Uluslararası kredi kuruluşları yüksek rezerv dolayısıyla not arttırımını gündeme alabilirler. Bu önemli bir gelişme.
6: Hı hı.
7: Bunu da böyle değerlendirmek lazım ama dolar hala 47 lira 55 kuruştan satılıyor. Enflasyonun gerisinde, bunu hemen söylemek istiyorum ben. Yani kesinlikle insanlar şey almıyorlar, döviz almıyorlar, şirketler alıyorlar.
6: Evet.
7: Şirketler niye alıyorlar işte? Borçlarını ödemek için alıyorlar ondan sonra. Bir de ileriye dönük beklentileri dolayısıyla sürprizle karşılaşmamak için alıyorlar. Ama şu anda göreceğim döviz piyasasında son derece uygun bir ortam hakim.
6: Evet. Peki efendim, şimdi altında biliyorsunuz çok önemli, yürek burkan bir dalgalanma var. ya altını olanlar adına da bu cümleyi kurduk efendim. onların duygularına da efendim bir şey yapmak lazım, tercüman olmak lazım. Gerçekten bunu yaşıyorlar, bu duyguları yaşıyorlar. Yüksek fiyattan alandan eli kolu bağlandı, almayı düşünenler ya da düşerse diye çekimser kalıyor. Altını bize anlatın da bir rahatlayalım efendim. Şöyle bir etraflıca bir altın tarifi, daha doğrusu ne olacak altının hali diyelim efendim. Şöyle toptan bir soru soralım. Siz bize biraz anlatın efendim.
7: Yani altın biliyorsunuz birinci etap o Amerika ile İran arasındaki bu sürtüşmenin devam etmesinden kaynaklanıyor tabii. Bu sürtüşme devam ettiği için dolar petrol yüksek kalıyor. Petrol yüksek kalınca Amerika'daki faiz artırımı ihtimali gündemde. Yani faiz artışı Amerika'da biliyorsunuz faiz artarsa altın düşer. Herkes faize yatırır parasını, altından çıkarlar. Ama benim anladığım ve gördüğüm kadarıyla bu iş mutlaka öyle veya böyle çözülecek Atabe. İster anlaşma olsun, ister anlaşma olmasın. Yani herkes bir defa savaş baltalarını gömdüler biliyorsunuz. Artık savaşmayacaklar. Evet. Bu işte İsrail çok büyük darbe yedi. En büyük hazırlığını İran'a karşı saldırıya hazırlanıyordu ondan sonra. Zira Netanyahu biliyorsunuz savaş olmazsa kendi koltuğunu kaybedecek. Onu da çok iyi biliyor. Netanyahu'nun en büyük korkularından bir tanesi de şu anda F-35 değil de Kaan'mış Atabe. Bakın ben size söylüyorum.
6: O endişesini de dile getirmiş. Daha doğrusu İsrail medyası bunu yazıp çiziyor.
7: Evet. Yani Kaan'ın özellikleri var ya F-35'te de soruyor tabii. Çok müthiş bir şey buluş. Yani Türkiye adına inanılmaz edebi gurur veriyor bakın ben size söylüyorum. Yani bizim böyle bir esere imza atmamız Türk hem mühendislerinin hem de Türkiye'deki özverili çalışmaların çok büyük bir payı var bu işte Ata Bey.
6: Evet.
7: Yani bunları ayakta alkışlamak lazım. Allah razı olsun. Vallahi billahi ya. Türkiye'yi inanılmaz derecede güçlendirdiler. Sonuçta tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güçlenecek olması bölge ülkeleri hakkında büyük bir hakimiyet kurmamıza yol açıyor. Yani altın diyeceğim. Altın şu anda 4055 dolarda işlem geliyor altın olsun. 4000 doları kırmıyor dikkat edecek olursunuz. Benim gördüğüm kadar düşüş trendi durmuş vaziyette.
6: Evet.
7: Yani dolardaki değer kaybı birazcık devam ederse ki edecek gibi görünüyor şu anda. O zaman altında yükseliş yavaş yavaş yükselebilir. 4100-4150 dolar aşarsa 4200-4400 dolara kadar yükselme potansiyeli var. Yani şu anda altın 6180-6190 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda 24 ayak gün çaldığım gramı. Bence alım yapmak lazım. Yani bu fırsatı da kaçırmamak lazım. Siz diyorsun ki aldığım zaman hemen yükselecek mi? Hemen yükselmesi söz konusu değil. Onu hemen söyleyeyim. Ama bir defa elindeki parayı sen bir defa altına bağlamış olursun. Bir. İkincisi sürprizlere karşı kendini koruma altına almış olursun. Çünkü dünyada o kadar enteresan işler, o kadar hızla gelişiyor ki tabii. Yani bunlara ayak uydurmak, bunları öğrenmek, bunları görmek çok mümkün değil maalesef. Bence şu anda riske etmeyin kendisine. Yüksek fiyattan alanlar da düşük fiyattan eğer ellerinde parası varsa alsınlar. İkisinin ortalamasıyla maliyetleri de düşürürler. Değil mi yani eğer ellerinde para varsa?
6: Değil mi?
7: Olacağını ben zannetmiyorum. Zira biliyorsunuz.
6: Varsa gene alsınlar efendim. Evet.
7: O kadar enteresan bir yapıya sahip ki Türk halkı tamam mı? Elindeki bütün parayı takkadak hepsini yatırıyor. Ya yaptırma ya. Ya bir kısmını para tut elinde tamam mı? Yani yükseliyorsa satarsın düşünce alırsın değil mi? Yani bunu öğrenmek lazım. Bunu yapmıyorlar ama sonuçta da bağlanıp kalıyorlar. Fakat tasarruftur tabii. Bakın ben size söylüyorum. Yani şu anda zarar ediyor gibi görünse de birazcık beklerse yani 2027 yılında mutlaka bu zararlar kapatılacak.
6: Peki efendim. Şimdi bir de biraz gümüşü konuşalım. Gümüşte de bir şey var. Bir durağanlık var. Nedir o? Üretimde bir daralma mı oldu? Ondan dolayı mı bir şey var?
7: Tabii işte gümüş sanayide kullanılıyor biliyorsunuz.
6: Tabii.
7: Yani Amerika'daki faizlerin artacak olması büyüme hızını daraltıyor. Bakın Amerika'da mesela büyüme hızı açıklandı. %1,5 açıklandı ya ikinci çeyrekli büyüme hızı. Çok düşük bir rakam bu.
6: Evet.
7: Yani daha önceki rakam 2,3'tü. Yani büyüme hızının düşmesi demek üretimin azalması demek. Üretim azaldığı zaman ne demek? Bütün emtia fiyatlarının az kullanıldığını gösteriyor. Yani düşük kullanıldığını gösteriyor. Oysa gümüş biliyorsunuz şeyde kullanıyor, sanayide kullanıyor. Bilgisayar üretiminde kullanılıyor, yapay zekada kullanılıyor. Ondan sonra çok geniş bir alanı var. Elektronik üretiminde kullanılıyor. Ama şu anda gümüşün gördüğüm kadarıyla onsu 58 dolarda, fiyatı 93 lira. Bence şu anda gümüşte de yükseliş yaşanabilir. Tabii altınla beraber hareket edebiliyorsunuz gümüş.
6: Öyle mi?
7: Evet yani gümüşe daha...
6: Piyasalara mı bağlı?
7: Tabii piyasalara bağlı, altına bağlı. Ama benim gördüğüm kadarıyla işte dünyada bu büyüme hızını mutlaka arttırması lazım ülkelerin tabii. Küçülen ülkelerden sermaye kaçar. Sermaye kaçtığı zaman daha büyük risk sıkıntılarla karşılaşırlar. Bu sermayenin kaçmasını önlemek için mutlaka büyüme lazım. Büyümeleri hızında mutlaka ve mutlaka faizleri düşürmeleri lazım. Bu faizleri mutlaka düşürecekler. Bakın ben size söylüyorum. Amerika'da olsun, dünyada olsun hepsi faizleri düşürecek. Zira büyüme hızına kavuşamayan ülke halkına büyük hizmetlerde bulunamaz.
6: Evet.
7: Büyüme hızı arttığı zaman o zaman gelirler artar. Gelir arttığı zaman daha büyük hizmet kapısı açılır.
6: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz bugün hayırlı için Sayın Batırel. Evet sevgili dinleyiciler, ekonomist, piyasa uzmanı, gazeteci yazar Necmettin Batırel'e bugün için çok teşekkür ediyoruz. Ve bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Günü ve gündemi değerlendirdik, piyasaları değerlendirdik. İnşallah saat 16'yı bülteninden hemen sonra bu defa Dünya Dönerken programında mikrofonlarımızı size uzatacağız. Günü ve gündemi ve tabii şeyle ilgili, gündemle ilgili, daha doğrusu gün gündem ve bizimle ilgili olan her şeyi de o programda tartışacağız. Bunun için de canlı yayın telefonlarımızı hemen bildireyim ben sizlere. Ola ki efendim ben de Dünya Dönerken programına katılmak istiyorum diyor iseniz 0212 454 56 46 0212 454 56 46 16 efendim 10 gibi ya da 16 bülteninden hemen sonra Dünya Dönerken programıyla bu defa siz sevgili dinleyicilerimizle birlikte olacağız. Allah'a ısmarladık.
5: Şimdi reklamlar.
4: Garanti BBVA.
8: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma da

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Tırmaladı. Ben davacıyım bu vatandaştan ve onun yanındaki o kızdan da davacıyım.
4: Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
5: Genç kadınla birlikte ayakta bekliyordu. Cep telefonunu böyle kaptırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği yan kesicilik olayı 21 Haziran'da İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 40 yaşındaki SB yanında üzgün olan kadınla ilgileniyordu. Yan kesici bu durumu fırsat bildi. Adamın pantolonunun arka cebindeki cep telefonunu çaldı. Telefonunu kaptıran adam durumu fark etti, müdahale etmeye çalıştı ama hırsızlık şüphelisi kaçtı. Güven timleri yan kesicilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptığı sırada şüpheli hareketleri nedeniyle MB'yi takibe aldı. Genç adam Turnabaşı Caddesi'nde çaldığı cep telefonuyla gözaltına alındı. Ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi. 22 yaşındaki şüpheli yan kesicilik suçundan tutuklandı.
4: Hızlıydı. Son anda çukuru fark etti. Ani freni, kazayı önlemedi. Otomobil çukura böyle saplandı. Görüntü Sakarya'nın Karasu ilçesinden. Sokakta altyapı çalışması vardı. Çalışmaya ara verildi. Çukurun etrafı emniyet filtresiyle kapatıldı. Ancak dikkatsiz bir sürücü hayli hızlıydı. Tedbirlere rağmen yoldaki çukuru fark edemedi. Yavaşlamak istese de duramadı. Otomobilin yarısı çukura düştü. O anlar kameraya yansıdı.
5: Polonyalı yüzücü Bartłomiej Kubkowski adını yüzücülük tarihine yazdırdı. Kubkowski, İsveç ile Polonya arasındaki Baltık Denizi'ni yüzerek geçen ilk kişi oldu. Kanser hastası çocuklara bağış toplamak isteyen genç sporcu tarihi rekor için 56 saat kulaç attı. Tam 160 kilometrelik zorlu mesafeyi hiç uyumadan tamamladı. Umut yolculuğu boyunca destek teknesine de hiç dokunmadı. Cuma günü başladığı yarışı pazar akşamı bitirmeyi başardı. Bu zorlu macera sporcunun 5. denemesiydi. Geçen yıl hedefine 11 kilometre kala pes etmişti.
6: Çekmiyorum abi, bu da araç. Abi, bu da araç. Yaratma. Abi gerginlik yaratma. Ben sana düzgün konuşuyorum, sen bana düzgün konuşmuyorsun.
5: Park yeri yüzünden sinirler gerildi. Sokak yine öfkeye sahne oldu.
6: Vurun lan!
7: Oğlum var ya. Sakın!
6: Polis gelecek.
7: Abi, polis çağır.
6: Polis gelecek.
5: Kavganın adresi İstanbul Pendik. Otomobil sürücüsü park edebilmek için motosikletin çekilmesini istedi.
7: Yakışıklı. Motor çeker.
6: Abi oradan oraya çektim, bu da araç ya. Ben yemek yiyeceğim, bekliyorum.
7: Şuraya araba, şurada dursun.
5: Motosikletli hiç oralı olmadı, yemek yiyeceğim dedi. Sürücü ise cenazem var diyerek ısrar etti. İki tarafta geri adım atmadı. Çevredekiler de tartışmaya dahil olunca ortalık bir anda karıştı.
8: Oğlum cenaze var diyor. Seni burada var ya, yeni güven gelse elinden alamaz ha.
6: Kameram açık, şu an duyuyor seni.
5: Tartışma sırasında tehditler havada uçuştu.
6: İçinize tehdit ediyorsunuz.
8: Sana dedim ki cenaze var.
6: Evet. O eni çek.
8: Motor. Tamam. Beni cinden imandan çıkartma. Al o motoru.
5: Etrafının kalabalık tarafından sarıldığını gören motosikletli çözümü polisi aramakta buldu.
6: Abicim bak, ben inadına falan yani değilim. Uzanır, bak elini kolunu çek. Vurun lan!
7: Oğlum var ya.
9: Araba gidiyor. Araba kayıyor.
5: Geri geri kayan otomobili fark edince bir an bile tereddüt etmedi.
10: Ama dikkat et, arabana dikkat et.
5: Eşinin uyarılarına rağmen duraksamadı. Canını içe sayarak aracından indi. Kontrolden çıkan otomobili durdurup olası bir faciayı önledi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Seyir halindeki bir sürücü yokuştan geri geri kayan otomobili görünce refleksle harekete geçti.
4: İlk olarak aracın kapılarını açıp kontrol altına almaya çalıştı. Kapılar açılmayınca ön çamurluk ve kaputa tutunarak tüm gücüyle otomobili durdurdu. O anlara tanık olan iki vatandaş da koşarak sürücünün yardımına yetişti. Hep birlikte kayan aracı kontrol altına aldı. Duyarlı sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde yaşanabilecek bir kazanın önüne geçildi.

0: Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. TGRT Haber'de gün ortası kuşağı devam ediyor. Gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Bir kez daha Ankara'dayız. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik adım atıldı. Öneri bugün milletvekillerinin imzasına açıldı. Detayları alacağız arkadaşımız Şerif Ali Duman'dan. Şerif Ali, kolay gelsin. Bu arada isim de belli oldu. İstersen bu başlıkla başlayalım, sonrasında detayları alalım.
1: Evet, biz de günün sıcak gelişmesiyle yayınımıza başlayalım. Çerçeve yasa teklifinin ismi belli oldu. Çerçeve yasa milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ismini taşıyacak. Tekrar edelim, çerçeve yasa teklifi milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ismini taşıyacak. Hatırlanacağı üzere çerçeve yasa 2 yıla yaklaşan terörsüz Türkiye sürecinin hukuksal ve yasal zeminini oluşturmak için hazırlanmıştı ve dün AK Parti tarafından imzaya açılmıştı. Bugün saatler 17'ye kadar milletvekilleri tarafından çerçeve kanun teklifine imzalar atılacak. Bizim de gözlerimiz yine orada olacak. Çerçeve yasa ise yarın sabah meclis başkanlığına sunulması bekleniyor artık. Ardından ise Adalet Komisyonu'na sevki ve cuma günü artık genel kurulda olması bekleniyor. Çerçeve yasanın siyasetin ve sürecin en önemli kritik başlıklarından birisi çerçeve yasa. Peki çerçeve yasa neleri içerecek? Öncelikle geçici ve müstakil bir yasa olacak. Ardından ise bu yasanın uygulanması için terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığının teyiti ve tespitinin gerçekleşmesi gerekecek. Hareketli bir haftadayız mecliste. Yasa üzerine AK Parti grubunun diğer grubu bulunan siyasi partilerle temasları da devam ediyor. Amaç ortak imzayla meclis başkanlığına bu yasa teklifinin sunulması olacak. Bir ayla hareketli bir gündem var. Son olarak bahsettiğimiz gibi sıcak gelişme artık ismi belli oldu çerçeve yasanın. Önümüzdeki dakikalarda ise artık o siyasi partiler arasındaki temasların süreceğini, saat 5'te ise çerçeve yasaya ilişkin imzaların tamamlanmasını, yarın ise artık meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz diyelim. Buradaki gelişmeler bu yönde. Sözü yeniden size aktaralım.
0: Peki, teşekkür ediyoruz ve sevgili izleyiciler, hızlıca diğer gelişmelere de bir bakalım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilde sahte ekspertizle usulsüz vatandaşlık sağlayan şebekeye operasyon düzenlediğini duyurdu. 72 şüphelinin yakalandığı operasyonda haksız vatandaşlık alan 687 kişinin işlemlerinin iptal edileceği ve 2,5 milyar liralık usulsüzlüğün tespit edildiği açıklandı. Ve arkadaşımız Hanifi Bayar'a döneceğiz. Hanifi, kolay gelsin. Söz sende.
2: Günün en sıcak gelişmelerinden birisi belki de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca usulsüz vatandaşlıkla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde İstanbul merkezli tam 16 kentte polis harekete geçti ve hakkında gözaltı kararı bulunan 90 şüpheliden 72'si gözaltına alındı. Ayrıca bu sıcak gelişmeyle beraber bir gelişme daha ortaya çıktı. 687 kişinin Türk vatandaşlığı iptal edilecek. Bunun için de yasal süreç başladı ve soruşturmada dikkat çeken detaylar da bulunuyor. O detaylar neler diye soracak olursanız, usulsüz bir şekilde Türk vatandaşlığı alan kişiler çoğunlukla İran, Yemen, Irak, Suriye ve Afganistan asıllı. Yine özellikle Türk vatandaşlığını usulsüz bir şekilde alan kişilere baktığımız zaman bireysel değil ailecek vatandaşlığı almışlar. Bir aileden 8 kişi, bir aileden 12 kişi, hatta 15 kişinin de Türk vatandaşlığı aldı, tespit edildi. Toplam 687 kişiden bahsediyoruz. Bu 687 kişi nasıl aldı Türk vatandaşlığını? 2 kişinin yöneticiliğini yaptığı bir suç örgütü olduğunu iddia ediyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. İşte bu suç örgütünün kurmuş olduğu 7 şirket var. O 7 şirkete de operasyon sonrasında kayyum atandı. Bu 7 şirket üzerinden aslında gerçekte olmayan taşınmaz alımları yapıldığı iddiası var. Yani Türkiye'de bu kişiler yatırım yapmış gibi gösterildi ve bu sayede Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip oldular ama ortada herhangi bir şekilde bir yatırım yok. 4 veya 5 milyon TL değerindeki evi 15 milyon TL'ye almış gibi gösterip ben Türkiye'de yatırım yaptım diyerek 2,5 milyar TL'yi bulan bir kamuya zarar var. Bu zarar da ortaya çıkartıldı. İşte bu çerçevede düzenlenen operasyonda 687 yabancı uyruklu kişinin sonradan almış oldukları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı iptal edilecek. 2,5 milyar TL değerinde kamuyu zarara uğrattıkları ortaya çıktı ki operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Güllek sabah saatlerinde paylaşmıştı. Bizler bu operasyona ilişkin detayları burada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında takip ediyoruz ve soruşturmada şu ana kadar 7 şirkete el kondu dedim. Ayrıca 1045 taşınmaza, Bodrum'da bir otele, 15 araca, bir yata ve 10 banka hesabına da yine el kondu. Sahte ekspertiz raporlarıyla yatırım şartı sağlıyor gibi gösterip Türk vatandaşlığı alan kişilerin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı iptal edilecek. Toplam sayı şu an itibariyle 687. Gözaltındaki sayı 72. 72 şüpheli gözaltında usulsüz vatandaşlık soruşturması kapsamında. Bizler detayları yine gün boyunca aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Peki, teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin diyelim ve devam edelim sevgili izleyiciler. Yüksek Askeri Şura Beştepe'de toplandı. Hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Malazgirt zaferinden bu yana 1000 yıldır şanlı bayrağımız dalgalanıyor vurgusu yaptı. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz dedi. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir ifadelerini kullandı. Ve İstanbul Fatih'te ahır kapı açıklarında bir gemide yangın çıktı. Sahilden yaklaşık 200 metre uzaklıktaki bir geminin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Bölgeye hızla kıyı emniyet ekipleri intikal etti. Yangın kontrol altına alındı. Makine arızası olduğu değerlendirilen olayda herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Gemide ufak çapta maddi hasar meydana geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türkiye'nin Kerkük petrolüne ortak olmasından rahatsız olanlar var dedi. Türk devletleri arasında ortak müze kart ve kimlikle seyahat müjdesi verdi. Türk devletlerine kimlikle seyahat müjdesi Türk dünyasında ortak müze kartı dönemi de böylece başlamış oldu.
3: 3 milyar varile yakın ham petrolün çıkarılacağı öngörülen bu sahada Türkiye %15 ortak oldu.
4: Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye bölgesel ticaretin merkezi haline gelecek. Kerkük petrolü işlenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Irak'la yapılan anlaşmaların birilerini rahatsız ettiğini ifade etti.
3: Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek.
4: Ankara Kalkınma Ajansı Türk Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk devletleri arasında ortak müze kart uygulamasına gençlerden yüksek talep olduğunu belirtti. Kimlikle seyahat müjdesi verdi.
5: Hem mali açıdan hem de kolaylık bakımından büyük bir avantaj sağlayacak. Bunun yanı sıra ID kart dediğimiz pasaportsuz dolaşım konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.
0: Akaryakıtta zamlar devam ediyor. Bu kez artışın adresi otogaz oldu. Litre fiyatına 2 lira 42 kuruş zam geldi. Büyük şehirlerde LPG fiyatı 34 lira sınırına dayandı.
4: Otogaza zam geldi. Akaryakıtta tabela yine değişti. Küresel piyasalarda tırmanan jeopolitik krizler, enerji koridorlarındaki arz endişeleri ve döviz kurundaki dalgalanma Türkiye'deki akaryakıt pompalarını vurmaya devam ediyor. Bu kapsamda otogazın litre fiyatına 2 lira 42 kuruş zam yapıldı. Zamla birlikte İstanbul'da LPG'nin litre fiyatı 33 lira 79 kuruşa yükseldi. Otogazın fiyatı 2 büyük şehirde de 34 lira sınırına dayandı. Ankara'da litre fiyatı 33 lira 89 kuruş, İzmir'de ise 33 lira 79 kuruş oldu.
0: En düşük emekli maaşı 23.552 liraya yükseldi. Gözler zam farklarına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu fark ödemeleri için tarih verdi.
6: Bugüne kadar emeklimizi ihmal etmedik. Onları sahipsiz bırakmadık. Bundan sonra da asla yalnız bırakmayacağız.
4: En düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23.552 liraya yükseltildi. Yaklaşık 5 milyon emekli maaşını aldı ancak 3.552 liralık fark henüz yatmadı. SGK zam farkının 7 Ağustos 2026'da ödeneceğini duyurdu.
7: Bugün itibariyle tüm SSK ve Bağkur emeklerine %16.60'lık güncelleme kesinleşmiş bulunmaktadır.
4: Uygulamaya göre emeklilerin zam farkını almak için SGK'ya gitmesine veya herhangi bir dilekçe vermesine gerek yok. Temmuz'daki mevcut maaşıyla yeni belirlenen aylık tutarı arasındaki farka ilişkin ek ödemeler 7 Ağustos'ta hesaba yatacak.
6: Emeklilerimizin taleplerine, beklentilerine, şikayetlerine hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık. Tam tersine bir kulağımız her zaman emeklilerimizde oldu.
0: Ukrayna, Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını sıklaştırdı. Ukrayna ordusunun Karadeniz kıyısında bir sahile düzenlediği kamikaze İHA saldırısında 3'ü çocuk, 7 sivil hayatını kaybetti. Moskova bölgesine düzenlenen saldırıda da 5 kişi öldü.
4: Popüler tatil şehrinde patlama dehşeti yaşandı. Kumsala isabet eden kamikaze İHA adeta ölüm saçtı. Görüntüler Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki tatil şehri Gelencik'ten. Yüzlerce Rus vatandaşı birazdan yaşayacaklarından habersiz bir şekilde denize giriyor. Güneşin ve kumun tadını çıkarıyordu. Bir anda gökyüzünde beliren Ukrayna İHA'sı saniyeler içinde kumsala çakılarak büyük bir patlamaya yol açtı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Rus Dışişleri Bakanlığı olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi. Misilleme yapılacağını bildirdi.

0: Adaki işgal komutanı Avi Bulut vardı. Katz bu generali görevden almak istediğini açıkladı. Gerekçe ise Filistinlilere saldıran bir Yahudi yerleşimciyi serbest bırakarak tartışmaya yol açmasıydı. Katz'ın konuşması üzerine Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ofisi ayağa kalktı. Danışmanlar hemen bakanla temasa geçti. İsrail ordusu bu karara isyan etti. Atamanın genelkurmay başkanıyla koordine edilmediği açıklandı. Askeri sözcülük Bulut'un görevde kalacağını duyurdu. Katz'a geri adım atarak iddiaları yalanladı. Uzmanlar İsrail yönetimindeki krizin yeni istifalara yol açacağını ifade ediyor.
1: Japonya'da tek başına yükselen bir ses Yusuke Furusawa. Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde sivillerin yaşadığı insani krizlere dikkat çekmek için yaklaşık 3 yıldır her gün sokaklara çıkıyor.
0: Yusuke Furusawa Ekim 2023'ten bu yana Tokyo ve Japonya'nın farklı kentlerinde elindeki pankartlarla tek başına insanlık için haykırıyor. Her gün yaklaşık bir saat boyunca Özgür Filistin, Ateşkes Şimdi ve Soykırımı Durdurun sloganları atan Furusawa amacının insan haklarına dikkat çekmek olduğunu söylüyor.
2: Eylemimin amacı insan haklarını hatırlatmak. İnsanların doğuştan sahip olduğu hakların elinden alınamayacağı ve bu hakları korumak için mücadele edilmesi gerektiğini anlatmak istiyorum.
0: Furusawa, Japon toplumunun uluslararası gelişmelere yeterince ilgi göstermediğini savunuyor. Bu nedenle tek başına sokağa çıkmanın insanlarda merak uyandıracağını ve daha fazla dikkat çekeceğini düşünüyor.
2: Bazen bunun bir anlamı var mı diye düşünüyorum. Ama yine de insanları koruyun, insan haklarını koruyun demeye devam edeceğim. Bu benim vicdanıma karşı sorumluluğum.
0: Furusawa, Gazze'nin yanı sıra Sudan ve Myanmar'da yaşanan insani krizlere de dikkat çekmeye devam edeceğini belirtiyor. Tek başına da olsa sesini duyurmaktan vazgeçmeyeceğini söylüyor.
1: Gökyüzünde akıl almaz bir skandal yaşandı. Malezya Hava Yolları'nda görev yapan bir pilot valizinde yüksek miktarda uyuşturucuyla yakalandı. Üstelik yapılan testler pilotun uçağı uyuşturucu madde etkisi altındayken kullandığını ortaya koydu.
0: Malezya Hava Yolları yaşanan bir skandalla gündemde. Endonezya'nın başkenti Jakarta'ya inen 39 yaşındaki Malezya Hava Yolları pilotu gümrük muayenesine takıldı. X-ray cihazından geçen bavulun içinden adeta bir uyuşturucu cephaneliği çıktı. Havalimanında yapılan aramada pilotun valizinden 14 paket halinde 70 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Skandalın boyutu bununla da sınırlı kalmadı. Yapılan testlerde pilotun uçuşu uyuşturucu madde etkisi altında gerçekleştirdiği belirlendi. Sorgusunda suçu itiraf eden pilot $12,000 karşılığında uyuşturucu kuryeliği yaptığını ve bu sevkiyatı üçüncü kez gerçekleştirdiğini söyledi. Polis ekipleri pilotun şaşırtıcı planını da deşifre etti. Şüphelinin olası baskın testlerden kaçmak için yanında özel bir şişede temiz idrar taşıdığı ortaya çıktı. Endonezya'da uyuşturucu ticareti en ağır suçlar arasında yer alıyor. Uyuşturucu kaçakçılığında cezalar ömür boyu hapse veya idam cezasına kadar gidebiliyor.
1: Macaristan'a manken cumhurbaşkanı mı geliyor? Cumhurbaşkanı görevden ayrılınca yerine kimin atanacağı tartışma konusu olurken kulislerde ünlü model Barbara Palvi'nin adı öne çıktı.
0: Ülkede kulisleri karıştırdı. Herkes onu konuşuyor. Ünlü model Barbara Palvin Macaristan Cumhurbaşkanı mı oluyor? Anketlerde halk Cumhurbaşkanlığı için Palvin'in adını önerdi. Halkın oy verdiği isimler arasında Nobel ödüllü bilim insanları da var. Rubik küpünün mucidi Erno Rubik adaylar arasında sayıldı. Biyokimyacı Katalin Kariko da listeye girdi. İnternet

0: fenomeni Andras Aratov ankette büyük destek gördü. Macaristan Başbakanı Peter Macar ise satranç ustası Judith Polgar'a teklif götürdü. Ancak ünlü usta görevi kabul etmediğini duyurdu. Macaristan'da Cumhurbaşkanı'nı parlamento seçecek. Başbakan halktan öneri almaya devam ediyor.
1: Mersin'de otomobiliyle çarptığı aynı aileden 4 kişinin üzerinden geçip kaçan sürücünün ardından yaşanan dehşetin izleri sürüyor. Hastaneden taburcu edilen aile ilk kez konuştu. Sorumlunun en ağır cezayı alması istendi.
0: Önce çarptı, sonra yerde yatan ailenin üzerinden geçti. Dehşetin yaşandığı kazanın ardından taburcu edilen aile yaşadıklarını anlattı.
2: Kendi yolumuzdayken direkt önümüzden bize çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya uçtuk. Çocuklarım da, biz de, eşim de. Ondan sonra şahıs bizi ezerek, üstümüzden geçerek gittiğini gördüm.
0: Kazanın ardından ikisi çocuk 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı. Soruşturma kapsamında yakalanan 20 yaşındaki sürücü kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından tutuklandı.
2: İki kolumu görüyorsun abi alçıda. Vücudumda yaralar var. Eşimin vücudunda yaralar var. Çocuklarımın vücudunda yaralar var. Kırıklar var. Sıkıntıları var. Psikolojikmen çökmüş durumdalar.
0: Aile yaşananların bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğini söyledi. Çünkü sürücü ilk çarpmanın ardından durmak yerine yeniden direksiyon başına geçti.
2: Eğer bizim üzerimizden bilerek geçmeseydi biz kesinlikle kazadır derdik, insanlık hali derdik, hiç sesimizi çıkarmazdık. Ama bile bile benim eşimin, çoluk çocuğumun üstünden geçmesi bizi derinden yaraladı abi.
0: Ailenin tek isteği sürücünün hak ettiği cezayı alması.
2: Onun daha çok ceza almasını istiyorum ki başka canlar yanmasın. Başka insanlara da, çocuklara da bunu yapmasın.
3: Ben buradan Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. En ağır ceza verilsin ki bir daha bu cani toplum içine çıkmasın.
1: Kayseri'de yolcu otobüsü kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
0: Kimi evine, kimi memleketine yakınlarını ziyarete gidiyordu. Yolculuk faciayla sona erdi.
4: Adana'da bindik araca. Yani şoför artık uyudu mu uyumadı mı, şoför değiştirdi diyorlar, onu da tam bilmiyoruz.
0: Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan yolcu otobüsü yol kenarındaki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.
4: Bariyerlere çarpıp ağaçlara çarpıp devrildi.
0: İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı belirlendi.
4: Kendi imkanlarımıza çıktık camdan, kendi imkanlarımıza çıktık. Muavin bir saat, iki saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
0: Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde halk sağlığını alarma geçiren salgın, bağırsak paraziti kaynaklı vaka sayısı rekor kırdı. İlk can kayıpları da yaşandı. Yetkililer binlerce kişiyi etkileyen salgının kaynağını araştırırken gözler geri çağrılan marullardı.
0: Amerika Birleşik Devletleri kayıt tarihinin en büyük bağırsak enfeksiyonu salgınıyla mücadele ediyor. Michigan'da bağırsak parazitiyle bağlantılı iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer hayatını kaybedenlerin ciddi sağlık sorunları bulunduğunu ve ağır sıvı kaybının tabloyu daha da kötüleştirdiğini açıkladı. Uzmanlara göre vaka sayısı 22 bine yaklaşırken bu rakam normal yılların kat kat üzerine çıktı. Hastalık şiddetli ishal, kusma ve susuzluğa neden olurken özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi en az 9 eyalete yayılan salgını Taco Bell restoranlarında kullanılan ve geri çağrılan buzdağı marulları ile ilişkilendiriyor. Ancak sağlık ekipleri başka bulaş kaynaklarını da araştırmayı sürdürüyor. Uzmanlar hastalığın takibini kolaylaştıran zorunlu bildirim uygulamasının gönüllü hale getirilmesinin salgının gerçek boyutunun geç fark edilmesine yol açmış olabileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer salgının henüz kontrol altına alınamadığını ve vaka sayısının artabileceğini belirtiyor.
1: Kavurucu sıcaklarda serinlemek için havuzlara akın ediyoruz, ancak uzmanlar uyarıyor. Havuz suları özellikle kontak lens kullananlar için kalıcı görme kaybına varan ciddi enfeksiyon riskleri taşıyor.
5: Özellikle havuz hijyenine dikkat edilmediği durumlarda, toplu kullanılan havuzlarda enfeksiyon riski çok artmakta.
0: Serinlemek uğruna göz sağlığınızdan olmayın, güvenilir havuzlara gidin, kişisel hijyene dikkat edin. İşte bu uyarı uzmanlardan geldi.
5: Klor ve benzeri maddeler göz yüzeyinde tahrişe ve kimyasal konjonktivit dediğimiz klinik bir tabloya yol açmakta. Yaz aylarında göz polikliniğine en fazla alerji, kaşıntı, yanma, batma, çapaklanma şikayetleriyle hastalarımız gelmekte.
0: Lens kullananlar sağlık şikayetlerinde başı çekiyor.
5: Kontak lens kullanımı özellikle havuzlarda çok büyük enfeksiyon riski barındırmakta.
0: Su içerisindeki bakteri ve parazitler lensi adeta konaklayabileceği bir alana dönüştürüyor.
5: Bunlar kontak lens yüzeyine yapışıp gözde kornea tabakası özellikle keratit dediğimiz enfeksiyonlara yol açıp kalıcı ve ciddi görme kayıplarına neden olabilmekte.
0: Peki ne yapmalı? Göz sağlığını havuzda nasıl korumalı?
5: Muhakkak yüzücü gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Aslında klor değil, klorun ter veya idrarla birleşimi sonucu kloramin adı verilen bir madde açığa çıkar ve bu gözde tahrişe neden olur. Bunu önlemek için de havuza girmeden önce duş alınmasını öneriyoruz.
1: Küba'da enerji krizi derinleşiyor. Ülke genelindeki elektrik şebekesi bir gün içinde ikinci kez çöktü. Milyonlar karanlıkta kaldı. Hükümet arzayı gidermek için zamana karşı yarışıyor.
0: Yıllardır ABD yaptırımlarının altında ezilen Küba'da hayat adeta can çekişiyor. Ülkede ulusal elektrik şebekesi bir gün içinde ikinci kez çöktü. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede evler, iş yerleri ve kamu hizmetleri yeniden elektriksiz kaldı. Yetkililer olumsuz hava koşulları ve kırılgan iletim hatlarının arızayı büyüttüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale sinyali verdiği ülkede yakıt sıkıntısı, eskiyen altyapı ve ekonomik kriz nedeniyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor.
1: Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
6: Vatandaşımızın taleplerini duyuyoruz. Diğer taraftan tarım alanlarıyla alakalı durumun da farkındayız. Tarım alanlarını korumak zorundayız.
0: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazisi olanlara iyi haber geldi. 5 yerine 2 hektar arazide de yapılaşma imkanı getirildi. Yani bağ evi niteliğindeki yapıların inşası için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirildi.
6: Hem tarım alanları korunacak, hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz.
0: Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, devlet kurumlarından izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek.
6: Her tarım alanında her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı.
0: Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
1: Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da termometreler 45 dereceyi gösteriyor. Çoğumuz için dışarıda yürümek bile imkansızken tarım işçileri için mesai tüm hızıyla devam ediyor. Onlar için gün henüz güneş doğmadan saat 5'te başlıyor.
0: Gölgede durulmuyor, nefes almak bile güç. Ama onlar tarlada 45 dereceyi bulan o boğucu sıcakta güneşin altında çalışıyorlar. Burası tarımın kalbi. Türkiye'nin en sıcak şehirlerinden Adana. Yaz aylarında yüksek nem ve kavurucu sıcaklık nefes almayı bile zorlaştırıyor. Ancak tarım işçileri için hayatta, üretimde durmuyor.
7: Biz de çalışıyoruz bu sıcağın altında ekmek parası için.
0: Günün ilk ışıklarıyla sabah saat 5'te tarlaya giriyor işçiler. En büyük amaçları güneş tepeye dikilip de kavurucu yüzünü göstermeden işleri bitirebilmek. Bugünlerde biber hasadında çalışan işçiler bu zorlu mesainin karşılığında günlük 1250 lirayı ömiye alıyor.
8: Çok zor oluyor. Aşırı zor oluyor. Ve sıcak Adana'da çok nemli bölge olduğu için öğleden sonra çok zorlanıyoruz.
0: Kolay değil. Sıcağın altında saatlerce eğilerek üretim yapmak büyük bir özveri istiyor.
7: 4.30'da kalkıyoruz. 5'te buraya geliyoruz. Kasalara göre ne zaman dolursa gidiyoruz.
1: İran'la Afganistan sınırında yürek dağlayan bir olay yaşandı. Nimruz çölünde 19 Afgan göçmenin cesedi bulunmuştu ama pek önemsenmemişti. O göçmenlerden birinin çektiği son video ortaya çıktı.
0: Son anlarını böyle kaydetti. Afganistan'dan İran'a geçmeye çalışırken çölde mahsur kaldılar. 19 Afgan mülteci susuz kalarak hayatını kaybetti. Cesetleri Afgan çölü Nimruz'da bulunduğunda sadece yerel basın birkaç cümleyle olayı haber yaptı. Fakat sonra ölenlerden birinin son anlarını kaydettiği video görüntüsü ortaya çıktı. 36 yaşındaki Hayatullah annesine ve ailesine sesleniyordu.
9: Affet beni sevgili anneciğim ve lütfen güçlü kal. Kurtulma ümidim kalmadı. Bu dünyadan gidiyorum. Allah bilir belki bu yüzümü son görüşünüz. Birine borcum varsa kardeşim eğer gücü yetiyorsa ödesin. Yetmiyorsa borçlarımı affetsinler. Öleceğimi hissediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinize güzel bir hayat diliyorum.
0: Her yıl yüz binlerce göçmenin Afganistan'dan İran'a geçtiği biliniyor. Katı kurallar uygulayan İran çoğunu geri gönderiyor.
1: Refah diyarı Almanya masada sona eriyor. Ülkede işsiz sayısı bir ayda tam 71 bin kişi daha artarak 3 milyon barajını aştı.
0: Avrupa'nın ekonomi lokomotifi Almanya'da refah masası sona eriyor. Ülkedeki Federal İş Ajansı son işsizlik rakamlarını açıkladı. Rapora göre Almanya'da işsiz sayısı bir önceki aya göre 71 bin kişi arttı. Böylece toplam işsiz sayısı tam 3 milyon 7 bine ulaştı. İş gücü piyasasındaki zayıf görünüm devam etti. İşsizlik oranı %6,4'e fırlamış oldu. Kapısında kuyruk oluşan Alman şirketlerinde açık iş pozisyonları bıçak gibi kesildi. 1 milyon 108 bin kişi devletin işsizlik maaşına muhtaç kaldı. Kriz mesleki eğitim kontenjanlarını da vurdu. İşverenlerin bildirdiği çıraklık kontenjanı geçen yıla göre 35 bin azaldı. İş bulma kurumlarına çıraklık için başvuran gençlerin sayısı ise 428 bine yükseldi. Ekonomideki bu zayıflama refah ülkesi Almanya inancını tartışmaya açtı.
1: Danimarka'yı Rusya korkusu sardı. Zorunlu askerlik 4 aydan 11 aya çıkarıldı. Yasa kadınları da kapsıyor. Amaç anında savaşa sevk edilecek birlikler yetiştirmek.
0: Kuzey Avrupa'da Rusya korkusu askeri sistemi kökünden değiştiriyor. Danimarka zorunlu askerlik süresini uzattı. Kadınlar dahil. Ülkede zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya çıkarıldı. İlk gruptaki 1600 genç kışlaya teslim oldu. Danimarkalı askerler temel eğitimin ardından orduda operasyonel görevler üstlenecek. 6 ay boyunca doğrudan gerçek askeri görevlerde yer alacak. Gençlerden biri savaşa gitmeye hazır mısın sorusuna evet hazırım ama annem sorarsa hayır deyin yanıtını verdi. Savunma uzmanları eski 4 aylık sistemin yetersiz kaldığını ifade ediyor. Yeni modelle birlikte savaşa anında hazır olacak askeri birliklerin kurulması amaçlanıyor. Ayrıca yeni sistemde cinsiyet ayrımı da tamamen kaldırıldı. Kadınlar da 11 ay askerlik için orduya çağrılabilecek. Danimarka'da kadınlara askerlik yolu 2024'te açılmıştı.
1: Sivas'ta eski oto yıkamacı yüksek kira ve personel sorununa farklı bir çözüm buldu. Aracını gezici oto yıkama istasyonuna çeviren girişimci müşterilerinin ayağına giderek hizmet veriyor.
0: Masraflar, personel sorunu hepsinden bunaldı. Seyyar oto yıkama kurdu.
10: Ben bu işi yapacağım dedim kafamda. Daha sonra işte bu aracı aldım. Aracın içine de sistemi kurmuştu zaten.
0: Sivas'ta oto yıkama artık sanayide değil, aracın park ettiği yerde yapılıyor. Yüksek kira ve personel sıkıntısı nedeniyle dükkanını kapatan girişimci bu kez iş yerini tekerleklerin üzerine kurdu. Aracını su tankı, jeneratör ve profesyonel yıkama ekipmanlarıyla donattı. Randevu alan müşterilerin bulunduğu adrese gidiyor, araçları yerinde temizliyor. Özellikle yoğun çalışanlar ve sanayiye gitmeye vakit bulamayanlar bu hizmeti tercih ediyor.
10: Talepler çok güzel. Çünkü kapı önünde hizmet verdiğimiz için insanların da bu işe ihtiyacı var.
0: Günde 5-6 araca hizmet veren girişimci artık dükkanım yanımda diyerek işini kapı kapı dolaşarak sürdürüyor.
10: Telefonlara zor yetişiyoruz, randevu sistemiyle çalışıyoruz.
1: Vatandaş pazarda seçerek sebze, meyve almak istiyor. Pazar esnafı ise izin vermiyor. Vatandaşa göre öne daha kaliteli ürünler konuluyor. Poşetler tezgahın arkasından dolduruluyor. Bu yüzden kendimiz seçmeliyiz diyor. Esnafsa ürünler bozuluyor gerekçesiyle karşı çıkıyor. İşte pazardaki bitmek bilmeyen seçmece tartışması.
11: Pazarlarda seçemezsin.
12: Seçmek istiyor musunuz peki?
11: İstiyoruz ama seçtirmezler pazarlarda. Kendi dolduruyor, arkadan dolduruyor böyle.
13: Tufa almıyor, şu büyüğü alıyor.
14: Hiçbir yerde seçtirmiyorlar. Elimizi sürdürmüyorlar, hakaret ediyorlar.
15: Seç beni! Gidin başımdan!
16: Eskiden pazarlarda seçerek ürünler alınırdı. Ancak devir değişti. Artık markette seçilirken pazarlarda tezgaha dokunmak neredeyse yasak.
17: Yasak diyorlar, dokundurmuyorlar.
18: Abi elecek, arkasından gidecek. Abi elecek, gidecek, başka biri gelecek, bir daha elecek. Ev umuşacak. Bu malı ben nasıl satacağım? Herkes dokunduğunu alsa tamam, eyvallah. Ama dokunmadan bir onu eliyor, bir onu eliyor. Sanki evde oyuncakla oynuyorlar.
19: Pişman oluyoruz aldığımıza eve gelince de. Çürükçü mü yaldıklarımız?
20: İçine, kanla içine, kanla içine, kanla içine.
21: Neden seçmek istiyorsun?
22: Yeşil oluyor, çürük oluyor, bilmem ne, o bakımdan.
18: Ben bunu seçtirmeye çalıştığım zaman akşam bu mal benim elimde kalacak. Bu sefer ben bedavaya satmış olacağım.
16: Vatandaş görerek ve seçerek alma derdinde. Pazar esnafıysa seçilirse çürükler bana kalır diyor. Çözümü poşeti kendi doldurmakta buluyor.
23: Fasulye kimisini seçmek istiyor. Hanım da dövüştüm, fasulye seçilmezdim. Sen iyisini seçersen kötüsü kim yiyecek değil mi? Çilek seçilmez, üzüm seçilmez, fasulye seçilmez. Bunlar seçilmez.
24: Seçmeden alıyorum ülke seçemesin ki. Marketten önce seçebiliyorsun.
25: Yok, meyve seçilirse portakal, elma seçilir. Başka seçilmez. Onlar da zaten sert. Yani ezilmez. Patates, soğan seçilir. Ha, bu ne hafif. Yani hassas ürün. Bunu elediğiniz zaman sıkıyor. Tadına bakış.
26: Seçtiğiniz zaman zarar mı oldu?
25: Zarar abi. Sen seçer, o seçerse ne olur? Hamur olur. Hamur olacağını o çöpe atar.
27: Antibiyotik bir. Her derde deva. Soğancı dayı.
16: Vatandaş marketteki seçme özgürlüğünü pazarda da arıyor. Ve bu sebeple kimi zaman esnaf ve vatandaş arasında tartışmalar yaşanıyor.
28: Pazara gittiğiniz zaman mutlak surette pazarcıyla tartışıyorsun. Bir kilo aldığı zaman o arkadan verdiği ne yapıyor? Eve gidinceye kadar zaten çürük tamamıyla çürüyor, eziyor, çöpe gidiyor.
29: İster al ister alma, adam sana zorla satmıyor yani sonuçta.
30: Vallahi elimi değdirmezler. Şurada şu kirazdan iki tane kiraz almaya kalk, seni kovarlar.
31: Seçerek asla iyi de seçtirmiyorlar, hani seçtirdikleri.
16: Seçmeyi mi tercih edersiniz yoksa esnaf kendimi doldursun?
31: Vallahi seçmek tabii ki, bence seçmek.
1: Manisa'da 8 ay önceki trafik kazasının ardından 52 yaşındaki kadının kafatası kemiği karın bölgesinde muhafaza altına alınmıştı. O kemik yerine takıldı. Hasta başarılı operasyonla sağlığına kavuştu.
32: Hadi yaşadınız. Bak, iki tane.
0: Trafik kazasının ardından yaşamla ölüm arasında ince bir çizgideydi. Beynindeki baskıyı azaltmak için doktorlar sıra dışı bir yöntem uyguladı.
2: Hastamızın hayati tehlikesi bulunduğundan acil olarak ameliyata aldık. Kafatası kemiğini alıp karnına yerleştirdik.
0: Manisa'da yaşayan 3 çocuk annesi Iraz Yavaş 2025 yılı Ekim ayında trafik kazası geçirdi. Hayati risk nedeniyle vakit kaybedilmeden ameliyata alındı. Hastada gelişen beyin ödemine bağlı kafa içi basıncını azaltmak amacıyla kafatası kemiğinin bir bölümü çıkarıldı. Karın ön duvarında cilt altına yerleştirildi.
3: Hadi yaşadınız. Bak iki tane giriyoruz.
0: Ağır beyin travmalarında uygulanan bu yöntem sayesinde hasta kurtarıldı. 8 ay boyunca kendi kafatası kemiği karın bölgesinde korundu. Tedavi ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından ikinci kez ameliyat masasına yattı.
2: 8 aylık bekleme süresinin ardından hastamızın karnın ön duvarında bulunan kafatası kemiğini alıp tekrardan kafatasına yerleştirdik ve bunu titanyum alaşımlı plaklarla sabitleyerek ameliyatı başarılı bir şekilde bitirdik. Hastamız sağlığına kavuştu.
0: Başarılı operasyonun ardından yeniden günlük yaşamına döndü.
4: Kaza yapınca beyin kanaması geçirince mesela kafatası kemiğimi buraya karın bölgeme koymuşlar. Ondan sonra 8 ay sonra da buraya başıma yerleştirdiler, sağlığıma kavuştum.
0: Yakınları da tedavinin ilçe hastanesinde yapılmasının büyük avantaj sağladığını söyledi.
5: Şehirlere gitmekten kurtulduk. Doktorlarımıza ve personele teşekkür ederim.
1: Bursa'da yaşanan dehşet olayında 8 aylık hamile bir kadın eşinden kurtulmaya çalışırken 4. kattan düşerek hayatını kaybetti. Mahalleliyi ayağa kaldıran olayda gözaltına alınan eşin küçük kızını da terastan aşağı sarkıttığı iddia edildi. Şüphelinin 2 gün önce sokakta çıkardığı olayların görüntüleri de ortaya çıktı.
4: Sen bana niye gelmiyorsun abiciğim?
0: 8 aylık hamileydi. Anne olmaya hazırlanıyordu. Eşinin gazabına uğradı. Balkondan düştü. O da bebeği de kurtarılamadı. Eşi gözaltına alındı.
6: Komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı. Biz bunu duyduğumuz gibi çocuğu kurtarma içgüdüsüyle yukarıya çıktık.
0: Bursa'da gece yarısı dehşet dolu anlar yaşandı. 8 aylık hamile Ekrem Aslan Halil, uyuşturucu bağımlısı eşiyle tartışmaya başladı. İddiaya göre evden yükselen kavga seslerinin ardından genç kadın pencereye çıktı. Tutunmaya çalıştı ancak daha fazla dayanamadı ve metrelerce yükseklikten zemine düştü. Dehşet bununla da sınırlı kalmadı. Öfkeli adam 3 yaşındaki kızını da terastan aşağı sarkıttı. Çocuğu kurtarmak isteyen komşular kapıları kırarak eve girmeye çalıştı.
6: Komşular söyledi, çocuğu sarkıtıyor dedi. Kızı sarkıtıyor o şekilde. Biz de kalktık çıktık buraya.
0: Cani adam ifadesinde uyuşturucu kullandığını, eşiyle bu nedenle sık sık tartıştıklarını ve olay gecesi de tartışmanın ardından eşinin pencereden atladığını öne sürdü. Ancak ortaya çıkan bilgiler dikkat çekiciydi. Hayatını kaybeden kadının daha önce gördüğü şiddet nedeniyle şönüme başvurduğu ve bir süre kadın konuk evinde kaldığı öğrenildi.
6: Bu şahıs 2 senedir böyle aralıksız olarak geçenlerde gene aynı şekilde geldi. Karısını burada sokakta bıçakla kovalıyordu.
0: Öte yandan şüphelinin olaydan sadece 2 gün önce madde etkisi altında araçların önünü kesip çevreye zarar verdiği anlar da ortaya çıktı. Gözaltına alınan şahsın daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Savcılık ve adli tıp incelemesinde kadının bedeninde darp ya da kesici alet izine rastlanmadı. Şüpheli hakkında soruşturma sürerken Bursa'daki o geceye ilişkin tüm detaylar cinayet büro ekiplerince tek tek inceleniyor.
1: Bu haberle bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyiciler. Saat başında gelişmelerle Mehmet Aydın sizlerle birlikte olacak. Bizden ayrılmayın.
7: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 36, Bursa 33, Konya 34, Afyon 32, Denizli 37, Antalya 33, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 29, Trabzon 28, Kayseri 33, Erzurum 32, Gaziantep 38, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece.

0: durumu. Opa Borçka Artvin yolunun 13 ile 15. kilometreler arasında yapılmakta olan yol yapım çalışması nedeniyle trafik kısa sürelerle ulaşıma kapatılarak kontrollü olarak sağlanıyor. Savaştepe Balıkesir yolunun 17 ile 18. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan ve iki yönlü olarak veriliyor. Seferihisar Selçuk Devlet yolunun 84 ila 87. kilometreler arasında köprü çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
2: Garanti BBVA.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Ford Custom 9 artı 1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: TGRT FM Haber.
3: Yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çin'in Tianjin kentindeki Ulusal Denizcilik Müzesi ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. 25 aile sergi salonlarının içine kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi. Çocuklar köpek balıkları, deniz anaları ve tarih öncesi deniz canlılarını yakından tanırken interaktif etkinliklerle deniz yaşamını eğlenerek keşfetti. Keşif görevlerini tamamlayan aileler akvaryumlar ve deniz canlılarının arasında uyuyarak müzeyi bambaşka bir deneyimle keşfetme fırsatı buldu. Bilim, oyun ve kampı bir araya getiren bu etkinlik özellikle çocuklar için yaz tatilinin en sıra dışı deneyimlerinden biri oldu. Sınıftan laboratuvara, geleceğin teknolojisi öğrencilerle buluştu. Hong Kong'dan 70'i aşkın öğretmen ve öğrenci Pekin'deki robotik merkezlerini ziyaret etti. Öğrenciler bedenlenmiş yapay zeka üzerine derslere katıldı. İnsansı robotların futbol karşılaşmasını izledi. Robotlar futbol maçında kıyasıya mücadele etti. Galip gelebilmek için her türlü numarayı denedi. Bu duruma öğrenciler de büyük destek verdi. Alanı adeta stadyuma çevirdi. Programla gençlerin robotik teknolojilerini yakından tanıması ve uygulamalı deneyim kazanması amaçlandı. Dünyanın bir kesimi sıcak hava dalgası altında nefes almaya çalışırken diğer kesimi kar ve fırtınalarla boğuşuyor. Antarktika'dan gelen kutup soğuğu Yeni Zelanda'nın güney adasını beyaza bürüdü. Nadir görülen kar yağışı Dunedin kentinde deniz seviyesine kadar indi. Buzlanan yollar nedeniyle otobüs seferleri durduruldu. Polis zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması çağrısı yaptı. Şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle kuzey ve güney adaları arasındaki feribot seferleri de iptal edildi. Meteoroloji dondurucu hava dalgasının en az 2 gün daha etkisini sürdüreceğini açıkladı. Kuralları hiçe saydı, hatalı dönüş yaptı, ters yöne girdi. Kaza kaçınılmaz oldu. Çorlu'da U dönüşü yapmak isteyen bir sürücü yasak olmasına rağmen hızlı bir manevra yaptı. Ancak kontrolü kaybetti. Araç yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildekiler savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Rusya'nın Kazakistan'a gönderdiği 4 Amur kaplanından ilki olan Umut, Almatı'daki ile Balkaş Doğa Koruma Alanı'na salındı. Salım, Rusya ve Kazakistan'ın ortak yürüttüğü Amur kaplanı yeniden doğaya kazandırma projesi kapsamında gerçekleştirildi. Uzmanlar bu adımla Amur kaplanlarının bölgede yeniden kalıcı bir popülasyon oluşturmasını hedefliyor. Umut adı gibi türünün geleceği içinde yeni bir umut oldu. Hızlıydı, son anda çukuru fark etti. Ani freni, kazayı önlemedi. Otomobil çukura böyle saplandı. Görüntü Sakarya'nın Karasu ilçesinden. Sokakta altyapı çalışması vardı. Çalışmaya ara verildi. Çukurun etrafı emniyet filtresiyle kapatıldı. Ancak dikkatsiz bir sürücü hayli hızlıydı. Tedbirlere rağmen yoldaki çukuru fark edemedi. Yavaşlamak istese de duramadı. Otomobilin yarısı çukura düştü. O anlar kameraya yansıdı.
4: Çekmiyorum abi, bu da araç. Abi, bu da araç. Yaratma. Abi gerginlik yaratma. Ben sana düzgün konuşuyorum, sen bana düzgün konuşmuyorsun.
3: Park yeri yüzünden sinirler gerildi. Sokak yine öfkeye sahne oldu.
4: Durun lan!
5: Oğlum var ya.
4: Sakın! Polis gelecek.
5: Abi, polis çağır.
4: Polis gelecek.
3: Kavganın adresi İstanbul Pendik. Otomobil sürücüsü park edebilmek için motosikletin çekilmesini istedi.
6: Yakışıklı. Motor çeker.
4: Abi oradan oraya çektim, bu da araç ya. Ben yemek yiyeceğim, bekliyorum.
5: Şuraya araba, şurada dursun.
3: Motosikletli hiç oralı olmadı, yemek yiyeceğim dedi. Sürücü ise cenazem var diyerek ısrar etti. İki tarafta geri adım atmadı. Çevredekiler de tartışmaya dahil olunca ortalık bir anda karıştı.
7: Oğlum cenaze var diyor. Seni burada var ya, var ya. Yeni güven gelse elinden alamaz ha.
4: Kameram açık, şu an duyuyor seni.
3: Tartışma sırasında tehditler havada uçuştu.
4: İçinize tehdit ediyorsunuz.
8: Sana dedim ki cenaze var.
4: Evet. O eni çek.
8: Motor. Tamam. Beni cinden imandan çıkartma. Tamam. Al o motoru.
3: Etrafının kalabalık tarafından sarıldığını gören motosikletli çözümü polisi aramakta buldu.
4: Abicim bak, ben inadına falan yani değilim. Uzanır, bak değil. Elini kolunu çek. Durun lan!
9: Oğlum. Araba gidiyor. Araba kayıyor.
3: Geri geri kayan otomobili fark edince bir an bile tereddüt etmedi.
10: Ama dikkat et, arabana dikkat et.
3: Eşinin uyarılarına rağmen duraksamadı. Canını içe sayarak aracından indi. Kontrolden çıkan otomobili durdurup olası bir faciayı önledi. Görüntüler İstanbul Başakşehir'den. Seyir halindeki bir sürücü yokuştan geri geri kayan otomobili görünce refleksle harekete geçti. İlk olarak aracın kapılarını açıp kontrol altına almaya çalıştı. Kapılar açılmayınca ön çamurluk ve kaputa tutunarak tüm gücüyle otomobili durdurdu. O anlara tanık olan iki vatandaş da koşarak sürücünün yardımına yetişti. Hep birlikte kayan aracı kontrol altına aldı. Duyarlı sürücünün zamanında müdahalesi sayesinde yaşanabilecek bir kazanın önüne geçildi.
11: Dışarıda camın kırıldığını, bitine buna cihazların çaldığını gördüm.
3: Dükkanın camını odunla kırdı, 400 bin liralık telefon çaldı.
11: Zaten zararımızı karşılanması mümkün değil. Hırsızdan ne alabileceksin ki?
3: Hırsızlık olayı gece saatlerinde İstanbul Başakşehir'de yaşandı. Yüzleri maskeli iki şüpheli fırının önündeki odunu aldı. Telefoncunun camını tuzla buz etti. Alarm hırsızları durdurmaya yetmedi.
11: Alarm çalıyor fakat kimse aldırış etmiyor. Yolda geçen araç da durmuyor. Yolda geçen vatandaş da müdahale etmiyor.
3: Hırsızlar dükkanı talan etti. Tezgahtaki 400 bin lira değerindeki 14 telefonu çalıp kaçtılar.
11: Kepengimiz arızalıydı. Bir haftadır yaptırmadık. Ondan kaynaklı olduğunu düşünüyorum.
3: İhbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Hırsızların yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir anda otobüse daldı, şoföre yumruklarla saldırdı. Tehditler savurdu.
12: Geldi direkt, ben şimdi bakınıyorum, ben şaşırdım. Yani ben şoka girdim o anda. Ne oluyor gibilerini, yok öldüreceğim. Her şeyimi küfür etti, sullandı benim üzerim.
3: Olay Kocaeli'nde yaşandı. Baş İskele ilçesi Seymen mahallesinde yolcu indiren otobüs şoförü Mustafa Yılmaz bir şehir magandasının saldırısına uğradı. Aniden otobüse binen saldırgan Yılmaz'a defalarca yumruk attı, darp etti. O anlar saniye saniye otobüs kamerasına yansıdı. Saldırıyı yolcular durdurdu. Yüzünden yaralanan sürücü hastaneye başvurarak darp raporu aldı. Saldırgan ve yanındaki kızı tanımadığını söyleyerek iki kişiden de şikayetçi oldu.
12: Beni orada direksiyonda öldürebilirdi yani. Bizim can güvenliğimiz hiç yok yani bu konuda. Suratımı işte görüyorsunuz. Tırmaladı. Ben davacıyım bu vatandaştan ve onun yanındaki o kızdan da davacıyım.
3: Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kadınla birlikte ayakta bekliyordu. Cep telefonunu böyle kaptırdı. Güvenlik kamerasının kaydettiği yan kesicilik olayı 21 Haziran'da İstanbul Beyoğlu'nda yaşandı. 40 yaşındaki SB yanında üzgün olan kadınla ilgileniyordu. Yan kesici bu durumu fırsat bildi. Adamın pantolonun arka cebindeki cep telefonunu çaldı. Telefonunu kaptıran adam durumu fark etti, müdahale etmeye çalıştı ama hırsızlık şüphelisi kaçtı. Güven timleri yan kesicilik suçunun önlenmesine yönelik çalışma yaptığı sırada şüpheli hareketleri nedeniyle MB'yi takibe aldı. Genç adam Turnabaşı Caddesi'nde çaldığı cep telefonuyla gözaltına alındı. Ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi. 22 yaşındaki şüpheli yan kesicilik suçundan tutuklandı. Yağmurun ardından Huangshan dağları yemyeşil bir görünüme büründü. Vadilerden yükselen sisin üzerine bu kez nadir görülen çift gökkuşağı eklendi. Bulutların üzerinde uzanan renkli kemerler bölgeyi ziyaret eden turistlere unutulmaz anlar yaşattı. O eşsiz manzara cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Doğal yağmurun ardından yine en güzel yüzünü gösterdi. Huangshan dağları görenleri hayran bırakan görüntülere sahne oldu. Çin'de metro istasyonuna kurulan dev dijital ekran büyük beğeni topladı. Ekranda Chongqing'deki nehrin gece manzarası, kent silüeti ve dev pandalar gibi simgeler dönüşümlü olarak gösteriliyor. Yolcular transfer yaparken hem görsel şölen yaşıyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor. Böylece sıradan bir metro koridoru kentin kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıtan yeni bir vitrine dönüşüyor. Polise mukavemet gösterdiler, kovalamaca sonrası yakalanınca da böyle yalvardılar.
13: Gel buraya.
14: Abi.
13: Direm. Yürü yürü. Bak.
14: Abi bir dene bırak.
13: Bak şu hareketleri bırak.
14: Bırakma yok.
3: Polisiye filmleri aratmayan görüntülerin adresi Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi. Cadde üzerinde biri çocuk iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 16 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı. Yaralı çocuk ihbar sonrası hastaneye kaldırılırken bıçağı bırakarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
13: Bak, gel buraya. Gel buraya.
3: Ancak olayla bağlantıları olmayan 4 genç işlemler sırasında polise mukavemet gösterdi. İki şüpheli gözaltına alınacaklarını anlayınca olay yerinden kaçtı. Kovalamaca anları kameraya böyle yansıdı.
13: İki
3: şüpheli polisin dikkatli takibiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi emniyete götürüldü.
14: Abi.
13: Direm. Yürü yürü. Bak.
14: Abi bir dene bırak.
13: Bak şu hareketleri bırak.
14: Bırakma yok.

0: Günün içinlere hoş geldiniz. Gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Ben Mehmet Aydın ve bu anlamda son dakika gelişmelerini paylaşacağız. Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir son dakika gelişmesi var. Onunla ilgili, çerçeve yasayla ilgili son gelişmeyi paylaşmış olalım. Onunla başlayalım. Evet, MHP lideri Bahçeli çerçeve yasa teklifini imzaladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli imzaya açılan ve meclise sunulması beklenen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli'ye birlikte Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Filiz Kılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da imzaladı. O son durumu da paylaşmış olalım bir kez daha. MHP lideri Devlet Bahçeli çerçeve yasa teklifini imzaladı değerli izleyenler. Devlet Bahçeli imzaya açılan ve meclise sunulması beklenen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi teklifine imza attı. Teklifi Bahçeli ile birlikte Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, Filiz Kılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Fethi Kılıç imzaladı.
1: Bir strateji çerçevesinde.
0: Yüksek Askeri Şura Beştepe'de toplandı. Hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şura üyeleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan önemli mesajlar verdi. Malazgirt zaferinden bu yana bin yıldır şanlı bayrağımız dalgalanıyor vurgusu yaptı. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz dedi. Yüksek disipline, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı oldurmayı sürdürmektedir ifadeleri de kullanılmış oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yüksek Askeri Şura üyeleriyle dediğimiz gibi Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan Malazgirt zaferinden bu yana bin yıldır şanlı bayrağımız dalgalanıyor dedi.
2: Aziz Atatürk, 2026 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha huzurlarınızdayız. Zat halinizle birlikte Malazgirt zaferimizden bu yana yaklaşık bin yıldır vatanımız olan bu topraklarda şanlı bayrağımızın gururla dalgalanması ve milletimizin özgürce yaşaması için can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle yad ediyoruz. Bölgemizde çatışmaların ve gerilimlerin tırmandığı bir dönemde icra ettiğimiz şura toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve Türk Silahlı Kuvvetlerimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Yüksek disiplini, üstün görev bilinci, milli iradeye bağlılığı ve artan caydırıcılığı, bunun yanında Türk Silahlı Kuvvetlerimiz içinden geçtiğimiz zorlu konjonktürde milletimizin güven kaynağı olmayı sürdürmektedir. Ruhun şad olsun.
0: İzmir'de bilirkişi raporu usulsüzlükleri tespit etti. Başsavcılık Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Rüşvet çarkını ise belediye başkanının sevgilisiyle yaptığı yazışmalar ortaya çıkardı.
3: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
4: Rüşvet, İrtikap, imar kirliliği ve sahte evraklar. Bilirkişi raporu deşifre etti. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
3: İlçeme en iyi şekilde hizmeti ben verebilirim noktasında çok mücadele ettim.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın dosyası oldukça kabarık. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliği suçlamaları yöneltiliyor.
3: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz pırıl pırıl bir Türk genciyim.
4: Operasyonun arka planındaysa somut deliller yer alıyor. Başsavcılık özel bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Hazırlanan kapsamlı rapor usulsüzlükleri deşifre etti. Kirli çarkı Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı WhatsApp görüşmeleri ortaya çıkardı.
5: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
4: Başkan Çiçek'in sevgilisine gönderdiği bir diğer mesajsa parayı nasıl akladığını ve suç ortaklarına bakışını gözler önüne serdi.
5: Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
4: Ayrıca rüşveti kendi elleriyle almadığı yazışmalarda yer alıyor.
5: Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üstünden alıyorum.
4: Dosyaya giren tutanaklara göre belediyeye operasyon olması durumunda sevgilisi Başkan Çiçek'i uyarıyor. Çiçekse doğrusu ben de tedirginim şeklinde yanıt veriyor. Gözaltına alınanlar arasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir, ilgili birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla sivil vatandaşlar yer alıyor. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, Meclis Üyesi Ferdi Hep Yılmaz ve Eski Yapı Kontrol Müdürü Sarper Diken olmak üzere 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
0: Değerli izleyenler, Türkiye kavruluyor. Yurt genelinde etkisini arttıran aşırı sıcak hava dalgası yaşamı olumsuz etkiliyor. Termometreler birçok ilde mevsim normallerinin üzerine çıkmış durumda. Şimdi İlas Haber Ajansı muhabirlerimize gideceğiz. İlas Haber Ajansı muhabirleri karşımızda. İlk önce Urfa'ya gideceğiz. Bekir Şeyhanlı bizlerle birlikte olacak. Ardından Diyarbakır'da Rıdvan Kılıç'a bakacağız ve Umutcan İşledici de Adana'da bizlerle birlikte olacak. Tabii Urfa'ya bakalım. Urfa'da sıcak hava ve termometreler kaç dereceyi gösteriyor? Bekir Şeyhanlı'ya hemen soralım. Bekir, neler aktaracaksın bize?
6: Abi aşırı sıcaktan telefon kapandı.
0: Evet. Peki herhalde Bekir'e birazdan geliriz. Bekir teknik bir arızadan dolayı birazdan bizlerle olacak ve Diyarbakır Rıdvan Kılıç'a gidelim. Rıdvan, şu an itibariyle gölgedesin görüyorum ama sıcaklık herhalde bir hayli fazla.
7: Evet, senin de giriş yaptığın gibi Türkiye kavruluyor. Tabii Türkiye'nin bazı bölgelerinde bu sıcak hava etkisi her geçen gün etkisini sürdürüyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde Diyarbakır'da şu anda anlık sıcak hava 40 dereceyi gösteriyor. Meteoroloji verilerine göre ise tahmini sıcaklığın 12-15 saatleri arasında 42 dereceyi bulması bekleniyor. Kameraman arkadaşım Mehmet Ali Kaya'dan rica edeceğim. Bulunduğumuz nokta Merkez Sur ilçesi. Burası İç Kalemize Kompleksi olarak geçiyor. Hazreti Süleyman Camisi bulunduğu bir noktada. Gün içinde sıcaklıktan ötürü bu alan bir hayli boş olduğunu söyleyebiliriz. İnsan sirkülasyonun fazla olduğu bir nokta burası. Özellikle akşam saatlerinde vatandaşların yoğun tercih ettiği noktalardan birisi. Çünkü hem gölgelik alan bulunması hem de serin bir nokta olarak değerlendirilmesinden ötürü vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren buraları tercih ediyorlar. Gün içinde sabah saatlerinde ise Diyarbakır'ın bir hayli bir sakin geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü kavurucu sıcak hava her geçen saat diliminde etkisini artırıyor. Tabii dışarı çıkan vatandaşlar ise serin gölgelik noktaları tercih ediyorlar. Bulunduğumuz nokta İç Kale, söylemiştik. Şu anda boş bir alan olduğunu belirtelim. Akşam saatlerinde burası çok yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Vatandaşlar serin noktaları tercih ediyorlar. Bu saat diliminde buraya gelenler ise gölge noktaları, serin alanları tercih ediyorlar. Ağaçlık alanları tercih ediyorlar. Ama saat dilimleri saat 11'den itibaren saat 12-15 arası bu sıcak hava 42 dereceleri buluyor. Hissedilen sıcaklık ise 42 derece olarak gösterilmiş oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahmin verilerine göre bu sıcak hava etkisi her geçen saat diliminde artmış oluyor. 15'ten sonra 18'e kadar 1-2 derece daha düştüğünü belirtelim. Akşam saatlerinde ise yine tahmin verilerine göre 28 derecelere kadar düşmüş oluyor. Ama gün içinde Diyarbakır'ın bir hayli sıcak olduğunu söyleyelim. Tabii uzmanların dışarı çıkan vatandaşlara bir uyarıları da var.
8: özellikle yaşlı, kronik rahatsızlığı olan bulunan vatandaşların belli saat aralıklarında dışarı çıkmaları gerektiği, şapka, kıyafet konusunda dikkatleri var. Bu konuda da uyarılar bir kez daha hatırlatalım. Sıcak havayla birlikte sıvı kaybının çok yaşandığını belirtelim. Bizler de aynı şekilde dışarı çıktığımız vakitlerde bunu bir hayli hissetmiş oluyoruz. Diyarbakır'da bu saat diliminde termometre 42 dereceyi gösteriyor. Hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğunu belirterek sözü Diyarbakır'dan İstanbul'a bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ederim ve şimdi Adana'ya gideceğiz. Adana'da da termometreler 40 derecelerin üzerine gösteriyor. Umutcan işleticiye gidelim ve oradaki son durumu bizlerle paylaşsın Umutcan.
9: Evet, Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre şu anda sıcaklık 36 derece. Ancak %60 nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 40 dereceyi bulmuş durumda. Biz de kameraman arkadaşım Serkat Çetinkaya ile birlikte Merkez Yüreğir ilçesindeki Devlet Su İşleri'ne bağlı sulama kanalındayız. Bunaltıcı havanın yaşandığı Adana'da vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemlere başvuruyor. Bazıları park ve bahçelerdeki gölgelik alanları tercih ederken, bazı çocuk ve gençler ise tüm uyarılara rağmen sulama kanallarına girerek yüzüyor. Yaz aylarının başlamasıyla birlikte kentte sulama kanallarında serinlemek isterken 14 kişi maalesef boğularak hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda ise İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sulama kanalında denetim gerçekleştirip 7 kişiye toplam 25 bin lira idari para cezası uygulamıştı. Ancak ne idari para cezasına rağmen ne de gençler ölüm tehlikesine rağmen sulama kanallarında yüzmekten vazgeçmiyor. Hala gençler gördüğünüz üzere ölüme kulaç atıyorlar diyelim ve sözü tekrardan İstanbul'a bırakalım.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Şimdi Adana'ya gideceğiz. Adana'ya biraz önce bağlanıyorduk ve Urfa'ya gidelim daha doğrusu. Urfa'da şu an itibariyle arkadaşımız bizi bekliyor. Bekir Şeyhanlı. Zannediyorum sıcaktan telefon kapandı herhalde. O kadar sıcak var Urfa'da şu an itibariyle.

0: Evet, herhalde bizi. Peki. Orada gerçekten önemli ölçüde sıcaklıklar var. Elbette orada teknik arızalar yaşanabiliyor. O kadar sıcak yurdun dört bir tarafında. Onu da sizlerle buluşturmuş olduk. Adana'dan, Urfa'dan ve Diyarbakır'dan son durumu aldıktan sonra diğer gelişmelere bakalım. Yunanistan'dan Fransa'ya, Hollanda'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülke dev orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yüz binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği felakette bilançolar ağırlaşırken küle dönen kentlerden dramatik görüntüler gelmeye devam ediyor.
1: İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve kuraklık kuzey yarımküreyi alev topuna çevirdi. Yunanistan başkent Atina'nın batısında günlerdir süren orman yangınlarıyla boğuşuyor. Dört gece aralıksız süren müdahalenin ardından beşinci günde yangınların yayılmasında yavaşlama kaydedilse de kritik saatler henüz geride kalmış değil. Rüzgarın etkisiyle 13 bin hektardan fazla alan küle dönerken yangına havadan ve karadan yüzlerce personel müdahale ediyor. Alevlerin vurduğu yerleşim yerlerinde ise büyük bir yıkım var. Porto Germano'daki yazlık evi tamamen yanan Vivi Gialia, bölgedeki acı tabloyu büyük bir üzüntüyle anlattı.
2: Sanki kalbim söküp çıkarılmış gibi. Burası çok güzel bir yerdi. Yazlarımızı burada geçirdik.

0: Zorlu Türkiye'nin Kerkük petrolüne ortak olmasından rahatsız olanlar var dedi. Zorlu Türk devletleri arasında ortak müze kart ve kimlikle seyahat müjdesi de verdi. Türk devletlerine kimlikle seyahat müjdesi, Türk dünyasında ortak müze kartı dönemi var.
1: 3 milyar varile yakın ham petrolün çıkarılacağı öngörülen bu sahada Türkiye %15 ortak oldu.
2: Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye bölgesel ticaretin merkezi haline gelecek. Kerkük petrolü işlenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Sorlu, Irak'la yapılan anlaşmaların birilerini rahatsız ettiğini ifade etti.
1: Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek.
2: Ankara Kalkınma Ajansı Türk Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Sorlu, Türk devletleri arasında ortak müze kart uygulamasına gençlerden yüksek talep olduğunu belirtti. Kimlikle seyahat müjdesi verdi.
1: Hem mali açıdan hem...
3: TGRT FM Haber.
4: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleriyle Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, güney ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: İstanbul 31, Ankara 32, İzmir 36, Bursa 33, Konya 34, Afyon 32, Denizli 37, Antalya 33, Adana 36, Zonguldak 25, Samsun 29, Trabzon 28, Kayseri 33, Erzurum 32, Gaziantep 38, Diyarbakır 41 ve Şanlıurfa 42 derece.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk bugün benim ailemde sizlerle birlikteyiz. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili İbrahim var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Saat başına kadar burada olacağımızı hatırlatalım. Günlerden salı canlı bir telefon bağlantımız olacak. Sevgili dinleyenler, gazeteci yazar Hikmet Köksal bizlerle birlikte hattın diğer ucunda. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk Hande Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederim size de hocam, iyi yayınlar.
1: Şimdi Hande Hanım, bugün de konumuz yine benim ailemi merkeze alarak. Efendim, şimdi benim ailem sanki küçük bir ünite, küçük bir birim gibi gözüküyor ama derya deniz. Kesin. Ne taraftan baksak yol benim ailemin kapısını açıyor. Değil mi? Şimdi benim ailem merkezi olunca hali hazır yaşıtlarımız, akranlarımız yaş olarak arkadan gelen gençlerin hayatlarına değer katmayı hep ön plana alıyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmak adına hem kendi tecrübelerimizi hem de temas ettiğimiz ya da hayatlarını, biyografilerini okuduğumuz insanların hayatlarından kıymetli tecrübeler var.

0: bunları paylaşıyoruz. Çok da faydalı olduğu kanaatindeyim ben. Çünkü birebir görüştüğümüz bazen farklı platformlarda böyle konferanslar, seminerler oluyor. İnsanlar daha fazla yoğun ilgi gösteriyorlar ve istifade ettiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla ben en faydalı yolu olduğu kanaatindeyim bu tecrübe paylaşımının. Hayırla yad edilmek ve hatırlamak da böylece mümkün olur. Şimdi hanganın başlarken konuyu özetleyen ana teması olarak çarpıcı bir hikaye var. Muhtemelen bazı dinleyicilerimiz de olayı, konuyu hatırlayacaklar. Şimdi Avustralyalı bir hemşire var. Bir hemşire hanım var. Warren Warren isimli. Warren Warren isimli bir Avustralyalı hemşire. Bu hemşire hanım emekli olduktan sonra bir kitap yazmış. Kitabın ismi de çok enteresan. İlginç bir şey. Ölmeden önce en çok pişman olduğumuz 5 şey diyor. Bunlar nelerdir? Bunları paylaşmış. Kim bilir artık kaç hastayla görüştü. Kaç yüz ve belki binin üzerinde bir büyük çalışma, yani enteresan saha çalışması bu. Diyor ki kitapta yer verdiğim son günlerini paylaştığımız hastalar benimle hep pişmanlıklarını paylaştılar. Ön planda pişmanlık var. Pişmanlıklarını paylaştılar ve bunlar özetle bütün bu yüzlerce cevabın içerisinde toplanınca bir 5 başlık çıkıyor. 5 tane başlık. Bunların ilk ikisi de en çok paylaştıkları, pişman oldukları şey bir, sevdikleriyle yeterince vakit geçirmemiş olmak. Bir numarada bu var. 2, karar verirken sahada, tatbikatta, hayatta başkalarının ne diyeceklerini önemseyerek, ön planı alarak kararları ona göre vermek. Dolayısıyla kendisinin değil de toplumun nezdinde prestij getirecek kararlar almak. Bundan dolayı çok pişman olduklarını söylemişler. Bir de bir üçüncü madde var ki, para ve güç peşinde koşanlar hayatlarının sonu çok hüzünlü oldu diyor. Çünkü haz ve güçten geriye boşluktan başka bir şey kalmıyor. Daha da enteresanı diyor ki, arkada bırakılan mal ve servet arttıkça, miktarı büyüdükçe geride kalanların birbirine düşmesi daha kolay oluyor. Yani varislerin mal paylaşımı diyor sıkıntılı oluyor. Tabii bu yani şu manaya gelmez. Yani para kazanmayalım, bir güçlü bir şey bırakmayalım anlamına gelmez. Ama ilk maddelerin ışığında bunu değerlendirmek lazım. Şimdi hayat böylece bir mücadeledir. Bu mücadelede Hande Hanım, benim tecrübem, özetleyeceğim olursak bir cümle söyle derseniz bana, rüzgar tersten etse bile, bazen istemediğimiz şekilde olaylar cereyan etse bile, hayata teslim olmak değil, hayatı yönetmek esas. Hayatı yönetmek var. Hayatın şartlarına teslim olmak değil. Dolayısıyla o zaman bir mücadele ortaya çıkıyor ve bunu da hayat bir mücadeledir sözüyle özetlemişler zaten. Bu mücadelede dikkat edilecek husus şu: başarısızlık halinde kahramanı, yani bu başarısızlık neden oldu, niye oldu, kim sebep oldu sorusunu sorarken müsebbibi, buna sebep olan faktörü dışarıda aramamak lazım. İçeride aramak lazım. Çünkü bu kolay bir çıkış yolu görünüyor. Ve müteakip kararlarda yanlış karar alınmasına da sebep oluyor. Başarısızlıklarda dışarıdan bir engel göstermek kendimizi aklamak anlamına geliyor. Ben yapmadım. Ya ben masumum diyoruz. Ben yapmadım. Neden oldu peki böyle bir sonuç? Keder verici bir sonuç ortaya çıktı. Bir zarar. Üçüncü şahsı gösteriyor. Karşı tarafı gösteriyoruz. Halbuki buna lüzum yok. Bu mücadeleyi, hayat mücadelesini kazanmanın ve mutlu yaşamanın başka bir yolu yok. Buna lüzum de yok. Şimdi sınavda başarısız bir öğrenci anda en kolay cevap ne? Başarısız bir sonuçla karşılaştığımız zaman olsun. Neden böyle oldu? Evet. Şu hemen cevap şu. Sorular zordu diye.
1: Başkasına suç atmak. Evet, yani kendimizde aramamak.
0: Evet. Sorular zordu. Peki başarılı olanlara farklı sorular mı sordular?
1: Yok.
0: Değil mi? Yok. Aynı sorular soruldu. O zaman geriye döneceğiz. Kendimize bakacağız. Ve bugün hayatın her alanında çoğu insan, yani şöyle bir yolda yürürken efendim, sağa sola bakıyorsunuz, insanlar ya mutsuz, yani hepsi değil tabii ama mutsuz insan çok, derin düşünceli, dalgın, telaşlı, gergin, stresli görmeye ve buna maalesef sanki bir doğmatik bir şey gibi buna da alışmakla mükellef gibiyiz. Böyle bir zorunluluk ortaya çıkıyor. Çıkardık. Yani bazen Hande Hanım, acaba mutsuzluk Covid gibi bir mikrobu mu var?
1: Herkese yani, bulaşıcı mıdır yani?
0: Evet, bulaşıcı mıdır yani bu? Ne oluyoruz yani?
1: Ama hocam öyle oluyor yani, etrafımızda eğer çok fazla mutsuz kişi varsa bize de bulaşıyor bir müddet sonra.
0: Baskı yiyoruz ondan.
1: Ondan yani. Mıdır?
0: Evet evet, sürü psikoloji deniyor yani.
1: Evet kesin.
0: Baskı yiyoruz şimdi. Şimdi hayata yukarıdan baktığımızda herkes için benzer görüyor. Benzer. Gerginlik herkeste benzer. Ama yakından bakınca o insanlara sebepleri farklı. Birini mutsuz eden sebep başka bir şey, öbürünü mutsuz eden başka bir şey. Evet. Ama şunu bir kere kabul edeceğiz biz. Hayat her zaman güllük gülistanlık değil. Bazen inişler var, bazen çıkışlar var, tüneller var, yağışlar var. Sert fırtınalara maruz kalacağımızı bir kere bileceğiz. Bunlar hayatın normal doğasında var. Ama yapmamız gereken şey bizim hayatımıza hakim olmalarını engellemek. Bir hayatın yoksa bir hayatın içinde üzüntü ve hayal kırıklığı olacak, mücadele olacak efendim. Biz onu Hande Hanım, edindiğim tecrübe ve okuduğum biyografilerde bu sıkıntıları hayatı zenginleştirmek için, hayatı anlamlı kılmak için bir vesile olarak kabul etmek ve görmek. Çünkü hayat devam ediyor. Bugün başımıza böyle diyelim keder verici bir sıkıntılı durum geldi değil mi? Hı hı. Onu yarınki hayatımız için efendim bir tecrübe haznesine koymak. Evet. Eğer onu dikkate alırsak yarın böyle bir olay yaşamayacağız. Ayrıca yani böyle kabul edersek hayattaki zorlukları ekmeğin efendim yemeğin tuzu gibi sıkıntılar. Böyle bir bakış açısı oluyor insanda. Fakat şu var. Ölçüyü açtığı zaman nasıl tuz yemekte yemek yenmesi hale geliyorsa evet. Ya sıkıntıları da dolayısıyla onlarla mücadele ederek bir frenlemek, bir sınır getirmek durumundayız. Hayatı anlamlı kılan da zaten engelleri aşarken döktüğümüz, ter verdiğimiz emektir. Yani büyük başarı kazanmış insanlar maddi ya da manevi, parasal ya da statüko olarak veya insanlara hizmet etme alanında önemli mevkilere kazanmış bak insanlara baktığımız zaman onlar öyle piyangodan çıkmış gibi oralara gelmiş insanlar değil. Hepsinin arkasında alın teri var, göz nuru var, uykusuz geceler var, bazen gözyaşları var. Hayata böyle bakacağız. Bunu böyle kabul ettikten sonra gerisini konuşabiliriz. Şimdi o pişmanlık yasasındaki o 5 maddeden efendim kendimi, ailemi, sevdiklerimi değil de dışarıdaki insanların rızasına, onları mutlu edecek kararlar aldım diye pişmanlık. İkinci maddede yazılı olan. Şimdi kalabalıklara baktığımız zaman insanları en çok mutsuz eden şey zaten emsaller ile mukayese. Bu fevkalade İnsanlar için riskli bir şeydir. Emsaller ile mukayese. Ya herkesin kendi standardı var. Bak Hande Hanım, çocuklara bakıldığı zaman mesela en tehlikeli ve çocukları incitici, çocukları sindirici şey nedir? Bir başkasının çocuğuyla mukayese etmek. Bütün uzmanlar diyorlar ki bak aman sakın ha çocuğunuzu başkasıyla mukayese etmeyin. O ayrı bir kişiliktir, kimliktir, yetenektir. Sizin çocuğunuz ayrı bir kimliktir, yetenektir. Sizin çocuğunuz matematik alanında çok yeteneklidir. Mukayese ettiğiniz çocuk biyolojide, tıpta, sanatta yeteneklidir. O niye mukayese ediyorsunuz onunla? Dolayısıyla hayat standartlarında bunu efendim o zaman mukayese edince ben geride kaldım. Hayır, geride kalmadım. Sen kendi standartlarına uygun yerdesin. Onu büyütmeye çalışacaksın. Başka türlü yüzün gülmez. Eğer gerçek farklı olsaydı, yüksek hayat standartlarına sahip ülkelerde şöyle düşünelim. Efendim herkes yüksek mevki, makam ve servet sahibi olmalı. Hayır efendim. Herkes farklı olacak, farklı pozisyonlarda olacak.
1: Her hayat dalda var. Her şeye ihtiyaç var. İnsan gücüne, akıl gücüne.
0: Evet. Değil mi? Yetişmiş
1: sadece yüksek mevkilerde ya da işte devlet görevlerinde ya da vesaire kamu görevlerinde değil. Her hı-hı alanda mutlaka ki herkese ihtiyaç var hocam.
0: Evet. Toprağa eken olacak.
1: Bir ama şey şimdi olacak. Biz bu konuyu konuşmuş muyduk? Bir anımsar gibi oldum. Herkesin beyaz yaka olma gibi bir şeyi var hocam zaten şu an. Arzusu tabii ki herkes hepimiz istiyoruz ama hani hı-hı yüksek yerlerde olalım. Çocukları da yetiştirirken okuyun, yükselin vesaire diye okutuyoruz artık çocuklara.
0: Ya halbuki Hande Hanım ne kadar şey. Mutluluğu beyaz yakada mı şey yapmışlar, özdeşleştirmişler?
1: İşte öyle bir durum var artık.
0: Evet, sanki böyle bir kabul var. Yani
1: evet.
0: Bir akım var
1: akım
0: yani.
1: Akım var. Halbuki aynen öyle. Öyle. Evet.
0: Geçen gün bir yerde rastladım. Metin miydi, haber miydi, neydi ama bir arkadaşı bir arkadaşına fotoğrafını göndermiş. Köydeki bahçeli evinden önünde de su akıyor falan.
1: Evet.
0: Oraya yazlığa gitmiş. Hı hı. Ya demiş siz ne kadar zenginsiniz. Yani siz can yok demiş ben zengin falan değil mi? Ya küçük mütevazi bir evin bahçesinden gönderdim o resmi.
1: Çünkü bahçeli evler ya artık bizde zenginliğin göstergesi hocam.
0: Evet. Şeyde demek ki Hande Hanım önemli bir problem ortaya çıkıyor. Yani kabullerde bir yani ya, şey var. Evet. Sapma var. Evet. Yoksa bu toprağa eken de olacak, biçen de olacak.
1: Kesinlikle.
0: O insanlar mutlu da olacaklar. O insanlar mutlu da olacaklar.
1: Hayvanları otlatan da olacak tabii hocam. Yoksa evet, bu hayvanlar nasıl otlayacaklar yani?
0: Sütü nereden bulacak şehirdeki insan?
1: Ya.
0: Değil mi yani? Şimdi mutluluk böylece hayatta beklentileri tanımlamakla başlar. Kardeşim ben hayattan ne bekliyorum? Şimdi ben mesela yazıyorum diyelim, çiziyorum, gücümüz imkanımız ve benim ailemde işte bir 25 dakikamız var. Benim çok mutlu ediyor. Bir gün öncesinden beni hazırlıyor psikolojik olarak. Ben şimdi kaç kişi dinler, nerede dinler, Edirne'de mi, Tekirdağ'da mı, yolda mı bilmem. Ama o insanlarla sanki büyük bir aileymişiz gibi, işte benim ailem. Onlara bir şeyler anlatayım falan bile. Bir yadigar olsun falan, muhabbet olsun. Bu bizi mutlu ediyor evet şimdi. Demek ki mutluluk beklentileri tanımlamaktan başlıyor. Kardeşim benim kapasitem bu kadar. Ben 80 kilogram taşıyabilirim. Ama ihtiyacı olan insanlara yardım ederim bu taşıdığım yükle. Bu da beni mutlu eder. Ne kadar güzel. Başkalarına benzemek için yaşamak kadar büyük bir zorluk, külfet olabilir mi? Ya nasıl başkasına benzeyebilirsin? Naim Süleymanoğlu hatırlıyorsun. Müthiş evet bir kabili ama ömrünü ona vermiş. İşte 360 kilogram toprağı totalda karşı. Aman ha sen sakın kendini Naim Süleymanoğlu'yla kıyaslama. Evet. Buna lüzum da yok. Evet. Yani buna gerek de yok. Niye kadar kaldıracaksın ki? Şampiyonaya mı gideceksin yani? Başkasıyla mukayesenin sınırı nedir? Nereye kadardır? Halbuki insan kendi sınırlarını tanımlayan birisi hedefe ulaştığında tamam ne güzel oldu, hedefe ulaştık, çok güzel, yeni bir hedef koruruz. Evet. O zaman yeni bir hedef koruruz. Yarın yapacak bir iş olan insan, mutlu insan, bir tarif de böyle Handan, mutlu insan kimdir? Yarın yapacak bir işi varsa o insan mutlu.
1: Meşguliyeti. Kesinlikle.
0: Evet. Ve zemini de sağlamdır. Sağlam bir zeminde oturuyor. Ruhsal sarsıntısı olmaz. Gideceği yer belli, geldiği yer belli. Efendim tanımlanmış, ufak tefek sapmalar olur bundan. Şimdi yaşamak için bir sebebi olan, bir nedeni olan insan işte bu hayatın anlamı demek. Hayatın anlamı. Hayata anlam katmak. Hayatı anlamlandırmak budur. Yarınki hedefini elinden alın bir insanın. Diğer canlılardan farkı kalmaz ya.
1: Evet.
0: İnsanlar da diğer canlılar arasındaki çok önemli fark da budur. Yani diğer canlıları da insanları birbirinden ayıran budur. Yarın yapacak iş olmak.
1: Yani sabah yataktan kalktığımızda uğraşacak bir uğraşımız, bir bir şeylerimiz evet. olması gerekiyor. Bizi hayata bağlayan bir şeyin olması gerekiyor.
0: Evet. Evet, aynen öyle. Diğer canlılar yemek içmek, efendim barınmak için yaşıyorlar. Onlar da hayatın anlamı budur ve bir arayış yoktur, bir hedef yoktur. Ama insan öyle değil. İnsan hedefi var. Ve hayattaki fırsatlar sınırsız olabilir.
1: Evet.
0: Ama bizim imkanlarımız sınırlı olabilir, mümkün. Bu herkes için de geçerli. Buradaki ilke şu Hande Hanım, tecrübelerimde okuduklarıma göre, mükemmeli aramak iyinin düşmanıdır. Mükemmele takmak. İlla ki bu olacak.
1: Mükemmeliyetçilik.
0: Hayır. Mükemmeliyetçilik. Hayır efendim, onu hedefe kururuz ama oraya giderken ulaştığımız nokta bizi mutlu etmeli. Ve böylece biz kendimizi de, bir sınırlarımızı, haddimizi de böylece tartmış oluruz, öğrenmiş oluruz. Önemli olan bizim bu iyilerden hangisine ne kadar ulaşma yeteneğimiz oldu? Kullanabileceğimiz kadar, kullandığımız kadar imkanlarımız ile uyumlu olan efendim hedefleri hedefe aldığımızda imkanlarımız ve hedef uyumlu olduğu takdirde sıkıntı olmayacak. Ama etrafımızdaki insanların neyi onayladığına bakıp da onların tercihini hedefe koyduğumuz zaman bu çok yanlış bir şekilde
1: başka bir boyuta taşınıyor. Evet.
0: Başka bir boyuta taşınıyor. Arızalara sebep oluyor evet. bu defa. Kişi kendine olan güvenini de kaybedebilir. Yani burada bu çok yanlış bir şey. Yarın için plan yapmak bizim kontrolümüzdedir. Bana aittir. Ve bizim kontrolümüzdedir. Başkalarından takdir almak için rakamları büyütmek, metreleri büyütmek, mevduatı büyütmek, banka hesaplarını şişirmek, bunu zorlamanın bir anlamı yoktur. Bu çok tehlikeli ve yanlış bir iştir. Ama bu iştahın kabarması bazen bizi aşan belirleyiciler oluyor Hande Hanım. Şimdi bak, bu da kolay değil. Yani bizim etrafımızda bize hedef çizen ve şunu yaparsan, şu kadar yaparsan başarılı olursun diye bizi zorlayan o kadar çok faktör var ki bu sadece kişilerle alakalı değil. Bak şimdi sosyal medya araçları burada devreye giriyor. İnsanlar ya sanki müsabakaya çıkmış gibi, sanki bir müsabakaya çıktık, Allah Allah. İnsanların ihtiyaçlarını belirliyor. Ve hayatımızdan bu defa rol çalıyor ya da hayatımızdan bir parça koparıyorlar. İnsanların kendini mutsuz hissetmesinin bir önemli sebebi de bu. Modernizmin hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra sınırlarımızı zorlayan bir sanki iştah kabartma şurubu gibi. İçtikçe iştahımız kabarıyor. Okudukça iştahımız kabarıyor.
1: Gördükçe
0: iştahımız kabarıyor. Bu defa bizim gerçek ihtiyaçlarımız aşağıda mini minnacık kalıyor. Yukarıda başkalarının dolduruşuna gelmek de efendim güya efendim bu defa şeyler, bütün dengeler bozuluyor. Bu çok tehlikeli.
1: Kesinlikle.
0: İşte gerçek ihtiyaçlar, bizim insan olarak gerçek ihtiyaçlarımız ile bu kurgulanmış sahte ihtiyaçlar diyorum ben ona. Bu kurgulanmış sahte ihtiyaçlara teslim olmamak, yemin olmamak lazım. Maalesef işte o gerginlik var ya sokakta başlangıçta ifade ettiğimiz. Bu gerginlik, bu stres, bu yüksek beklenti düzeyiyle savaşan insanlardır şu bu. Ben böyle gördüm. Yüksek beklenti düzeyleri karşısında kendi gücünü yetersiz görüyor. Yetersiz kalıyor. Bu defa algı saldırılarına maruz kalıyor. Kendisini, sen kendini ispat etmek zorunda değilsin ki kimseye. Sen kendi kendine, kendini ikna et, kafidir yani bu.
1: Aynen.
0: Yani illaki herkesi biz ikna etmek zorunda değiliz. Evet. Farklı bir boyuta gidiyor o zaman iş.
1: Başkaları için yaşadığımızdan kaynaklanıyor bunlar. Aslında kendimiz için yaşamıyoruz hocam.
0: Aynen. Hayatımız kendi kontrolümüzden çıkıyor.
1: Başkalarına yani tam da böyle demeyeyim hava atmak olarak ama yani biraz da ona doğru gidiyor.
0: Aynen.
1: Onlar için yaşıyoruz.
0: Evet. Bunun tanımı şöyle bence, olmak yerine görünmek.
1: Aynen.
0: Göstermek. Kesinlikle. Gösteriş yapmak.
1: gittiğimiz geldiğimiz, yani sonuçta sosyal medya çok ayrı bir konu. Belki bir hafta onu da uzun uzun konuşuruz hocam, evet. Ama sosyal medyada gördüğümüz çoğu şey de doğru değil bu arada. Onun da aslında bilincindeyiz ama kanabiliyoruz da.
0: Ama yine de sanki gerçekmiş gibi zihnimizde bir algı şeyi yapıyor. Yani.
1: Şimdi, kesinlikle.
0: Evet, bir uzman arkadaşımızın ifadesiyle bu kazip şifadır diyor Hande Hanım. Hı. Kazip şifa nedir? Kazip şifa, ölmek üzere olan bir hastanın bir ara böyle bir kısa
1: iyileşmesi, iyilik göstermesi.
0: İyilik,
1: evet,
0: göstermesi. Evet. Geri dönüşü olur.
1: Evet.
0: Yalancı mutluluk çağrısı. Diğer adı. Yalancı mutluluk çağrısı.
1: Tam şifa tabir bu hocam. Evet, kesinlikle.
0: Yani şimdi niye yani böyle bir duruma buna bizim ihtiyacımız yok. Yani hiç kimsenin de ihtiyacı yok. Her şey olduğu kadar. Ölçüler içerisinde. Şimdi geçmişe göre insanların hayattan beklentiler, evet, yükseldi. Tamam, yükselsin.
1: Evet.
0: Ama şöyle bir şeyi mi hak ediyoruz şimdi? Birkaç elbiseyle bir mevsim geçirirken normalde. Şimdi dolaplar elbise dolu. Dolaplar elbise dolu.
1: Aldıkça da almaya devam ediyoruz.
0: Aldıkça da almaya devam ediyoruz. Peki çoğunu da kullanmıyoruz. Ne olacak? Peki sadece gardıraplar dolu değil ki Hande Hanım. Zihnimiz de kullanmadığımız fikirlerle dolu.
1: Hı.
0: Ya ne yapacağız şimdi bunları? İnsan 10 sene hiç kıyafet almasa, ya mevcutlar ona yeter.
1: Yeter.
0: İhtiyaçtan fazlası zehirlenme. Hı. İhtiyaçtan fazla tuz döktük yemeğe. Oldu bu şimdi. Hayır. İhtiyaç kadar ne kadar güzel. Tasarruflu olmak ne? Tasarruf ne kadar güzel bir şey. Şimdi yapay ihtiyaçları karşılamak için buz gibi darlıkların içine düşüyor insanlar.
1: Maalesef. Yani, maalesef.
0: Yani pek gazete haberlerinden okuyoruz bazen. TV ekranlardan izliyoruz. Yani geceleyin Hande Hanım bir tıkla, bilgisayardaki bir tıkla servetini kaybediyor
1: insanlar.
0: Peki bunu hak edecek ne yaptık yani? İnsanlar bunu hak edecek ne yaptılar? Buna ne izin var? Büyük bir yoğunluk içinde. Burada ne oluyor şimdi? Her şey birbirine karışıyor. O halde haddi bilmek gerekir. Sınırları bilmek gerekir. Maddi ya da manevi. Bütçemizin de sınırlarını bileceğiz. Gardırobun da sınırlarını bileceğiz. Fikir olarak da sınırlarımızı bileceğiz. Zenginliğimizi bileceğiz. Ve hayatımızın, bu hayat o kadar geniş ki herkese yer var. Sadece kocaman olmaya gerek yok. Mütevazi olanlar daha çabuk hareket ediyorlar üstelik. Daha az risk taşıyorlar. Böylece hayatları daha mutlu oluyor. Evet. Nereden başlamalı dersin? Yani daha pratik bir şey olursa, nasıl bir insan olarak hatırlanmak istiyoruz sorusuna cevap verirsek eğer, hedefimizi buna göre belirler sandan. Doğrusu ben kendi nam ve hesabıma servet sahibi bir insan olarak çok da hatırlanmakta böyle bir gayretim hiç olmadı.
1: Evet.
0: Ya da çok yüksek statü sahibi bir insan olmayı hiç istemedim. Dostlarımız bunu biliyorlar. Böyle bir şeyimiz de yok. Ama herkesin elini tutan nasılsınız demek isteyen bir insan olmak istedim. Yani hem aile içerisinde hem cemiyetteki hayatımız içerisinde bizim notların henüz yarısı bile Hande Hanım konuşamadık. Şimdi karşıma saati koyuyorum. Sizin saatinizde şey yapmak için vakitte tamam herhalde.
1: Devam ederiz hocam haftaya.
0: İnşallah.
1: Böyle İnşallah. Hani bir parmak bal çaldık ağızları. Önümüzdeki hafta bizi dinlerler. Dinleyicilerimiz devamını.
0: Peki,
1: çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık hocam.
0: Sağ olun.
1: Peki efendim. Gazeteci yazar Hikmet Köksal bizlerle birlikteydi. Türkiye Gazetesi yazarı. Küçük bir ara vereceğiz sevgili dinleyenler. Reklamların hemen ardından buradayız.
2: Şimdi reklamlar. Akbank Fast Uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle

TGRT FM'de benim ailem devam ediyor sevgili dinleyenler. Saat başına kadar burada olacağımızı hatırlatmıştık zaten programımızın başında. Bir canlı telefon bağlantısı her salı olduğu gibi gazeteci yazar, Türkiye Gazetesi yazarlarından değerli Hikmet Köksal hocamızı ağırladık. Güzel, keyifli, hoş sohbet etmek istiyoruz. Böyle sizin evinizdeymiş gibi sohbetler yapmak istiyoruz. İnşallah size de bu konuda dokunabiliyoruzdur. Bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Çok sık duymaya başladık etrafımızda vejeteryan, vegan olan insanlar. Vegan bir beslenme şekli biliyorsunuz ki hayvansal olan tüm gıdalardan arınmış beslenme türüne vegan adı veriliyor. Peki neler var bunun içinde? Tereyağından tutun da yumurtaya, kırmızı ete, tavuk, balık, süt, süt ürünleri, peynir, yoğurt, krema dahi, kemik, sakatat, hatta bal, jelatin gibi tüm ürünler tamamen hayatınızdan çıkarılması gerekiyorsa işte bunun adı veganlık. Yani eğer ben vejeteryan, vegan olacağım ve bunlardan arınmış besleneceğim diyorsanız tüm hayvansal besinlerden, gıdalardan ve hayvanların ürettiği her şeyden uzak durmanız gerekiyor. Son yıllarda çok da fazla popüler bir konu her şeyin vegan olanı, malum ki böyle şekerden tutun çikolataya kadar, makarnadan tutun vesaireye kadar her şeyde böyle vegan olan ibareleri görüyorsunuzdur. Peki veganların reddettiği et, demir ve B12 vitamini gibi anemiyi engellemeye, enerjiyi yükseltmeye yarayan elzem besin üyelerini neler içerir? Yani eğer vegan bir diyet yapmak ve bu şekilde bu tarzda yaşamak istiyorsanız kesinlikle bu kaybettiğiniz her şeyi yerine koymanız gerekiyor. Bu nedenle özellikle vegan beslenme tipini seçmiş olanlar yorgunluk ve diğer sağlık sorunlarına çok daha fazla yatkın oluyorlar. Hayvansal kaynaklardan elde edilen protein, bitkisel proteinlere göre vücutta daha iyi kullanılıyor. Bu yüzden veganlar et tüketenlere göre daha fazla demire ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden veganlar bezelye, fasulye, nohut, mercimek gibi bitkisel proteinleri, koyu yeşil yapraklı sebzeleri yeteri kadar tüketmeleri gerekiyor. Ancak demir alımlarını böyle karşılarlar. Ancak B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklarda olduğu için takviye öneriliyor. B12 eksikliği anemi, sinir hasarı, depresyon ve hafıza ile ilgili maalesef ki sorunlara da yol açabiliyor.

Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, tahıllar, sebzeler protein içeriyorlar. 30 gram yani yaklaşık bir köfte kadar et, tavuk, balık gibi besinlerde ortalama 6 gram protein var. Bir kupa kuru baklagil yaklaşık 16 gram protein, bir porsiyon esmer pirinç yaklaşık 5 gram protein içeriyor. Düzenli bir diyetle beslenen veganlar protein eksikliği yaşamıyor, ancak dikkat, kronik hastalık ve gebelik durumlarda bu beslenme tipi çok ama çok detaylı gözden geçirilmesi lazım. Yani gerçekten bu yol seçildiğinde meşakkatli bir durum. Peki veganlar ne yer? Beslenmemizde onca şeyi çıkarınca geriye ne kaldı ki gibi düşünüyor olabilirler. Ancak o kadar da karamsar olmamak gerekiyormuş. Veganlığın zor zanaatı olduğundan yeterince bahsedildi ama tabii ki bu yol tercih edildiğinde muadil yiyecekler de var. Süt ve süt ürünleri, soya ürünleri, badem sütü, Hindistan cevizi sütü ve pirinç sütüyle change edilebiliyor, yani değiştirilebiliyor. Yumurta, kek, hamur işi gibi yiyeceklerin hazırlanmasında yumurta yerine soya unu. Bir adet yumurta için bir yemek kaşığı veya ezilmiş muz kullanabilirsiniz. Pofuduk bir hamur için ise bir yemek kaşığı sirkeyle kabartma tozu tepkimeyle sokup kullanabilirsiniz. Doğal tofluyla çırpılmış yumurta etkisi oluşturabilirsiniz. Keten tohumunu suda bekletip jelleştiğinde yumurta yerine kullanmak mümkün oluyor. Bir adet yumurta için yaklaşık bir yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu yeterli. Et, tavuk ve balık için tofu, tahıllar ve sebzeleri bir araya getirmek en ideal seçenek. Bal içinse pekmez, agave şurubu, pirinç şurubu, elma şurubu gibi tatlandırıcılar kullanılabilir. Tereyağı yerine ise biyo margarinler veya tereyağı lezzetindeki margarinler, Hindistan cevizi yağı, zeytinyağı, fakat yalnızca hayvansal gıdalardan elde edilen D vitamini takviye olarak dışarıdan almak gerekiyor. Başka yolu yok. Tabii ki bol güneş ışığı hepimizin ihtiyacı olan bir durum. Eğer ben veganım diyorsanız bunları yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz bilmiyorum ama benim için çok zor olabilirdi. Ama bazen de bunların diyetini yapmak zorunda kalan kişiler de olabiliyor. Ya da vegan olmayı tercih edenler, hayvansal ürünlerden ve hayvanların ürettiği her şeyden uzak duranlar. Biz bugün Mars aramızda, dinleyicilerimizin arasında veganlı bir cheesecake tarif edeceğim size ve vegan yoğurt yapacağız. Vegan yoğurt nasıl olur diye düşünmeyin. Birazdan bunu da sizlere aktaracağım. Eğer kağıt kalem yakınınızdaysa, yanınızdaysa ya da teknolojiye dayanarak ses kaydı alabiliyorsanız, işte şimdi veganlı cheesecake tarifimiz geliyor.

Cevizli ve incirli bir tart tabanımız olacak vegan cheesecake'imiz için. Bunun için malzemelerimiz 1 çay bardağı ceviz, 1 çay bardağı çiğ badem, 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi, 2 yemek kaşığı keten tohumu, 1 çay bardağı kuru incir, 1 çay bardağı hurma çekirdeksiz olacak, 1 çay kaşığı tarçın ve 1 yemek kaşığı su. Gelelim kremasına. Nasıl yapacağız acaba sütsüz kremayı? 1 çay bardağı çiğ kaju'ya ihtiyacımız var. 1 gece önceden suda bekletilmiş olmalı. 1 çay bardağı Hindistan cevizi sütü ya da badem sütü. Artık her markette karşınıza rahatlıkla çıkabilir. 2 yemek kaşığı bal ve 1 tatlı kaşığı vanilya özütü kullanabilirsiniz sevgili dinleyenler. Yani bal da yemiyorum diyenler için biraz önce saydığımız elma şurubu, agave şurubu, pirinç şurubu ya da pekmez kullanabilirsiniz. Son olarak da 1 tatlı kaşığı vanilya özütü veya 1 yemek kaşığı kuru vanilin kullanabilirsiniz. Gelelim tabanımıza. Taban için hazırlık yapalım önce. Tüm malzemeyi blenderdan iyice çekeceğiz. Kek kalıbına veya muffin kaplarına karışımı döküp spatula ile üzerini dümdüz yapacağız. Yapışmaması için streç film serebilirsiniz altına. Gelelim kremamızı hazırlamamıza. Kremayı hazırlarken tabanı buzdolabında bekletin mutlaka. Kajuyu blenderımıza alacağız. Krema olana kadar çekeceğiz. Karıştırırken süt, pekmez ve vanilyayı ekleyebilirsiniz. Pürüzsüz olana kadar karıştırın. Hindistan cevizini de ekleyip karıştırın. Dolaptaki tabanı çıkarıp üzerine kremayı dökün ve yayın. 2 saat buzdolabında bekletildiğinde üzerine istediğiniz meyve dediğinizde işte vegan bir cheesecake'e sahip olmuş olacaksınız sevgili dinleyenler. Dediğim gibi tercih eden varsa buyursun yapsın. Bir de veganlı yoğurt tarifi vereceğim bugün sizlere dedim. Son olarak sevgili dinleyenler, malzemelerimiz 1 su bardağı çiğ badem, 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 yemek kaşığı un, 1-2 çay kaşığı tuz, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, yarım çay bardağı zeytinyağı ve yarım çay bardağı limon suyuna ihtiyacımız var.

çiğ bademleri bir gece suda bekletin sevgili dinleyenler. Yani bir gece önceden başlamanız lazım vegan yoğurt için tarife. Süzün ve kabuklarını soyun. Soyulmuş bademleri bir kaba boşaltın. Üzerine sütün yoğunluğuna bağlı olarak nasıl istiyorsanız bir su bardağı sunu ekleyin ve blenderdan geçirmeye başlayın. Süzün ve posayı ayırın. Fit bir not verelim. Burada elde ettiğiniz badem sütünü kek, yulaf lapası gibi tarifleriniz için kullanabilirsiniz. 2 su bardağı su nişasta ile karıştırın ve bir tencereye boşaltın. 1 yemek kaşığı unu ekleyip sürekli karıştırarak birkaç dakika pişirin. Koyulaştığında muhabbeli bir kıvamında olmalı. Ocaktan alıp soğutmaya bırakıyorsunuz. Soğuduğunda bir kaba boşaltın. Üzerine badem posasını, sıvı yağ, tuz ve limonu ekleyin. Blender'dan iyice geçirin. İşte vegan yoğurdunuz hazır. Bir gece buzdolabında beklettiğinizde çok da iyi bir kıvam alacaktır. Yine fit bir not verelim. Bu tarifi seyrelterek sabah kahvaltılarınızda ekmek üzerine sürebileceğiniz bir badem sürmesi gibi de kullanabilirsiniz. Daha fazla yağ kullanarak kızartmaların yanında mayonez gibi de kullanabilirsiniz. İstediğiniz baharatları ekleyerek közlenmiş sebzelerin yanına meze olarak da kullanabilirsiniz. Tuz kullanmayıp biraz şekerli yaparak pastalarınıza krema olarak bile kullanabilirsiniz. Bu fit vegan yoğurt tarifini sevgili dinleyenler.

Biz ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyenler. Bugün benim ailemde sizlerle birlikteydik. TGRT FM'de yarın yine bu dakikaları paylaşacağız. Ben Hande. Ana kumanda masasında ikinci bölümde sevgili Recep vardı. Ekip arkadaşlarım adına güzel, keyifli bir gün diliyorum. Yarın görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

0: Anadolu'yu aklınızda bulunsun.
1: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın diş beyazlatma özelliği yine halk arasındaki yaygın kullanımlarındandır. Burada yine antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Ancak dişleri beyazlatabilen karbonatın aşırı kullanımı dişlerin çizilmesine ve diş minesinin zarar görmesine de yol açabilir. Karbonatın yaygın kullanıldığı yerlerden biri de temizliktir. Özellikle vücudu aşırı terleyen ve koku üreten kişiler için yine karbonatın antibakteriyel özelliği ön plana çıkar. Karbonatın alkali yapısı kötü kokular için alternatif bir çözüm üretebilir. Koltuk altına hafif miktarda karbonat uygulamak ya da karbonatı suyla karıştırdıktan sonra ortaya çıkan kremi koltuk altlarına sürerek bir süre beklemek doğal bir çözüm yakalamanıza yardımcı olabilir. Ancak yine kontrollü olarak kullanılması gerektiği, ciltte herhangi bir reaksiyon ortaya çıktığında kullanımın sonlandırılması önemlidir.
0: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.
2: Nedeniyle emekliye sevk edilmesi dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkırı'nın atandığı belirtildi. Önemli detaylar var. Hemen onları da değinelim. 30 Ağustos 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak bu kararlar. 25 general ve amiral bir üst rütbeye yükseltildi. 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev süresi 1 yıl, 530 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2026 tarihinden 61 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oremiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verildi. Hava Kuvvetleri Komutanı biraz önce de belirttiğim gibi Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi ve Hava Kuvvetleri Komutanı Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran olarak atandı. Halen 328 olan general ve amiral sayısı da 30 Ağustos 2026 itibariyle de 334 olacağı belirtilmiş oldu açıklamada. Yine 30 Ağustos 2026 tarihinden geçerli olmak üzere de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Kor General Erdoğan Gür Orgeneralliğe Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm General Burhan Aktaş, Erhan İnaltekin ve Alparslan Kılıç Kor Generalliğe, yine Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm amirallerde Ramazan Özoğul ve Erhan Aydın Kor Amiralliğe, yine Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm General Kemal Turan Kor Generalliğe terfi ettirildi. Bu noktada tabii ki üst rütbe yükselen ve görev süreleri uzatan general, amiral ve albaylara yeni rütbe ve görevlerinde de yine başarılar dilendi. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada büyük bir özveri ve onurla da görev sürelerini tamamlayan emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara da hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi. Oldukça önemli bir toplantıydı. İki isim bekleniyordu aslında. Hem Deniz Kuvvetleri Komutanı hem de Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda değişiklik olup olmayacağı merak konusuydu. Çünkü ikisinin de görev süresi tamamlanıyordu. Ancak Deniz Kuvvetleri Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi 3. kere uzatılmış oldu. 2 kere daha uzatılmıştı önceki dönemlerde. Şimdi ise 3. uzatılmış yapıldı. Ancak belirttiğim gibi Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'ysa emekliye sevk edildi. Yerine ise Rafet Dalkıran olarak atandı diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Peki çok teşekkür edelim ve devam edelim. Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik adım atıldı. Öneri bugün milletvekillerinin imzasına açıldı ve MHP lideri Devlet Bahçeli de imzaladı. AK Parti'de çerçeve yasa için yarın toplanılacak. Detaylara bakacağız. TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Dumar'a gidelim şimdi de. Şerif Ali de bize son gelişmeleri aktarsın.
4: Mehmet Aydın, iyi yayınlar. Sıcak bilgiyle yayınımıza başlayalım. Önümüzdeki dakikalarda AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel CHP grubunu ziyaret edecek ve CHP Grup Başkan Vekili Sevda Erdan Kılıç ile bir araya gelecek ve çerçeve yasaya ilişkin ön bilgilendirme yapacak. Bu sıcak bilgiyle yayınımıza başlayalım. Tabii günün en önemli diğer gelişmesi ise MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hazırlanan çerçeve yasaya imzasını atmasıydı. MHP lideri Devlet Bahçeli AK Parti grubu tarafından hazırlanan çerçeve yasaya bugün 17.00'a kadar imzalama vakti vardı ve MHP lideri Devlet Bahçeli de imzasını attı. O anlar MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı ve şu not düşüldü: milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına tarihi imza ifadeleri yer aldı o paylaşımda. Teklifi MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ve Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da imzaladı. Bugünün bir diğer önemli gelişmesi ise çerçeve yasanın adı netleşti. Çerçeve yasa, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesi ismi konuldu çerçeve yasaya. AK Parti'de de bir aylık hareketli dakikalar yaşanıyor. Hem siyasi partileri ziyaret ediyor, aynı zamanda da çerçeve yasa üzerine son değerlendirmeleri gerçekleştiriyorlar. Yarın da onlar için kritik bir gün olacak. Yarın AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler milletvekilleriyle bir araya gelecek ve çerçeve yasaya ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirecek. Tabii ki de sürecin diğer tarafı DEM Parti. DEM Parti'de neler yaşanıyor? DEM Parti grubu vardı bugün ve grup kürsüsünde DEM Parti eş genel başkanı Tuncay Bakıran konuştu. O da çerçeve yasaya ilişkin yeni bir dönemin eşiğidir ifadelerini kullandı. Bu yasayı demokratik bir yürüyüşün başlangıcına dönüştürelim diyoruz dedi Tuncay Bakıran. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftayla beraber çok hareketli dakikalar yaşanıyor. Çünkü yaklaşık 2 yıla dayanan terörsüz Türkiye sürecinin artık yasal ve hukuki zemini oluşturulacak. Ona yönelik ise AK Parti tarafından çerçeve yasa taslağı hazırlandı ve milletvekillerinin imzasına dün açılmıştı. Bugün o süre 17'de dolacak. Yarın ise bizim gözlerimiz meclis başkanlığında olacak. Çünkü o çerçeve yasanın yarın meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Ardından ise Adalet Komisyonu'na sevk edilecek. Oradaki işlemlerden sonra ise genel kurulda çerçeve yasayı göreceğiz diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
3: Şerif Ali, çok teşekkür ederim aktardığın bilgiler için. Değerli izleyenler, bir başka önemli mesele: İzmir'de bilirkişi raporu usulsüzlükleri tespit etti. Başsavcılık Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Rüşvet çarkını ise belediye başkanının sevgilisiyle yaptığı yazışmalar ortaya çıkardı.
5: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
6: Rüşvet, İrtikap, imar kirliliği ve sahte evraklar. Bilirkişi raporu deşifre etti. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
5: İlçeme en iyi şekilde hizmeti ben verebilirim noktasında çok mücadele ettim.
6: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın dosyası oldukça kabarık. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliği suçlamaları yöneltiliyor.
5: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
6: Operasyonun arka planında ise somut deliller yer alıyor. Başsavcılık özel bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Hazırlanan kapsamlı rapor usulsüzlükleri deşifre etti. Kirli çarkı Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı WhatsApp görüşmeleri ortaya çıkardı.
7: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
6: Başkan Çiçek'in sevgilisine gönderdiği bir diğer mesajsa parayı nasıl akladığını ve suç ortaklarına bakışını gözler önüne serdi.
7: Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
6: Ayrıca rüşveti kendi elleriyle almadığı yazışmalarda yer alıyor.
7: Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üstünden alıyorum.
6: Dosyaya giren tutanaklara göre belediyeye operasyon olması durumunda sevgilisi Başkan Çiçek'i uyarıyor. Çiçekse doğrusu ben de tedirginim şeklinde yanıt veriyor. Gözaltına alınanlar arasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir, ilgili birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla sivil vatandaşlar yer alıyor. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan belediye başkan yardımcısı Rüzgar Sönmez, meclis üyesi Ferdi Hep Yılmaz ve eski yapı kontrol müdürü Sarper Diken olmak üzere 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
3: Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde vatandaşlık sağlayan suç şebekesi çökertildi. İstanbul merkezi 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı. Haksız şekilde vatandaşlık alan 687 kişinin vatandaşlık işlemlerinin iptali için süreç başlatıldı. Ortaya çıkarılan vurgunun boyutuysa yaklaşık 2,5 milyar lira.
6: Sahte ekspertizle vatandaşlık sattılar. 687 kişiye usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdılar. 2,5 milyar liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türk vatandaşlığını kazanç kapısına çeviren suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Örgütün düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterdiği, bu taşınmazlar üzerinden yapılan muazzalı satışlarla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirtildi. Şüphelilerin vatandaşlık için kişi başı 50 bin dolar para aldığı belirlendi. Soruşturmada yaklaşık 2,5 milyar liralık dövizin Türkiye'ye hiç getirilmediği, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu tespit edildi. 687 kişinin usulsüz yöntemle Türk vatandaşlığı aldığını belirten Bakan Gürlek, vatandaşlıkların iptali için sürecin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda örgüt elebaşları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. 7 şirkete kayyım atandı. 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, 1 yat ve 10 banka hesabına el konuldu.
3: İran-Afganistan sınırında yürek ağlayan bir olay yaşandı. Nimruz Çölü'nde 19 Afgan göçmenin cesedi bulunmuştu ama pek önemsenmemişti. O göçmenlerden birinin çektiği son video ortaya çıktı.
6: Son anlarını böyle kaydetti. Afganistan'dan İran'a geçmeye çalışırken çölde mahsur kaldılar. 19 Afgan mülteci susuz kalarak hayatını kaybetti. Cesetleri Afgan çölü Nimruz'da bulunduğunda sadece yerel basın birkaç cümleyle olayı haber yaptı. Fakat sonra ölenlerden birinin son anlarını kaydettiği video görüntüsü ortaya çıktı. 36 yaşındaki Hayatullah annesine ve ailesine sesleniyordu.
8: Affet beni sevgili anneciğim ve lütfen güçlü kal. Kurtulma ümidim kalmadı. Bu dünyadan gidiyorum. Allah bilir belki bu yüzümü son görüşünüz. Birine borcum varsa kardeşim, eğer gücü yetiyorsa ödesin. Yetmiyorsa borçlarımı affetsinler. Öleceğimi hissediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hepinize güzel bir hayat diliyorum.
6: Her yıl yüz binlerce göçmenin Afganistan'dan İran'a geçtiği biliniyor. Katı kurallar uygulayan İran çoğunu geri gönderiyor.
3: Erzurum'un İspir ilçesinde çıkan orman yangınını özel donanımlı Arazöz, orman ekipleri ve vatandaşların ortak mücadelesiyle Büyümeden kontrol altına alındı. Böylelikle özel donanımlı Arazözler ilk sınavını başarıyla verdi.
6: Ormandan alevler yükseldi ancak bu kez karşısında hem teknoloji hem de büyük bir dayanışma vardı. Burası Erzurum İspir. Ormanlık alanda yangın çıktı. Zorlu arazi şartları için özel olarak tasarlanan tam donanımlı Arazöz ilk büyük görevinde sahaya çıktı. Sarp yamaçlara hızla ulaştı. Alevlerin yayılmasını engellemek için kritik müdahalede bulundu. Yangının koordinasyonunu orman işletme şefliği ekipleri yürüttü. Orman işçileri yoğun mesai harcadı. Bu mücadelede İspir halkı da ekipleri yalnız bırakmadı. Vatandaşlar su ikmali yaptı. Söndürme çalışmalarına omuz omuza destek verdi. Yeşil vatan için el ele mücadele edildi. Saatler süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt da yangında görev alan tüm personele ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Yeşil Vatan ortak mücadeleyle bir kez daha korundu.
3: Antalya'nın Serik ilçesinde 25 Temmuz'daki fırtına ve hortumda evleri zarar gören aile 10 gündür dışarıda kalıyor. İçler acısı halleri dikkat çeken ve evleri yıkılma tehlikesi altındaki evlerinde yaşayan 54 yaşındaki kadın o anları anlattı.
6: Hortum kabusu yaşadılar. Korkudan evlerine giremediler. Bahçede yaşamaya başladılar.
9: Öyle zor ki o an artık kurtuluşumuzun olmadığını düşündüm. Evim eski olduğu için çatılarda kiremitler atlamaya başladı. Atıyor böyle. Kütlüyor. Evin bir anda böyle kalkıp indiğini hissettim. Bir sofra bezini nasıl silkersin o gibi silkiyordu bizi.
6: Görüntüler Antalya'nın Serik ilçesinden. 25 Temmuz'daki fırtına ve hortumda tarlalar ve seralar zarar gördü. Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. O noktalardan biri de Mülazım ailesinin evi oldu. Aile hortum sırasında büyük korku yaşadı. Evlerinin çatısı uçtu, duvarları çatladı. Su baskını yaşandı. Elektrik telleri koptu. Ev sahibi Müzeyyen Mülazım korku dolu anları anlattı.
9: AFAD ekibi geldi. Tutanak tuttular, baktılar. Dediler ki hani bana abla sen burada kalamazsın. O geceyi burada yağmur altında sabahladım. Gidecek yerim yok. Eşim kapının ağzında yattı. Çocuklarım o eşyaların üzerinde yattı.
6: Büyük panik yaşayan ve evlerinin başlarına yıkılmasından korkan aile 10 gündür bahçede kalıyor. Ne evlerine girebiliyorlar ne de gidecek bir yerleri var. Aile şimdi yetkililerden destek bekliyor.
9: Gerçekten dehşet anı. Eşyalarım dışarıda. Sadece bir masa var. Gölge nerede?

0: İki Karan, Bahçeli Havuz'da ikizi ve sınıf arkadaşıyla oynadığı sırada bir anda sırtına isabet eden mermiyle yere yığıldı.
1: Belki bir kesik yarasıdır diye düşündüm. Orayı temizledikten sonra kocaman bir delik olduğunu fark ettik.
0: Kanlar içinde kalan Karan hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun akciğerini delen mermi kalbine yakın bir noktada kaldı.
1: Karan 16 gün boyunca o küçük bedeniyle hayata tutunmaya çalıştı.
0: Taburcu edilen Karan şimdi daha büyük bir ameliyat için gün sayıyor.
1: Ameliyat çok riskli ama kurşunun içeride kalması daha da riskli. Çocuğumu yaşatabilmem için hangi kararı vermem çok belirsiz.
0: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karşı evden havalı tüfekle ateş ettiği belirlenen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: Bunun hedef gözetilerek yapıldığını düşünüyorum. Çünkü kullandığı havalı tüfeği polis raporlarında gördüm. Dürbünlü ve 26 kata kadar zoom yapabilen bir güce sahip.
0: Küçük çocuğun ailesi ise adalet çağrısında bulundu.
1: İstiyorum ki adalet yerini bulsun istiyorum. Dilerim ki bu son olur.
2: En ağır cezayı almasını istiyoruz. Hem sorumluların hem de bu şahsın.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.

0: İslam ve Toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkibeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz.
2: Şiirlerle menkıbeler.
3: Hazreti Osman radıyallahu anh. Yüz deve benden. Abdurrahman İbni Avf huzuruna Resulün gelerek 4000 dirhem arz etti ona bir gün. Dedi, ya Resulallah, 8000 dirhem param vardı ki yarısını bıraktım evime tam. Diğer yarısını da borç verdim Rabbimize. O da 4000 dirhemdir, getirdim işte size. Ona şöyle buyurdu o zaman Resulullah, her iki parana da bereket versin Allah. Yine aynı günlerde hem Hazreti Osman da malı ve parasıyla bulundu çok ihsanda. Zira Tebük gazası var idi o zamanlar. Çok maddi sıkıntıya düşmüştü Müslümanlar. Hazreti Osman'ın da vardı çok develeri. Donattı onlar ile cümle mücahitleri. Bu iki sahabinin haklarında nihayet geldi Hak Teala'dan Resulüne bir ayet. Malını Allah için infak edenler diye mazhar oldu ikisi bir methü ilahiye. Yine Tebük gazası yapıldığı zamanlar çok maddi sıkıntıda idiler Müslümanlar. Geldi Hazreti Osman o Resul'e bir daha ve 1000 dinar parayı verdi Resulullah'a. O servet

0: Der buyurdu ki, bugünden sonra Osman, artık yaptıklarından görmez hiç zarar ziyan. Peygamber-i Zişan'ın bu sözü üzerine, Hak Teâlâ bir ayet gönderdi Habibine. Malını Allah için sarf eden o insanlar, karşısındakileri minnette bırakmazlar. Onlara sevap verir Rableri fazla fazla. Onlar için korku ve üzüntü olmaz asla. Burada minnet demek, başa kakmak demektir. Ben sana şunu verdim deyip onu üzmektir. Birine bir ihsanda bulununca bir kimse, sonra selam vermesi ona ağır gelirse, mahcup etmemek için karşıdaki adamı ona vermemelidir, ondan önce selamı. Zira minnet altında kalabilir o kimse. Ayrıca günah olur o kimse incinirse. Yine Resul-i Ekrem tertip etti bir ordu. Ashabı gaza için teşvik buyuruyordu. Zira maddi bakımdan gayet zayıf idiler. Binecek bir deveden mahrumdu çok gaziler. O gün Hazreti Osman ayağa kalktı hemen. Dedi, ya Resulallah, 100 deve olsun benden. Resul devam edince gazaya teşvikine, tekrar Hazreti Osman ayağa kalktı yine. Dedi, ya Resulallah, üstünde her teçhizat bulunan 300 deve ediyorum size vaat. Ferahladı o server, onun bu sözlerinden, nasihati bitirip inerken minberinden buyurdu. Bundan sonra Osman'a çok veya az, yaptıkları hiç onun üzerine yazılmaz. Yani o yapmasa da hiç nafile ibadet, onun bu iyiliği eder ona kifayet.
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Efendim hoş bulduk. Tabiinin büyüklerinden olan Kabul Ahbar Rahmetullahi Teala Ali buyururlar ki, kim ahiret şerefine kavuşmak isterse Allah-u Teala'nın büyüklüğünü ve kudretini tefekkür etsin, düşünsün. Böyle yaparsa alim olur. Günlük rızkına razı olursa başkasına ihtiyaç duymaz. Hatalarını hatırlayıp düşündüğü zaman çok ağlasın. Cehennem denizlerini söndürür buyuruyor Kabul Ahbar Rahmetullahi Teala Aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler.
3: İyi günler hocam. Allah-u Teala sizden razı olsun.
2: Cümlemizden inşallah.
3: Saadeti ve son nefeste iman selameti nasip etsin inşallah.
2: Amin. Hepimize.
3: Bizler de sizden dua istiyoruz, çocuklarım, kendim ve beyim için.
2: Rabbim hidayet nasip etsin, iki cihan saadeti versin, ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun, hayırlı kimselerle karşılaştırsın, son nefeste de iman selameti versin inşallah.
3: Amin hocam, Allah Teala razı olsun. Gün içerisinde okumuş olduğumuz tesbihatlar var, sizin de tavsiye ettiğiniz tesbihatlar, yani rutin tesbihatlar bunlar, belirli tesbihatlar. İşte evin içinde iş yaparken, dışarıya çıktığımız zaman söylüyoruz bunları. Fakat işte dünya meşgalesi, kafalar hep dünya işleriyle dolu olduğu için maalesef, ya okuduğumuz tesbihatları da unutuyoruz, ne söylediğimizi de unutuyoruz. Fakat yine dilimizden çıkıyor o tesbihatlar. Bunlar kabul olur mu, olmaz mı, kabul oluyor mu, onu da bilmiyoruz tabii ki. Fakat son nefesimizde kalbimizde olsun, dilimizde inşallah söylesin diye o düşünceyle okuyoruz hocam. Fakat dediğim gibi, yani ne okuduğumuzu da unutuyoruz. Diyorum ki hey, ben bunu okuyormuşum diye öyle bir şeyler oluyor maalesef. Bir de şimdi camimiz var burada yakınımızda. Sela okunduğu zaman işte tanıdığımız birisi ise uzaktan iştirak ediyoruz. Fakat bende şimdi şöyle bir şey var hocam. Mezarlık da yakın. Eğer oraya defnedilecekse soruyorum orada nereye defnedilecek diye. Yani gidiyorum oraya ziyaret etme hissiyatı var bende. İşte gidiyorum oraya, ben de bir gün böyle olacağım, ben de konulacağım diye. Yani oraya gitmek ihtiyacı hissediyorum. Tanıyayım ya da tanımayayım hocam. Yani teşekkür ediyorum. Allah Teala razı olsun. Amin. Kolay gelsin.
1: İyi günler.
4: İyi günler hocam. Selamünaleyküm.
1: Aleykümselam.
2: Selam, buyurun.
4: Osman hocam, bizim bir buçuk yaşında bir oğlumuz var da adı Ömer Faruk.
2: Cenab-ı Hak salihlerden eylesin inşallah. Teala isminden de feyiz alsın.
4: Amin hocam inşallah Teala. Hocam, bunun erkek uzvuyla bir ameliyatı var da, erkek uzvuyla alakalı. Fakat ameliyatı da düzelme durumu varmış da hocam. Ameliyatı düzelmesi için bize dua eder misiniz?
2: Rabbim hayırlı hal, hayırlı neticeler ihsan etsin. Geçmiş olsun efendim.
4: Amin hocam inşallah. Hocam, sorum da bir tane Bey ve Şira bahsini okuyorum hocam Tamil Mahal'den. Tabii ilk kez okumaya başladığım için ilk okumada anlayamayabiliyorum ama gittik okudukça kavramlar daha çok oturuyor. Bu Bey ve Şira'da hocam, böyle bizim günlük hayatta dikkat etmemiz gereken konu başlığı, konu bölümü ya da özet kısmı ya da püf noktalar neydi? Çünkü bayağı uzun bir konu da, bunu danışacaktım sadece.
2: Peki efendim.
4: Sağ olun hocam.
1: İyi günler. Buyurun.
5: Hocam hayırlı günler.
2: Hayırlı günler efendim.
5: Çok seviyorum sizi. Öncelikle duanızı istiyorum hocam.
2: Rabbim iki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerden muhafaza buyursun. Son nefese de amin, iman selameti versin inşallah.
5: Amin cümlemize inşallah. 98 senesinden beri dinliyorum. Bazı zamanlar dinleyemedim ama... hocam, ben mutfaktayken tencereye ulaşmaya çalışırken taburenin üzerinden düştüm. Dizim çıktı. Bu çapraz bağlarda kopma olmuş. Çok uzatmayayım da şimdi ben merdiven çıkmada, yere oturmada sıkıntı yaşıyorum. Şimdi çok zorlarsam yere oturup bacağımı kıbleye uzatıp anlattığınız şekilde namazı kılıyorum ama bayağı bir zorlanmalar oluyor. Acaba... ne bileyim, kendimi toparlamakta zorlanıyorum. Tek sefer oturup kalkma yapabiliyorum. Otur kalk yapamıyorum. Ama sandalyeye oturduğumda da şöyle oluyor. Yani sandalyeye oturuyorum, başlıyorum. Ayağım taburede oluyor. Ayağımı yere sarkıtmıyorum. Ben hani yerde mi kılmalıyım? Sandalyede oturursam ayakta mı başlamalıyım? Sonra tabureye ayağımı kaldıracak mıyım? Onu ben tam biraz karıştırıyorum. Ayakta durabiliyorum, yani yürüyebiliyorum. Yere oturup kalkmakta, çömelmede falan sıkıntı var benim. Merdiven inip çıkmada sıkıntı var dizimden dolayı.
2: Geçmiş olsun efendim. Tamam
5: çok
2: efendim.
5: Sağ olun hocam. Efendim,
2: Rabbim şifa ihsan etsin.
5: Bir kısaca bir şey paylaşabilir miyim?
2: Dinliyoruz.
5: Hocam, ben Hakikat Kitabevi'yle kitaplarının dağıtıldığı bir anda denk geldim. Bir tane kız kardeşimiz, yani giyimi de yani öyle çok uygun değildi ama şey, düşmüştü böyle suya yere. O benim önümden geliyordu. Ben büyük arabasıyla arkadan geliyordum. Bayağı bir zaman geçti üstüne. Yani kız, genç kız aslında şortluydu. Böyle biraz bluz da çok kapalı değildi ama eğildi, çömeldi, aldı namaz kitabını oradan. Biraz sulu bir yerde atmış birisi galiba. Kaldırdı, yüksek bir yere koydu. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani bazı şeyleri bozma çalışanlar olsa bile hala yani küllerinden doğacak
2: İnşallah.
5: Bir kuşağımız var inşallah.
2: Evet evet inşallah efendim.
5: Çok teşekkür ediyorum efendim. Hocam. Sağ olun, Allah Sen... razı olsun.
1: Hocam buyur.
2: Evet. İlk dinleyicimiz. Gün içinde dedi, böyle de evin içerisinde falan dolaşırken şey yaparken falan söylediğimiz tesbihatlar oluyor. Bazen dedi öyle durumlar oluyor ki dedi, ne söylediğimizin farkında değiliz dedi.
1: Evet.
2: Sonra mesela dedi hatırımıza geliyor. Aa, demek ki ben işte la havle söylüyormuşum veyahut da istiğfar söylüyormuşum veyahut da kelime-i tenzih subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim söylemişim. Yahut da işte tek bir tesbih, tahmid, subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber, bunları söylüyormuşum diye hatırladığımız oluyor. Bunların hiçbir faydası olmaz mı? Kabul olmaz mı? Evet, kabul olması için kitaplarda bildirilen bazı şeyler var, şartlar var. Bütün bunlara rağmen İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam Rabbani Hazretleri Kudüs-i Ruh Mektubat isimli kitabında anlatırken buyuruyorlar ki ibadetlerin ve imanın bir hakikati var, bir de sureti var. Allah-u Teala bütün kullarından imanın da ibadetlerin de hakikatini istemedi. Eğer öyle olmuş olsaydı yeryüzünde mümin olarak veyahut da amel eden olarak 3-5'i geçmezdi Müslüman olarak.
1: Evet.
2: Hakikatini isteseydi. Bu sebepten dolayı ruhsat olarak verilenleri, mesela bir kimse abur cubur söyleyecek, gıybet edecek, dedikodu yapacak, ona buna kızacak, sert söyleyecek yahut da argo konuşacak. Bunları söylemektense Sübhanallah demesi, Elhamdülillah demesi, yani söylediğinin farkına varmasa bile söylemesi faydası olur mu? Kitaplarda olur buyuruyor. Nasıl olur? Şimdi Bahattin Bey mesela kendinde araba kullanıyorsun. 40 yaşından sonra araba kullanmak, kullanmasını öğrenmek çok zor.
1: Evet.
2: Hele 50-60 yaşına geçtikten sonra da bilgisayar kullanacağım, işte yeni çıkan iPhone telefonu kullanacağım, bilmem ne yapacağım. Bunlar da zor, değil mi?
1: Evet.
2: Ama ve lakin çocuktan itibaren bu çocuğa aynı şekilde araba kullanmasını öğretirsen parmağına direksiyonu idare eder, gözünün ucuyla da mesafeyi kontrol eder. Ama 40 yaşından sonra araba kullanmasını öğrenen kimse bilgiyi de kullanacağı için ha şimdi ne yapacaktım, şimdi frene basacaktım, yok gaza basacaktım falan deyinceye kadar altındaki araba 70-80-90-100 kilometre ile gidiyor. Ağaca, duvara neyse veyahut da önündeki arabaya vurmuş olursun, geçmiş olsun, değil mi?
1: Evet.
2: Diyeceksin ne alakası var da aynı şekilde söylüyorsunuz. Şimdi bazı şeyleri söylemek melek haline getirir. Melek haline getirir. Nedir mesela? Allah rahmet eylesin, Emen abiler Cağaloğlu'ndayken toplantılarda bir kimse bir kendisine iyilik yaptığı zaman, hal hatır sorduğu zaman ona teşekkür etmezse veya işte bir Müslümanla karşılaştığı zaman ondan dua istemezse veya bilmediği bir şeyi Bahattin Bey'e böyle bir şey var deyip sormazsa, yani şu ki dua istememek, yapılan iyiliğe teşekkür etmemek, bilmediğini öğrenmemek, sormamak kimin alamettir böyle diyor. Kimin alamettir böyle diyor. Dolayısıyla mesela bir kimse zorlasa işte teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. O zaman selam verene bile ve aleyküm selam teşekkür ederiz falan. Ne oldu şimdi? Bir Amerikan filmler var. Orada habire böyle lanet olsun, lanet olsun, lanet olsun diye okuyorlar. Türkçe'de tercüme ediyorlar. Çok kimse de aynı şekilde bunu kullanıp duruyor. Bunu kullanıp duruyor. Şimdi ölürken ne diyeceksin sen? Diline lanet olsun, lanet olsun bellediysen kalbindeki çıkacak. Peki sen bilmeden Subhanallah, Subhanallah, Estağfurullah, Estağfurullah, Allahu Ekber, Elhamdülillah, Subhanallah, Bihamdihi, Subhanallah, İlazim.
1: La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah. Söyledin durdun. Kalbe indi bu bir yerde. Ölürken neyi söyleyeceksin? Bunları söyleyeceksin. Dolayısıyla hani dinleyicimiz ben buna devam edeyim mi etmeyeyim diye açıkça sormadı ama konuyu oraya getirdi. Yani buna devam etsin, etsin.
1: Evet.
2: Çünkü lüzum ses söyleyecek. Onlar kalbe girecek, yerleşecek. Çünkü mesela kitaplarda anlatılıyor işte. 100 defa, 500 defa, 1000 defa, 5000 defa, 10000 defa, 100000 defa kelime-i tevhid, istiğfar, la havle, salavat-ı şerife, bunları söylemeli. Boşa mı gidecek? Hayır. Hani Muhammed Mansur Hazretleri buyuruyorlar ki bunların indi ilahi de kabul olabilmesi için dille kalbin aynı anda olması lazım.
1: Evet.
2: Biz dil söylüyor da kalbin haberi yok. Peki niye çokça söyleniyor? Çokça söylenmesi suretiyle diyelim ki sen 100000 defa salavat söyledin ama bir defa söylerken dilinle kalbin aynıydı. Şak diye kayda geçiyor.
1: Evet.
2: O bir salavat da seni kurtarabiliyor. Bir defa aynı şekilde 5000 defa, 10000 defa istiğfar okudun. Bir defa dille kalp beraber oldu ve seni kurtarıyor. Bir defa öyle bir la ilahe illallah dedin ama sen devamlı sürekli söylüyorsun. Onun için dili kalbi boş bırakmamalı buyuruyorlar. Dili kalbi boş bırakmamalı. Bir de mesela Emre abiler buyuruyorlar ki uykunuz tutmazsa yattığınız zaman kelime-i tevhid söyleyin. Mesela benim hepimiz başına gelen insanın sakından bir şeye kafayı takmışındır falan, onu düşünüyorum falan filan. Hemen Emre abinin bu sözü hatırıma geliyor. Başlıyorum la ilahe illallah la ilahe. Kendi duyacağın sesle de söyleyebilirsin veyahut da içinden de söyleyebilirsin. Peki ne oluyor? Şimdi sen la ilahe illallah deyince nefis sana o kafayı taktığın kişiyle alakalı bir sürü şeyler getirecek ama onu düşünmeye fırsat vermiyor. La ilahe illallah diyorsun, onun getirdiği düşünce ikiye bölünüp gidiyor. Bir daha bir daha falan, en sonunda ümidini kesermiş. Yok diyormuş ya. Bu sevap kazanacak. Ben buna aynı şekilde zımanadan çıkaracaktım. Bu bir de sevap kazanacak. İnat ediyor. Bunu aynı şekilde ben hemen çekiyor şeylerini. Hazırladığı pusuları, neyse yapacağı söyleyeceklerini, seni zımanadan çıkarmak için yapacaklarını çekiyor. Hatta uyku getirirmiş.
1: Uyku getiriyor. Hemen geliyor uyku zaten. Kaçıncıyı söyleyebildiğini fark etmiyorsun bile.
2: O zaman aynı şekilde diyormuş ki bari demiş uyusun da aynı şekilde kelime-i tevhid söylemesin. Bunun içinde hani dinleyicimiz o içinde yaşadığı hali açık net bir şekilde ifade etti. Gaflet de söylensin, söylemeye devam etsin. Bir gün çünkü din büyükleri buyuruyorlar ki gaflet de olsa devam ede Cenab-ı Hak bir gün onun hakikatine eriştirir.
1: Evet. İkinci bölümde tekrar beraber olacağız.
0: Sevgili dinleyiciler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, sen unuttun ama unutulmadın. İnsanlar Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına uymadıkları ve İslam dininin gösterdiği rahat ve huzur yolundan ayrıldıkları için dünyada bereket kalmadı, rızıklar azaldı. Taha suresinin 124. ayeti kerimesinde mealen beni unutursanız rızıklarınızı kısarım buyurulmaktadır. Bunun için iman rızkı, sıhhat rızkı, gıda rızkı, insanlık ve merhamet rızkı ve daha nice rızıklar azaldı. Haşa zulmetmez kuruna hüdası, herkesin çektiği kendi cezası sözü Nahl suresinin 33. ayetinden alınmıştır. Bugünkü zulmet karanlıkları Allahü Teala'yı, peygamberi, İslamiyet'i unutmanın bereketsizlikleri ve sıkıntıları içinde insan gece gündüz kadınlı erkekli çalışıp bir ailenin nafakasını, rahat yaşamasını Allahü Teala'ya inanmadıkça, onun bildirdiği İslam dinine uymadıkça, onun peygamberinin güzel ahlakıyla bezenilmedikçe dalalet, felaket akıntısını durdurmak imkansızdır. İslam alimlerinin büyüklerinden Ahmet Gazali Hazretleri, ey insanoğlu, Allahü Teala her şeyi senin için yarattı. Seni de kendisi için yarattı. Yer ikamet etmeni sağlar. Melekler seni muhafaza eder. Güneş sana ışık verir. Hepsi senin için yaratılmıştır. Sense Allahü Teala'nın senin için yarattığı şeyle meşgul oldun, nimetin sahibini unuttun. Sana gelen bağış ve lütuflarından faydalandın, vereni hatırlamadın. Böylece nimetin şükrünü eda etmedin. Sana verdiği ihsan ve lütuflarının hürmetine riayet etmedin. Halbuki sen sadece Allahü Teala'yı bir bilip ona kulluk için yaratılmıştın buyurmaktadır. Tabiinin büyüklerinden Hasan-ı Basri Hazretleri, Ömer bin Abdülaziz Hazretlerine yazdığı mektupta ona ve bizlere hitaben buyuruyor ki, şüphesiz ki dünya geçip gidilecek bir konaktır. Ebedi kalacak yer değildir. Dünyada zenginlik ona dalmamaktır. Üzerinde yaşayanlar her an birer birer ölmektedir. Onu üstün tutan zillete, toplayan fakirliğe düşer. Dünya zehir gibidir. Onu bilmeyen yer, o da onu helak eder öldürür. Dünyada yaralı olup da yarasını tedaviyle uğraşan kimse gibi ol. Sakın ona dalma, aldanma. Dünya süslenmiş gelin gibidir.
6: Gözler ona bakmakta, kalpler ona hayran, nefsler ona aşık. Oysa aşıklarını helak ediyor. Yaşayanlar ölenlerden ibret almıyor. Dünyaya düşkün kimse muradına kavuşamaz. Bir gün olsun rahat nefes alamaz. Her gün ayrı bir düşünce keder getirir. Derken dünyaya o kadar dalar, ömür biter de ecel bir gün onu yakalayıverir. Sonunda azıksız ahiret yolculuğuna çıkmak zorunda kalır. İşte böyle duruma düşmekten sakın. İnsanı çevreleyip imanına musallat olan dört düşman vardır. Sağında şeytan, solunda nefs, arkasında kötü arkadaş, öndeyse dünyadır. Dünya bu zararda rehber olmuştur. Hepimiz ahiret yolcusuyuz. Bunun inkarı mümkün değildir. Herkes bir sefere giderken yolda ve gittiği yerde kendine lazım olanları alır, diğerlerini almaz. İhtiyacı olmayanı almak ahmaklık olur. Dünyadan da ahirete lazım olanlar tedarik edilir. En akıllı insan ölüme hazırlanandır. En ahmak dünyaya tapandır. Zaten ahmaklar olmasaydı dünya harap olurdu. İnsan bir yere gitmek için bir yerde vasıtaya biner, başka yerde iner. Dünya buna benzer. Yalnız vasıtayı iyi seçmeli. Çünkü son durakta ya cennet veya cehennem vardır. Yanlış vasıtaya binen istediği yere değil, vasıtanın gittiği yere gider. Mesela Paris'e giden uçağa binen Kabe'ye varamaz. Şeytan uzaklaştırıcı demektir. Allahü Teala'nın sevgisinden, merhametinden uzaklaştıran şeydir. Üç türlü şeytan vardır. Birinci şeytan, bilinen iblis ve torunlarıdır. İblis, Allah rahimdir, affeder diye günahları vesvese verir. İnsan bunu dinlemezse çeker gider. Bu şeytanın hileleri zayıftır. İkinci şeytan nefstir. Bu daha kuvvetlidir. Şeytan gibi çekip gitmez. Çok inatçıdır. Tekrar tekrar aldatıncaya kadar uğraşır. Üçüncüsü daha da kuvvetlidir. Bu kötü arkadaştır. Dünyada rezil eder. Ahirette cehenneme götürür. İnsanın imanını öyle çalar ki o şahsın ruhu bile duymaz. Her türlü bozuk yayınlarda kötü arkadaştır. İnsanlar düşmanı dışarıda arıyorlar. Halbuki düşman kendi içimizdedir. Bu düşman da nefstir. İbadetlerin faydası Allahü Teala'ya değil, herkesin kendinedir. Maaşla çalışan bir doktor bir hastaya ilaç verse, ilacın doktora faydası yok diye o ilacı kullanmamak akla uygun değildir. Zehir içsem doktora ne zararı olur diyerek zehir içmesi de ahmaklıktır. İşte günahlarımın Allah'a bir zararı yok diyerek her çeşit günahı işlemek akıl işi değildir. Öldükten sonra başına gelecekleri düşünmeyen kimse akıllı olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de sık sık "Hiç mi düşünmüyorsunuz?" diye ikaz edilmektedir. Din büyüklerinden bir zat gafletten kendini kurtaramayan talebesine nasihat ederek buyurur ki, "Evladım, insanların çokluğu, dilediklerini yapmaları, gaflet içinde yaşamaları sakın seni de gaflete düşürmesin. Zira sen tek olarak öleceksin, tek olarak kabre gireceksin, tek olarak hesabını vereceksin. Sen dini, imanı, Allah'ın emir ve yasaklarını unuttun. Sen unuttun ama unutulmadın."
1: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun.
2: Şimdi Usta Bey'in okuduğu o sohbetin sonunda "sen unuttun ama unutulmadın." Hiçbirimiz "unuttum ben." "Unuttun ama kiramen katip melekleri yazdı onu. Unutulmadın." Evet. "Gel bakalım hemşerim, gel. Önüne koyacaklar. Önüne koyacaklar. Görüntüyle beraber koyacaklar hem de. Yani daha da ilerisi, kitaplarda buyuruyor ki Allah-u Teala Her insanın organına konuşma gücü verecek. El diyecek ki ben çaldım, dil diyecek ki ben yanlış söyledim, göz diyecek ki ben harama baktım, kulak diyecek ki ben haram işittim, ayak diyecek ki ben haram yere gittim. Söz durun, yani seni dinlemeyecek. Allah-u Teala onlara sordurttuğu zaman meleklerle şakır şakır şakır söyleyecek. Böyle bir zaman dilimine. Onun için evliya-i kiram, ehl-i sünnet alimleri böyle yere kapaklanmış feryad-ı figan ediyorlar. Etmeyin, eylemeyin. Yani ölüm var, ölümden sonra da hesap var diye.
1: Evet.
2: Dinleyip amel edene mübarek olsun. Salla gitsin diyen de neticesine katlanacak arkadaş. Efendim gelelim. İlk dinleyicimizin sualleri bitmemişti. Camide de sala okunuyor bazen dedi. İşte birisi vefat ettiği zaman. Bazen dedi öyle durum oluyorken yakınımızsa, tanıdığımız birisi ise falan ilgileniyoruz, şey yapıyoruz falan da dedi. Ama dedi ister tanıyayım ister tanımayayım falan dedi. Bazen dedi kabir bize yakın dedi. O tarafa doğru bir meylim oluyor falan. Ya eninde sonunda biz de buraya geleceğiz. Bu doğru mu yanlış mı? Doğru. Güzelmiş. Şimdi büyüklere bir zat bir talebesi geliyor. Diyor ki efendim diyor kalbimde bir sıkıntı var, bir türlü atamadım. Evladım buyuruyor. Mezarlığa git, mezarlığı ziyaret et gel. Gidiyor. Gel. Mezarlığı ziyaret diyor. Geliyor. Ne oldu diyor. Gitmedi o sıkıntı diyor. Efendim sen mezarlığa gitmedin mi diyor. Evladım gitmedi mi sen? Gittim efendim diyor. Şimdi anlaşıldı buyuruyorlar. Sen mezarlığa bir parka gider gibi gitmişsin. Şimdi bazı mezarlıklar öyle bakımlı ya.
1: Evet.
2: Hatta çok enteresan ya. Kızı olan korkuna giriyor mezarlığın içerisinde. Aşif delik yapıyorlar. Tövbe yarabbim. Artık yani iman, nüina falan ayağı maya hepsi gitmiş. Hepsi gitmiş. Hayvandan beter hali. Hayvanlar korkar.
1: Evet.
2: Çünkü kabirdekileri görüyorlar. Ama insan enteresan bir şey. Enteresan varlık. Sen diyor sadece kabiri diyor böyle diyor park yeri gibi ziyaret etmişsin. Öyle değil diyor. Yani mezarların hepsini dolaşmana da gerek yok. Bir tane mezarın başına otur. Bu çocuktu. Dünyaya geldi. Büyüdü. Delikanlı oldu. Evlendi. Çocukları oldu. Belki torunları da oldu. İşte şu işte çalıştı. Para kazandı. Evi vardı.
1: Arabası vardı.
2: Arabası vardı. Ama şimdi öldü. Ne çoluktan çocuktan, ne arabadan, ne tarladan, ne bahçeden, ne bankadaki paralardan hiçbir şey yok.
1: Fayda yok.
2: Fayda yok. Kemik haline geldi. Eninde sonunda ben de buraya geleceğim. Halim bu olacak. Bizim mezara git, mezarlığa git demekten muradımız buydu buyuruyorlar. Sen sadece seyir makamında dolaşmışsın gelmişsin buyuruyorlar. Onun faydası olmaz ki. Onun faydası olmaz. Dolayısıyla hani bu dinleyicimiz de oraya gidiyorum. Ben de buraya geleceğim. Güzel bir şey. Hayırlı mübarek olsun. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Dedi bir buçuk yaşında bir oğlumuz var dedi. Allah-u Teala hayırlı hal hayırlı şifalar ihsan etsin. Ameliyat olacakmış. Rabbim şifa ihsan etsin inşallah Teala. Hayırlı bir evlat eylesin. Gelelim efendim dinleyicimizin suali. Şimdi bazılar diyor ki efendim çok hoşuma gitti dinleyicimizin. Öyle düşünmek gerekir. Doğrusu da bu aklı selim sahibi olan böyle düşünür. Ben dedi elimde Tam İbn-i Hazret'te bir kitabı var. Beybeşşirah bahsini okuyorum. Yani dedi altyapımız itibariyle yabancı olduğumuz için anlamakta zorlanıyorum. Ama tekrar tekrar okuyunca yavaş yavaş hissediyorum. Tabi uzun bir bahis dedi. Yani ana hatlar itibariyle biz orada neye dikkat edeceğiz? Yani bugünkü şartlarda oradaki özeti benim hayata geçirecek şeyim ne? Orada anlatılan üç türlü alışveriş şekli bildirilmiş.
1: Evet.
2: Sahih olan denmiş. Fasit olan denmiş, bir de batıl olan denmiş. Üç tane. Sahih olanı anlatmış. Yani dinimizin tamam bu Allah-u Teala'nın emrine uygun bir şekilde yapılan alışveriştir. Neymiş o? Mesela şimdi ikimizin arasında benim elimde bir kalem var. Tamam.
1: Evet.
2: Kalemi görüyorsun. Mal belli olacak. Sana sıçacağım yani bakıp da mı yani?
1: Evet.
2: Mal belli olacak. Belli mi?
1: Belli.
2: Fiyatı? Çok kıymetli bir kalem. 100.000 lira. Ha? Tükenmez kalem. He, tükenmez kalem. Diyelim ki 50 lira. Tamam. Mal belli. Fiyat da belli. Değil mi?
1: Evet.
2: Üç şey bildiriliyor olacak. Mal belli olacak. Belli oldu. Fiyat? Fiyat da belli. Tükenmez kalem. Fiyat 50 lira. Tamam. Ödeme. Üçüncüsü ödeme zamanı deniyor. Peşin. Veya iki gün sonra dedin. Tamam mı? İki gün sonra dedin. Dolayısıyla ödeme zamanı da belli oldu. Sattım dedin. Sen de aldım dedin. Bitti bu. Buna sahih bey diyorlar. Sahih olan alışveriş. Gelelim ikincisine. Fasit. Hani namazı müfsitleri diyoruz ya. Evet. Fasit, müfsit. O müfsit de ayrı kökten geliyor. Bozan şey demektir. O sahih olan alışveriş şekli bozan. Bu üç sıfattan birisi yoksa, üç şarttan birisi yoksa, mesela benim elimde kalem falan yok. Evde var. Veya mağaza açayım. Bugün benim de mağazam olsun. Hep Mustafa Tokus'un olacak değil de Osman'ın da olsun mağazası. Ben sana kalem satayım dedim. Tamam mı? Kalem satayım. Tükenmez kalem ya. Çok iyi kalem ya. Falan anlatıyorum. İyi önemli arkadaş görmedim ki yok. Fiyat 50 liraya sana 40 liraya veririm ben ya falan. Yani arkadaş tamam fiyatı söyledin. Sen de dedin ki tamam şey yaparsam peşin veririm dedin. Mal ortada yok. Mal ortada yok. Görmen lazım çünkü.
1: Evet.
2: Yani işime yarar mı yaramaz mı diye bilmen lazım. Bunlardan birisi yoksa mesela mal ortada yoksa veyahut da fiyatı belli değilse mesela bazen Anadolu'da oluyor. Al diyor şu patatesleri diyor. Ödersin diyor ya. Ya kaç para? Hallederiz ya falan. Olmadı işte. Fasit bu. Fasit bu. Peki ne olacak? Ya arkadaş patates bu. Çuvalla satıyorum. Çuvalı bu fiyat. Tamam mı? Evet. Gördüm patates bir çuval. On sana. Fiyatı. Fiyatı 200 lira arkadaş. Bir çuval patates. Tamam mı? Mesela. Fiyat belli. Mal da belli. Ödeme zamanı. Ya ne zaman verirsen ver. O yanlış. Orada ne oldu? Ödeme zamanı belli olması lazım.
1: Evet.
2: Ödeme zamanı belli olması. Mesela Anadolu'da vardır. Ben kendim köy çocuğu olduğu için tiftik zamanı diyor. Ne demek? İşte koyunların, keçilerin kırkıldığı zaman. O zaman bellidir. O bir hafta içerisinde olur o. Onun zamanı gelince patır patır aynı şekilde koyunlar kırkılır, keçiler kırkılır neyse. Tiftik zamanı diyor. Veyahut da harman zamanı diyor. Peki efendim ya harman zamanı gelmezse? Ya arkadaş mecbur gelecek. Başka türlü gelme zamanı yok onun.
1: Evet.
2: Gecikmez o. Kışa kalmaz ki o. Tamam mı?
1: Ay başında.
2: Ha, bunlar bile geçerli. Ha, diyelim yok biz şehirdeyiz. Ha, o zaman ay başı. Ayın başında vermiyorlar da. Mesela ayın beşinde maaş veriyorlar. Sen de ihtiyaten diyorsun ki yedisinde ödeyeyim. Ne oldu şimdi? Mal belli. Fiyat belli. Zaman. Ödeme zamanı belli. Sahih. Ama ödeme zamanı. Eline ne zaman geçersen ver. Zaman belli değil. Fasit buyuruluyor bu. Bu da evet. Fasit. Buna dikkat edeceğiz. Peki batıl olan ne? Batıl olan ne? Üçüncüsü de batıldır. Batıl olan ne? Aa Bahattin Bey gel bugün ben seni işte Boğaz'a götüreceğim falan. Allah Allah sen merak etme gittin falan. Ondan sonra bakıyorsun hakikaten Boğaz'ın üstünde bir balık akını var. Böyle balıklar arada sırada çıkıyor. Bu balıkları sana satayım. Bu balıkları sana satayım. Kimin balığı kime satayım? Buna batıl diyorlar tamam mı? Yok böyle bir şey. Veya gel ben seni elma alı götürdüm falan çiçekte. Bu elmaları sana satayım. Ortada elma yok arkadaş. Veya aynı şekilde kış günü sonbaharda oluyor. İlkbaharda oluyor falan. Ördek sürüleri geçiyor mesela. Aa Bahattin Bey şu ördek sürüsünü sana sattım gitti falan. İyi de arkadaş ördek sürüsü havada senin değil malın değil. Yani kendi tasarrufunda olmayan bir şey. Hani eskiden Sünni Osman varmış ya.
1: Evet.
2: Meydandaki saati satıyor falan.
1: Galata Köprüsü'nü satıyor.
2: Galata Köprüsü'nü satıyor falan. Bu da batıldır. Bu da batıldır. Demek ki sahih bey, ondan sonra fasit bey ve batıl. Üç tane. Birincisi sahih olan işte malda, fiyatta, ödeme zamanında belli. Bunlardan birisi noksan olursa fasit, hiç yoksa falan, yani ortada mal yoksa buna da batıl deniyor. Efendim dinle, bir tek öbür dinleyicimiz gözümün içine bakıyorum da düştüm diyor, dizimde sıkıntı oldu, namazı nasıl kılayım? Kolayına geldiği gibi kılabilir. Zaten dinleyicimiz öğrenmiş onu. Sandalyede önüme yüksek bir şey koyuyorum falan. Tamam, sandalyeye oturur, tekbirinde öyle olabilir. Veyahut da divanı da oturur. Eğer oturması mümkünse, hani yere oturmam ve kalkmam mümkün değil dedi. Divanı da oturur. Bir kırdent koyar. Sert bir şey de olmaz, şart değil.
1: Tabura koyuyorum dedi sandalyeye. Ayakta şey yapmasına lüzumda yok. Başlamasına onu sordu çünkü.
2: Oturduğu yerde de başlayacak. Diğer suali de dedi, hani ibretlik bir şey dedi. Yani dedi ümitliyiz dedi. Biz de ümitliyiz. Her sene de açık saçık kıyafete uygun değil dedi. Namaz kitabı suya düşmüştü. Hemen gitti, ben eğilemiyordu. Gitti eğildi, çıkardı onu, şey yaptı falan. Kimin ne olduğunu bilemezsin. Kimin bir Şafii Hazretleri nereden çıktı meyhaneden?
1: Besmele'yi yerden aldı.
2: Tabii. Allah-u Teala hidayet nasip edince. Onun için Allah-u Teala rahmet eylesin. Hemen abiler bize bir kişi daha cehennemden kurtulsun, ateşte yanmasın düşüncemiz olacağız. Biz mesela yani bu yayınları yapıyoruz. Bunun dışında aynı şekilde Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh hazırlamış olduğu kitapları arkadaşlar grup grup aynı şekilde gücümüz yettiği kadar Allah-u Teala razı olsun. Dinleyiciler bize destek veriyorlar bazıları. Biz burada dağıtamıyoruz. Dağıtan da bana ha. Allah Teala ondan da yardımcısı olsun. Aha. Alıyor, istiyor, kendisi dağıtıyor. Ben diyor, şey yapayım, ben para vereyim. Gönderenler oluyor. Biz de onları duruma göre hafta sonları kandillerde, mübarek zaman dilimlerinde veya insanların böyle bir topluluk meydana geliyor ya, bir oluşuyor ya. Mesela 15 Temmuz bile aynı şekilde bunun içerisinde dahil. Bu ve benzeri zaman dilimlerinde mesela Emer abilerin vefat yıl dönümü olsun, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh çok seviyordu yani kitapları aynı şekilde okumayı ve dağıtmayı vefat yıl dönümlerinde falan, biz arkadaşlar olarak gücümüz neye yetiyorsa, elimizdeki imkanlar neye yetiyorsa o kadar para alıp dağıtıyoruz ve şöyle düşünmüyoruz. Efendim işte bunları dağıtıyorsun da okumuyor. Değil. Birisi gelir,
1: okur.
2: Birisi gelir, alır, suya düşeri de alır, okur, hidayete kavuşur.
1: Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.
2: Biz teşekkür ederiz.
1: Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle, hoşça kalın.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM Haber.

0: öncesinde tabii ki şunu da hemen değinmekte fayda var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yaş üyeleri Anıtkabir'deydi. Anıtkabir'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yaş üyeleri burada ziyaretlerini gerçekleştirdikten sonra yaş toplantısına katıldı. Ve ilk defa yaş toplantısına katılan isimler de vardı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanı Akın Gülek ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel Şura üyesi sıfatıyla ilk defa toplantıya katıldı. Ve tabii ki toplantının ardından da Şura kararları açıklandı. Belirttiğim gibi Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir değişiklik yaşandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercümen Tatlıoğlu'nun görev süresi ise bir yıl daha uzatıldı. Hatırlanacağı üzere 2024 ve 2025 yıllarında da Tatlıoğlu'nun görev süresi uzatılmıştı. Böylelikle üçüncü kez Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda bir görev süresi uzatımı yaşandı. Hava Kuvvetleri'ne önemli değişiklik de şu oldu. Hava Pilot Albay Özlem Karapınar Tuğgeneralliğe terfi etti ve Hava Kuvvetleri'nin ilk kadın paşası sıfatına da sahip olmuş oldu Karapınar. Bu vesileyle yine Türkiye'nin ilk astronotu Hava Pilot Albay Alper Gezer Avcı ise Tuğgeneralliğe terfi ettirildi. Yine yaş kararlarında şu detaylarda yer aldı. 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş oldu. 24 generalin görev süreleri bir yıl, 530 albayın görev süresi ise 2 yıl süreyle uzatılmış oldu alınan kararlar çerçevesinde. 2 general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle emekliliğe sevk edildi. Halen 328 olan general ve amiralin sayısı da 334'e yükseltildi ve alınan bu kararlarda 30 Ağustos 2026 tarihi itibariyle de geçerli olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kararlara imzasını attı ve tabii ki bu kararların ardından ve yaş toplantısından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine emekliliğe sevk edilen Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nu da yine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Tahmin ediyoruz ki görüşme ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı, ancak bir veda kabulüydü bu. Görevinde yaptıkları nedeniyle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kadıoğlu'na teşekkür dileklerini ilettiğini bizler tahmin ediyoruz. Yaş kararlarının detayları bu şekildeydi diyerek sözü yeniden size bırakalım.
1: Merve'ye çok teşekkür ederim. Ve diğer önemli konuyla devam edelim. Merve'ye teşekkür ettikten sonra Terörsüz Türkiye sürecinde çerçeve yasa için kritik adım atıldı. Öneri bugün milletvekillerinin imzasına açıldı ve MHP lideri Devlet Bahçeli de imzaladı. AK Parti'de çerçeve yasa için yarın toplanacak, detaylara bakalım. TGRT Haber muhabiri Şeref Ali Duman aktaracak bizlere. Şeref, neler aktaracaksın bize?
2: Evet Mehmet Aydın, sıcak gelişmeyle başlayalım. AK Parti Grup Başkan Vekili Abdülhamit Gül ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel şu dakikalarda yeni parti Grup Başkan Vekili Murat Emir'le çerçeve yasa kapsamında görüşüyor ve bir ön bilgilendirmede bulunuyor. Saatler 15'i gösterdiğinde ise yine AK Parti heyeti CHP Grup Başkan Vekili ile bir araya geldi ve onlara da çerçeve yasaya ilişkin bilgilendirme yaptı. AK Parti grubunda bugün bir aylık hareketlilik var. Siyasi partilerle görüşme trafiği sürüyor. Çerçeve yasaya ilişkin son değerlendirmeler gerçekleşiyor. Peki bugün neler yaşandı? Çerçeve yasaya ilişkin en önemli başlık, MHP lideri Devlet Bahçeli kanun teklifine imzasını attı. Çerçeve yasaya ilişkin. Tabii bu anların ise fotoğrafı MHP sosyal medya hesabından paylaşıldı. O görüntüye ise milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına tarihi imza ifadeleri konuldu. MHP lideri Devlet Bahçeli ile birlikte teklife Meclis Başkan Vekili Celal Adan, Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, öte yandan Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da imzalarını attı. Çerçeve yasanın da adı netleşti. Bugün çerçeve yasanın adı Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi ismi konuldu. Dediğimiz gibi AK Parti grubu bir aile hareketli. Yarın da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler milletvekilleriyle bir araya gelecek ve çerçeve yasaya ilişkin bilgilendirme yapacak ve bundan sonraki süreçte artık yarın sabahtan itibaren o çerçeve yasanın meclis başkanlığına sunulmasını bekliyoruz. Sunulmasıyla beraber ise Adalet Komisyonu'na sevki gerçekleşecek. Ardından ise hızlı bir şekilde genel kurula gelmesi ve yasalaşması beklentiler arasında. Sürecin bir diğer tarafı DEM Parti. Onların da bugün grup toplantısı toplantısı vardı. Tuncay Bakıran, DEM Parti eş genel başkanı açıklamalarda bulundu. Süreç yasası ile ilgili yeni bir dönemin eşiğidir ifadelerini kullandı. Diğer yandan bu yasayı demokratik bir yürüyüşün başlangıcına dönüştürelim diyoruz ifadelerini kullandı. Bu hafta bir aile hızlı başladı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Çünkü iki yıla yaklaşan terörsüz Türkiye sürecinin artık yasal ve hukuki zemini oluşturulacak. Bunun içinde bir çerçeve yasa taslağı hazırlandı. Bu taslak AK Parti tarafından dün imzaya açıldı ve bugün saatler 17'yi gösterdiğinde imza süreci tamamlanmış olacak ve ardından yarın sabah dediğimiz gibi meclis başkanlığına sunulması bekleniyor. Peki çerçeve yasa içeriğinde neler var? Geçici ve müstakil bir yasa olması bekleniyor. Diğer yandan ise içeriğinde genel af ya da şahsı özel bir af yer almayacak. Çerçeve yasanın uygulanması için ise şart terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığının teyiti ve tespiti olacak diyelim. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde haber nöbetimize devam ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktaracağız.
1: Şerif Ali Duman, teşekkür edelim aktardığın bilgiler için. Diğer gelişmelere bakalım. İzmir'de bilirkişi raporu usulsüzlükleri tespit etti. Başsavcılık Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Rüşvet çarkını ise belediye başkanının sevgilisiyle yaptığı yazışmalar ortaya çıkardı.
3: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
4: Rüşvet, İrtikap, imar kirliliği ve sahte evraklar. Bilirkişi raporu deşifre etti. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
3: İlçeme en iyi şekilde hizmeti ben verebilirim noktasında çok mücadele ettim.
4: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın dosyası oldukça kabarık. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliği suçlamaları yöneltiliyor.
3: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
4: Operasyonun arka planındaysa somut deliller yer alıyor. Başsavcılık özel bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Hazırlanan kapsamlı rapor usulsüzlükleri deşifre etti. Kirli çarkı Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı WhatsApp görüşmeleri ortaya çıkardı.
5: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
4: Başkan Çiçek'in sevgilisine gönderdiği bir diğer mesajsa parayı nasıl akladığını ve suç ortaklarına bakışını gözler önüne serdi.
5: Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
4: Ayrıca rüşveti kendi elleriyle almadığı yazışmalarda yer alıyor.
5: Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üstünden alıyorum.
4: Dosyaya giren tutanaklara göre belediyeye operasyon olması durumunda sevgilisi Başkan Çiçek'i uyarıyor. Çiçekse doğrusu ben de tedirginim şeklinde yanıt veriyor. Gözaltına alınanlar arasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir, ilgili birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla sivil vatandaşlar yer alıyor. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, Meclis Üyesi Ferdi Hep Yılmaz ve Eski Yapı Kontrol Müdürü Sarper Diken olmak üzere 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
1: Maddi Ahmet Binguzi ve Attas Çağlayan cinayetleri çocukların maruz kaldığı şiddet sarmalını Türkiye'nin gündemine taşımıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son rapor bu acı tablonun istatistiksel boyutunu ortaya koydu.
6: Kararı şu anda...
7: Atlas için adalet istiyoruz.
4: Kimi yardım bekledi, kimi adli dosyaya girdi. Çocukların güvenlik birimlerine en çok hangi nedenlerle geldiği ortaya çıktı.
7: Bunu yapanlar cezasını çeksin.
4: Maddi Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve niceleri. Kamuoyunu sarsan bu olaylarda çocuklar sadece mağdur değil şüpheli taraftaydı da. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçen yıl güvenlik birimlerine 609.959 çocuğun karıştığı olay yansıdı. Bu sayı bir önceki yıla göre %0,4'lük bir düşüş gösterdi. çocukların güvenlik birimlerine geliş nedenlerinde tablo değişmedi. Hem suça sürüklenen çocuklarda hem de mağdur çocuklarda ilk sırada yaralama yer aldı. Suça sürüklenen çocuklarda yaralamanın ardından hırsızlık, uyuşturucu suçları ve tehdit geldi. Mağdur çocuklarda ise yaralamayı cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar ve tehdit izledi. TÜİK verileri çocukların karıştığı olaylarda sayının geçen yıla göre azaldığını gösterse de şiddet, mağdur çocukların da suça sürüklenen çocukların da dosyalarında ilk sıradaki yerini korudu.
1: Fas İspanya sınırında göçmen sefaleti yaşanıyor. Çoğu geri gönderilse de hala yüzlercesi sahillerde mahsur ve yiyecek için kavga bekliyor. Bölge halkı ise İspanya ordusunu göreve çağırdı.
4: İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Ceuta'da göçmen krizi büyüyor. Fas'tan Ceuta'ya yüzerek geçen on binlerce göçmen geri gönderilse de yüzlercesi hala sahillerde mahsur. Ceuta'nın Benitez plajında aç kalan göçmenler birbirine girdi. Yardım ekiplerinin getirdiği yiyecekler için kavga çıktı. Günlerdir aç olduklarını söyleyen mülteciler buna rağmen geri dönmek istemiyor. Sınır dışı operasyonlarına karşı göçmenler direniyor. Göçmenlerden biri aç bile kalsam asla dönmem diyor.
6: 3 gündür yiyecek yok, sadece su var. İspanya'da kalmak istiyorum. Fas'a geri dönmek yok. Fas yok.
4: İspanyol hükümeti bu göçmen akınının arkasında insan kaçakçılarının olduğunu söylüyor. Fas hükümeti de geri gönderilen göçmenlere şiddet uyguladıkları iddiasını yalanlıyor. Ceuta halkı Madrid yönetimi tarafından terk edildiklerini söylüyor. Evlerinde güvende hissetmediklerini söyleyen Ceutalılar ordunun duruma el koymasını istiyor.
8: Kentimizin bu şekilde saldırıya uğradığını görmek çok acı. Kendimizi İspanya'nın geri kalanı tarafından yalnız bırakılmış ve terk edilmiş hissediyoruz.
4: İspanyol makamları göçmenleri askeri kamyonlarla Fas sınırına taşımaya devam ediyor.
1: Ukrayna'nın her son şehrinden gelen son görüntüler savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Pazar yerinde tezgah açan bir sivil Rus İHA'sı tarafından kasten hedef alındı.
4: Ukrayna'nın güneyindeki Kherson şehrinden insanlık dışı korkunç bir savaş suçu görüntüsü geldi. Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir kamikaze İHA pazar yerinde tezgah açan bir sivili doğrudan hedef aldı. Görüntülerde İHA'nın adamın önünde bir süre süzüldüğü, talihsiz adamın kaçmaya çalışmasına rağmen drone operatörünün onu takip ettiği görülüyor. Saniyeler sonra gerçekleşen şiddetli patlamayla sivil adam doğrudan hedef alınıyor. Ukrayna polisi saldırıya uğrayan kişinin Mykolaiv bölgesinden gelen 52 yaşında bir manav tezgah sahibi olduğunu açıkladı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Saldırıya Ukrayna kanadından çok sert tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, drone operatörünün bilerek ve isteyerek sivile hedef aldığını vurguladı. Olayı açık bir Rus savaş suçu olarak niteledi. Moskova yönetimi sivillerin hedef alındığı iddialarını reddetmeye devam etse de ortaya çıkan son görüntüler savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde halk sağlığını alarma geçiren salgın bağırsak paraziti kaynaklı vaka sayısı rekor kırdı. İlk can kayıpları yaşandı. Yetkililer binlerce kişiyi etkileyen salgının kaynağını araştırırken gözler geri çağrılan marullarda.
4: Amerika Birleşik Devletleri kayıt tarihinin en büyük bağırsak enfeksiyonu salgınıyla mücadele ediyor. Michigan'da bağırsak parazitiyle bağlantılı iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer hayatını kaybedenlerin ciddi sağlık sorunları bulunduğunu ve ağır sıvı kaybının tabloyu daha da kötüleştirdiğini açıkladı. Uzmanlara göre vaka sayısı 22 bine yaklaşırken bu rakam normal yılların kat kat üzerine çıktı. Hastalık şiddetli ishal, kusma ve susuzluğa neden olurken özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi en az 9 eyalete yayılan salgını Taco Bell restoranlarında kullanılan ve geri çağrılan buzdağ marulları ile ilişkilendiriyor. Ancak sağlık ekipleri başka bulaş kaynaklarını da araştırmayı sürdürüyor.
9: TGRT FM Haber.
8: Hava durumu. Yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16'yı 16 dakika geçiyor efendim ve bugün 4 Ağustos 2026 Salı Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataullah Arvas efendim, burası TGRT FM merkez stüdyoları, sizlere buradan sesleniyoruz efendim ve Ömer Sasonlu var efendim şu anda. Elan efendim yönetmeliğimizi yapıyor, genç yönetmen. Sevgili dinleyiciler, Çukurova yanıyor derler ya, öyle bir sıcaklık var. Biraz önce de bir yangın daha başladı maalesef. Zirai alanlarda, ormana sıçradı Muğla'da. Büyük geçmiş olsun Muğla'ya, müdahale ediliyor. İnşallah en kısa zamanda önü alınacak bu yangınların. Aman dikkat edelim efendim, anızdı şuydu buydu efendim, yakmayalım yani, bu sıcaklarda sıçrıyor. Kibrit gibi derler ya Anadolu'da, öyle tutuşuyor. Efendim çok enteresan bir şey, bugün Türkiye Gazetesi'nin manşetinde 33 bin hain FETÖ'cü nasıl gizlenebiliyor? Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan hainler arasında yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl boyunca sokakta efendim gezmesi şaşkınlığa yol açmış. Adı ustaymış efendim. Bu farklı yerlerde çalışıyor. Özellikle inşaat sektöründe onunla arkadaşlık kuran birisi de Salih Ostam'la aşağı yukarı hep beraberdik, çalışıyorduk. Sonra da evde beraber kafayı çekiyorduk. Alkol de bulunmuş tabii. Salih Ostaymış. Şimdi bunlar nasıl saklanıyor, nasıl bilinmiyor? Hatta bir defa bir fotoğraf götürmüş bu kendisine, Salih Usta denen adama, demiş ki ya sen bu fotoğraftaki adama çok benziyorsun. Fiziki şeyin öyle. Nerede demiş adam, baksana demiş, asker yüzbaşı, ben ustayım, ameleyim, ne diyorsun lan demiş falan. Böyle enteresan da örtmüş. Efendim bir haber de. 145 milyon beklerken 10 villası 5 milyona gitti. Bunu kim bekliyormuş efendim bunu? Müteahhit bekliyormuş. Kimden bekliyormuş? Ahbaptan. Efendim ama bu gelmeyince adam kalp krizi geçirmiş. Haluk Levent 40'larında her biri 14,5 milyon liralık 10 villaya senet verip 4 milyona elden çıkarmış. Babasının malı mı? Villanın efendim maliyeti ya da neyse fiyatı 14,5. Herif 4 milyona elden çıkarmış. Müteahhide de senetler vermiş efendim. Müteahhit uyanmış, varmış, koşturmuş ama ancak 5 milyon lirasını kurtarabilmiş. 145 milyon yani 145

0: 40 milyon toz duman olmuş gitmiş. Bu arada efendim kalp krizi efendim geçirmiş müteahhit, ahbap kalpten çarptı demiş. Manşet böyle enteresan haberler var efendim. Evet, telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız. İlk dinleyicimiz geliyor efendim. Buyursunlar. Alo.
1: Alo.
0: Buyurun efendim.
1: Abi herkese hayırlı günler dilerim efendim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum.
1: İstanbul'dan Nusret abi.
0: Buyurun Nusret Bey.
1: Abi bir şeyler konuştunuz, söylediniz ama asıl benim gündemim olan Ertuğrul Özkök. Tamam mı? Ertuğrul Özkök dün ileri geri laflar konuştu.
0: Ne demiş abi Ertuğrul Bey?
1: Efendim bir tane diktatörle Cumhurbaşkanını da aynı kefeye koyuyor bu adam. Ondan sonra utanmadığında konuşuyor. Ya bakın bu adam 28 Şubat'ın faillerinden birisidir. Daha onun hesabını vermeden ileri geri konuşmaya başladı Ertuğrul Özkök. Ertuğrul Özkök Hürriyet gazetesinde...
0: Tayyip Bey diktatör değil ki, seçimle gelmedi mi Tayyip Bey?
1: Ya onlara göre...
0: %50, evet, 50 artı 1 ile geldi abi.
1: Abi onlara göre...
0: Seçimle de, başka birisi de gelebilir. Bugün Tayyip Bey gelir, her seçimle gelene diktatör diyemezsiniz.
1: Abi onlara sorarsan öyle değil. Onlara söyle.
0: Ben onlara değil sana sorayım. Bütün darbeleri destekledi Ertuğrul Özkök. Bütün abi, darbeler. İşte diktatör onlar. Yani darbecileri destekledi. Darbeciler diktatör. Yani şimdi başka birisine diktatör diyor. Aslında hep hayatında, gazeteciliğinde 80 darbesi dahil 28 Şubat bütün darbeleri ve darbecileri destekledi bu adam. Tamam.
1: Evet,
0: çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızda başka kim var efendim? Alo, buyursunlar efendim.
2: Alo, selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz Osman Bey.
2: Eyvallah, hoş bulduk efendim. Bugün muhalefet liderlerini çoğaldım malum. Mitoz bölünme, amitoz bölünme biliyorsun. Bölündükçe çoğalıyorlar ama kütleler azalıyor yani.
0: Ha şey abi, bu değil mi? Hücre gibi.
2: Yani evet.
0: Hücre öyle çoğalıyor. Var. Evet.
2: Ve
0: dersimiz biyoloji bu arada. Evet efendim.
2: Dinliyorum, gözlerim kapalı. Ve sanki bir butlamda Kılıçdaroğlu'nun geçmişine gelmişi bu konuşuyor.
0: Ha.
2: Yani şeyin bu malum hadiselerden dolayı lütfen geldi ya, tertemiz oldu ya.
0: Olur mu efendim? Yani. Hiçbir şey yokken bir anda niye geliyor efendim? Kongrede bir şey olmadı, kurultayda bir şey olmadı. Yani durup dururken bu adamı niye getiriyorsunuz efendim bu?
2: Şimdi Kılıçdaroğlu sanki siyasete bugün başlamış bir konuşuyor efendim.
0: Bir heyecan var içerisinde değil mi?
2: Yani o heyecan mı yoksa biraz...
0: arınalım diyor abi. Herifin projesi arınalım, temizlenelim.
2: Yani heyecan mı yoksa ona biraz pişkinlik mi derler bilmiyorum da. Efendim şimdi bugün gibi başlamış ve geçmişe sünger çekiyor sanki. Geçmişte hiçbir şey konuşmamış.
0: Tertemiz yani, yapalım diyor, bundan sonra temiz siyaset diyor.
2: Birisi ya bu demek de oluyor mu? Sanki hani butlan dediğin zaman bir kısmı butlandık. Biz de biraz butlanınca umutlandık bir manada. Ama umutlarımızın her gün boşa çıktığını görüyoruz.
0: Birleşiyorlar mı yoksa?
2: Yani
0: kirli dedikleri şeylerle birleşiyorlar mı Osman Bey? Ne diyorsun sen?
2: Şimdi biraz bilmece gibi konuşayım da başımıza iş almayalım.
0: Buyurun efendim.
2: Şimdi Kılıçdaroğlu'nun geçmişine baktığım vakit mesela bir kadın profesörle bir konuşması var. Kadın profesör diyor ki Cem TV'de bugün videolarda hepsinden var, internette var zaten. Diyor ki ben ona çul derim, çul diyor başörtüsüne. Ben demem diyor. Ben ona karşısında Kılıçdaroğlu tabii efendim bir metreli bez parçası. Ya şimdi butlan, geçmişine butlan geldi de bunlar ortadan kaldırmadı ki. Ey Kılıçdaroğlu, ey Özgür Özel. Çıkıyorsanız yola önce geçmişteki yediğiniz naneleri önce bir kurutun, o naneleri kavanoza koyun, böyle çorbalara koyun.
0: Olmaz Osman Bey ya. Şimdi gittik Hacı Bayramı Veli'de namaz kıldık, orada abdest aldık. ıslah nefseyledik, tövbe ettik. Artık o eski karşı olduğumuz şeylere şey koyuyoruz
2: efendim,
0: abi.
2: O dedikleriniz sizin hüsnü zannınız.
0: Evet efendim, bundan sonra herkesi yani olduğu gibi kabul ediyoruz. Herkes nasıl mutlu şekilde, oluyorsa öyle yaşasın diyoruz efendim.
2: Herhangi bir şekilde pişman olduk, nadim olduk filan duydunuz mu?
0: Efendim ikrar etmesek de yaptıklarımızdan işte bak görüyorsunuz abdest alıyoruz efendim yani.
2: Yani o sizin...
0: Onu orta artık bizi görün efendim, bak abdest alıyoruz efendim.
2: İşte o sizin hüsnü zannınız.
0: Ya ben de çok safım değil mi abi ya? Ne yapayım ya? Saf olan.
2: Ya. Çok konuşup bugün ya.
0: Kele olan vardı, bir de saf olan çıktı. Evet.
2: Ya aman yarabbim. Ya geçmişini önce bir temizle. Önce bir de ki ya şunları yaptık yanlıştı. Mesela temizlikten bahsediyor.
0: Evet.
2: Doğruluktan bahsediyor. Haramdan, helalden bahsediyor. Bu üniversitelere sokmadığın talebelerin hakları yok mu ya? Onlardan helalleşe dedim, unuttun. Ha. Helalleştin mi? Onların hakları duruyor mu? Hatta işin bir de şu tarafı var. Bu başörtüsü yasanın kökünde aslında şu var. Kimse bir tanesine itiraz etmedi, edemez. Nedir? Kendi çocuğuna üniversite sınavında yer açılsın, üniversitede yer açılsın diye başörtüsünü bahane ettiler. İmam hatipleri bahane ettiler. Meslek liselerini bahane ettiler. Toplumun %40'ını, %50'sini elediler. Ki kendi çocukları üniversiteye girsin diye. Bundan büyük hırsızlık, bundan büyük gasp, bundan büyük hakem olabilir mi ya?
0: Beyefendi çocukları girmedi. FETÖ girdi. FETÖ.
2: Ya
0: FETÖ bu. FETÖ bu yasaklamalar döneminde serpildi. Oraya girdiler. Efendim hakim oldular, savcı oldular, polis oldular, asker oldular. Tamam efendim bu, çünkü şey fetva verdik efendim. Başörtü teferruattır. Furuattır dedik abi.
2: Onların zaten başörtüsü günahı, sevabı, şusu, busu Kur'an'da vardı yoktu değil. Onların derdi kendi çocukları üniversiteye gitsin diye. Bu da bunu söyleyince bundan iki saniye hizmet ediyor zaten.
0: İşte fetvadan fetva geldi efendim. Siz niye başörtüden iddia şey ısrar ediyorsunuz? Furuattır efendim.
2: Efendim Diyanet ne diyor, ona bakın bir de. Şimdi buna Oktay Bey'le malum refikimiz Oktay Bey ve Haydar Bey de şu dediklerime cevap vermedi, veremiyor. Bunun dediklerime bunların anayasa profesörü Süheyl Batum da cevap veremez. Bunun en ileri laiklik savunucusu bilmem kim de bunlara cevap veremez.
0: Çuldur çünkü abi çul.
2: Çul diyor ya.
0: Çul diyor abi. Tamam. Etek de çuldur abi. Bez parçası yani.
2: O zaman şimdi şöyle mi diyeyim yani? Evet. Çul diyorsunuz. Doğru. Çul. Evet. Bir manada örtüdür.
0: Çok yani. Affedersiniz. Evet. Pupu bezi, baş bezi neyse bunların evet. Hepsi çuldur
2: evet.
0: Zaten abi.
2: Bunu çul kabul edelim bir var.
0: Tamam.
2: Birileri çul takıyor başına. Çullu oluyor. Peki diğerleri çulsuz mu oluyor?
0: Aa. Osman Bey çok teşekkür ederiz. Gerçekten bunu tartışalım önümüzdeki programda, hemen bitmesin. Efendim buyursunlar, alo. Alo. Buyurunuz efendim.
3: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam efendim.
3: Sayın kıymetli, sağlam yürekli abiciğim.
0: Buyurun efendim, yüreği temiz insan. Kiminle görüşüyoruz?
3: Enis, Konya'dan Enis.
0: Buyursunlar Enis Bey, Konya'mız yanıyor galiba.
3: Abi ilk normal Konya'da şu anda bulutlar var.
0: Ya ne diyorsun ya?
3: Şu anda ben de acizane bu sıcaklık ve yangın hususunda bir şeyler düşünüyorum.
0: Tabii efendim abi, buyursunlar düşüncelerinizi lütfen paylaşınız efendim.
3: Televizyonda hayvanları görüyorum, ağlıyorum hani. İnan ki ağlıyorum.
0: Tabii cayır cayır yanıyorlar. Canlı onlar abi.
3: Şimdi abi tabii büyüklerimiz var. Onu üniversitelerimiz var. Ondan sonra devlet dairelerimiz var. Şimdi yangın tübündeki beyaz tozu, beyaz dumanı bir karpuz gibi bir şeye katsalar. Ondan sonra yangın ilk başladığında böyle şeyden atsalar.
0: Toz mu atsınlar abi? Toprak mı atsınlar yangının üstüne? Su atmasınlar mı?
3: O da olsa, onu da yapsınlar. O daha tesirli olmaz mı? Ben acizane onu düşündüm. Şeker abi.
0: Peki efendim. Anladım efendim. Su mu toprak mı? Yeni bir tartışma efendim çıktı. Çok teşekkür ederim.
3: Şimdi hemen şu yangın tüpleri var ya, yangın tüplerinin içindeki sıvı beyaz şey abi.
0: Ha, onu da sıkalım diyorsun.
3: Onu şey gibi böyle futbol topu gibi bir şeye katsalar da böyle yangınların üstüne atsalar, oraya yere düşürürüz, patlasa da biraz yangını söndürse diyorum Şeker abi.
0: Peki efendim, çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Efendim çok farklı bir düşünce tabii. Düşünüyor insanlar, nasıl yardımcı oluruz. Buyurunuz efendim.
4: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam efendim. Buyursunlar.
4: Nidebor'dan Yusuf.
0: Hoş geldiniz Yusuf Bey. Buyurunuz efendim.
4: Şimdi bu anız yahanlara bir ece bakacaklar. Anız yahanlara. Bak dün şeyde birisi katıldı herhalde. Çanakkale'de burası yanıyor. İnsandan başka hiçbir şey değil dedi bu yahanlar dedi. Dün Çanakkale'den katılan bir arkadaş.
0: Evet, o kanaatini söyledi efendim.
4: Kanaati ama ya bugün yine Muğla'da anız yakmışlar. Tabii. Ormana sıçramış.
0: Ya buyur abi.
4: O anız yakan adamın elindeki şeyle tapulu malını istimlak edecekler. Hadi arkadaş güle güle diyecekler. Oradan anladın bir dönüm daha yer anladın kazanabilir miyim diye bu hainliği yapıyorlar bence. Yani ben şey değil ya. Kaç tanesi? Herhalde ben evvelki gün dinledim. Adalet Bakanımız 6'sı tutuklu, 6'sının onların soruşması devam ediyor diye. Evet. Onlar ne oldu? Orasını da bilemiyorum tabii. Her zaman da şey demedim. Dinleyemedim başkalarını.
0: Evet.
4: Ya insan kaynaklı bunlar bütün ya.
0: Doğru.
4: İnsan tüm bir tanesi dedi ya şu herhalde bir hayvan temiz bir hayvan herhalde. Ayakları falan yanmış.
0: Yani.
4: Onu kurtarmak için adama anladın öyle yalvarırmış ya. Yürekler dayanmaz buna. Tabii ya. Nasıl yakıyorsunuz orayı ya? O hayvan anladın beni kurtar diye yalvarıyor ya insan. İnsana.
0: Evet.
4: İnsan anladın böyle mi olur ya? Yakman arkadaş buna ya. Hatta orada bak yılanı yanıyor, tosbağası yanıyor, kaplumbağası yanıyor. Yanıyor da yanıyor, bir şey kaldığı yok. Günahtır ya bunu yapman Allah aşkına. Bir de bu namaz meselesi ya. Ya arkadaş namazını kılıyorsan kendini kılıyor, bana ne ya? Beni ne ilgilendirir senin kıldığın namaz, senin aldığın abdest beni hiç ilgilendirmez.
0: Evet abi. Ama ben inandırmamız hiç... lazım, inandırıcı olmamız lazım.
4: Ama ya ben eğer Ahmet'in Mehmet'in için namaz kılıyorsam o namaz beni çarpsın ya.
0: Estağfurullah abi, yani diyecekler lan bunlar abdestsiz bir namaz kıldılar diye. Ben de onun için abdest aldım ki millet görsün beni demiş.
4: Şimdi bakalım. Onu zamanında şeye de söylenirdi. Erbahan Hoca'ya da söylenirdi. Şimdi Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan abdestsiz gezmez hiçbir zamanda. Evelallah.
0: Bilmiyorum yani evet Tayyip Bey mütedeyin Anadolu çocuğudur, o öyle.
4: Ama
0: Erbakan hocam demek ki açıkta ya da her yerde namaz kıldığı için şey olmuşlar, affedersiniz kıl olmuşlar amiyane tabirle.
4: Ya aslında olmayan da anladığını şey ettiler, söyledi vakit namazı gelmiş mesela koyayım.
0: Ha kıl yani, kılmış.
4: Orada anladım bu vakit namazı
0: abi, geldi. Fazla 3-5 dakika yani, sürer evet.
4: Yani, o kadar yani şey değil yani. Yani bilmeyeceğim, bilemiyorum da yani büyükler ben abdestsiz anladın gezdiklerini ben düşünemiyorum ben yani.
0: Anladım
4: yani efendim. Onlar büyükler anladın. Ya namazını kılıyorsan kendine kılıyorsun artık, bana bir faydası var mı?
0: Evet.
4: Eğer faydası olacaksa senin evladın, hanımın oraya buraya olsun. Onları da namaza alıştır. Benim senin kıldığın namaz, aldığın abdest beni hiç ilgilendirmez.
0: Peki,
4: hiç ilgilendirmez beni. Ben kendim ben eğer il için kılıyorsam o namaz anladın mı? İndallah da şey etmez, kabul olmaz. Her gün hocayı dinliyoruz biz burada ya. Saat anladın mı? 3:20 geçe taşlar anladın mı? 4'e kadar anladın. Her gün dinliyoruz. Anladın mı? Biraz iman edin ya bunlara ya. Biraz iman edin.
0: Kabahat de diyorsun, ibadet de gizli olsun. En azından olsun daha
4: gizli
0: sade
4: olsun
0: bir şekilde ama.
4: Hayır, benim
0: ama şöyle de yapmak lazım biraz Yusuf abi. Yani en azından bu hani bu bunun kılındığını falan insanlar, gençler de görsünler, bilsinler camiye gidildiğini ya da mevlid dinlendildiğini, hani cumaya gidildiğini görsünler. Onlar da ya bak bizimkiler bir şey yapıyor falan, biz de yapalım diye. Anladım, ben işin şov tarafında değilim tabii, şov
4: tabii
0: tarafında. Sade, natural, evet.
4: Senin hemşeriye dünden demeş miydin? Ben anladım mı? Cuma namazlarını kılarım, bayramı hiç kaçırmam.
0: Kim diyor onu?
4: Özgür Özel.
0: Ha öyle mi? Doğru.
4: Var ya bir tane, anladın mı kuhurbaz?
0: Özgür Bey söylediler, evet.
4: Tabii tabii. Ben tamam. Diyor anladın, cuma namazlarına muhakkak giderim. Ama bayram namazlarını da hiç kaçırmam.
0: Beş vakit daha farz olmamıştır abi. Yusuf Bey. Ya. Efendim iyi günler diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ederim efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Reklam yok değil mi? Devam ediyoruz. Efendim reklam yok galiba. Varsa reklama giderim çünkü dinleyicilerimiz bekleme zorunda. Reklama bir giderim sevgili dinleyiciler. Kesmeyelim sevgili dinleyiciler. Efendim çok müsaitiz bugün. Lütfen buyurunuz. Bekliyoruz. 0212 454 5646. Konya'dan arayan dinleyicimiz, yangın tüpüyle söndürülse daha efendim başarılı olunmaz mı? Bu mantığa katılanlar olur, katılmayanlar olur ama bence yukarıdan o uçaklarla, helikopterlerle suyun atılmasıyla daha şey olur efendim. Daha nitelikli, daha çabuk olur gibi ama dinleyicimizin de böyle bir fikri var. Bakalım telefon attığımızda şey, affedersiniz, reklamda hemen kısa bir reklam efendim.
5: Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evet efendim, telefonlarımız 0212 454 56 46 bekliyoruz efendim. Buyursunlar. Alo.
3: Atolla Bey, kolay gelsin yayınlar.
2: İyi günler diliyorum Erhan Bey. Hoş geldiniz. Yoksunuz bu aralar.
3: Evet, ben dinliyorum Atolla Bey.
2: Dinliyorsunuz değil mi? Aman bizden vazgeçmeyin efendim.
3: Ya dinliyorum tabii ki de. Fazla yani konuşulanların çoğuna da katılmadığım için yorumcuların. Onun için dinliyorum.
2: Ne yapalım? Fikirlerine biz de dinliyoruz abi.
3: Mesela dün yine bir vatandaşın biri konuştu. Bakın Atolla Bey, ben bugün markete gittim. Sabah kahvaltıya çocukla alışverişimi yaptım. Küçük havası market böyle dedi kasiyer. 1850 lira abi dedi. Verirken depresyona girdim ya. Gerçekten bak depresyona. Ben bu markette neyini savunuyorsun arkadaş ya. 2 hafta önce ben pazara gittim. Dolaşımla çocuklar. En çok sevindim neydi biliyor musun? Yumurtacı orada baktım. Yumurta kaç benim? 100 lira abi dedi. Hem de kocaman kocaman. Bak 30 lira en karlı mı?
2: Okullar da tatil zaten. Kime satacak? Yumurta da bozulur. Bence bir sürümle elden çıkaralım eve.
3: Bakın 100 lira. Ben markete gidiyorsun 200 lira ya. Ya yemin ederim bu marketle neyi savunacaksın ya? Market zarar ediyormuş da bilmem ne ediyormuş da. Ya paramız çocuk böyle. Baba 1850 dedi. Ya depresyona giriyorum ya. Bunlar savunulmaz. Bunlar savunulmaz. Şimdi ben
2: fırsatçılık savunulmaz. Peki efendim.
3: Tabii. Bir futbol severi konuşacağım. Bir de vatandaş olarak.
2: Buyurunuz efendim.
3: Şimdi Atolla Bey. Ligde açılıyor. Zaten cuma günü açılıyor. Fakat futbol hakem federasyonu Ferhat Güllüoğlu'yu ben yine tökezlediğini anladım. Bugün yine konuşma yaptı hakemler üzerinden. İşte varsa ya arkadaş, sen hakemleri yöneten, yönlendiren, atamayı yapan sensin. Büyük maçları fevri olarak icare etmesini isteyen sensin ama yaptıramıyorsun. Şu VAR'daki konuşmaların hakemle hakem, VAR ve yan hakem üçlüsünün konuşmalarını niye biz anonslardan duyamıyoruz? Niye bunu getirmiyorsun? Burada İngiliz bir tane teknik hakemden birisi artık yeni atandı, Taylor. Bu adamın şeylerini beğendim. Artık şimdi kaleci topu eline az ama 8 saniye tutacak ya. Ondan sonra direkt sarı kart gösteriyoruz. Artık sarı kart yok. Direkt korner.
2: Yani bu oyunda dikkat çekilmesi olmasın diye. Fazla bir de kesintiler olmasın diye. Böyle her şeye de düdük çalmayın deniliyor.
3: İşte ama bu çok güzel oldu. Neden biliyor musun? Hakem eline aldığı anda 8 saniye. Kaleci eğer oyunu başlatmazsa, oyunu soğutursa artık sarı kart görmeyecek. Direkt korner. Bu çok güzel oldu. Yani bu güzel. Ama yani
2: kornerdeki güzellik ne abi?
3: Kalecinin aldı top. Sen kalecisin. Topu aldı. Topu başlatmıyorsun. 8 saniye geçti mi? Sana sarı kart yok. Direkt korner kullanacak.
2: Köşeden gelsin.
3: O yüzden tutamayacak ayağında. Yerde de abi. Olsa elde. Bir de şimdi vatandaş olarak şunu söyleyeyim Atolla Bey. Ya bu İzmir Belediye Başkanı şu yeni çıktı, açıklandı. Sevgilisiyle yakalandı bu adam. Para ben yürüyen bankayım falan, sevgilim ayakları
2: İzmir
3: falan.
2: İzmir mi? Menderes.
3: Bu Menderes. Bu Belediye Başkanı hangi partiden?
2: Ya ben partisi bilmiyorum. Hiç önemli değil. Adamı konuşalım. Hangi partiden olduğu çok belli de.
3: Yani Atolla Bey, buna partinin genel başkanı böyle bir şeye nasıl izin verebilir ya? Bir bakma, sevgilim ben yürüyen bankayım, sen kaç paraysa hallederiz. Ya hem yazıklar olsun o sevgili denen kadına, bir de ona ya. Bakın hem ormanlarımız yanıyor bir yandan, insana onlar umurda değil bir yandan.
2: Yeter ki aşk onursuzca olmasın aşk diye bir şarkı var biliyorsun.
3: Bakın, ama
2: parayla pulla aşk mı olur canım?
3: Ya Atolla Bey.
2: Değil mi abi ya?
3: Ya ben şey inanmıyorum arkadaş ya. Bakın Atol, ben gerçek söylüyorum, gerçekim. Bir futbol severin, bir tarafta bir futbol sever aklına böyle şeyler geçmez ya, sevgilim ayakları falan. Hadi sevgilim maça giderim. bugün biletin benden. Ya Atoy gelmez. Bizim aklımız maçımızda, takımımızda. Ya geri söylemesin.
2: Herkesin bir fiyatı anlayışıyla hareket etmemek lazım. Herkesin bir fiyatı var kardeşim. Olur mu öyle şey ya?
3: Ama bir de şu var. Hem sen bankadan içini boşalt. Ya kendini futbola, spora versene ya. Evet. Yemin ederim eğer spora, futbol ise böyle sevgilim ayakları olmaz. Hem sen belge boşalt. Bir de şu var. Şimdi bir dalga gibi bir şeye kapılan bir şeyler daha diyorum. Bütün bu partilerden, diğer partiden AK Parti'ye geçenler var. Heh. Ya Atola bir gerçeği ben söyleyeyim mi? Bakın bu gerçek. Bu benim gözlemim. Bilimsel olarak da ben buna şey yapacağım. Bu AK Parti, bakın belediyeleri 10 numara. Bir şey diyemiyorum. Belediye kesinlikle bir şey diyemem. Ama meclisteki AK Parti diğer seçimde meclisi kaybedecek Atola Bey. Neden diye dersen eğer, bakın bunu ben iyi gözledim. Hem bu gelen belediye başkanlar, işte milletvekilleri, bir de AK Parti'nin vaat etti, bakın yaptıkları güzel. Ya sen trafik kanunu çıkartıyorsun, artık kimse yolda inip de araçlarını başkasını dövemiyor. Bakın bu büyük ceza, bu güzel. Peki sen meclisi içindesin arkadaş, sen bu fırsatçılara niye böyle büyük cezalar koyamıyorsun? Sen ormana girenlere neden en ağır ceza müebbet olarak vermiyorsun? Sen mecliste neden bu hal yasasını çıkartmıyorsun? Sen meclise neden bu emekliye dayatılan 2023'te kök maaş denen bu meseleyi toparlamıyorsun? Ve bu yüzden AK Parti, benim görüşüm, önümüzdeki seçimlerde Cumhurbaşkanı'yla, hem Cumhurbaşkanı ayrı seçiliyor hem meclise parti gönderiyoruz. Ama AK Parti o meclisi kaybedecek Atatürk Bey. Bakın bu benim büyük görüşüm. Neden? Çünkü sen bir
2: Cumhurbaşkanı olarak, ve meclis birlikte belediyeler ayrı oluyor.
3: Ama bir de milletvekili de seçiyorsun meclise.
2: Tabii işte. Oylarla orada, yani 50+1'i alan meclisin çoğunluğunu da almış oluyor.
3: Bir de şu var. Bakın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan olabilir. Bakın o ayrı. İnsanlar ona oyunu verebilir. Ben de Cumhurbaşkanı oy veririm. Çünkü adam gerçekten futboldan gelme. Hem ben gençliğini biliyorum.
2: Yo, yapılan son anketlerde 26 vilayette 32 küsür mü? 35'e yakın oyu var. Evet. Yeni parti 16 efendim, ondan sonra diğer partiler var. Efendim Erhan Bey, çok teşekkür ederim. Hala birinci parti AK Parti yani. Evet, buyursunlar efendim. Alo. Efendim buyursunlar, iyi günler diliyorum. Erol Bey buyurunuz efendim.
1: Başkanlığın seyirini dinledim. Yeni parti onu bulup yardım alıyorum efendim.
2: Yardım topluyorlar efendim. Siz de yardım ettiniz mi efendim? Türk siyasi demokrasisi gelişsin, bu partiye birkaç kuruş para verelim diye. Yapma ya. Evet.
1: Bir de şöyle bir şey var.
2: Alo. Evet efendim, anlaşamadık bugün Erol Bey ile, bir başka dinleyicimiz geliyor efendim. Buyurunuz efendim. Alo. Abi çok sert sesler geliyor sevgili Ömer Sasonlu. Neyse, yani ses anlaşılmadı Erol Bey'in. Buyurunuz efendim.
4: Erhan Bey'in üzerine bir laf da ben söyleyeyim.
2: Evet.
4: Yeni duydum, böyle 9 saniye geçince, 8 saniye geçince korner cezasıyla
2: cezalandırılacağım.
4: Olacak madem. Bu kaleci topu nerede tutuyor? Ceza sahasının içine tutuyor. Ceza sahasının içine tutmak sonuçta penaltı demektir. Dolayısıyla bu korner değil, kaleci oyunu geç başlatıyorsa doğrudan penaltı atışı ile cezalandırılması isterim efendim.
2: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz. Osman Bey de bu konuya bu şekilde daha sert olsun dedi ceza. Buyurunuz efendim.
5: Selamun aleyküm.
2: Ve aleyküm selam efendim. Hoş geldiniz.
5: Hoş buldum. Nasılsın Atavla abi?
2: Teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz?
5: Allah'a şükür iyiyim abi.
2: Buyurun Nurullah Bey. Sivas'tan Nurullah Bey arıyor.
5: Evet abi benim.
2: Ünlü mühendis. Nurullah Bey, bu aralar teklifler, öneriler alıyor musunuz? Siyaseti, politikayı düşünüyor musunuz diye, biz de bir politika yapın diye.
5: Abi öyle bir şey teklif yok.
2: Yakında teklifler gelebilir abi.
5: Bilmiyorum artık.
2: Buyursunlar efendim.
5: Abi şimdi bir market eleştirisi oldu.
2: Evet dedi. Ne diyor? Nasıl böyle bir şey derler falan diye.
5: Abi market yani son perakendeci %10 kar payıyla satış yapan yer. Yani işin şeyini bilmiyor. Şimdi ben çay aldım biraz önce. Geçen ay aldığım çay.
2: Yumurta da markette bu arada 130-135 lira arasında. 200 lira değil tabii. Erhan Bey abarttı yani.
5: Ya 110 lira geçen ay aldığım çay 400 lira olmuş. Niye? Çaykur %30 zam yaptı.
2: Evet.
5: Nohut, mercimek, pirinç TMH'dan geliyor. Devletten topla alınıyor.
2: Evet.
5: Bunun hepsi oradan zam yiyince marketteki adam ne yapsın? Rafa onu %10 kar payıyla koyuyor. Adamın bir günahı yok diyorum. Nereden biliyorum? Geçmişte markette çalıştım. Öyle bir kar payları yok. Adam şeyse yani.
2: Bu kadar adam, niye şube açıyorlar o zaman Nurullah Bey ya?
5: Abi onu şey için açıyorlar, öyle politikalar var ama yani ha. Onların da çoğu zaten şey içinde, mahalle içinde falan öyle büyük paralar falan kazanmıyor.
2: Ha.
5: Bu bir kurum olarak, bir şey olarak falan açılıyor.
2: Evet.
5: Gelişinden itibaren oluyor. Toptan fiyatına zam geliyor. Adam yani fırsatçıysa 3 sene 5 sene önce de fırsatçı değil miydi bu adam abi?
2: Hmm.
5: Ne oldu bugün yani? Zam geliyor. Enflasyon var. %48-47 falan faiz veren bankalar var. Bu o faiz olunca para şey olunca paran değer kaybediyor.
2: Evet.
5: Yani bir yılda altına gelen petrol fiyatı, adam koca tırınan mahalle arasında dolaşıyor, görmüyor musun? Bugün 80 evet. lira dünyanın parası.
2: Akaryakıt iyiydi ama bu 3-5 aydır şu İran Amerika savaşı abi 80'den aşağı bir türlü düşmüyor ya.
5: Ya abi işte oraya yansıyınca otomatikman etikete yansıyor.
2: Yoksa 60'lara doğru geliyordu ya.
5: Fırsatçılıkla falan bir alakası yok ki, onu adam sana getiriyor. Olayı oraya dayamanın bir gereği yok. Ülkemizde bir enflasyon gerçeği var. Bir sıkıntı oldu.
2: Ama gene de fırsatçılık vardır Nurullah Bey ya.
5: Abi genel marketler de bunu yapamazlar.
2: Öyle mi?
5: Kar oranına göre yapılıyor. Bunu yapma şansları yok. Adam zaten ürünü koyuyor. Şimdi dün Mübere Hanım dedi ki çöpe atılıyor dedi ya.
2: Ha.
5: Ha işte o çöpe
2: aşağı attım. İndiremiyor yani.
5: Onu indiremiyor. Çöpe attı, atlayıp sattığı zaman kazanıyor. Çöpe attığı zaman o adamın zararı yok. Niye yok? Çünkü vitrine koyduğu ürünü satarsa üstünden kar alıyor. Peşin ödemiyor ki.
2: Ha. Yani aldığı yerden, çiftçiden, toptancıya mı gidiyor o zarar?
5: Abi toptancıdan alırken diyor ki adama, ben senin ürününü satarım. Senden şunu alırım, %10 karımı koyarım. Satarsam diyor paranı öderim.
2: Ha.
5: Satmazsam anlaşmaları öyle, kendileri notunu şeyini döküp ondan sonra toptancı da diyor ki tamam, gününe kadar satamazsan çöpe dök diyor. Anlaşmaları öyle. Çöpte, oradaki adam maliyetinden de o fireyi düşüyor.
2: Evet.
5: Sistem öyle işliyor.
2: Ha.
5: Sistem öyle işlediği için de marketlere veyahut da perakende veya işte bir şey satan adama suç bulamazsın yani. Bunun ham maddesine zam geliyor. Ürünün yeni zaten şey açıkladı, et ve süt kurumu, süte %30 zam geldi.
2: Evet.
5: Bunların
2: ya hepsini, ben mahallede süt alıyorum 6 aydır hiç zam gelmedi ya.
5: Abi o adam kendiliğinden yapmıyordur, kendi karından falan kısıyordur, o başka bir şey. Ama market alırken süt kurumunun topladığı toplama tesisinden alıp üretiliyor bu. Adam orada inek beslemiyor.
2: Başka yerden adam, yapmıyor mu kendisi? Almıyor, direkt süt kurumundan mı alıyorlar?
5: Abi süt kurumundan alıyorlar genelde. Kendi şeyti çiftçi varsa da o çiftçi de diyor ki bak süt kurumu da benden şu fiyattan alıyor diyor.
2: Süt kurumu, süt kurumu yılda, devlet kurumları yılda bir defa zam yapıyor ama vatandaş diyor ki bunlar her gün zam yapıyorlar.
5: Yok abi daha yeni açıkladı. İkide bir zam geliyor, gözünü seveyim.
2: Yok. Devlet köprüden tut çaya kadar yılda bir defa zam yapar abi. Bu gelenektir abi onu, yani. Sen bunu bilirsin. Yani ya her abi, gün çaya zam olmaz. Her gün sigaraya zam olmaz.
5: Abi olmuyor da.
2: Her gün yeni rakıya da zam olmaz.
5: Ya sık oluyor o alınan.
6: Tamam Nurullah Bey.
5: Parça parça yansıtıyor anladım. Abi.
6: Tamam çok teşekkür. Ha anladım parça parça. Çok teşekkür ederim, iyi günler diliyorum. Ya Nurullah Bey film ya. Efendim evet. Efendim telefonlarımız her gün vergiye zam gelmez. Bir defa vergi geliyor. Çaya bir defa. Yeni rakıya da bir defa geliyor ya. Yani bilemedin neyse işte. Arada bir olur da öyle sık olmaz yani devletin sattığı ürünlerde. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Nurullah Bey dinlemek çok güzel değil mi? Hoş. Ama değil mi? Rahatsız da etmiyoruz. Bir iki soru soruyoruz yani biraz açmak için yoksa abandone etmek için değil. Buyurunuz efendim.
7: Atallah Bey hayırlı günler, nasılsınız?
6: Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı günler diliyorum. Kime soruyor? Kiminle görüşüyoruz?
7: Kayseri'den Bekir.
6: Bekir Bey buyurunuz efendim.
7: Şimdi bir tanesi dedi hani Erdoğan'a diktatör diyorlar diye. Ertuğrul Özkök için. Ya şimdi Erdoğan diktatör olmuş olsa Ertuğrul Özkök Erdoğan'a diktatör diyemez ki. Adamın kafasını keser diktatör.
6: Yok ömrü hayatında gazeteciliği boyunca hep diktatörleri, darbecileri evet. Desteklemiş bir adam yani.
7: Yani diktatör bir adama
6: tabii.
7: Diktatör olmadığı için diktatör diyor. Yoksa diktatör tabii. Olsa diktatör diyemez ki.
6: Adam merhum Menderes'in yakasına yapışmış ya. Özgürlük istiyorum evladım demiş. Bak başbakanın boynunu sıkıyorsun şu anda. Evet, hangi özgürlüğü ya. Vereyim sana demiş.
7: Yani Erdoğan kimi asmış, kimi kesmiş?
6: Yok.
7: Hani
6: tabii
7: yani diktatörlük ne yapmış, kime ne yapmış?
6: Abi hatta dediğim zaten muhterem Kenan Evren'i destekledi. Evet. 28 Şubatçıları destekledi.
7: Hatta şunu söyleyeyim. Bakın Türkiye olmasa, Erdoğan olmasa şu anda var ya dünya savaşı bile çıkmıştı. Bakın burada tabii mesela ya. Dün akşam şeyi dinledim. Bir gazeteci var. Neydi ya?
6: İsmi önemli değil abi. Ne dedi gazete?
7: Diyor ki şimdi Mahmut Arıkan şeye gitmiş. Selahattin Demirtaş'ı ziyarete gitmiş.
6: Evet.
7: Ha şimdi Burhan anlatıyordu. Ha tamam. Şimdi diyor ki Mahmut Arıkan'la konuşmuşlar. Şey demiş ki Selahattin Demirtaş aman demiş Mahmutcuğum bak İsrail ile Amerika ortayı görecekler, parça parça edecekler. Arkasından da bu Türkiye'nin terörsüz Türkiye politikasını yerle bir edecekler. Aman bu fırsatı kaçırmayın. Hep bir olun. Bu uyanık olun. Terörsüz
6: kim demiş Türkiye'yi, abi bunu?
7: Selahattin Demirtaş demiş Mahmut Arıkan'a. Ha. Mahmut Arıkan anlatmış. Dedim ki ya adam günaydın yeni mi uyandın?
6: Hani çok güzel.
7: Daha önce neredeydin? Keşke bunlar daha önce söyleseydin de içeri girmeden hani milleti birbirine
6: ne yapsın abi? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bilmediğiniz bir şey var. Hepsinde can korkusu var.
7: Aynen
6: Mossad
7: doğru
6: gelmiş. Mossad kapıdan içeri girmiş.
7: Aynen.
6: Kimleri şehit etmiş, kimleri katletmiş ya.
7: Yani
6: şimdi,
7: aynen.
6: Şimdi Adalet Bakanımız mesela Mumcu'nun katilini ortaya çıkarmak için o dosyayı açıyor. Ailesiyle görüşecek.
7: Aslında bunların hepsini Mossad şey yapmış. Hani çünkü Uğur Mumcu neyi araştırıyordu? Bak bu katledilenler hep şeyi araştırıyordu. FETÖ ilişkisini, PKK'nın FETÖ ilişkisini.
6: Dolayısıyla İsrail ilişkisini, Mossad ilişkisini
7: İsrail
6: adam
7: ilişkisini
6: bulmuş zaten.
7: Tabii.
6: Kardeşine
7: tabii.
6: De anlatmış bir şeyler. Tam Sayın Bakan aynen. Onu öğrenmek istiyor. Ya, tam olarak size ne dedi? Fakat aynen. Enteresan bir hinlik var. Onun öncesinde harp akademilerinde, askeri okullarda Mumcu'ya konferanslar verdiler bu 28 Şubatçılar.
7: Evet, aynen.
6: Değil mi? Konu irticaydı abi. Onun yani, üzerine bu işi tabii mütedeyyin kesimin üzerine attılar. Halbuki katledenler aslında o ilişkiyi PKK ile Mossad ilişkisini çözdüğü için Mumcu araştırmacı gazeteciydi ya.
7: Aynen ya bak şimdi mesela bunu aynısını şey yapıyor şimdi mesela İmamoğlu yapıyor. İmamoğlu ne yaptı mesela İstanbul senin uygulamasında tuttu mesela bu uygulamayı bütün İstanbul'da halkın bilgisini mesela İngiltere'ye gönderdiği söyleniyor mesela.
6: Evet bir dava da öyle ya o casusluk davası
7: İngiliz, o zaten terör soruşturmasından da yargılanıyor. Tabii. Sadece suç örgüsünde yararlanmıyor. Mesela İngiliz Büyükelçisiyle sık sık görüşmesi, Amerikan Büyükelçisiyle sık sık görüşmesi, işte İngiltere'ye gitmesi, Almanya'ya gitmesi, buralarda gizli görüşmeler yapması, PKK'lı üst düzey yöneticilerle binlerce kere görüşmesi,
6: Abi yani, biz Atatürkçüyüz ya. Biz bu vatanı kurtardık. Kurtuluş mücadelesi verdik. İstiklal mücadelesi verdik. Cumhuriyeti kurduk. Devletimizi kurduk. Bizi kim işgal etmişti abi? Batılı dostlarımız.
7: Evet, batılı şimdi, dostlarımız.
6: Şimdi batılı dostlarımıza kol kola giriyoruz.
7: Aynen.
6: Abi Bekir Bey çok nadir şeyler söylüyorsunuz. Peki.
7: Aynen. Bir de şöyle söyleyeceğim. Bu akşam şey vardı. CNN Türk'te Melik Gökçek vardı. Diyor ki partinin adını diyor ne koyalım demişler diyor. Yeni rakı koyalım. Az önce yeni rakıdan bahsetmiştik.
6: Yok öyle rakı değil. Özgür Bey daha önce dedi ya, bir yerde bir beyanı var. Ege'de bir yerde. Ben onu dinledim. Yani iktidara gelirsek bu yeni rakıyı falan vesaire litresini evet, bilmem ne yapacağız diye insanlar da bunu kullanıyor tabii. Bir de amblem çok benziyor. Evet. Ya bu reklamcılar var ya, yanlış evet, yapıyorlar. Farklı bir şey. Mesela rahmetli Özal'ın, Yusuf Bozkurt Özal'ın bir yeni, hı-hı, partisi var abi. Orada evet, bir ay var ya da güneş var. AK Parti'nin amblemine çok benziyor ama evet, AK Parti'de ampul var. O çok net. Onunki aynen, biraz böyle dolunay gibi, güneş gibi. Yani bu yeni bu reklamcıların işi abi bu ya.
7: Şimdi Melik Gökçek diyor ki ya, bu mesela Tarık Toros var, FETÖ'cü.
6: Evet, meşhur.
7: Bunlar üst düzey yöneticiler, şimdi bizim partimiz, yeni partimiz kuruldu diye diyor. Bütün paylaşıyorlar. Hani yeni partiye hepsi akın etmeye başladı diyor.
6: Yeni partimiz ifadeleri evet, var. Evet.
7: Evet, evet, aynen.
6: Bunlar... Ya da bir bakıma geliyoruz demiyor da.
7: Geliyoruz diyor. Yani,
6: demiyor evet, işte ama mealen diyor aslında.
7: Yani evet, bunlar aslında dikkat, bir de bir bağış olayı var. Şimdi bunlar ellerinde bir sürü kara para var. Milyarlarca paraları var. Bu paraları bağış adı altında şimdi şeye bulaşıma sokuldu. Aklıyorlar. Yani buna aslında dikkat edilmesi lazım.
6: Bu bir tane FETÖ'cü yakalandı ya. Evet. O manganın içinde Tayyip, hı-hı, Bey'in canına kasteden o inşaatlarda evet, şurada evet, burada herifin üzerinde evinde 6 milyon lira para çıktı abi. Ya.
7: Adam da uyuşturucu bile çıktı. Bir gram
6: tabii
7: uyuşturucu.
6: Tabii o işte o çocuk anlatıyor ya, o delikanlı evet, diyor ki biz akşam da işte kafa çekiyorduk diyor.
7: Hı-hı. Yani işte bunlar bayağı bu kara paraları bağış üzerinden tabii, hesaba aktarıyorlar bunları.
6: Her şey var. Yani her o şey pandemi ki ya, oraya bir akış var. Ona bir, ya, bir yerden para geliyor.
7: Yani olmayan yok. Bir de bu İran. Şimdi mesela bak, İran eğer Cumhurbaşkanı olmasaydı. Bugün cumartesi dedi ya Trump, İran'ı yerle bir edeceğim bu cumartesi diye.
6: Evet.
7: Ama mesela bunlar bizimkiler devreye girdi. Aman dedi, sakın yapma, biz ana konularda anlaştık. Yapmayın dedi. Mesela bak, eğer İran Türkiye olmasın şu anda var ya, ne İran kalır ne Orta Doğu kalır, hepsi birbirine gider. Yani o kadar.
6: Amaç o zaten. Orta yani Doğu'yu birbirine.
7: Hani gerçek Atatürk'ü, yani biziz işte dünyada barış, sulhta barış, hani böyle konuşmak.
6: Emperyalizme olmaz karşı değil mi?
7: Ya tabii, emperyalizme
6: dünyada
7: karşı.
6: Dünyada sol şey evet, dünyada barış evet, cihanda.
7: Aynen
6: barış,
7: yani barış. Bunu öyle Atatürkçülük öyle söylemle olmaz. İzahatlı olur yani.
6: Anladım efendim.
7: İstikbal Göklerde olayında bakın mesela, orada şeyde Kaan uçağının testini yaparken orada mesela şey, Fethi maaşını söyledi.
6: Ama İsrail orada basını çok fena rahatsız. Yani.
7: Çok fena rahatsız. Yunanistan, İsrail evet, aşırı şey, rahatsız böyle.
6: Peki, ama peki.
7: İran mesela şey, İran niye mesela İsrail'i vurmuyor? Mesela Amerikan gemisini vurmuyor. Mesela Amerikan gemisini bir vursa.
6: Aman kimse da, kimseyi vurmasın Bekir abi.
7: Yok hayır şöyle. Sürekli şey, Körfez ülkelerine saldırıyor. Ya senin düşmanın Amerika değil mi? Niye gemisini vurmuyor? Niye İsrail'in
6: kaynaklarını
7: vurmuyorsun?
6: O yani bölgede savaş çıkarmak. Allah muhafaza yani, efendim. Çok aynen, teşekkür ederiz Bekir Bey. Kayseri'ye ve size efendim. Reklam yok değil mi sevgili Ömer? Evet, şu anda yok efendim. Devam ediyoruz. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyursunlar efendim.
8: Telefonlarımız 0212 450.
6: Buyurun efendim. Alo.
9: Evet.
6: Efendim sizi dinliyoruz. Kiminle görüşüyoruz efendim?
9: Ben Fehmi Gönen.
6: Efendim radyonuzu kapatır mısınız Fehmi Bey?
9: Tamam. Sesini kapatayım.
6: Tabii
9: tamam.
6: Tabii. Radyo sizin sesinizi duymak istiyoruz. Radyonun sesi karışınca tamam, anlaşılmıyor efendim.
9: Ben Fehmi Gönen. Ankara'dan arıyorum. 77'den beri, yani son 2 yıla kadar Almanya'da, yurt dışında yaşadım.
6: Memleketinize mi döndünüz? Hoş geldiniz.
9: Dönmedim. İşte gidip geliyorum. 6 ay buradayım. 6 ay yurt dışında. Başka şey, sigortalarımızdan dolayı. Her neyse de. Ve konu şu. Anlatmamı istediğim. Ürünlerde etik şeyle paketli ürünlerde fabrika çıkışı fiyat olursa kontrol daha iyi olur diye düşünüyorum.
6: Aa, tekel gibi yani.
9: Aynen tekelde de yok, hani göremiyoruz ki tekelde de göremiyoruz.
6: Biz tekel zaman... ürünleri yani onların fiyatı bellidir işte, bir şey olmaz diyorsunuz, öyle bir etiket olsun biz de rafta görelim.
9: Örnek yoksa yurt dışında yaşıyorum, şu anki hükümetten biz yurt dışında olduğumuz için memnunuz, yıllardır takip ediyoruz tabii ki. Yurt dışındakiler başka bir açıdan baktıkları için insanlar parti veya hükümetlere. Ben şunu yani işte diyorum, 6 ay yaşıyorum şu anda Türkiye'de, böyle giderse bu fiyatlarda bu kontrol olmazsa, biraz önce arkadaşım birinin söylediği gibi AK Parti seçimi kaybetmeye mahkum oluyor. Yurt dışında da bile aynı tepkiler oluyor. Çünkü insanlar memnun değil hükümetin yaptıklarından. Halk kanunu çıkartacağız dediler, çıkmadı. İşte şunu yapacağız dediler, yani yanlış anlaşılmasın, çıkmadı. Şunu yapacağız dediler, çıkmadı. Yurt dışındaki çalışanlara %10 Türkiye yollarında indirim yapılacak dedi AK Parti'nin bundan son başbakanın, doktor başbakanı olduğu zaman, şu anda aklıma gelmiyor da.
6: Kim doktordu, başbakan olmuştu? Türkiye'de mi efendim?
9: Ya şimdi şu Konya'lı bir başbakanımız vardı ya.
6: Ahmet Bey mi?
9: Parti kurdu şu anda, geçen hafta.
6: Ha, Ahmet Bey, Ahmet Davutoğlu. O mu dedi Türk Hava Yolları %10 indirim yapacak?
9: Yapacaktı.
6: Yani o dönemde vaatleri arasında olabilir efendim. Evet. Şimdi evet. Tabii olmaz. Evet.
9: Tamam, bir Ahmet Bey yoktu ki orada. Orada şu anki Cumhurbaşkanı şeyleri, yandaki çalışanlar, yeter o da çalışanlar da oradaydı o gün. Evet. O toplantıya da gittim, şahsen dinledim. Oradan hiçbir şey çıkmadı.
6: Evet. Yani belki bir kampanyadır. Bazen burada da oluyor. Efendim Türk Hava Yolları'nda işte şu ayda bilet alırsanız ben tam o ayda alıyorum abi. Ama sürekli mi demiş Ahmet Davutoğlu?
9: O günkü AK Parti'nin seçim...
6: Tabii. Yani o günkü vaatler arasında öyle.
9: Seçim beyannamesinde de vardı. O zaman, ama şimdi ne seçim beyannamesinden biri bir söz ediliyor.
6: Yok.
9: Neden abi. Şey var?
6: O yok abi. Yani
9: şu var, yurt dışındakileri hep ikinci sınıf vatandaş gördüler. İnanın herkes, yani ben öyle hissediyorum. Hani vatanımı severim, bayrağımı severim.
6: Ben Türkiye. Sana bir şey söyleyeyim. Sadece tek soru. Bu dönemde mi başın daha dük? Yoksa o 40 sene önce mi daha dik duruyordun Almanya'da?
9: Tabii ki şimdi daha dik duruyorum. Onun
6: çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum abi. Evet. Ya ne diyor hemşerim ya. Efendim kim var telefon hattımızda? Buyurunuz efendim.
10: Merhabalar Atla Bey.
6: İyi günler diliyorum efendim. Hoş geldiniz.
10: Nasılsınız Atla Bey, iyi misiniz?
6: Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Kiminle görüşüyoruz?
10: İstanbul'dan Mehmet ben.
6: Mehmet Bey, buyurunuz efendim.
10: Benim de bir görüşüm olacaktı. Bu arada TGT ekibini tebrik ediyorum. Bize böyle güzel bir program sunduğunuz için.
6: Halk programı bu efendim.
10: Evet efendim. Her isteyen katılıp fikrini özgür bir şekilde açıklayın.
6: Tabii
10: ki de. Bazıları ne zaman saçmalama başladığında hemen müdahale ediyorsun sevgili yolcu.
6: Evet abi, neyse. Yani müdahale değil de bir gerçeği hatırlatıyoruz ve sevgiyle gönderiyoruz.
10: Evet.
6: Teşekkür ediyoruz.
10: Sağ ol. Şimdi bu devletin bu 11 yılda yaptığı evleri daha fazla gönderme getirip neler yaptığını göstermesi lazım hatırlatayım.
6: Tabii.
10: Yani maalesef devlet orada yoktu, hiçbir şey yapamadı diyen bir sürü kör insanlarımız var açıkçası. Ben kendim bir sene önce gittim Diyarbakır'a mesela. Gözümle gördüm mesela bu o Diyarbakır...
6: Abi Sur ilçesine gitsinler. Sura var ya bizim Sura. Evet, Sura evet. Gitsinler, görsünler. Diyarbakır'ın merkezi orası. Diyarbakır'ın nasıl deştiğini görsünler abi.
10: Evet, o vakti tarafında kendi gözümle gördüm. Başlar sonu yok, gerçekten şehir yeniden kurulmuş gibi.
6: Abi ya.
10: Artı Adıyaman'da da gördüm geçen gün de, yani insanlarımız pek bilmiyor açıkçası. Yani güzel bir 570 bin tane konut yapılmış açıkçası.
6: Tabii.
10: Bu konuda reisi tebrik ediyorlar açıkçası.
6: Bunları Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Allah yardım etti de istikrar evet. Da var abi. O işin altından kalktık, yoksa 11 vilayetimiz boşalacaktı. Evet. İnsanlar batıya şey yapacaktı, kaçacaktı
10: evet.
6: Ya.
10: Evet. İnsanlarımız bu yapılanları çabuk unutuyor maalesef. Bazıları düşmüş soğan patates derdine. Yani. Muhalefetin en çok kullandığı propaganda, onun için halkın durumunu iyi analiz edip mutfağın da yükünü hafifletip evet. Refah içinde yaşamalarını sağlamak lazım.
6: Doğru.
10: Yani ne kadar çok kötü durumda olmasak da en ufak bir şeyde hemen soğan patates diyoruz.
6: Oluyor be, evet maalesef.
10: Patates olmuş açıkçası.
6: Gerçek de var, evet.
10: Bu şekilde Atala Bey, yani bu şekilde bu yapılanları göstermek lazım. Evet, kanallarda, televizyonlarda sürekli insanlarınıza göstermek lazım.
6: Evet.
10: Evet, uzun zamandır sizin dinleyicinizim, ilk defa katılıyorum yayına.
6: Çok memnun oldum. Evet, unutma sevgili, değil mi? O ağacın altını diyor şair. Ama sevgili unutuyor abi, ne yapacaksın? Bir de hafızayı beşer nisyan ile maluldur. Ben şimdi hükümet işleri için söylemiyorum. Bazı şeyleri de unutmamak lazım, dediğiniz doğru efendim.
10: Sürekli hatırlatmak lazım. Evet. Bazı şeyleri.
6: Çok teşekkür ederim hemşerim.
10: Bu kadar 570 bin konut yaptırmışken yapamayacağı bir şekilde gerçekten.
6: Yok, yani Avrupa'da hiçbir ülke biz böyle bir şey yapamazdık. Hatta Almanya'da bir şey çıktı, milletvekili çıktı, kürsüde söyledi. Bizim ekonomimiz mi, Türkiye ekonomisi mi? Kardeşim, bu kadar daire ev yaptılar. Biz bu efendim serzedelerimize niye yardımcı olamıyoruz?
10: Doğrudur.
6: Tabii.
10: Ama insanlarımız hala diyor işte orada devlet yoktu, ahbap vardı, bilmem ne.
6: Ahbabı gördük abi.
10: Onu gördük ya, şimdi daha gerçek üzere çıkacak çok kişi.
6: Daha yani çok var abi. Kumar var, efendim senet var, dolandırma var, çarpma var, her türlü şey var. Herif her şeyi yapmış abi ya.
10: Evet, Atala Bey teşekkür ederim.
6: Ben teşekkür ederim efendim, iyi günler diliyorum size. Efendim, telefon attığımızda dinleyicimiz var mı sevgili Ömer? Telefonlarımız müsait efendim. Buyurun. Alo.
11: Selamünaleyküm.
6: Muhaleyküm selam efendim.
11: Efendim, hayırlı günler diliyorum.
6: Çok hayırlı günler diliyorum Murat Bey. Hoş geldiniz.
11: Evet efendim. Hoş bulduk, sağ olun. Bugünkü konumuz çok ilginç. Birincisi şu, benim konum çok ilginç, seçtiğim özellikle.
6: Öyle mi? Bakalım, evet, Murat Bey'in gündeminde ne var?
11: Mehmet Şimşek Beyefendi'yi istemiyoruz.
6: İstemiyorsun.
11: Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, hatta ondan sonra neydi başka, bu albayrağımız var ya, Berat Albayrak. Başka ne bak, abi onu istiyoruz biz. Ciddi diyorum.
6: Evet.
11: Ha, adamın sevgili hemşerim, köylüm bir hata yaptı. Tamam, biraz konuşmasında biraz üslup insanları itici geldi ama kafası zehir gibi çalışan bir adamdı abi. Bu ülkede gerçekten bu işi yürütebilecek, ekonomiyi düze çıkarabilecek bir adam bu adam. Ben buna inanıyorum. Hemşerim diye demiyorum, köylüm diye demiyorum.
6: Sizin bu köylünüz mü efendim?
11: Bu değil. Köylüm abi.
6: Vay be.
11: Sadık Albayrak'ın oğlu.
6: Sadık abiyi tanır mısın?
11: Tanırım abi. Korkarız ondan. Biraz
6: önemli Türkiye'nin abi. Önemli entelektüellerinden, evet, birisidir. Elinde kalem, önünde hep kitap vardı abi.
11: Evet abi. Herkes konuşurken karşısına geçtiği zaman, memlekete geldiğinde böyle şey yaptığında biraz da serttir, çekinir yani millet ondan şey yaparken.
6: Direkt söyler abi, yanlış, direkt.
11: Bir yanlış konuşur muyum acaba, konuşursam Sadık abi nasıl bir tepki verir, çekinir.
6: Evet.
11: Gerçekten oğlu
6: disiplinli
11: da çok
6: birisi.
11: Tabii. Evet, hani damat diye söylemiyorum. Tayyip Bey de yani bilmiyorum, damadın ikisinin de mükemmel olmuş ama ikinci damat zaten siyasetin dışında. Ama birinci damadımız iyiydi yani. Gerçekten iyiydi. Ben öyle inanıyorum, biliyorum. Yani çoğu kimse, bizim şeyimiz bu araştırma, petrol araştırma gemilerine, yurt dışından gelen gemilere yok 50 milyon dolar, yok bilmem ne para veriliyordu. Araştırıyordular, bilmem ne yapıyordular. Bulsalar da, iyi de bulsalar, kötü de bulsalar, yok işte değeri düşük, bu işe yaramaz diyordular. Adam 50 milyon doları alıyordu, çekiyordu, gidiyordu. Şimdi bunu hani herkes yok şöyle yok böyle diyor, kabul etmiyor karşı taraf ama öyleydi. Adam dedi ki kardeşim, yani ne gereği var bu gemilere, bu şeyleri, bu kadar paraları boşuna veriyoruz. Gemilerimiz bizim olsun. Biz alalım, kendimiz istediğimiz gibi, istediğimiz şekilde yapalım. Hatta hal kanununu, hal yasasını da çıkaracaktı, bilmem ne yapacaktı. İşte bir iki kelime yüzünden zaten sevilmeyen bir insan şey tarafından. Muhalefet yani şeyde, evliya da olsa sevmez. Türkiye'nin en iyi adamı da olsa sevmez. Ne oldu? Bir iki kelime yüzünden adamı harcamaya kalktılar. Tayyip Bey ucu kendine dokunmasın diye, ben öyle düşünüyorum. Bak işte damadını kolladı, şöyle oldu, böyle oldu demesinler yüzünden herhalde. O da kenara çekti. Ama istiyoruz. Bu ülkenin gerçekten bu adama ihtiyacı var. Ben buna inanıyorum.
6: Peki efendim, Murat Bey.
11: Sihir gibi.
6: Evet. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi günler diliyoruz. Bir başka dinleyicimiz daha var efendim. Buyurun. Alo.
12: Alo.
6: Buyursunlar efendim.
12: Atıoğlu'na pek kolay gelsin.
6: Merhaba Cem Bey. Cem, hoş ben. Geldiniz. Sizi dinliyoruz efendim.
12: Hoş bulduk. Estağfurullah. Şimdi Atıoğlu Bey, tabii biz Türkiye gündeminde Özgür Özel Bey takıya yaparak abdest alma görüntüsünü tartışıyoruz. Takıya mıydı, değil miydi, bal gibi takıya olduğunu herkes biliyor. Bir ajans ürünü olduğunu. Ama bunun üzerine halen tartışmaya devam ediyoruz. İşte yeni partiye bağış yapıldı mı, yapılmadı mı? İşte şu kadar kişi yapıldı. Bir öğretmenden 80 bin lira aldık. Demek ki bir öğretmen bir siyasi partiye 80 bin lira bağış yapacak seviyeye gelmiş ülkemizde. Allah'a çok şükür Atıoğlu Bey. Hani garibanlıktan bahsediyoruz. İşte biber fiyatlarından, patates fiyatlarından bahsediyoruz.
6: Ya Cem Bey, ne diyorsun he? Yok, öğretmenlerimizin çoğu artık yumurta vesaire bir şey satmıyor pazarlarda. Çorap.
12: Yani Allah'ıma binlerce şükür bir öğretmenim.
6: Benim Muammer öğretmenim bizim pazarda Van'da çorap satardı. Ben de babamı zorla götürürdüm orada çorap. Oğlum çorap var, iyi olsun bir 6 tane daha alalım.
12: Valla 25 yılda ülkemiz çok güzel yerlere gelmiş. Valla evet. Ben gururlandım açıkçası. Şimdi tabii bütün bunlar konuşuluyor iç siyasette. O geldi mi, bu geldi mi? Özgür Özel Bey parasını verdi. Fondaş kanallara çıkıp bir sürü anlatıyor. Şu oyu alıyoruz, bu anketten böyle çıkıyoruz falan.
6: Ama fakat, anket öyle demiyor, son anket değil mi?
12: Atıoğlu Bey, fakat ben şuraya gelmek için bunu söyledim. Şimdi ülkede çok önemli şeyler oluyor. Biz Kerkük bölgesindeki petrollere yaklaşık 50 yıl sonra, 60 yıl sonra orada hakim olduk. Şimdi bizim yerel basınımız yazmasa da biraz...
6: Bu arada ABD'den de bir mesaj var. Trump diyor ki Irak'tan çekiliyoruz. Çekilsinler efendim.
12: Atıoğlu Bey, yani olması gereken Irak Iraklılarındır. Yani bunu söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da Irak'ın toprak bütünlüğünden bahsediyor. Suriye'nin de, evet, diğer devletlerinde. Ya biz bizim için, yani Türkiye için Osmanlı ya da Türkler Kerkük'e geri döndü manşetleri attı Yunan medyası, İngiliz medyası. Yani şimdi oradan takip ettiğiniz zaman çok farklı bir çerçevede Türkiye Cumhuriyeti Devleti.
6: Kerkük'te biz zaten burada... Türkler var ya, vali de Türk.
12: Tabii ki Atatürk önce vali geldi, sonra evet, şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti geldi ve biz artık orada Irak'tan geçen petrolden yolcu ücreti, küçük bir komisyon almayacağız. Oradaki petrole %50 ortak olduk Atatürk Bey, gelire ortak olduk yani.
6: %15 miydi o?
12: 13'tü. Onu da vermemişti İngilizler, biliyorsunuz. Yıllarca biz de orada işte söz sahibiyiz diye anlatıp durduk yani bazı mahvillerde. Şimdi dönüyorsunuz, Kaan Uçağı piste taksi yaptı. Yani Yunan medyasından izliyorum. Yunan medyası diyor ki durdurun. Yani Türkiye'yi ve Türkleri ve Sayın Erdoğan'ı durdurun diye manşet atıyor Atatürk Bey adamlar.
6: İçeride de Erdoğan'ı indirelim diyorlar. Yani siz dışarıdan, onu, biz içeriden bir türlü.
12: Şimdi ben onu yani kitleyi merak edenler için söylüyorum. Gerçi ben de kitleyi merak ediyorum. Nasıl bir sosyoloji var? Şimdi sokakta röportaj yapıyorlar bir ablamızla. Haluk Levent'le ilgili bir soru soruyor. Bugün diyor gene veririm diyor. Şimdi ne diyorsun abla, sen ne yiyorsun, ne içiyorsun demek isterim kendisine. Hani bize dünya bu pencereden baktığınızda nasıl baktığını biz görüyoruz ve gururlanıyoruz. Ama iç siyasete döndüğümüzde

0: ifade Mehmet Uçun Bey'in çok güzel bir tespiti var. Bugün yazısını okudum. Elitist faşist diyor. Elitist faşistin bir tanesi de çıkıp Franco'dan örnek verip Franco devriminde ben oradaydım, Franco öldü ve oradaki rejim bitti gibi manasız, aslında manalı, kendisi neyi hedef aldığını, nereye gittiğini, doçent olmuş bir adam, yayın yönetmenliği yapmış bir adam, hangi lafı nereye söylediğini, hangi sayıkla söylediğini bal gibi biliyor. Bunu çıkıyor programda deklare ediyor Atollah Bey. Yani su uyur, düşman uyumaz derken doğru söylemiş büyüklerimiz. Fırsattan istifade, arada bap bir şey varken, dur kitlede konsolide edilmişken, dur arada da ben de bir şey söyleyeyim. 79 yaşında kendinden 8 yaş küçük biri için ya ölüm de var gibi bir şeyler zırvaladı yani.
1: Şey beyefendi. Var bu tabii bu karakter haline gelmiş yani sürekli darbeleri, baskıları destekledikleri için bir karakter haline gelmiş.
0: Yani bu seçilen değil mi?
1: %50 artı 1 ile seçileni de bir şeye benzetiyor. Bir yanlışlık
0: i̇şte
1: var. Evet.
0: Bu elitist
1: seçim var ya.
0: Mehmet Uçun Bey çok güzel bir tespit yapmış. Hani ya bunu nereye koyalım ya, biz bunu nasıl tanımlayalım dedik. Gerçekten bu elitist faşist tanımı bunlara cuk diye oturuyor Atollah Bey. Fatih Altaylı'ya bakıyorsunuz, her gün ben adliyedeyim diyor. Her konuda bir ahkam kesiyor. İsmail Saymaz o cezaevindeyken ziyaret etmişti. Dedi ki ben siyaset konuşmayacağım. Ya dün mü ondan önceki gün mü Özgür Özel Bey'i programınızda ağırlıyorsunuz. Ya siyasetin dibini yapıyorsunuz. Yürürken her haliniz, yemek yerken her haliniz, vücut diliniz, yani siyaset yapıyorsunuz. Yani bu elitist faşist kavramı gerçekten bu örgütlü kötülük için net söylenmiş şeyler. Bakın Ahbap Derneği'nde gördüğümüz isimler Gezi Parkı'nda en öndeydi. 17-25'te en öndeydi. Orman yangınlarında en öndeydi. Yani sanat sepet tayfasından işte zengin tayfaya kadar hepsi hükümet karşıtlığında, onu da geçtim, Erdoğan düşmanlığında o payda da birleşip bu nefretlerine, bu olaylara destek vererek, teşvik ederek, sosyal medyada insanları örgütleyerek bu desteği ve katkıyı sağladılar. Hepimiz de oradaydık Atollah Bey. Kastan gelmedik yani.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla biz hani ben açıkçası savunma sanayindeki gelişmeleri, Türkiye'nin nasıl göründüğünü dış medyaya bakarak, uluslararası medyaya bakarak, Yunan medyası ve İngiliz medyası özellikle bakarak burada daha doğru sonuçlar alındığını, Türkiye'nin o pencereden nasıl göründüğünü tespit için oradan bakmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Tavsiye ederim Atollah Bey.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz Cem Bey. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Buyurunuz efendim.
2: Merhabalar.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum.
2: İyi günler, teşekkürler size de.
1: Buyurun, kiminle görüşüyoruz efendim?
2: Hasan diyelim.
1: Ya ismin neyse onu söyle baba.
2: Onu diyorum.
1: Çok güzel. Mektup yazdım Hasan'a. Hasan'a.
2: Hasan'a.
1: Söyle Hasan.
2: Abdurrahim Karakoç.
1: Ha buyursunlar, evet ya.
2: Allah rahmet eylesin.
1: Amin.
2: Aslında çok konuşacak şey var da ben 2-3 şey söyleyeceğim size.
1: Buyurunuz tabii.
2: Bir, şu hal yasası neden çıkarılmıyor? Uzun yıllardır
1: bir şey biliyor musunuz? Bir yere mi takılıyor, nedir?
2: Vallahi bilemiyorum işte. Herkesin kafasında soru işaretleri var. Neden çıkmıyor yani? İnsanlar bunu sorguluyor biliyorsunuz.
1: Direkt üretici pazara gelsin diye değil mi?
2: Yani birileri para kazansın artık aradan. Birilerinin cebine para mı girsin? Neden çıkarılıyor hal yasası? Pazarda bakın ben 2-3 hafta önce Mersin'deydim. Muz üreticisi diyor ki yemin ediyorum diyor 7 liraya benden çıkışı var diyor. Siz bunu diyor 80 lira yiyorsunuz diyor.
1: Neyi efendim dediniz?
2: Muz
1: değil mi? Muz, evet.
2: Evet.
1: Bu sene de çok bereketli ya. Her yerde muz dağ
2: ama
1: gibi.
2: Ama üretici kazanmıyor. Üretici kazanmıyor. Sorun orada. Yani aradakiler kazanıyor. Aracılar.
1: Evet.
2: Hal yasası neden çıkarılmıyor? Evet. İki, Tarım Bakanımız ya işte sürekli atıp tutuyor da işte etimiz var, sudur budur. Bakın ben 58 yaşındayım. Çocukken bir haber gelirdi. Et balık kıyma satıyor diye. Yarım saatte 200 metre kuyruk olurdu. Yarım kilo kıyma alırdık sıra bekleyip. Bu yaşıma geldim hala sıra bekliyorum 1 kilo kıyma için. Yani burada bir anormallik var sanki değil mi?
1: Evet. Ha biraz daha ucuz olduğu için ya da şey.
2: Ucuz olduğu için diye bakın. Bir
1: ya da sağlıklı alıyoruz diye oradan alıyorsunuz. Çünkü evet, bir sürü kasap insanlar var. Her yerde et var da ama orayı tercih ediyorsunuz. Evet.
2: Çünkü et

0: balık halkın hani şey kurumu ya burası. Hmm. Daha uygun almak gerekiyor ya.
1: Evet.
0: Gidiyorsunuz 200 saat bekliyorsunuz, 1 kilo kıyma alıyorsunuz. Yani 50 senede hiçbir şey değişmedi. Hmm. Hala sıra bekliyorum ben.
1: Hmm. Bir tüp kadar... tüp çay şeker değil mi? Un kuyruğu yok. Onlar yok. Bir de banka kuyruğu
0: vallahi
1: yok.
0: Çok güzel söyledin.
1: Emeklilerin.
0: Evet, yani bu zaten olması gereken bunlardı. Biz bu yöneticileri neden seçiyoruz? Bize hizmet etsinler.
1: Demek ki birçok kuyruğu bitirmişler, bir kuyruk kalmış. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. İnşallah o kuyruk da biter. Bakalım kim var telefon attığımızda, fazla beklemeyelim. Evet, alo, buyursunlar efendim. Alo.
2: Fazla beklemeyelim.
1: Buyursunlar efendim.
2: Atalım Bey, iyi günler.
1: İyi günler diliyorum, hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
2: Hoş bulduk efendim. Öncelikle bu bütün belediyelerin ilçe olsun, büyükşehir olsun yaptıkları bütün kabahatler, suçlar kamuoyunun göz önünde cereyan ediyor değil mi efendim?
1: Aşağı yukarı tabii, tanıklar var, Maslak raporları var, söyledikleri var, evet.
2: Evet, ama milletimiz bugün seçim olsa, yerel seçim, hala aynı partiye oy verecek vatandaşlarımız var mı, onu merak ediyorum.
1: Var.
2: Yani bunlar nasıl dönecek? Bunlar daha doğru yolu bulması için ya da doğruyu tercih
1: etmesi için. Çok güzel.
2: Nasıl
1: olsa da inanırlar diyorsunuz. Ya evet. Neler söylüyorsunuz? Baba daha ne olsa da göstersek ya da görünse de falan. Evet.
2: Bunun sorusunun cevabını ben de merak ediyorum. Şimdi bir alıntı var. Bunu size okumak isterim.
1: Buyurun.
2: Paralı kitap yok. Arabasız ev yok. Traktörsüz köylü yok. Üniversitesiz şehir yok. Havaalanı olmayan hemen hemen il yok. Yardım almayan aile yok. Köstebek yuvası yollar yok. Devlet yardımı almayan hasta yok. Maaş almayan yaşlı yetim dul yok. Evet. Kardeşim sen daha ne istiyorsun? Bu kadar efendim.
1: Tabii, çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum efendim. Sağ olun efendim. Bir fotoğraf ortaya koydular efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
3: Alo Bey.
1: Buyurun efendim.
3: Kayseri'den Fikret Erciyaz.
1: Efendim buyursunlar.
3: Ya biraz önce bir kardeşimiz kuyruktan bahsetti ya.
1: Ha, bir tane kuyruk kaldı abi. Onu da halletmemiz lazım.
3: Aslında öyle değil bak. Şöyle.
1: Buyurun.
3: Tarım-kredi kooperatifi ben oradan dondurulmuş parça et ve kıyma alıyorum. Evet. Her fiyatına mark şeyim. Allah kuramıyla söylüyorum.
1: Tabii.
3: Yani bak bunu yemin ediyorum.
1: Yo, ben her akşam birkaç şeyi markete giriyorum. Birisi de dediğin markete. Doğru söylüyorsun.
3: Evet. Oradan ben her ay oradan bir kilo kıyma, bir kilo et alıyorum. Emekliyim. O bana yetiyor ve yarı fiyatını alıyorum neredeyse. %50, %40 daha ucuz. Sonra bir fındık içi geliyor. 75 lira. Yani 750 lira dışarıda 1500 lira.
1: Evet.
3: Burada öyle bazı şeyler var ki onu bilmek lazım. Her zaman da gelmiyor ama geldiği zaman da almak lazım. Bunu da değerlendirmek lazım. Vicdanı koyup, elini vicdana koyup.
1: Bilinçli lazım. Tüketici olmak lazım. Diyorsun.
3: Yani ben son zamanlarda hiçbir zaman için kasaptan et almıyorum. Ha. Gidiyorum oradan. Çok da güzel ha. Şeyin, etbalık kurumunun kestiği bu şeyi.
1: Evet.
3: İnanın çok da güzel, seviyoruz. Kıyması da, eti de güzel. Dondurulmuş, sağlıklı da dolaptan yemeden önce bir gün... 1-2 saat önce veya 3-4 saat önce çıkarıyoruz. Çok güzel. Eşimiz dostumuzdan memnun. Biz de memnunuz.
1: Evet.
3: Bunu belirteyim dedim. Biraz onu
1: çok teşekkür ederim şey efendim.
3: Allah'a emanet.
1: Peki, iyi günler diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim efendim. Telefonlarımız 0212 454 56 46. Bunlar telefonlarımız ve biz çok müsaitiz sevgili dinleyiciler. Efendim vatandaşı dinliyoruz. Saptamalarımızla, tespitlerimizle size katkıda bulunuyoruz, yardımcı oluyoruz. Bir dinleyicimiz yazmış. Ya o adam ne güzel kuyruklardan bahsediyor. Tabii abi, bir kuyruk kaldı. Biz o vatandaşı destekliyoruz ama 20 tane kuyruk da bitti. İnşallah o kuyruk da bitecek. Onu bekliyoruz, bitmesi lazım ama. Yani artık öyle bu devirde efendim yumurta kuyruğu, çay kuyruğu, gaz kuyruğu, tüp kuyruğu. Vallahi ya, ondan sonra ne şeker kuyruğu ya. Çay ve şeker bulmak var ya, müthiş. Sonra bir deterjan vardı. Reklamını yapmayacağım ama o deterjana ulaşmak da ayrı bir şey ya efendim şimdi. Çamaşırı makine de yok, o merdaneliler var, sonra makineler de çıktı, şöyle elinde bir çitileyeceksin ya, aman Allah'ım ya Rabbim. Ama şimdi bolluk bereket hakikaten çok efendim. Reklama mı gireceğiz? Peki, reklama girelim ya da dinleyicimizi bekletmeyelim, ne dersin? Peki sevgili Ömer, onu da konuşturalım, sonra reklama gidiyoruz efendim. Buyurunuz efendim.
4: Merhaba, kolay gelsin.
1: İyi günler diliyorum efendim, hoş geldiniz. Buyurunuz efendim.
4: İyi günler. Bir saniye, hemen şeyden hoparlörde de yankı yapmasın diyerekten hemen çıkıyorum.
1: Peki efendim, buyursunlar. Ahizeyle konuşalım. Evet.
4: Hı hı.
1: Buyurun efendim.
4: Abiciğim.
2: Şoförüyüm.
1: Heh.
2: Ondan dolayı ülkenin her yerine gidip görüyoruz, görüyoruz.
1: Heh.
2: Şimdi bu savunma sanayimizi gurur duyuyoruz. O konuda en ufak bir tereddütümüz yok.
1: Evet. Başka neden gurur duyuyoruz efendim memlekette?
2: Ama
1: başka neden gurur duyuyoruz? Yani hastane vardır değil mi efendim?
2: Başka
1: hastaneler vardır.
2: Gurur duyuyorum.
1: Başka abi, yani Tok'la da duyuyor musun abi? Tok. Yeni aracımız. Yollar, köprüler. Başka abi? Abi çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Efendim ne yapalım? Reklama... Telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46 bunlar telefonlarımız. Kısa bir reklam, gidip geliyoruz efendim.
5: Şimdi reklamlar.
6: Sen de hayatın dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu.
7: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18. Şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Aklınızda bulunsun.
2: Elma dişlere iyi gelir. Böğürtlen bakterilerin dişe yapışmalarını engelleyerek diş eti hastalığı riskini azaltırken elma, portakal, havuç, ıspanak gibi lifli yiyecekler de dişleri güçlendirir. Kereviz de dişleri koruyan yiyeceklerden. Kereviz dişleri iki yolla korur. Öncelikle ekstra çiğnemeyi gerektiren bir yiyecektir. Bu durum ekstradan tükürük salgılamayı sağlar. Bu da çürüklere neden olan bakterileri etkisiz kılar. Buna ek olarak lifli ya da sert yapıdaki doğal yiyecekler diş etlerine masaj yapar ve diş aralarını temizler. Peynir dişler için birden çok fayda sağlar. İlk olarak ağzın pH dengesini ayarlamaya yardımcıdır. Aynı zamanda çürüklere karşı koruyup yeni çürükler oluşmasını engeller. Özellikle şekerli gıdalar alındıktan sonra yenilecek bir parça peynir, şekerin dişleri çürütme etkisini gidermesi açısından son derece önemli. Pek çok faydası olan yeşil çayın dişlere de iyi geldiğini biliyor muydunuz? Yeşil çayda bulunan kateşin maddesi ağızdaki bakterilerin yok olmasına yardımcı olurken aynı zamanda kansere karşı etkili olur. Dolayısıyla ağız kanserlerine karşı etkili bir maddedir. Bu madde aynı zamanda kötü ağız kokusuna sebep olan bakterileri de ağızdan uzaklaştırmaya yardımcıdır. Dişleri korurken beyazlatan çilek de ağız ve diş sağlığı için vazgeçilmezlerden. Çilek dişlere ve diş etlerine iyi gelir. Aynı zamanda diş taşlarının doğal yöntemlerle arındırılmasının formülünü taşır. İçinde bulunan çeşitli asitler diş diplerinde biriken taşları eritir, diş taşı oluşumunu engeller.
1: Aklınızda bulunsun.
3: Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Alimler, erenler, evliyalar, sufiler, hak aşıkları, her biri numune olan güzel insanların gönül çalan menkıbeleri. Onların hayatlarından ibretli kesitler, zaman zaman tebessüm, zaman zaman gözyaşı. Gönül pınarı, içimizdeki gizli kalmış pınarları açığa çıkaracak, gürül gürül akıtacak. Bilgimiz derinleşsin, ahlakımız güzelleşsin. Mustafa Toköz'ün daimi konuğu Osman Ünlü Hoca'nın nakilleriyle Gönül Pınarı, Perşembe akşamları saat 20'de Huzurun Sesi TGRT'de.

0: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz, beraberiz. Efendim sevgili Ahmet Kaya da geldi. Ahmet Hilmi Kaya geldiler efendim, nöbete başladılar. Bu saatte onunla beraber olacağız, programı onunla götüreceğiz. Efendim telefonlarımız 0212 454 56 46. Günü gündemi, bize dair olan her şeyi konuşuyoruz. Muhabbet bol burada efendim. Buyursunlar efendim.
1: Ben Mustafa, Ankara'dan.
0: Mustafa Bey hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk Sayın Ağacım.
0: Buyursunlar.
1: Atalı abi, ben bu kuyrukların... Ondan sonra aşırı fiyat artışlarının, efendime söyleyeyim ki, Avrupa'da Covid dönemi de dahil olmak üzere enflasyon oluyor. %2, %3, %5 artıyor en fazla.
0: Evet.
1: Türkiye'de öyle oldu ki %334'e çıktı.
0: Bir dönemler. Yani
1: Eylül 2023'ten Eylül 2024'e kadar bir sene içerisindeki artış oranı bu böyle. Bunların hepsinin çözümü gayet basit, bende var. Merak eden varsa söyleyeyim. Abi şöyle, yok senin korkacağın bir şey değil. Bir fikir. Yani ben önce şunu söyleyeyim.
0: Ya seni bir Maliye Bakanımızın danışmanı olarak ilan edeyim bu abi, programda ya.
1: Abi siz biliyorsunuz, takdir.
0: Nasıl önüne fakat geçilir efendim enflasyonun?
1: Abi şöyle geçilir. Şunu önceden söyleyeyim. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum.
0: Evet.
1: Çok da takdir ediyorum. Ama Türkiye'nin jeopolitik konumu, siyaseti, şu bu su bu su, bütün dünya devletlerinin ilgisi altında. Evet. Şeyi altında. Burada öyle her şeyi kolaylıkla yapamıyorsunuz. Önce şunu söyleyeyim. Bu işi, yani fiyat artışlarına, aşırı fiyat artışlarına, efendim bazı işte et konusunu, şu konusunu, bu konusunu Tarım Bakanlığı denetleme konularını, Tarım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın bünyesinden almak gerekiyor abi.
0: Evet.
1: Peki ne yapacaksınız? Fahiş ve haksız kazançla mücadele genel müdürlüğü altında bağımsız bir yeni bir birim kuracaksınız ve bunu da Cumhurbaşkanlığı'na bağlayacaksınız. Yetkili ve etkili olacak. Bunun başına da Akın Gürlet gibi işinin delisi birisini getireceksiniz.
0: Çok güzel. Abi öyle. Örnek müthiş ya.
1: Abi tabii en güzel çözüm bu abi. Hı. Ne yapacak? Bak adam hala duman etti ya. Allah razı olsun. Herkesin duasını alıyor ya.
0: Evet.
1: Ta Uğur Mumcu'ya kadar dayandı yani Türkiye'de.
0: Tabii,
1: faili meşhur bir şey kalmayacak dedi. Ve gerçekten yapıyor. Abi böyle korkusuz. Yani bu aşırı fiyat artışlarının hem devlete zararı var, hem millete, vatandaşa zararı var. Efendim olmadığı şey yok, zararı yok yani. Düşün ki demin bir katılımcı bir arkadaş da söyledi. Eğer bu fiyat artışları, o Almanya'dan gelen galiba, böyle devam ederse seçimlerde, efendim Tayyip Erdoğan kazanamazsa abi, devletin bekası söz konusu. Bu fiyat artışları gerçekten çok önemli. Aşırı fiyat artışları. Ve hiçbir şekilde ben onu da kısaca söyleyeyim. Enflasyon deniyor. Enflasyon, iki türlü enflasyon var. Birincisi talep enflasyonu. Yani üretimle miktarlar talebi karşılayamaz. Halk daha fazla almak ister. Fakat üretim kapasitesi Türkiye'de öyle, dışarıdan da getirmeyen.
0: Bu bizde var mı abi ya?
1: Efendim?
0: Biz çok alışveriş yapmak istiyoruz. Çok almak istiyoruz.
1: Evet ama
0: yani yok, Avrupa'da adam bir dilim karpuz alıyor ya da işte çeyreğini alıyor. Biz bir karpuz almadan yapamıyoruz. Kesiyoruz, hani, bitmiyor. Dolaba koyuyoruz. Ertesi günde bozuluyor, bilmem ne.
1: Atalı abi alsın diyeceğim ama şimdi şu da bir şey var, durum var. Yani asgari ücret, geçim standartının düşük olduğu bir ülkede yani talep enflasyonu söz konusu olamaz abi. Hı-hı. Aşırı talep var diyemeyiz. Niye? Sınırlı bir gelir var. Evet, maaş artışları.
0: Ama herkes asgari ücret almıyor. Türkiye'de asgari ücret hoş geldin ücretidir abi.
1: Yani işte öyle. Çoğunluk öyle.
0: Yani işi birçok yerde çoğunluk öyle değil. Birçok iş yerinde, marketlerde.
1: Yani iş kesimi.
0: Efendim tabii böyle girdiğinizde öteki, hele hafta sonları gençler abi. Vallahi yer bulamıyorsun bir yerde falan. Yani fakat alışveriş çok iyi de onu öncelikle bir şey yapalım bence Mustafa abi. Şöyle şuurlu diyorlar ya, şuurlu tüketici. Biz yani evet, çok fazla alıyoruz, çok israf ediyoruz. Onda da çok büyük etki var. Ama senin dediğin, senin dediğin hakikaten sıkıntı içerisinde olan asgari ücretli de var, düşük ücretli olanlar da var. Efendim çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum. Bu sohbet bitmez. Telefon attığımızda bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim.
2: Selamünaleyküm Atallah.
0: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Kimle görüşüyoruz?
2: Osman, İstanbul'dan arıyorum.
0: Buyursunlar Osman Bey, inşallah. Sizi arıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz Osman Bey?
2: Tasarım dedim üstadım, daha önce söylediniz.
0: Öyle mi efendim? Tasarım yapıyorsunuz.
2: Takı tasarım iş yapıyorum. Ha. Emekliyim.
0: Tabii emekliyim, ben unutuyorum ya. Dinleyici biraz profil renkli ben, fazla farklı olunca. Musabe sizi dinliyoruz efendim.
2: Geçen gün bir arkadaş dedi ya, tasarımcıya sorsaydın ya. Ha. İşte, şöyle ekonomi nasılmış, satışlar nasılmış. Efendi diyorum ben o kardeşimize. Ben de emekliyim seni gibi ama ben çalışıyorum şu an.
0: Tabii.
2: Yani bunu bilesin yani. Ben çalışıyorum yemeği usulü.
0: Avrupa'da zaten 67'ye dayandı, insanlar çalışıyor, evet.
2: Boş boş gezip de konuşmuyorum, ben çalışıyorum yani. Hem emekliyim, evimi geçindirmek için de çalışıyorum yani.
0: Bir zanaat da var, evet.
2: Evet. Şimdi
0: İlber Ortaylı'nın Hayatı Planlamak, biraz reklam gibi olacak diye küçük bir kitabı var. Orada çok enteresan bir cümle hoşuma gitti. Ne diyor biliyor musunuz? Gelecekte rahat etmek istiyorsanız ya da çocuklarınız, bir zanaat öğretin diyor. O çok önemli. Şimdi sen de tasarımcısın ya, seni tebrik ediyorum. Buyurunuz efendim.
2: Ya Ataullah Bey, şimdi şöyle, emeklilik maaşının yetmediğini bu ülkenin ekonomisini herkes biliyor.
0: Evet.
2: Yani bu manada biz de zamanımızı değerlendirip vaktimizi hayır yolunda kullanarak helal lokmamızı kazanmaya çalışıyoruz.
0: Üretiyoruz. Evet.
2: Yani bunu İkide bir başa kalkmanın, şey yapmanın başımızdaki yöneticilere manası yok. Herkes bunu biliyor yani. Yapılanları görmezden gelip olumsuzlukları da dile getirmek hoş bir şey değil. Ben bir soru sormak istiyorum. Bu merak ettiğim bir soru. CHP diyor ki bizim kurucu liderimiz Mustafa Kemal Paşa'dır. Tamam. Yeni parti kuruldu. Onlar da diyor ki biz Mustafa Kemal Paşa'nın askerleriyiz. Tamam. Ben merakımdan soruyorum hani.
0: Biz kimin askeriyiz ya? He. Ne demek istiyorlar bunlar kardeşim?
2: Ben merakımdan kamuoyuna şu soruyu soruyorum.
0: Merak Tuncay yapardı için. Tuncay, enişte Tuncay.
2: Merak ettiğim için soruyu soruyorum.
0: Evet.
2: Ataullah Bey, Mustafa Kemal kaç tane parti kurdu? Mustafa Kemal Paşa kaç tane parti kurdu? Hanginiz Mustafa Kemal Paşa'nın askerlerisiniz? Yani merak ediyorum. Bu o CHP diyor ki biziz. Yeni parti diyor ki biziz. Kaç tane partisi var Mustafa Kemal Paşa'nın? Hanginiz Mustafa Kemal Paşa'nın askerlerisiniz? Eğer askerleri idiyseniz neden ayrıldınız CHP'den? Bu soruları ben sormak isterim.
0: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyoruz efendim. Alo. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm Atallah Bey.
0: Aleykümselam efendim. Hoş geldiniz. Buyursunlar. Kiminle görüşüyoruz?
3: İstanbul'dan Ahmet Bey, Atolla Bey.
0: Buyursunlar Ahmet Bey, sizi dinliyoruz efendim.
3: Şimdi Atolla Bey, aslında Mehmet Şimşek enflasyonu düşürmek istiyordu. Hatta planlarını da yapmıştı. Bu sene sonu %20'leri görecekti. Ama şimdi öyle bir...
0: Savaş mı çıktı yoksa?
3: Evet, maalesef öyle bir yerde yaşıyoruz ki tam bir cennette yaşıyoruz ama şeyde de cehennemde yaşıyoruz.
0: Çünkü etrafımızda da ateş çemberi.
3: Aynen, şu Suriye Savaşı vardı. İşte o bitti. İşte yukarıda Ukrayna Rusya savaşı, o derken bu sefer Amerika, İran ve İsrail savaşı. Şimdi bu savaş biteceği de gözükmüyor yani, çünkü yani tam bir papatya falı oldu yani. Bugün hiç kimse çıkıp da bugün bu savaş bitecek diyemiyor çünkü Trump denen birisi var şu anda. Şimdi o yüzden şu anda enflasyonun bu sene zaten hani devlet de böyle bir şey yapamıyor, bakın faiz de inmiyor, faiz son faiz toplantısında indiremediler. Evet. Çünkü faizi indiriyorsun, dolar çıkıyor. Bunların hepsi birbirine bağımlı. Tabii şimdi dünyada baktığımız zaman biz hani işte İYA'da ilk üçteyiz. Gerçekten güzel işler yaptık ama enflasyon konusunda biraz daha beklememiz gerekiyor. Yani bu İran kısa vadede savaşı bitmediği sürece maalesef buralarda duracağız. Çünkü niye? Biz petrol alıyoruz, doğalgaz alıyoruz. Ne kadar petrol de çıkarsak, doğalgaz da çıkarsak iç tüketimi hala karşılamıyor. işte benzin fiyatları 70'i görüyor, 75'i görüyor, 80'i görüyor, işte tekrar 70'e düşüyor. Bunlar da enflasyonu maalesef etkiliyor. Bir de enflasyon hani neden Türkiye'de var? Birincisi biz 80 milyonu geçtik nüfus olarak. Şimdi geçen sene kira ne kadardı kilosu, değil mi? Benim bildiğim kadarıyla çok yüksek fiyatları gördü kira.
0: Evet.
3: Şimdi kirazı yani neredeyse yere dökecekler yememiz için. Çünkü niye? Bir nüfus var, bir de üretim var. Şimdi eğer kiraz üretimi mevcut nüfusu karşılamayınca geçen sene pahalıydı. Bu sene de biliyorsunuz yağmur yağdı.
0: Bereket var, evet.
3: Ne oldu? Kiraz fiyatı düştü.
0: Tabii.
3: Şimdi yani enflasyon bundan etkileniyor. Bir de maalesef yani bunu da kabul edelim artık. Fırsatçılar var kardeş. Ya fırsatçılar var. Yani bunu konuşmaya gerek yok. Şöyle bir örnek vereceğim. Belediyeler sosyal tesisler açtı Abdullah Bey. Yani evet. Yemek yemek için, işte ne bileyim çay içmek için. Bakın bir örnek vereceğim. Geçen gün 3 tane eve tatlı aldım. Tamam mı? İşte Kazandibi falan filan. Oğlumla 4 tane çay içtik, tamam mı? Ayıptır söylemesi, 2 de oğlu tatlı yedik. Atollah Bey 700 lira hesap ödedim. Şimdi çıkın caddeye çıkın. O sosyal tesisler için ana caddeye çıkın. Var ya böyle ana caddede şeyler, evet. Pastaneler. Orada aynı hesaba 2000 lira ödüyorsunuz. Ya kardeş, belediye de para kazanıyor bu işten. Yani bize 700 liraya satarken 700 liraya mal etmiyor ki. Adam belki 500 liraya mal ediyor. 200 lira kar koyuyor, bize satıyor.
0: Tabii.
3: Kardeşim. Şimdi belediye de aynı unu aynı yerden alıyor. Şekeri de aynı yerden alıyor.
0: Evet.
3: Sen o 700 liralık tatlıyı 2000 liraya satıyorsun. Adam 700 liraya satıyor. Yani sen 1000 liraya satsan kazanacaksın. Yok abi ben 2000'e satacağım. İşte bundan kaynaklanıyor. Bir de bunlar da var.
0: Evet.
3: Bunlar da etkili olunca maalesef biz bir enflasyon yaşıyoruz.
0: Son çok enteresan bir fırsatçılık örneği verdiniz efendim. Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyoruz Ahmet Bey. Bir telefon attığımızda kim var efendim? Buyursunlar efendim. İyi günler diliyorum. Alo.
4: Hayırlı mesailer olsun. Hayırlı yayınlar olsun.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Kiminle görüşüyoruz?
4: Ben Ankara'dan Seyfettin emekli.
0: Buyursunlar Seyfettin Bey. Emekli Bey arıyor. Seyfettin Bey kaç senedir emeklisiniz? Hiçbir iş yapmıyor musunuz?
4: Ben 10 sene oldu emeklerim. Hala çalışıyorum.
0: Maşallah ya. Ne iş yapıyorsunuz?
4: Ben şu anda bir özel bir şirkette güvenlik sektörü gibi.
0: Hayır, yine çalışıyorsunuz. Evet.
4: Ya çalışmak mecbur. Çocuk düğünü yaptık.
0: Ya yetmiyor değil mi maaş, doğru.
4: Onlara destek amaçlı. Yoksa kendimize yeter de.
0: Öyle mi?
4: Şimdi benim bir konu.
0: Buyurunuz tabii sana. Buyursunlar efendim.
4: Vallahi biz seviyoruz. Siz gerçekten Türkiye'de yayınların üstünde bir numarasınız.
0: Biz de sizi seviyoruz.
4: Ha, şimdi benim değineceğim konu zaten asgari ücretle olacak.
0: Heh.
4: Şimdi açlık sınırı 36'dan bahsediyorlar. Asgari ücrette şu anda 28. Senede diye var diyor.
0: Evet.
4: 8 milyona yakın bu asgari ücretli bir nüfus var.
0: Hmm.
4: Yani bunların belki yarısı evli veya evli bekar çalışamayanlar. Bir de şu var mesela.
0: Aynı evde kalıyor anneyle babayla çoğu.
4: Evet. Ya o tabii öyle kalan da var. Hepsi öyle değil. Bir de şimdi nüfus aşağı doğru inişe geçti deniyor mesela.
0: Maalesef. Ama aşağı o doğru abi.
4: 20 sene sonra belki Türkiye'nin nüfusu 70 milyona düşüyor. Allah göstermesin yani.
0: 86 milyonuz, evet. Yaşlanıyoruz abi.
4: Şimdi bizi devleti yönetenler de izliyor bu. Yani her yerden izleniyor. Buna bir el atmaları lazım. Asgari ücreti tam enflasyonu şunu bir şey yapıyor ama onlar da yani açıktan ölsün yani piyasanın hali.
0: Yok veriyor. Abi yani asgari ücreti yani bir delikanlıya 50 bin lira da versen evlenmiyor.
4: Ya,
0: hayatını abi. Yaşıyor şundan dolayı o psikolojiyi ben biliyorum. Şöyle diyor. Evet. Bireysellik çok ön planda. Yani ben çocuğum efendim ağlayacak da çocuk efendim gece uykum kaçacak. Ay bir hanımefendiye gelin hanıma efendim şey yapacağım. Ben ona niye katlanayım ya da gelin hanım ya da gelin adayı. Aman elin oğlu falan.
4: Evet.
0: Ben de bir kırık efendim şeyle bavulla geldim. Gece de çalıştım, evlendim de, evet kira da verdim ama sonra yavaş yavaş işi düzelttik. Yani durum değişti abi. Şu anda öyle. Asgari ücret 50 bin lira da olsa gene o delikanlı ya da hanım kızımız birçoğu yani belki yok. Evlenen olur da birçoğu evlenmez abi.
4: Teşvik olur yani bir teşvik olur.
0: Ya olabilir tabii doğru gerçekten. Yani Anadolu insan Anadolu sana katılmakla beraber ama böyle bir trend de var söyleyeyim abi sana.
4: Şimdi bir açlık sınır 36'dan bahsediyor 28 yani şimdi.
0: Evet.
4: O
0: O ayrı bir tabii o konuşuruz ama dediğim gibi o yani yani evlenilmiyor. Eğer gençtir ya da bu 28 değil de 50 bin lira versek belki evlenirler. Olabilir. Evlenen evet. de çok çıkar ama evet. hakikaten gençlerin şimdi fikri zikri biraz farklı abi.
4: Tabii nesil değişiyor da ben Atarlak Bey evet. emniyetten emekliyim.
0: Tabii.
4: Yıllarım geçti toplumun içinde. Tamam mı?
0: Maşallah.
4: Ben böyle izlediğim izlenimler ve
0: tabii şeyde, sen bilirsin.
4: Birinci sebebi evlenememenin sebebi ekonomik sebep.
0: O sebep de var evet. Farklı tamam, sebepler sebep de var ama çağımız bireysellik ya da kişisel evet. efendim kişisellik var ön planda biraz abi. Şimdi menfaatçılık aylık, yani.
4: Aylık 150-300 lira geliri olan bile boşanmaya gidenler de var. Nadir. Maalesef. Bunları da gördük.
0: Evlenmek ama, istemeyen de var.
4: Abi, evet. Genele bakmak lazım. 8 milyon asgari ücretinin birinci sebebi en azından %30-35'i teşkil edecek bir nüfus ekonomik sebeplerden. Evlense bile çocuk olamıyor, yapamıyor. Yani iki eş çalışsa 30'lardan 60 bin lira maaş alacak. Ev kirası var, şey var. O çocuklar evlenmiş 2 senedir bekliyor yani. Şimdi bir çocuk yapacak, çocuk olsun diyor. Onun nasıl bir çocuk olsa aylık 15-20 bin lira onun gelir masrafı olacak bir asgari ücretine. Şimdi otur bu ben anlatmam. Sadece benim bir evladım da var bu işin içinde ama.
0: Tabii. Evlenmek istiyor mu? Niyeti nedir abi?
4: Efendim?
0: Niyeti var mı evlenmeye? Yoksa bir bahane mi üretiyor?
4: Yok ben 3 tane evlendim. Atarlı Bey bak. 3 tane evlat evlendim.
0: Maşallah.
4: 3 tane torunumuz var. Yani şimdi bak. Şimdi
0: Allah bağışlasın. Bu da evlenmek istiyor mu abi?
4: Onu everdim zaten. Evli yok, bekar yok benim evim.
0: Hah tamam peki. Çok teşekkür ederim efendim. Tamam. Telefon hattımızda dinleyicimiz var efendim. Fazla bekletmeyelim. Zamanımız daralıyor efendim. Buyursunlar efendim.
5: Efendim selamlar, saygılar.
0: Bir mukabele efendim. Kiminle evet, görüşüyoruz?
5: Ben Mehmet, İzmir'den.
0: Buyursunlar Mehmet Bey. İzmir'den Mehmet Bey arıyor efendim.
5: Evet efendim, evet. Sayenizde güzel insanların duyguları, güzel duygularını duyduğum için size çok minnettarım. Ayrıca kanalınıza da tabii ki.
0: Çok teşekkür ederim efendim.
5: Allah razı olsun.
0: Sizden de efendim.
5: Ben dedim ki küçük bir hikaye anlatayım.
0: Tabii efendim, buyursunlar.
5: Bir gün İsmet İnönü Doğu Anadolu'da seçim için çalışma yaparken, halk orada biliyorsunuz yani böyle dini inançlarına sahip çıkan halkımız var orada.
0: Evet.
5: Bir aile.
0: Anadolu insanı diyor ki, öyledir, evet.
5: Evet, Anadolu insanı işte. Diyor ki, siz hiç Allah'tan bahsetmediniz. Bakın diyor, burada Allah'ı duymak isteyen insanlar var. Diyor, Allah'a ısmarladık dedik ya diyor.
0: Çok güzel. İsmet Paşa mı demiş? dedik canım kardeşim ya valla. Ama bu konuda Mevhibe Hanım'la arada bir kapışıyorlarmış. Mevhibe Hanım biraz evet, daha evet. şey, evet.
5: Evet, bir de şeyde bu Lozan Anlaşması'nda İsmet İnönü orada şey yapıyor, görüşmeler esnasında diyor ki dönüşte, ya diyor Yunanlılara öyle bir kazık attım ki diyor, bütün Ege bölgesinin hava kontrolünü onlara verdim diyor.
0: Ha, bravo. Başımızdan attık gitti.
5: Evet, hava sahasını onlara vermiş. Bugün Yunan hava sahasının sınırları bizim sınırların bir mil ötesinde yani.
0: Evet.
5: Buradan Yunanistan'a geçerken Türk Hava Yolları iki tarafa birden aynı anda rapor vermek zorunda. Bir çıkış raporu veriyor, bir giriş raporu veriyor.
0: Fakat İsmet Paşa bir günde şöyle oturmuş gene, lan demiş, bu adalar da bize çok yakınmış oğlum demiş ya. İyi akşamlar İzmir'e efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Efendim buyursunlar. Alo.
6: Alo, iyi günler.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
6: Allah'a merhaba.
0: Merhaba efendim, ses niye boğulu geliyor? Kulaklıkla mı konuşuyoruz?
6: Bir saniye evet.
0: Ha biraz şimdi, net konuşalım efendim. Bu arada kiminle görüşüyoruz beyefendi?
6: Faruk Altınkaynak ben.
0: Buyursunlar şu Faruk Bey. İstanbul'dan mı?
6: İstanbul'daydım daha önce, şimdi Antalya'dayız.
0: Vay be, Antalya'da ben, çok sıcak ya. Allah yardımcınız.
6: Çok sıcak evet. Buyurun. Pazarlama işi yapıyoruz, gidip geliyoruz da.
0: Ha.
6: Şimdi Atalla Bey, tabii gündemimiz çok yoğun. Her şey şu anda tabii. Kimisi kuyruktan, et kuyruğundan bahsediyor. Kimisi başka şeyden de. Ben kısaca şunu söylemek istiyorum.
0: Tabii.
6: Günümüzde insanlarda bir şükür eksikliği var.
0: Evet.
6: Yani hamdolsun her şeyimiz var ama şöyle bir dönüp de bugün Filistin'de bir bardak su içemeyen çocuklarımız var. Ne bileyim, dünyanın birçok yerinde açlıktan ölen insanlarımız var. Fakat israf çok. Yani özellikle yeni nesile biz iktisat yapmayı öğretemiyoruz. Yani bugün Evde yemek var ama çocuklar dışarıdan fast food'dan bilmem neden günlük 300-500 lira para harcayıp da çok rahat bir öğüne yemek yemeyi kendilerine hani çok hak görüyorlar ama bunlar
0: mutfaktan beslenmemiz lazım. O alışkanlığı biraz, evet biraz, çocuklara
6: evet,
0: doğru.
6: İktisat yapmamız lazım. Bir ikincisi yani Türkiye'de çok güzel şeyler de oluyor. Bugün savunma sanayisi olsun. Ben yollarda sürekli gidip gelen bir insan olarak eski yollara baktığın zaman şimdiki mesela bu otoban yollara baktığın zaman gerçekten çok büyük farklar var.
0: Tabii.
6: Tabii bunu görmek lazım. Bazı insanlar görse de yine de ya bu yolları yiyecek miyiz filan diyenler var.
0: Yani, abi bakmak ve görmek arasındaki küçük nüanstan bahsediyoruz. Tabii, evet.
6: Evet yol medeniyettir. Yol olmayan yerde medeniyet de olmaz. Tabii. Bir de yani hamd etmek, şükretmek lazım. Çünkü Cenab-ı Allah şükrederseniz arttırır nimetini diyor. İnşallah biz şükredenlerden olursak Rabbim nimetini arttırır. Yani genel olarak, ülke olarak.
0: Amin.
6: Tabii öncelikle de mazlum halklarımıza da buradan yardım etmeyi herkese tavsiye ediyorum. Çünkü onlar bir bardak su bulup da içemiyor. Ama maalesef biz tonlarca ekmeği israf ediyoruz, çöpe döküyoruz.
0: Unutmamak özellikle lazım kardeşlerimizi.
6: Evet,
0: mazlumlara unutmamak lazım.
6: Mazlumlara unutmamak lazım. Çok yani şikayet etmek değil, bence biraz şükretmek eksikliğimiz var.
0: Evet efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar diliyoruz. Evet sevgili dinleyiciler bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Ataoğlu Harva. Sürçülisan ettiysem affoluna. İyi akşamlar diliyorum. Yarın 16 bülteninden hemen sonra tekrar birlikte olacağız inşallah.
7: Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: Dünya Dönerken. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Sevgili dinleyiciler, merhaba. Makaleler Arasından programında sizlerle birlikteyiz. Bugün 4 Ağustos 2026 Salı. Makalelerimizi sizler için Ataullah Arvas seçti. Ana kumanda masamızda Ömer Sasunlu bizimle birlikte. Ben Hülya Düzgün sunmaya çalışacağım. Bugünkü ilk makalemiz Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'e ait, Müreffeh Türkiye. Terörsüz Türkiye, azmimiz gerçekleştiğinde inşallah müreffeh Türkiye olacağız. Müreffeh, refaha kavuşmuş, zengin demek. O günkü dünyada manzaramız şudur. Kişi başına milli geliri hatırı sayılır seviyelere çıkmış, fert, şirket ve devlet olarak borçları hayli azalmış, iç barışı yakalamış, gıpta edilen zengin bir ülke. Bir başka söyleyişle elde etmiş olduğumuz kalkınma ve gelişmeyle yalnızca kendimize değil, bölgeye de huzur ve refah vesilesi olan bir devlet. 22 Ekim 2024'ten bu yana 2 yıldır yaşamakta olduğumuz çatışmasız iklim kanunlaşır, hukukileşirse artık insan ve iktisat kaynaklarının heba edilmesi dönemi kapanacaktır. Bu da 50 yıldır süren bir kanlı kapışmanın terk edilerek iç cephenin tahkim edilmesi sonucunu ve her aidiyetten vatandaşla kardeşliğin pekiştirilmesi güzelliğini getirir. Böylece erken cumhuriyette yapılan vahim hataların 1970'lerden itibaren kan, katliam ve terörle intikamının alınmaya kalkışılmasının fayda değil ziyan getirdiği hususunda topluca mutabakata varılmış olacaktır. Kanın kanla yunma yanlışlığı geç de olsa fark ediliyor. Ağustos 2026'nın ilk haftasındayız. Bu haftadan itibaren 2 yıldan bu yana gündemimizde olan Terörsüz Türkiye çalışması mevzuya dair bir çerçeve kanunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulmasıyla olanca önem ve ağırlığıyla siyaset, devlet ve millet gündemimizde yer alacaktır. Mevzu bahis kanun teklifi 15 maddeden meydana gelmektedir. Genel veya şahsa mahsus özel af ihtiva etmemektedir. Bu kanun inşa edilirken şehit aileleriyle gazilerin hakları, adaletin tam olarak tesisi, barışın kalıcı hale getirilmesi, aidiyetler arası dengenin sağlanması olmazsa olmaz şarttır. Terörsüz Türkiye meselesi hayati ve tarihi bir karardır. Kuvveden fiile çıkması mamur, müreffeh, huzurlu, vatandaşları bugüne göre daha zengin bir Türkiye'nin ufuktan doğmasının müjdecisidir. Lakin aksini de düşünmek gerekir. Bölücü terör 50 yılımızın kaybına ve 50 bin vatandaşımızın ölümüne sebep oldu. 2 trilyon dolar dağa taşa gömüldü. Tarihin hiçbir döneminde bu çapta bir ziyan yaşadığımızı hatırlamıyoruz. Bu sebeple işi çok sıkı tutarak adil, kararlı ve sağlam hareket etmek gerekir. Kamuoyu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na verilecek olan müstakil kanun teklifinin altında mecliste olan partilerin tamamının imzasının olmasını beklemektedir. Ancak fire verilebilir. Bilindiği gibi Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş Başkanlığı'nda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na İYİ Parti iştirak etmemişti. Gerçekçi olmayı da ihmal edemeyiz. Yarım asırdır devam eden kan ve gözyaşı selinin, ateş ve yıkımın, tereyağından kıl çekercesine bir kanunun yapılmasıyla durdurulması çok da kolay değil. İçeride bazı kısır görüşlü, kıt akıllı politik yapılanmalar kışkırtma yoluna giderek oluşmuş olan barış iklimini bozabilirler. Bununla da kalınmayıp bölücü örgüt PKK, yekpare, tek parça değildir. Suriye, Irak, Kandil, İran ve Avrupa'da uzantıları mevcuttur. Suriye PYD'si, Irak'taki Kandil merkezi, Avrupa kanadı farklı yapılardır. Amerika, İsrail, Rusya ve İran güdümündeki Suriye PYD-YPG'si duruma hakimdir. KCK ve Kandil ağırlığını kaybetmiştir. Terörsüz Türkiye sürecindeki yürüyüşümüzü sabote edecek varlıklar İsrail, İsrail'in istihbarat teşkilatı Mossad ve İran'la kimlikleri belirli, üstelik
dost ve hatta bazıları müttefik batılı devletlerdir. Türkiye'nin gizli veya açık şekilde karşısında yer alan İsrail başta olmak üzere devlet ve ajan kuruluşlar 50 yıl sonra çok pahalı şekilde yakaladığımız bu barış süreci menziline varmasın, Türkiye yine kan, insan ve para kaybetsin diye akla hayale gelmedik suikastler, bombalamalar, sabotajlar, ihanetler yapar ve yaptırırlar. 90 milyon ve mücavir devletlerle 150 milyon ya hep beraber kazanacağız veya Allah korusun hep beraber kaybedeceğiz. Terörsüz Türkiye yürüyüşümüz iç ahmaklık veya dış düşmanlıkla çelmelenirse birçok kaybımızın yanı sıra Anadolu geçişli Basra Körfezi Avrupa Kalkınma Yolu projesi de zora girer. Bu projeyi yüksek sesle demeseler bile İsrail terör örgütü ortak hedefi olan Basra Körfezi İskenderun Körfezi projesini engelleyen fikir olarak göreceklerdir. Terörsüz Türkiye hayat bulursa ülkemiz petrol ihraç eden enerji merkezi tarihine layık büyük Türkiye olacaktır. Bütün bu sebeplerle uyku yok, durmak yok, dinlenmek yok. Siyasi, diplomatik, askeri temas ve görüşmelerimizi kat be kat arttırarak şartların üstüne gitmemiz gerekiyor. Ortalık karanlık değil, güllük gülistanlık da değil. Bundan böyle istiklal ve istikbalimizin yanında yer alanlar belli olacak. Keza Türkiye'nin 2071 Kızıl Elma hedefine varmasına engel olacaklar da belli olacaktır. Terörsüz Türkiye, buna müreffeh Türkiye diyebildiğimiz gibi huzurlu Türkiye de diyebiliriz. Türkiye Gazetesi'nden Rahim Er'in makalesini sunduk. Müreffeh Türkiye. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sırada Mahmut Öğür'ün makalesi var. Anketler ne diyor? Yeni Parti mi, CHP mi? Siyasette öyle bir yeni parti rüzgarı estiriliyor ki sanki yarın seçim olsa iktidar olacaklar. Daha parti teşkilatları bile kurulmuş değil. Geride bıraktıkları CHP'nin nasıl bir siyaset izleyeceği de belirsiz. Buna rağmen müthiş bir ver coşkuyu havası yaşanıyor. Ortada adı dışında yeni bir siyaset, ezber bozan bir çıkış da yok. Halk arasında can çıkmayınca huy çıkmaz denir ya, tam öyle bir durum. Tıpkı 2023 seçimleri öncesinde %60 ile kazanıyoruz dedikleri gibi. Oysa daha yeni kavgalı bir ayrılık yaşayan, belediye kaynaklı ağır yolsuzluk yükü taşıyan bir parti için zafer naraları atmak da, dağ fare doğurdu demek de çok erken. Buna rağmen yine de CHP gibi 100 yıllık bir partiden ayrılan ve daha çok milletvekilini peşinden sürükleyen yeni partinin anketlerdeki durumu merak edildi. Acaba denildiği gibi yeni parti %35-40'larda mıydı, yoksa bırakıp gittikleri CHP ile oyları karpuz gibi ikiye mi bölünmüştü? Birkaç araştırmaya baktım, optimal araştırma hariç hiçbirinde bu sonuçlar yoktu. Çok merak edildiği için bugünlerde neredeyse bütün araştırma şirketleri bu konuya öncelik vermiş. İlk dikkat çeken araştırma Betimar'dan geldi. 2023 seçimlerini neredeyse sıfır hata payıyla bilen Betimar Başkanı Gürkan Duman, 22-26 Temmuz arasında 26 ilde 3000 kişiyle yaptıkları araştırmanın sonuçlarını yayımladı. Soru belli. Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz? Önce çok merak edilen 3 partiyi verelim. Kararsız seçmenler dağıtıldıktan sonra tablo şöyle. AK Parti %35.8 ile birinci parti, Özgür Özel'in yeni partisi %19.3 ile ikinci, CHP ise %9.4 ile dördüncü parti. Doğrusu ekonomideki negatif duruma rağmen AK Parti'nin birinciliğe dönüşü şaşırtıcı değil. Ülke yönetimi söz konusu olduğunda seçmen sadece cebine bakmaz. Güven veren lidere, ülkenin küresel ve bölgesel pozisyonuna ve savunma direncine bakar. Yeni partinin %19'larda olması biraz abarttıkları için hayal kırıklığı yaşatabilir ama onca belediye eksenli iddiaya ve kavgalı görüntüye rağmen bu oyu almaları da küçümsenecek gibi değil.
Aynı şey CHP için de geçerli. Artık bitti denilen ve müthiş bir medya saldırısına uğrayan CHP'nin %9 oyla varlığını sürdürmesi kimseyi şaşırtmasa da terk edenleri bir hayli şaşırtmıştır. MHP ve DEM Parti ise %8.8 oranıyla önümüzdeki sürecin vazgeçilmez iki aktörü olmayı sürdürüyor. Son yıllardaki birçok seçimde başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken Optimar araştırmanın 20-30 Temmuz arasında yaptığı anket sonuçları ise diğerlerinden bir hayli farklı. Optimar araştırma başkanı Hilmi Taşdemir bu farkı CHP logosuna ve seçmen hafızasındaki yerine bağlıyor. Bu araştırmaya göre oy dağılımı şöyle: AK Parti %34.24, CHP %16.25, Yeni Parti %12.55, DEM Parti %11.84, MHP %8.71. Geri kalanlarsa İYİ Parti, Saadet, Zafer devam ediyor. Bu iki anket CHP'den ayrılan Yeni Parti'nin işinin hiç de kolay olmadığını gösteriyor. Yeni Parti'yi kuran ekip yaşadıkları birçok şeyi Başkan Erdoğan'ın yolculuğuna benzetmeye çalışsa da olmuyor. Olmaz da. Atalarımız boşuna dememiş. Karga bülbüllü taklit edeyim derken ötmeyi unutmuş. Yıllar önce Ertuğrul Özkök'ü medyanın en zehirli dili olarak yazmış ama siyaseten vesayet rejiminin temsilcisi dışında bir yere oturtamamıştım. İmdadıma Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un o klas elitist faşist tepkisi yetişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın demokratlığı üzerine elitist faşistler söz söyleyemez başlıklı yazısında sadece şu bölümü aktarmak yetiyor. Nerede olursa olsun elitist faşistler demokrat olamaz. Dertleri demokrasiyi savunmak değil, kendilerine avantajlı pozisyon sağlamak için demokrasiyi kullanmaktır. Bu elitist faşistler aynı zamanda batıcılıkla zihinlerini asimile etmiş, batı fetişisti, hatta zihnen batıcılığın kölesi olan tiplerdir. Dolayısıyla batının örtük ama giderek açığa çıkan polis devletlerini demokrasi diye yere göğe sığdıramazlar. Gösteriş düşkünü oldukları için batıdaki parıltılı demokrasi makyajına hayran olurlar. Dökülmeye başlamış o makyajın altındaki çirkinliği görmezler, görmezden gelirler. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün makalesini sunduk. Anketler ne diyor? Yeni Parti mi, CHP mi? Hürriyet gazetesiyle devam ediyoruz. Abdülkadir Selvi'nin makalesi var. İşte terörsüz Türkiye yasa teklifi. DEM Parti tarafı bazı pürüzler olduğunu söylemişti. Pazar günü İmralı heyeti Öcalan'la görüştü. Öcalan'ın henüz her şey çözülmüş değildir ancak negatif yaklaşmayı gerektiren bir durumda yoktur diye yaklaştığını açıkladı. Öcalan'ın siyasetin çıkaracağı yasa bu sürecin önünü açacak anahtar niteliğindedir dediği ifade edildi. İmralı heyetinin döndüğü akşam kapsamlı bir çalışma yapıldı. Dün de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Grup Başkanı Abdullah Güler'le görüştü. Birkaç noktada ortaya çıkan pürüzlerin olduğu ve bunların giderildiği söyleniyor. Türkiye'ye dönenlerin siyaset yapmasındaki kısıtlamaların çerçevesinin daraltıldığı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında kurulacak olan komisyon fonksiyonlarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı ifade ediliyor. Eğer bir aksilik olmazsa teklif diğer partilerin de ortak teklifi olarak bugün meclise sunulacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis tatile girmeden yasal düzenlemenin çıkması talimatı var. Erdoğan son dönemde yaptığı tüm konuşmalarda terörsüz Türkiye konusunda kararlı mesajlar vermeye özel bir önem veriyor. Süreci bozmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Terörsüz Türkiye menziline erişecektir diye konuşuyor. Terörsüz Türkiye konusunda çaba gösteren isimlerden biri olan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da yasal düzenlemenin partilerin ortak teklifi olarak meclise gelmesini beklediklerini ifade etti. Süreç 15 Temmuz'da MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı sunumla birlikte yeniden ivme kazanmıştı.
PKK'nın silah bırakması için geçmişte pişmanlık yasası ve eve dönüş yasası çıkarıldı. İlk kez bir yasa çıkarılmıyor ama bu kez her şey farklı. Türkiye farklı. Askeri vesayet altındaki bir Türkiye yok. Sürecin mimarı, gerekirse baldıran zehri içmeye hazırım diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise sürecin başarılı olması için tarihi bir rol oynuyor. İç ve dış konjonktür lehimize. Amerika'nın desteği yanımızda, Irak ve Suriye'deki denklem de yanımızda. Öcalan sorumluluk üstlenmiş durumda. Un var, şeker var, yağ var, sıra helva yapmaya geldi. Peki yasal düzenlemede neler yer alıyor? Elbette ki madde madde ne olduğunu meclise sunulduğunda göreceğiz ama bir çerçeve sunabiliriz. Yasal düzenleme 3 kesimi kapsıyor. 1- Suriye ve Irak'taki örgüt mensupları, 2- yurt dışındaki örgüt üyeleri, 3- örgüt üyeliğinden dolayı mahkum olanlar. Peki yasal düzenlemede ne var? 1- Yasal düzenleme geçici olacak. Yasa çıktıktan sonra örgüt üyelerine 6 ay içinde silahlarını bırakıp Türkiye'ye dönmeleri için çağrı yapılacak. Silahlarını bırakanlar 3 yıl süreyle yeni bir suça karışmadıkları takdirde siyasi faaliyette bulunabilecekler. Bir de yasanın kapsamında olmayanlar var. 1- Öcalan. 2- Sayıları 180 civarında olduğu söylenen Cemil Bayık ve Murat Karayılan başta olmak üzere Kandil'deki örgütün lider kadrosu. 3- Askerlerimizi ve polislerimizi şehit edenler. Yasadan yararlanacak olan örgüt mensupları ağırlıklı olarak Kuzey Irak'taki kamplarda ve Suriye'de bulunuyor. Kuzey Irak'taki örgüt mensuplarının sayısının 2800 kişi olduğu söyleniyor. Suriye'de Türk vatandaşı olan 1500 civarındaki örgüt mensubunun ise Türkiye'ye gelmesinin önü açılacak. Cezaevlerinde ise örgüt üyeliğinden dolayı yargılanıp mahkum olmuş 3900 kişi bulunuyor. Bu sürecin koordinasyonu için iki önemli mekanizmanın kurulması öngörülüyor. 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu kurulacak. DEM Parti bu kurulun isminde ve fonksiyonlarında değişiklik yapılmasını istiyor. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İzleme Komisyonu kurulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın belirli sürelerle bu iki kurulu da bilgilendirecek. Yasa meclisten geçtikten sonra örgüt üyelerine silahını bırakıp Türkiye'ye gelmeleri yönünde çağrı yapılacak. Merkezi Kandil'de olan örgütün ağırlığının Kuzey Irak'ta olduğu biliniyor. Erbil'de ve Süleymaniye'de toplanma merkezleri oluşturulacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat ziyaretinden sonra Erbil'e geçerek Mesut Barzani ve Necirvan Barzani ile Mesrur Barzani'ye, Süleymaniye'de ise Bafıl ve Kubat Talabani kardeşlerle görüşmüştü. Örgütün Kuzey Irak'taki kampları boşaltmaları ve silah bırakan örgüt mensuplarının Erbil ve Süleymaniye'deki

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte yurt dışında bulunan Zübeyir Aydar, Remzi Kartal gibi örgüt yöneticilerine de Türkiye'ye dönüş yolu açılacak. Eş zamanlı olarak cezaevlerindeki örgüt mensuplarının tahliye süreci başlayacak. Bu süreç daha önceki düzenlemelerden farklı olarak dinamik bir süreç olacak. Süreç başarılı olursa yeni adımlar atılacak, başarısız olursa yeni önlemler devreye girecek. Yeni süreç güven güvence denklemi üzerinden yürüyecek. Güven oluşursa güvence verilecek. Güven iklimi bozulursa güvence askıya alınacak. Uzun lafın kısası, tarihi bir sürecin eşiğindeyiz. Türkiye önümüzdeki günlerde 50 yıllık terör prangasından kurtulacak. Aydınlık günler gelecek dostlarım, aydınlık.

Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi'nin makalesini sunduk. İşte terörsüz Türkiye yasa teklifi. Milliyet gazetesindeyiz. Zafer Şahin'in makalesi var sırada. Devlet isterse çözer. Adalet Bakanı Akın Gürlek 1982 doğumlu. Uğur Mumcu 24 Ocak 1993'te faili meçhul bir suikastle susturulduğunda henüz 11 yaşında bir çocuktu. Aradan tam 33 yıl geçti ve Mumcu suikastinin failleri hala meçhul. Bakanın yaşı üzerinden meseleye girme sebebim dün bu yazıyı yazarken gelen bir son dakika. Adalet Bakanı Akın Gürlek randevu talepleri üzerine gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesine 6 Ağustos Perşembe günü için randevu verdi. Görüşmede Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki durum ve yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Düşünün, Gürlek'ten önce Mumcu suikastinde bilinen ezberlerin dışında konuşan son Adalet Bakanı Şevket Kazan. 30 Ağustos 1996 günü Mumcu cinayetiyle ilgili yeni iddialar var, araştırıyoruz diyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mossad ajanının Mumcu'yu öldürmek üzere Türkiye'ye sızdığı belirtilen bir MIT belgesinden bahsediyor. Sonra ne mi oluyor? Sonrası malum. Şevket Kazan'ın da o hükümetin de ömrü yetmiyor suikasti aydınlatmaya. Çünkü devlet adına derin devlet denilen mekanizma Mumcu suikasti üzerindeki sis perdesinin kalkmasını istemiyor. Süreç tam da 90'lardaki bir diğer Adalet Bakanı Mehmet Ağar'ın Mumcu'nun eşi Gürdal Mumcu'ya söylediği gibi gelişiyor. Birileri suikastin çözülmesini engellemek için kalın bir duvar ördü. Ve ne acıdır ki namus sözü verenler dahil kimse o duvardan bir tuğla olsun çekmeye cesaret edemedi. Aslında suikastten hemen sonra Mumcu'yu kimin öldürdüğüne dair herkesin kafasında bir kanaat vardı. Devlet isterse bu işi çözer diyen başsavcı Ülkü Coşkun'un da bir bildiği vardı elbette. Ama devlet Mumcu suikastini çözmek istemedi. Çünkü herkes duvarın altında kalmaktan korkuyordu. Ve bugün nihayet bir Adalet Bakanı o duvarın altında kalma endişesi taşımadan meselenin üzerine gidiyor. Efendim, bunca zaman ne beklendi? O soruyu yıllarca Mumcu üzerinden siyaset yapıp derin devleti karşısına alamayanlara soracaksın önce. Hani duvarın altında kalmaktan korkanlar var ya, işte onlardan bahsediyorum. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Mumcu ailesiyle Perşembe günü yapacağı görüşmenin kısa özeti şudur. Devlet bu kez suikasti aydınlatmaya kararlı, maskeler düşecek, yakın tarihin üzerindeki sis perdesi kalkacak, duvarın altında kimler kalacak göreceğiz. Yeni başlayanlar için eski Türkiye, 1993 yılının 24 Ocak günü Uğur Mumcu, 5 Şubat'ta Adnan Kahveci, 17 Şubat'ta Eşref Bitlis, 17 Nisan'da Turgut Özal şüpheli bir şekilde hayatlarını kaybetti. 2 Temmuz Sivas, 5 Temmuz Başbağlar katliamları, Düzce, Adapazarı, Hendek üçgenindeki yargısız infazlar, devlete çöken mafya, terör, siyasi ve ekonomik krizler. 1993 yılının Ocak-Temmuz döneminin Türkiye'si işte böyle geçirildi. 90'ların tamamı da aslında bu 6 aydan farksızdı. Hani birileri sosyal medyada gençlere eski Türkiye güzellemeleri yapıyor ya, eski Türkiye işte böyle bir yerdi.

0: iktidarda da AKP yoktu. Milliyet gazetesinden Zafer Şahin'in makalesini sunduk. Devlet isterse çözer. Makaleler arasından programına kısa bir aradan sonra devam edeceğiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: şimdi reklamlar.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Makaleler arasından programı devam ediyor. Sırada Star gazetesinden Hasan Hüseyin Öz'ün makalesi var. Savaşın ayarı, piyasanın kararı. Dün ekonomi sayfalarını süsleyen bir haber vardı. Petrol sert düştü. İşte altındaki güçlü yükseliş için 3 şart. Petrol biraz daha düşecek, dolar zayıflayacak, Fed güvercinleşecek. Bu 3 şart gerçekleşince altın yükselecekmiş. Sanki karşımızda dünya savaş ihtimaliyle sallanan bir piyasada değil ve 3 malzemeli yemek tarifi var. Oysa savaşın başından beri yaşananlar ortada. Trump sabah İran'ı vuracağını söylüyor, petrol yükseliyor. Akşam müzakere mesajı veriyor, petrol düşüyor. Bir gün Hürmüz'ü koruyacağını ilan ediyor, ertesi gün anlaşmadan söz ediyor. Borsalar, tahviller, altın ve petrol, Amerikan başkanının iki dudağının arasına bakıyor. Böyle bir piyasada altının yönünün 3 keskin şarta bağlanması iktisadi analizlerden çok falcılığa benziyor. Haberdeki denklem tümüyle yanlış sayılmaz. Savaş petrolü yükseltiyor. Petrol enflasyonu besliyor. Enflasyon Fed'i faiz artışına zorluyor. Yüksek faiz de altını baskılıyor. Nitekim bu savaş çıkarsa altın yükselir ezberini bozdu. Savaş büyüdükçe petrol yükseldi. Petrol yükseldikçe faiz beklentileri güçlendi. Faiz getiren dolar ve Amerikan tahvilleri öne çıkarken altın geriledi. Üstelik savaş öncesinde altına borçla yığılmış spekülatif para diğer piyasalardaki zararları karşılamak için satışa geçti. Böylece bomba düştüğünde altının yükseleceğini bekleyenler saldırının ertelenmesiyle altının yükseldiğini gördü. Güvenli liman yerinde duruyordu fakat limanın girişini faiz kapatmıştı. Bu durum altının güvenli liman özelliğini kaybettiği anlamına gelmiyor. Cari sistem içinde fiziki altın uzun vadede değer saklama aracı olarak günlük fiyatlı vadeli işlemler, fon hareketleri, doların seyri ve faiz beklentileriyle belirleniyor. Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirmek amacıyla yaptığı alımlar yavaş ve yapısal bir talep oluştururken spekülatif para birkaç saat içinde yön değiştirebiliyor. Haberin asıl eksiği de burada. Petrol yalnızca fiyatlanan bir emtia, savaşta geçici bir risk başlığı gibi ele alınıyor. Halbuki savaş piyasanın dışında yaşanan bir hadise olmaktan çıktı. Piyasanın araçlarından biri haline dönüştü. Trump'ın sözleri dış politikada açıklamalardan çok finansal kaldıraç gibi çalışıyor. Tehdit fiyatları yükseltiyor, müzakere mesajı indiriyor. Birkaç kelimeyle milyarlarca dolar el değiştiriyor. Bu nedenle savaş başlayacak mı, bitecek mi sorusundan önce bu dalgalanmalardan kim kazanıyor diye sormak gerekiyor. Petrol ulaştırmadan gübreye, tarımdan kimyaya ve sanayiye kadar üretimin ana damarıdır. Petrol ticaretini kontrol eden güç, ülkelerin üretim maliyetlerine ve siyasi hareket alanlarına da müdahale eder. Bir ülkeyi yaptırımlarla sistemin dışına itiyor, petrolünü taşıyan gemileri baskı altına alıyor, ödeme kanallarını kapatıyor, limanlarını ve boğazları askeri denklemlere sokuyorsunuz, sonra fiyat yükselince piyasa şartları diyorsunuz. Piyasa dedikleri de biraz garip doğrusu. Bombayı siyaset atıyor, faturayı piyasa kesiyor. Trump'ın saldırıyı ertelemesi bu düzeni ortadan kaldırmıyor. Yaptırımlar, Hürmüz tehdidi, enerji hatları üzerindeki mücadele ve dolar merkezli ödeme sistemleri yerinde duruyor. Bugün söylenen bir cümle petrolü düşürüyor, yarın başka bir cümle yeniden yükseltiyor. Enerjiyi, taşımacılığı ve ödeme sistemlerini dış politika silahı olarak kullanan bir yönetim savaşı gerçekten bitirebilir mi? Belki saldırıya ara verir, belki masaya oturur. Fakat savaşı besleyen tahsilat ve denetim düzeni sürdükçe barış da piyasanın ihtiyaç duyduğu kadar olur. Bir bakmışız savaş fiyatlanıyor, bir bakmışız barış. Her iki durumda da kazananlar pek değişmiyor.

Star gazetesinden Hasan Hüseyin Öz'ün makalesini sunduk. Savaşın ayarı, piyasanın kararı. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Mehmet Şeker'in makalesi var sırada. İki kanat, iki bakış açısı. İran'da iki kanat olduğu ifade ediliyor. Devrim muhafızları ordusu, müzakereciler, şahinler ve güvercinler diye tanımlamak usulden. Biri savaş devam etsin istiyor, sonuna kadar gitmeliyiz, kanımızın son damlasına kadar savaşmalıyız görüşünü savunuyor. Düşmanı dize getireceğine inanıyor. Diğeri ise savaş bitsin, barış gelsin isteğini dile getiriyor. Anlaşmaya varılabildiğine inanan Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı ve Dışişleri Bakanı. O yüzden bütün tehditlere ve bombalara rağmen görüşme masasına tekme atan yok. Amerika'da ise durum İran'daki gibi değil. Farklı görüşler, farklı düşünceler, birbirinin zıddı kararlar tek kişiden çıkıyor. Adına başkan diyorlar. Bazen gün, bazen hafta, bazen saat itibariyle açıklamalarının rengi değişiyor Amerika'da. Amerika bu defa İran'a sert saldıracak. Enerji santrallerinin vurulma ihtimali var. Su arıtma tesislerinin de. Böyle yaparlarsa insanlık suçu işlemiş olurlar. Şehirler elektriksiz ve susuz kalırsa dolaylı soykırım demektir. İran da aynı şekilde cevap verecek, misilleme yapacak ve bölge tamamen karanlığa gömülecek. Bölge dediğimizin en net ayrımı Müslüman coğrafya. Böylece İsrail'in en büyük arzusu gerçekleşmiş olacak. Alavere dalavere, allem kallem, antin kuntin. Netice İsrail için kaymaklı kadayıf. Amerika'da 3 safiyane mesaj gönderelim. Sakın yapma, sakın yapma, sakın yapma. Bazıları tekerleme sanmasın maksadıyla yukarıdaki kelimeleri açıklamak gerekir. Alavere dalavere hile, yalan dolan, düzenbazlık ve gizli işler anlamına gelen bir ikilemedir. Bir kişinin dürüst olmayan yollarla başkalarını kandırmak veya bir işi kendi lehine çevirmek için kurnazca planlar yapması. Allem kallem, kişinin istediği bir şeyi elde etmek veya bir işi bitirmek için her türlü kurnazlığa, hileye ya da dolambaçlı yola başvurması. Antin kuntin, gereksiz, karmaşık, tuhaf ve işe yaramayan anlamına gelen bir argo söz öbeği. Genellikle anlaşılması zor, saçma veya şüpheli durumlar ve davranışlar için kullanılır. Helal kazanç, her lokmaya, her fırsatta vurgu yapan ve otomobillerin motoruna fısıldayan Halil Güngör Usta'nın sözüyle soralım. Küçükken ekmeğe mi bastın? Ne güzel soru. Görünmeyen kısmında esaslı kabuller var. Ekmeğin bir nimet olduğunu, kıymetinin bilinmesi ve saygı gösterilmesi gerektiğini anlatıyor. Üzerine basmanın yanlışlığı vurgulanıyor. Şayet bilerek veya bilmeyerek öyle bir şey yapılırsa ömür boyunca zarar getireceği ima ediliyor. Böyle bir hatanın ancak çocuk tarafından yapılabileceğini, yetişkin birinden beklenmeyecek bir davranış olduğunu da hatırlatıyor. Aslında bu hususları bilmeyen yoktur. Peki bu soruyu kime sorduk? Onu da açıkça söylesek daha iyi. Çok kişiye yakıştığı kesin. Ekmeğin nimet olduğu, herkes tarafından bilindiği halde her gün niye tonlarca ekmek çöpe atılıyor? Bu da anlaşılır bir şey değil. Yolcu vapurlarında efsane satıcılar vardır. Üsküdar'la Kadıköy'den Eminönü veya Beşiktaş'a geçerken 10 dakika içinde ciddi satış yaparlardı. Özgür Bey'i ekranda partisi için para isterken görünce hatırladık. Alışık olmadığımız bir tablo. Bugüne kadar hiçbir parti genel başkanı böyle bir görüntü vermedi. Yeni parti Melih Gökçek'in yaptığı bağışı geri iade etmiş. Hem de ne iade. Gökçek niye bağış yapmış orasını bilemeyiz de haber dilindeki yanlışlar hiç bitmiyor, ona üzülüyoruz. Yeni parti o bağışı ya ileri iade etseydi, var mıdır böyle bir ihtimal, ilerisi olmayanın gerisi olmaz. İspanya yasa dışı yollarla gelen göçmenleri yeniden Fas'a geri gönderdi. Haberciler kendinize gelin, hem yeniden hem geri nasıl oluyor, düşünmeden mi yazıyorsunuz o metinleri?

Yeni Şafak gazetesinden Mehmet Şeker'in makalesini sunduk. İki kanat, iki bakış açısı. Akit gazetesindeyiz. Refik Tuzcuoğlu'nun makalesi var sırada. İsrail'in Türkiye kabusu. Masada diplomatik kıvraklıklarla kaleme alınmış 15 maddelik bir Gazze yol haritası, sahadaysa Aksa şehitleri hastanesinin depolarını ve Deir el-Belah'taki masumları hedef almaya devam eden İsrail bombaları. Ekim 2025'teki ateşkesten itibaren İsrail ihlalleri sonucu öldürülen masumların sayısı 1300'e yaklaştı. Washington kulislerinde Donald Trump liderliğindeki Barış Kurulu'nun Kahire müzakereleri üzerinden duyurduğu son metin, Orta Doğu'nun üzerindeki sis perdesini aralamak yerine bölgedeki aktörlerin gerçek niyetlerini bir kez daha fahiş ediyor. Bugün karşımızda iki farklı Orta Doğu tablosu bulunuyor. Bir yanda kendi siyasi ikbalini ve işgal vizyonunu sürdürebilmek adına Amerika'yı İran'la doğrudan bir çatışmanın içine çeken, şimdi de bu sıcak savaşın devamını isteyen ve maliyetini Washington'a ödeten, Lübnan'dan Suriye'ye kadar tüm coğrafyayı ateşe vermekten çekinmeyen fütursuz bir İsrail yönetimi var. Diğer yanda ise Doğu Akdeniz'den Gazze'ye kadar uzanan hattı istikrara kavuşturmak için taşın altına elini koyan bir Türkiye duruyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın İsrail'in yönlendirmesiyle içine çekildiği İran çatışmasında yeni hava harekatını hızlı bir anlaşma zemini gerekçesiyle askıya alması ve Hürmüz Boğazı trafiğini yumuşatma arayışları tesadüf değildir. Washington, Tel Aviv'in peşinden sürüklendiği bu bölgesel savaşın ve tırmanan gerilimin maliyetini daha fazla taşıyamayacağının farkında. Amerika'nın küresel ölçekte kendi çıkarlarını koruyabilmesi için Orta Doğu'da suların şimdilik durulması gerekiyor. Ancak Tel Aviv'deki aşırı sağcı koalisyon için suların durulması bir kabus anlamına geliyor. Ben-Gvir'in suikastlerin durdurulmasını Hamas'a teslimiyet olarak nitelemesi, Smotrich'in barış görüşmelerinin ortasında Gazze sınırına yeni yerleşim yerleri kurulması çağrısı yapması ve Netanyahu'nun sessizliğinin arkasında sakladığı itirazlar tek bir gerçeği gösteriyor. İsrail, Gazze'de ve Filistin topraklarında katliamlarla elde etmeye çalıştığı fiili işgal durumundan vazgeçmek istemiyor. İsrail Türkiye'den neden rahatsız? İşte tam bu noktada 15 maddelik Gazze yol haritasının en kritik başlığı olan Uluslararası Doğrulama Komitesi ve Türkiye'nin gözlemci veya garantör sıfatı önümüze çıkıyor. Hamas'ın silah teslimi veya idari devri ancak Türkiye, Mısır ve Katar gibi güvenilir bölgesel aktörlerin denetiminde kabul edilebileceğini beyan etmesi Tel Aviv'de ciddi bir panik oluşturmuş durumda. Netanyahu hükümetinin Amerika nezdinde Türkiye ve Katar'a veto koyma çabası İsrail'in asıl karın ağrısını özetliyor. İsrail Gazze'de uluslararası toplumun gözünü boyayacağı ve sahadaki ihlallerini kolayca örtebileceği bir vesayet düzeni hayal ediyordu. Oysa Türkiye'nin masada ve sahada gözlemci veya denetleyici sıfatıyla yer alması, sahadaki katliamların anında belgelenmesi, Filistin halkının meşru haklarının uluslararası hukuka göre savunulması ve İsrail'in bölgeyi insansızlaştırma planının akamete uğraması anlamına geliyor. İsrail yanı başında kendi hukuksuzluklarına dur diyecek, sözü dinlenir, askeri ve diplomatik gücü yüksek bir Türkiye görmeye tahammül edemiyor. İsrail'in Türkiye hazımsızlığı yalnızca Gazze ile sınırlı değil. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, Ankara ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lübnan'ın kurumsal ve güvenlik kapasitesini arttırma yönündeki güçlü iradesi Tel Aviv'in Doğu Akdeniz'deki hesaplarını alt üst etti. İsrail'in onlarca yıldır uyguladığı temel bölgesel strateji çerçevesinde zayıf, iç savaşlarla bölünmüş, ordusu ve kurumsal altyapısı çökmüş komşular bırakma esasına dayanıyor. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Lübnan geçici görev gücü sonrası süreçte Lübnan'da güvenlik ve istikrarın teminatı olmaya hazır olduğunu açıklaması, Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve egemenlik hakları konusunda Beyrut'a kalkan olması, İsrail'in kuzey sınırındaki hareket alanını daraltacak.
Türkiye sadece Filistinlilerin değil, Lübnan'dan Suriye'ye kadar tüm bölge halklarının egemenlik haklarını savunan tek gerçekçi denge unsuru olarak öne çıkıyor. Gazze için hazırlanan 15 maddelik yol haritası sahadaki gerçeklikle sınanırken, tarih bir kez daha göstermektedir ki İsrail'in insafına bırakılmış hiçbir plan barış getirmez. Türkiye'nin Gazze yol haritasındaki gözlemci veya denetçi varlığı sadece bir diplomatik katılım değil, Filistin halkının geleceği ve Orta Doğu'nun bütünlüğü için jeopolitik bir zorunluluktur. Tel Aviv yönetimi ne kadar tehditkar açıklamalar yaparsa yapsın, Ankara'nın oyun kurucu ve ezber bozucu rolünü Doğu Akdeniz ve Levant coğrafyasından silmeye gücü yetmeyecektir.

Akit gazetesinden Refik Tuzcuoğlu'nun makalesini sunduk. İsrail'in Türkiye kabusu. Makaleler arasından programının sonuna geldik. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: makaleler arasından.
1: Şimdi reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
3: Bilmenize hiç gerek yok, çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA Mobil'le yurtdışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: zamanın sandukasında.
1: Teship sanatı. Türk süsleme sanatlarında önemli bir yer tutan ve hat sanatından ayrı düşünülemeyen teship, yazının giysisi olarak kabul edilir. Süsleme öğeleri olarak stilize edilmiş hayvan, bitki ve bulut motifleri kullanılır. Altın ve lacivert teship sanatın uyumlu iki rengidir. Altınlamak, altınla süslemek anlamına gelen teship, resim sanatının bir kolu olup, altın ve çeşitli renklerle din, edebiyat ve bilimle ilgili el yazmalarını, hat, levha ve albümlerini, ferman, tuğra ve cilt kapaklarını süsleme sanatıdır. Teship sanatının ayrıca tekstilde de uygulandığı görülmektedir. Teşipte kullanılan boyalar guaj ve plaka boyalardır. Altınsa ezilip jelatinle suyla karıştırılarak kullanılır.

üzerine gelen işlevi yazı süslemesi ve yazının giysisi olarak kabul edilen tesip sanatında, süsleme öğeleri olarak stilize edilmiş hayvan, bitki ve bulut motifleri kullanılmış, değişen beğeni ve okullara rağmen altın ve lacivert uyumu her dönemde ortak nokta olmuştur. Türk süsleme sanatlarında önemli bir yer tutan ve hat sanatından ayrı düşünülemeyen tesip sanatının uygulandığı el yazmalarının başında Kur'an-ı Kerimler ve dua kitapları gelir. Yazma eserlerde en önemli süslemeler eserin zahriye denilen tanıtım sayfalarında yer alır. Zahriye, kitabın adı, yazarı ve sunulduğu şahsı belirten madalyonların kitabın kime ait olduğunu gösteren temellük kitabesinin bulunduğu tesipli ya da boş bırakılan ilk sayfadır. Genellikle tek sayfa, fakat özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda bazen karşılıklı çift sayfa şeklinde düzenlenen zahriye sayfaları kimi zaman da yazısız bırakılıp tamamıyla tesiplenmiştir.

Zahriye'den hemen sonra gelen ve metnin başladığı serlevha sayfaları tek olabildikleri gibi özellikle Kur'an-ı Kerimlerde çift sayfa şeklindedirler. Serlevhalarda tesip, metni içine alacak şekilde üstünde düz, taç ya da mihrap şeklinde olabilir. Bu çeşit serlevhalara başlık adı da verilir. El yazması Kur'an ve diğer eserlerin süslendiği sure ve bölüm başlarına serberk adı verilir. Bu süslemelerin ortasına çoğu zaman altın üzerine beyaz boyayla surenin ya da metnin adı yazılır. Yine sevgili dinleyicilerimiz, sayfa kenarlarında bulunan ve gül şeklinde benzerliği nedeniyle hizip gülü, secde gülü, vakıf gülü, cüz gülü, aşer gülü ve sure gülü diye adlandırılan rozet şeklinde özellikle Kur'an'ların durulacak ya da secde edilecek ayetleri hizasında bulunan süslemeler bir sayfada bir tane olabildikleri gibi 6 tane de olabilirlerdi. Kur'an ve diğer yazma eserlerde bir ayet ve cümlenin bittiğini gösteren nokta ya da duraklar da tesiplenmiş ve şekillerine göre çeşitli isimler almışlardır. Geometrik şekilde olanlarına mücevher nokta, altı köşeli olanlarına şeşhane nokta, beş yapraklı olanlarına penç veya pençberk, üç yapraklı olanlarına da serberk adı verilir. Bir el yazması kitapta tesiplenen son sayfa, eserin, hattatının ve yazılış tarihinin bulunduğu hatime veya bitiş sayfasıdır. Bu sayfadaki tesip diğer sayfalara oranla daha hafiftir.

Minyatürlü el yazmalarında minyatürlü bölümler cetvel içerisine alınıp dış kenarları tesiplenmiştir. Türk minyatürlerini İran minyatürlerinden ayıran bir özellik, Türk minyatürlerinin kenarlarında hiçbir zaman dolu ve ağır bir tesipin olmayışıdır. Türk sanatkarları gerektiği zaman bunun yerine hafif bir halkar veya zerefşan, yani altın serpme uygulamayı tercih etmişlerdir. Minyatürdeki giysi, örtü, duvar ve çadır süslemesi gibi ayrıntılarda yine çoğu zaman tesiplenmiştir. Tesip sanatının yazma kitaplarından sonra en çok kullanıldığı alan hüsnü hat, levha ve albümleridir. 18. yüzyıldan bu yana levha yazmacılığı büyük ölçüde gelişmiş ve tesip sanatının en çok kullanıldığı alan olmuştur. Levha üzerindeki şeklin yazıların etrafına çoğu zaman açık ya da koyu renk zemin üzerine sırf altınla halkar tarzı uygulandığı gibi silme tesipler de yapılmıştır.

Yine sevgili dinleyicilerimiz, cilt kapakları teslip sanatının uygulandığı önemli bir alandır. 15. yüzyıldan sonra rastlanan cilt kapakları süslemeciliğinde deri üzerine halkar veya naturalist çiçek buketi ve motiflerinin uygulandığı şüküfe tarzı en çok kullanılan süsleme tarzı olmuştur. Türklerde teslip sanatı Uygur Türklerine kadar uzanırsa da bugün elimizdeki en erken örnekler 12. ve 13. yüzyıl Selçuklu eserlerinde bulunur. Bu dönemin motif ve desenleri sade ve basittir. Hatayi ve hayvan kökenli olduğu tahmin edilen Rumi motiflerin büyük bir ustalıkla kullanıldığı Osmanlı erken dönemi ve 15. yüzyılda teslipte büyük bir gelişmeyle başlar. Bunda sanata ve sanatçıya değer veren Fatih Sultan Mehmet Han'ın önemli bir rolü vardır. Dönemin yine ana renkleri altın, lacivert ve mavidir. Bu renklere ek olarak beyaz, siyah, yeşil ve kırmızı renklerde uyum içerisinde kullanılmıştır. 15. yüzyılın en önemli müzehibi saray nakkaşı Baba Nakkaş'tır. VI. yüzyıl başlarında 2. Bayezid döneminde motif ve desenlerdeki uyum 16. yüzyılın ikinci yarısı yani Kanuni Sultan Süleyman devrine hazırlık niteliğini taşır. Yine ana renkler altın ve laciverttir. Rumi ve Hatayi motifleri daha çok incelenmiş ve çeşitlenmiştir. Bulut motifleri kullanılmaya başlanmıştır yine bu dönemde. Hasan bin Abdullah dönemin en önemli teslip sanatçısıdır. Kanuni döneminde diğer sanat kollarında olduğu gibi teslipte de altın dönemi başlar. Klasik motiflerin büyük bir ustalıkla kullanılmasının yanı sıra dönemin en önemli müsehibi karamemiyle lale, gül, karanfil, sümbül, selvi ve buna benzer bahar dalı gibi bahçe, çiçek bitkilerin ilk süsleme sanatlarında tanındığı döneme aittir. Kanuni döneminin diğer bir önemli üslubu da Şah Kulu tarafından tanıtılan saz yolu üslubudur. 17. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teslipte batı etkisi görülür. Çiçek buketleriyle naturalist bir üslubun başladığı ve 18. yüzyıl sonlarına kadar süren bu dönemin en ünlü teslip sanatçısı Ali Üsküdari'dir. Mekke ve Medine tasvirleri de işte bu tesiplere ait dönemde kullanılmaya başlanmıştır.

0: TGRT FM. Aklınızda bulunsun. Su içmeyi ihmal etmeyin. Günde 5 bardak su içen kişilerde kolon kanseri %50 azalıyor. Dünyanın %70'i sudur. Yeryüzündeki su kaynaklarının yaklaşık 0.3'ü kullanılabilir ve içilebilir özelliktedir. Vücudumuzun da tıpkı dünya gibi %70'i sudan oluşur. Sıcak havalarda ve egzersiz sırasında daha fazla su tüketmek çok önemlidir. Su ağız kokusunu önler, kan hacmini arttırır, hücreler için gerekli oksijen ve besini hızlı bir şekilde taşır ve kalbin daha sağlıklı olmasını sağlar. Saç problemleri için kurtarıcıdır. Cildinizin parlamasını, canlı görünmesini sağlar. Kabızlık ve bağırsak tembelliği gibi sindirim problemlerinin giderilmesine yardımcı olur. Egzersiz yaparken gerçekleşen kasılma ve krampları önlemeye yardımcıdır. Susuz kalmaya bağlı olarak gelişen unutkanlık, dikkat dağınıklığı gibi beyin fonksiyonları problemlerinin giderilmesini sağlar. Su, stresle savaşmada hayati öneme sahiptir. Emziren anneler için süt arttıran en güçlü kaynak sudur. Reflüye iyi gelir. Grip gibi bulaşıcı hastalıklarla savaşırken vücut direncine katkıda bulunur. Cilt sağlığının korunmasında önemli bir etkendir. Yeterli miktarda su içen kişilerin cildi nemlenir, parlar, sağlıklı ve genç görünür. Su, vücut ısısının dengelenmesinde de önemli rol oynar. Ayrıca vücuttan ödemin atılması suyun görevidir. Yeterli miktarda su içen kişilerde metabolizma hızlı çalışır, kilo problemi daha az yaşanır. Su içmek böbrek rahatsızlıklarından da korur.
1: Aklınızda bulunsun. TGRT FM Haber.

0: Yeniden merhaba diyelim. Yine sıcak bir gelişmeyle başlayacağız. Terörsüz Türkiye sürecinde kritik bir adım atıldı. Öneri vekillerin imzasına açıldı. MHP lideri Bahçeli de imzayı attı. AK Parti de yarın toplanacak. Tüm ayrıntıları, detayları TGRT Haber muhabiri Şerif Ali Duman'dan alıyoruz. Şerif Ali.
1: İyi yayınlar Alper Altun. Terörsüz Türkiye sürecinde önemli günlerden, hatta dakikalardan, saatlerden geçiyoruz diyebiliriz. Sürecin yasal ve hukuki zeminini oluşturacak çerçeve yasa da artık sona gelindi desek çok da yanlış olmaz. Çünkü AK Parti grubu tarafından dün imzaya açılan çerçeve yasa bugün saat 17 itibariyle imza işlemleri tamamlandı. O çerçeve yasaya önemli imzalar da geldi. Hemen onu sıcak bilgisiyle paylaşalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş imzasını attı çerçeve yasaya. Öte yandan öğle saatlerinde de MHP lideri Devlet Bahçeli ve MHP'nin önemli kurmayları çerçeve yasaya imzayı attı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin imza attığı ana ilişkinde MHP sosyal medya hesabı tarafından bir fotoğraf yayınlandı ve o fotoğrafa milletimizin huzuru, birliği ve geleceği adına tarihi imza notu düşüldü. AK Parti grubu bugün bir aylık hareketliydi. Çerçeve yasayla ilgili grubu bulunan partilere ön bilgilendirme ziyaretleri düzenledi. Dün başlamıştı aslında. Bugün de saatler 18'i gösterdiğinde İyi Parti'ye son ziyaret gerçekleşti ve gruplar bilgilendi. Oldu. Artık gözlerimiz yeniden AK Parti'de, çünkü yarın sabah saat 10'u gösterdiğinde AK Parti grubunun kapalı basın toplantısı gerçekleştirmesini bekliyoruz. O kapalı basın toplantısında da AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in milletvekillerini bilgilendirmesi, geniş kapsamlı sunum yapması bekleniyor. Tabii ki bu toplantının noktalanmasının ardından ise gözler artık AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'de olacak. Çünkü onun bir basın toplantısı yapması ve bu basın toplantısıyla beraber çerçeve yasa kanun teklifini artık meclis başkanlığına sunması bekleniyor. Yarın gözlerimiz meclis başkanlığına o çerçeve yasanın sunulmasında olacak. Peki bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Edindiğimiz bilgilere göre o çerçeve yasanın cuma günü Adalet Komisyonu'na sevk edilmesini ve pazar günü de artık genel kurulda olması bekleniyor. Demiştik süreç için önemli kritik saatlerden, günlerden geçiyoruz. Şu saatte de sürecin diğer tarafı DEM Parti'de de hareketli dakikalar yaşanıyor. DEM Parti MYK'sı toplandı ve çerçeve yasaya imza atıp atmama yönündeki kararlarını değerlendiriyorlar ve nasıl bir hareket edecekleri noktasında karar alacaklar. Sürecin demiştik yasal ve hukuki zeminini oluşturacak bu çerçeve yasa. Tabii ki de çerçeve yasanın uygulanması için ise bir numaralı bir şart var. O şart da terör örgütü PKK'nın silahlarını bıraktığını, kendini feshettiğinin teyiti ve tespitinin ardından bu çerçeve yasanın uygulamasına geçilecek. Yani PKK'nın sahada artık bittiğini, terör defterinin kapandığını netleşmesinin ardından bu çerçeve yasanın uygulamasına geçilecek. Bu çerçeve yasada herhangi bir genel af ya da şahsı özel af yer almayacak ve geçici bir yasa olacağını da bir kez daha ifade edelim. Artık gözlerimiz o çerçeve yasanın yarından itibaren meclis başkanlığına sunulmasında. Burada merak edilen nokta ise şu: çerçeve yasa meclis başkanlığına sunulurken hangi siyasi partilerin imzaları yer alacak? Bugün MHP kanadından imzalar geldi. MHP lideri Devlet Bahçeli başta olmak üzere meclis başkanı Numan Kurtulmuş, o da imzasını koydu. AK Partili vekiller firesiz imzasını verdi. Diğer partilerin tutumu ne olacak? Bizim de gözlerimiz yine o tutumda olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
0: Peki Şerif Ali Duman'a teşekkür ediyoruz. Bu sıcak gelişmenin tüm detaylarını bizlerle paylaştığı için. Bir yandan da bugün önemli bir gündü. Yüksek Askeri Şura toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kararlar da açıklandı. Hava nöbetinde değişim yaşandı. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. 2 saat 20 dakika süren toplantıdan kritik atama kararları çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Bu göreve Orgeneral Rafet Dalkıran getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bir yıl daha uzatıldı. Ayrıca 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 generalin görev sürelerinin 1 yıl, 530 albayın görev sürelerinin ise 2 yıl uzatılması kararlaştırıldı. İki general yaş haddi nedeniyle, 61 general ve amiral ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Halen 328 olan general ve amiral sayısı ise 334'e yükseldi. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel mecliste aynı salonda, aynı kürsüde 2 saat arayla konuştular. İşte o anlar.
2: Türkiye'yi geleceğe taşıyacak olanlar sizlersiniz.
3: Yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
4: Toplantı salonu da kürsü de aynıydı. İki isim iki saat arayla aynı kürsüye çıktı. Ama bu kez tabela, yani temsil ettikleri siyasi partiler farklıydı. Biri CHP, diğeri Yeni Parti Genel Başkanı olarak konuşma yaptı.
5: Hoş geldiniz Sayın Genel Başkanım.
4: Salon ağzına kadar doluydu. CHP'nin 44 vekilinden 27'si salondaydı, 17'si ise grup toplantısına katılmadı. Kemal Kılıçdaroğlu tam 1009 gün sonra meclis kürsüsünden CHP'li vekillere seslendi. İlk sözleri "hiç endişe etmeyin" oldu.
2: Bizim yeniden, ama yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım.
4: Kılıçdaroğlu ahlaklı siyaset vurgusu yaptı. O vurguda Özgür Özel'e ve partiden ayrılanlara göndermeler vardı.
2: Çünkü siyaset ahlaklı zeminde yürümek zorundadır. Olmazsa olmaz. Yolsuzun yanında durulmaz. Hırsızın yanında durulmaz.
4: Kemal Kılıçdaroğlu yeni bir yol haritası oluşturacaklarını, halk için siyaset yapacaklarını belirtti.
2: Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz.
4: Sadece 2 saat önce aynı kürsüde eski bir CHP'li vardı. Daha yeni aynı kürsüden veda etmişti. Baba ocağı dediği CHP'yi terk etmişti. O kürsüye bu kez Yeni Parti Genel Başkanı olarak çıktı.
3: Yeni partimizin ilk grup toplantısından sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz.
4: Özel konuşmasında yeni nesil siyaset mesajı verdi.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Ahbap Derneği soruşturmasında bugün oldukça ilginç bir gelişme yaşandı. Detaylar ve o anlar haberimizde.
6: Aşkın
4: Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında müteahhit Orhan İnan Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Hakkında gözaltı kararı verildi. Kapısında polisi görünce rahatsızlandı, hastaneye götürüldü. İş insanının kalp rahatsızlığı olduğu ve öncesinde planlanan bir ameliyatı olduğu öğrenildi. Haluk Levent tarafından kurulan ve milyarlarca lira vurgunun yapıldığı iddia edilen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor.
7: Arkadaşlar, 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim ya.
4: Şu ana kadar düzenlenen 4 dalga operasyonunda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu toplam 35 şüpheli tutuklandı.
8: Birçok yerde pazarlık yaptı. Çünkü alımlar yapıyoruz.
9: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
4: Tıpkı iş insanı Hüseyin Başaran gibi Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia eden müteahhit Orhan İnan, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki 10 villasının Levent tarafından 5 milyon liraya alındığını iddia etti. Villaların piyasa değerinin toplamda 145 milyon lira olduğu öğrenildi.
6: Bilmem, ey sevgili canım, bu derdime inan.
7: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım.
4: Süreç şöyle başladı. İddiaya göre tutuklu bulunan Emin Arat'la Necdet Kuy, Orhan İnan'dan araç ve çek karşılığında bir daire satın aldı. Arat ve Kuy'un daha sonra söz konusu daireyi Haluk Levent'e satmayı önerdiği, ancak ödeme için çek teklif edilmesi üzerine satıştan vazgeçildiği ileri sürüldü. Değerinin altında satıldığı tespit edilen villaların dosyaya girmesiyle birlikte iş insanı Orhan İnan gözaltına alındı. O esnada kalp rahatsızlığı yaşayan İnan hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
6: Aşkın mahpushane içinde.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün yolcusu Amman'da düzenlenecek Kudüs zirvesine katılacak. Zirvenin gündeminde ise Gazze var ve ateşkesin Mescid-i Aksa'nın ihlali gündemde olacak.
10: Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz.
4: Kudüs için Ürdün'ün başkenti Amman'da kritik bir zirve yapılacak. Toplantıda Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alacak. Çok sayıda ülkenin yer alacağı zirvede Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, Gazze'deki ateşkes süreci, Batı Şeria'daki gelişmeler ve iki devletli çözüm masaya yatırılacak.
11: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
4: Bakan Fidan toplantıda Kudüs'ün statüsünün korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayacak. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına tepki gösterilmesi ve Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası diplomatik baskının artırılması çağrısında bulunacak.
12: Tabii buna tolere etmemiz mümkün değil. Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.
4: Toplantıda ayrıca bölgesel barışın güçlendirilmesi ve Filistin meselesinde ortak tutum oluşturulmasına yönelik adımlar da ele alınacak. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri, güvenlik işbirliği, düzensiz göç ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
0: Hürmüz Boğazı'nda gerilim bir kez daha tırmandı. Umman Denizi'nde seyreden bir kuru yük gemisi hedef alındı. Husiler ise Suudi Arabistan'daki bir havalimanına hedef aldı.
4: Hürmüz Boğazı'nda sular bir kez daha ısındı. Umman açıklarında bir ticari gemi daha hedef alındı. Liberya bayraklı Minoan Pioneer isimli dökme yük gemisine nereden fırlatıldığı henüz belirlenemeyen bir mühimmat isabet etti. Makine dairesinde çıkan yangına mürettebat müdahale ederken bir gemicinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgedeki gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havalimanı da bir drone saldırısıyla vuruldu. Sahada gerginlik sürerken Tahran hattından Washington'a çok sert bir gözdağı geldi. İran dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin deniz ablukasına sessiz kalmayacaklarını duyurdu. Rızai, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda illegal bir rota oluşturmaya çalıştığını savundu. ABD bu yola savaş gemilerini getirirse onları doğrudan hedef alacağız dedi. Washington'ı mutabakatı ihlal etmekle suçlayan Rıza'yı el konulan fonların iadesi ve güvenlik ihlallerinin durdurulması şartını koştu. Askeri tırmanış sürerken arka kapı diplomasisinde de zamanla yarış var. Katar Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Umman'la birlikte taraflar arasında taslak metin alışverişini sağlamak için mekik diplomasisi yürüttüklerini açıkladı. Pakistan yönetimi tıkanan müzakereleri yeniden başlatmak üzere İranlı üst düzey müzakerecileri acil koduyla İslamabad'a davet etti. Müzakere masasının kurulması için Katar ve Pakistan tarafı yoğun çaba sarf etse de Tahran yönetimi ABD ile doğrudan bir temasın olmadığını vurgulamayı sürdürüyor.
13: Touchdown Islamabad, the Iranian delegation.
4: Bir yanda Hürmüz'de dinmeyen tansiyon, diğer yanda diplomasi trafiği. Bölgede gözler arabuluculardan gelecek son haberlere çevrilmiş durumda.
0: Tekrar Türkiye'deyiz, Adana'dayız. Kozan ilçesinde sürücüler trafik denetimlerinden kaçmak için bir WhatsApp grubu kurdu.
4: Kural tanımı azardı. Cezadan kaçmak için de bir oldular. Ancak sonunda yakayı ele verdiler. Adana'da trafik denetimlerinden kaçmak isteyen sürücüler dikkat çeken bir WhatsApp grubu kurdu. Yaklaşık 352 üyeli grupta polis uygulama noktaları an be an paylaşıldı. Sadece denetim noktaları değil, görev yapan polislerin fotoğrafları ve ekip araçlarına ait olduğu belirtilen bilgiler de gruba yüklendi. Bazı üyelerin kesilen trafik cezalarının fotoğraflarını paylaşarak polis ekiplerine hakaret ettiği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya çıkan gruba tepkiler çığ gibi büyüdü.
0: Sevdiklerinizle bir araya geldiniz, fotoğraf çektirdiniz, anı olsun diye de sosyal medya hesabınızdan paylaştınız ama kanun ihlal etmiş olabilirsiniz bu yaptığınızla. Neden mi? Cevabı haberimizde.
14: Tabii ki fotoğraf çekilmeye kızlar olarak da bayılıyoruz. Özellikle mekanlarda buluşurken mekana göre de kombin yaparız. Instagram'da paylaşılır net bir şekilde.
15: Sevdiklerinizle bir araya geldiniz, anı kalsın diye fotoğraf çektirdiniz. O fotoğrafı da sosyal medyada paylaştınız ama çok önemli bir konuyu unuttunuz. Kişisel veriyi ihlal ettiniz.
16: Ne gibi? Neden?
17: Vallahi şu an çok şaşırdım. Acil düzeltme getirilmesi lazım. Yoksa yani zaten cezalar biliyorsunuz yüksek. Bir de bundan ceza yemeyelim.
15: Yanlış duymadınız. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte sosyal medyaya attığınız her fotoğraf kişisel veri kapsamına giriyor.
18: Suç olmaması lazım. Herkes özenin paylaşması lazım.
15: Galerinizde paylaşılan fotoğraflarla sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar arasında önemli bir hukuki fark bulunuyor.
19: Bu bilmiyorum bir suç değil ya. Anı olarak falan paylaşıyorsun.
15: Fotoğraflar galerinizde kalırsa bir sorun yok ama paylaşırsanız bunun hukuki bir bedeli olabilir.
14: İlk önce bir mekana gideriz, güzel bir mekana. Sonra fotoğraf çekeriz. Sorarım hani rahatsız olmuyorsa tanımadığım birini paylaşmıyorum sonuçta.
15: Uzmanlar kişisel veri izni olmadan hiçbir fotoğraf sosyal medyada paylaşılmamalı diyor.
20: Arkadaşlarımın beğenip beğenmemesi çok umurumda olmuyor genelde. Kendim güzel çıktıysam atarım yani. Güzel çıkmışım neden atmayayım?
0: Sürücülerin korkulu rüyası, Fahri Trafik Müfettişleri cezalarına mahkemeden emsal bir karar geldi. Bakın o karar neydi?
21: Kırmızı ışık ihlalinden 5000 TL Aile Bakanlığı'nın önünden ceza geldi.
22: Kim yazmış cezayı?
21: Fahri Müfettiş. Böyle bir cezayı hak ediyorsak karşı değilim. Yazsın. Fotoğrafını çeksin yazsın. Ben buna karşı değilim. Ama o da bana bir delil göstersin.
4: Trafikte Fahri Müfettişlerin kestiği cezalar sık sık tartışma konusu oluyor. Ankara'da verilen bir kararsa emsal niteliği taşıyor. Başkentte bir sürücüye görüntü veya fotoğraf olmadan sadece tutanakla kesilen 10 bin liralık ceza mahkemeden döndü.
23: Fahri Müfettişlerin kesmeye vesile olduğu, sebep olduğu cezaların fotoğrafları ve videoları olmadan hiçbir şekilde bir cezanın kesilmemesi gerekir.
4: Olayın adresi Yeni Mahalle ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı'ydı. Fahri Müfettiş'e göre bir sürücü aracıyla seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdi. Tutanakla sürücüye 10 bin lira para cezası kesildi.
24: Cezayla değil eğitimle olur bu işler.
4: Cezanın tebliğ edilmesiyle sürücü soluğu mahkemede aldı. Ortada bir tutanak vardı ama ihlali kanıtlayacak hiçbir delil yoktu. Sürücü dosyada fotoğraf ya da video bulunmadığını belirterek cezanın iptalini istedi.
25: Kamera olayı çok iyi. Yani bir olayın yaşandığını gerçekten ibra etmek için 10 numara çok iyi.
4: Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği itirazı haklı buldu. Mahkeme kabahatler kanununu hatırlatarak kesilen cezalarda fiilin işlendiğini ispatlayacak bütün delillerin açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Denetlenebilir bir delil olmadığı için 10 bin liralık cezayı kaldırdı.
0: Bizimkiler, mahallenin muhtarları hatırlarsınız 90'lı yılların en güzel komşuluk dizileriydi. Ama aradan uzun bir zaman geçti, yıllar geçti. Cep telefonu, internet, sosyal medya derken yüksek katlı binalar, komşuluk, o komşuluklar bitti. Ve tıpkı o diziler gibi bu komşuluklar.

0: Yüksek katlı rezidanslarda insanlar daha da kopuyor.
1: Şu anda taşındığım yerde de hiçbir komşunu tanımıyorum ben.
2: Sultan! Sultan! Dur koşma, şimdi çatlayacaksın. Ay dur. Ay. Kız gel. Seni bakkal Bahtiyar da istiyor. Aa, gel.
3: Komşuluk eskisi gibi değil diyoruz ya. İşte onların bir sebebi de kentsel dönüşüm.
1: Binamdaki bütün komşuyu tanırdım. Kentsel dönüşüme geçince şu an tanımıyorum ki, herkes dağıldı.
3: Şanslı olan yan komşusunu tanıyor.
0: Tek bir komşumu tanıyorum.
3: Yan komşum.
0: Evet, yan komşum.
4: Yan komşumu tanıyorum. Artık komşuluk kalmadı. Bu sosyal medya da bizleri bitirdi.
3: İletişimi mi azalt?
4: Çok.
2: Daha canlı. Bir, iki, üç.
5: Bu gidişle maratona katılırız valla.
0: Hem sosyal medya hem de insanlar dışarıda kafelerde oturmaya daha çok başladı, iş arkadaşları. Evlerde gidip gelmeye, komşuluk kahve, bir kahve içme, davet etme şeyleri azaldı artık.
4: Biri kek getirdi, biri yemek getirdi, biri çay getirdi. Ama komşuluğumuz çok iyiydi.
3: Bakın Gülhan Hanım'la Gülistan Hanım tam 35 yıllık komşu. Evet. Onlar adeta komşuluk geleneğinin haline devam ettiriyorlar.
6: Devam ediyor. Şu an beraber kahvaltı yaptık, yukarı çıkıyoruz.
4: 5 tane çocuk büyüttüm aynı binada.
6: Hani şimdi zor oldu.
5: Ali! Ali! Heh. Al çocuğu.
6: Ver bakayım.
5: Al şunu da.
6: Ne yapacağım ben bu çocuğu?
5: Söz vermiştin ya bakarım diye.
6: Ha tabii, bakarım tamam.
5: Bugün işim çok. Daha eve dönüp temizlik yapacağım.
0: Ev alma, komşu al. O çok güzel bir şeydi. Ben onu korumaya çalışıyorum.
3: Kesin olansa tek bir şey var. O eski komşuluk ilişkilerinin özlenmesi. Var mı apartmandan tanıdığınız, sizin gibi yaşıtınız, arkadaşlarınız?
7: Yok.
3: İster miydin apartmanında seninle yaşıt bir arkadaşın olsun?
7: Kesinlikle isterdim ama maalesef olmuyor işte. Eve davet ederdim, oyun oynardım.
8: Adam şeyciymiş.
2: Şeyit! Neciymiş, neciymiş!
9: Aydın'ın Çine ilçesinde 3 gün süren orman yangınları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 2 şüpheli gözaltına alındı.
10: Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi bugün biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından.
11: 3 gün boyunca gökyüzünü duman kapladı, ormanlar yandı, canlılar yuvalarını kaybetti, yüzlerce kişi evlerinden tahliye edildi. Türkiye'nin yüreğini yakan Aydın Çine'deki orman yangını soruşturmasında 2 şüpheli gözaltına alındı. Yangının çıkış noktasında yapılan teknik incelemeler, bilirkişi raporları ve jandarmanın çalışması soruşturmanın yönünü değiştirdi.
10: Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem ama büyük bir ihmal de var.
11: Öte yandan Vali Varol yangına müdahale ile ilgili de bilgi verdi. Valinin aktardığı bilgilere göre yangına 5 dakika içinde ilk müdahale yapıldı. 3 gün süren mücadelede 804 personel, 25 hava aracı, 262 kara aracı alevlere karşı seferber oldu. 3 gün süren yangında 236 hane boşaltıldı, 515 kişi güvenli bölgelere taşındı. Yaklaşık 1000 büyükbaş ve 100 küçükbaş hayvan da tahliye edilerek kurtarıldı. Şimdi ise bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.
9: Sivas'ta görme engelli yolcuları otobüsten indirdiği ve hakaret ettiği ileri sürülen şoför sosyal medyada linç edilmişti. O şoför konuştu ve gerçeğin farklı olduğunu söyledi.
12: Neyi haram ediyorsun abi şu an bize? 5 tane görme engelli otobüse bindi diye bunun neyini haram ediyorsun?
13: Daha beter olun.
12: Daha beter olun demek ne demek ya?
11: Görme engelli yolcular halk otobüsüne binmiş, şoförün yolcuları otobüsten indirmek istediği ve hakaret ettiği ileri sürülmüştü.
14: Ablam sigortanız yok mu?
11: Linç edilen sürücü kendini savundu.
15: Ama kimse çekmedi kartını. Bana kart da göstermediler, bir şey de söylemediler. Geçti arka tarafa oturdular.
11: Olay Sivas'ta bir halk otobüsünde yaşandı. Görme engeli olduğu belirtilen 5 yolcu halk otobüsüne bindi. Kart göstermeyen yolcular ücret de ödemedi. Ücret isteyen şoföre de tepki gösterdiler.
12: Neyi haram ediyorsun abi şu an bize? 5 tane görme engelli otobüse bindi diye bunun neyini haram ediyorsun?
13: Daha beter olun.
12: Daha beter olun demek ne demek ya?
11: Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrası otobüs şoförü linç edildi. Ancak şoför gerçeğin farklı olduğunu ve geçersiz kart gösterdiklerini savundu.
15: Akşam 9.40 gibi otobüse bindiler. Gencin biri çekti kartını. 5 kişi çekmedi. Engelliyseniz dedim, kartınızı göstermeniz lazım dedim.
11: Olaya ait araç içi kamera görüntüsü de ortaya çıktı.
14: Engellinin kart olmasın lazım. Engellinin kart. O geçerli değil.

0: 이제 드시면은 나.
1: Görüntüde şoför engelli yolculara kart soruyor. Gösterilen kartı geçersiz kabul ediyor. 5 yolcudan geçerli kart ya da ücret talep eden sürücü ardından da yola devam edemeyeceğini söylüyor.
2: Ben sadece hakkımı istedim. Ben kendi tek hakkımı değil, ben 250 kişinin hakkını istedim yani sadece. Bana yani bir belge göstermediler, kart göstermediler, bir şey de söylemediler. Geçti gittiler. Ben onların engelli olduklarını bilemem. Ben de yani hakkım olarak sordum, istedim yani.
0: Aplapçı kartınız yok mu?
3: Kasten öldürme suçundan hüküm giymişti. Cezaevinden firar etti. Yurt dışına kaçmaya çalışıyordu ki polis tam o anda düğmeye bastı.
1: Cezaevinden firar etti, izini kaybettirdiğini sandı. Ama polis adım adım takip etti. Kaçışı drone destekli operasyonla son buldu. Kasten öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırılan 24 yaşındaki firari İstanbul Maltepe'de saklandığı adresi güvenlik güçlerince tespit edildi. Şüphelinin yurt dışına kaçmaya hazırlandığı bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Adres abluka altına alındı. Drone destekli baskın başlatıldı. Polis eve girdiği sırada firari arka kapıdan kaçmayı denedi. Çevreyi saran ekipler kaçış güzergahını çoktan kapatmıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından yakalandı. 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Ankara'dan keyifli bir haberle devam edelim şimdi akşam haberlerine. Gülen bir taksiciyi, kahkaha atan bir taksiciyi getireceğiz ekranlarınıza. Hem Kemal Sunal'ı andırıyor hem de yolcuları kahkahaya boğuyor.
1: Herkes gülüyor ama bazılarının gülüşü herkesin dikkatini çekiyor. Gülmek kimilerine daha çok yakışıyor. Ankaralı taksici Adem Kaya da gülen adam olarak biliniyor. Onu görenin aklına Kemal Sunal geliyor.
4: Okul çağlarımdan beri böyle gülüyorum. Kendime has bir gülüşüm var. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir şeyi kesinlikle bilerek yapmıyorum. Doğuştan sesli gülüyorum.
1: Gülme krizine girdiğinde dakikalarca duramıyor. Kahkahaları onu zorlasa da halinden memnun.
4: 5 dakika, 10 dakika güldüğümü kesintisiz hatırlıyorum. Kendime hakim olamıyorum şimdi. Fren yok. Ben güldüğümü çünkü sesli gülüyorum. Herkes gülüyor.
1: Taksisine binen yolcular da bu bulaşıcı gülüşten nasibini alıyor.
4: Arkamda 2 tane yolcum vardı. Bir bay bir bayan yolcum vardı. Erkek olan sırtımı yumruklamaya başladı. Sırtıma vuruyor. Ben araç kullanıyorum. Bir şey tıkandı boğazıma zannetmiş. Beni boğuluyorum zannetmiş. Eşi de diyor ki vurma diyor. Adam diyor gülüyor diyor belki diyor. Yok gülme dedi, bir şey tıkandı ona diyor. Ölüyor adam diyor. Sağa çektik hep beraber güldük.
3: Türkiye Futbol Federasyonu'ndan dikkat çeken bir hakem ataması kararı geldi. Bakın o hakem kim?
1: İngiliz eski hakem Anthony Taylor Türkiye'de yeni görevine başladı. Üst klasman hakemlerine liderlik edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Türkiye'de yeni bir göreve getirildi. Dünya futbolunun deneyimli isimlerinden eski İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK Elit Hakem Direktörü oldu. Taylor, üst klasman hakemlerinin teknik gelişim sürecini yönetecek. Performans değerlendirme sistemini güçlendirecek ve UEFA ve FIFA kriterlerine uygun yeni hakem stratejileri oluşturacak. 2013'ten bu yana FIFA kokart taşıyan Taylor, İngiliz Premier Lig'in en tecrübeli hakemleri arasında gösterildi. Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik mücadelede düdük çaldı.
3: Noktalıyoruz. Yarın akşamda saat 17'de Alper Altun'la Dünya'da Bugün programında tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.
5: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
6: Garanti BBVA. Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
7: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
6: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
7: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yeni reklamlar.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İşinizde mükemmelliğe yer açın. Ford Custom 9+1 koltuk seçeneğiyle yolculuğu bir üst seviyeye taşıyor. Premium iç mekan detayları, konfor odaklı tasarım unsurları ve ileri seviye donanım özellikleriyle fark yaratıyor. Üstelik D2 yolcu taşıma belgesine de uygun. Siz de hemen bir Ford yetkili satıcısına uğrayın. Ford Custom'ı ve özelliklerini daha yakından tanıyın.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT FM Haber.
7: Burası Osmaniye. Bir motosiklet sürücüsü merdiveni motosiklete değil boynuna astı, o şekilde trafiğe çıktı. Şehir merkezinde ilerleyen sürücüyü görenler dönüp bir daha baktı. İlginç taşıma yöntemi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler binlerce kez paylaşıldı. Boynunda merdivenle yolculuk yapan sürücü görenleri hem şaşırttı hem de tedirgin etti. Polise mukavemet gösterdiler. Kovalamaca sonrası yakalanınca da böyle yalvardılar.
8: Gel buraya.
9: Abi.
8: Direm. Yürü yürü. Bak.
9: Abi bir dene bırak.
8: Bak şu hareketleri bırak.
9: Bırakma, yok.
7: Polisiye filmleri aratmayan görüntülerin adresi Kayseri'nin Koca Sinan ilçesi. Cadde üzerinde biri çocuk iki kişi arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada 16 yaşındaki çocuk yüzünden yaralandı. Yaralı çocuk ihbar sonrası hastaneye kaldırılırken bıçağı bırakarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
8: Bak gel buraya. Gel buraya.
7: Ancak olayla bağlantıları olmayan 4 genç işlemler sırasında polise mukavemet gösterdi. İki şüpheli gözaltına alınacaklarını anlayınca olay yerinden kaçtı. Kovalamaca anları kameraya böyle yansıdı. İki şüpheli polisin dikkatli takibiyle kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 4 kişi emniyete götürüldü.
9: Abi.
8: Direm. Yürü yürü. Bak.
9: Abi bir dene bırak.
8: Bak şu hareketleri
9: yok,
8: bırak.
9: Bırakma yok.
7: Çin'de metro istasyonuna kurulan dev dijital ekran büyük beğeni topladı. Ekranda Chongqing'deki nehrin gece manzarası, kent silüeti ve dev pandalar gibi simgeler dönüşümlü olarak gösteriliyor. Yolcular transfer yaparken hem görsel şölen yaşıyor hem de bol bol fotoğraf çekiyor. Böylece sıradan bir metro koridoru kentin kültürünü ve doğal güzelliklerini tanıtan yeni bir vitrine dönüşüyor. Komşular arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Kadınlar da kavgaya dahil oldu. Sokak boks ringini aratmadı. Görüntüler İstanbul Çekmeköy'den. Komşular arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine acımasızca saldırdı. Kavgaya kadınların da karışmasıyla kavga meydan muharebesine dönüştü. Çevredekiler tarafları ayırabilmek için uzun süre uğraştı ancak öfke bir türlü dinmedi. Mahalleliği sokağa döken kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Evet. Yağmurun ardından Huangshan dağları yemyeşil bir görünüme büründü. Vadilerden yükselen sisin üzerine bu kez nadir görülen çift gökkuşağı eklendi. Bulutların üzerinde uzanan renkli kemerler bölgeyi ziyaret eden turistlere unutulmaz anlar yaşattı. O eşsiz manzara cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Doğal yağmurun ardından yine en güzel yüzünü gösterdi. Huangshan dağları görenleri hayran bırakan görüntülere sahne oldu. Çin'in Tianjin kentindeki Ulusal Denizcilik Müzesi ziyaretçilerine unutulmaz bir gece yaşattı. 25 aile sergi salonlarının içine kurdukları çadırlarda geceyi geçirdi. Çocuklar köpek balıkları, deniz anaları ve tarih öncesi deniz canlılarını yakından tanırken interaktif etkinliklerle deniz yaşamını eğlenerek keşfetti. Keşif görevlerini tamamlayan aileler akvaryumlar ve deniz canlılarının arasında uyuyarak müzeyi bambaşka bir deneyimle keşfetme fırsatı buldu. Bilim, oyun ve kampı bir araya getiren bu etkinlik özellikle çocuklar için yaz tatilinin en sıra dışı deneyimlerinden biri oldu. Dünyanın bir kesimi sıcak hava dalgası altında nefes almaya çalışırken diğer kesimi kar ve fırtınalarla boğuşuyor. Antarktika'dan gelen kutup soğuğu Yeni Zelanda'nın güney adasını beyaza bürüdü. Nadir görülen kar yağışı Dunedin kentinde deniz seviyesine kadar indi. Buzlanan yollar nedeniyle otobüs seferleri durduruldu. Polis zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması çağrısı yaptı. Şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle kuzey ve güney adaları arasındaki feribot seferleri de iptal edildi. Meteoroloji dondurucu hava dalgasının en az 2 gün daha etkisini sürdüreceğini açıkladı. Kuralları hiçe saydı, hatalı dönüş yaptı, ters yöne girdi. Kaza kaçınılmaz oldu. Çorlu'da U dönüşü yapmak isteyen bir sürücü yasak olmasına rağmen hızlı bir manevra yaptı. Ancak kontrolü kaybetti. Araç yoldan çıkarak bir ağaca çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobildekiler savruldu. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. Sınıftan laboratuvara, geleceğin teknolojisi öğrencilerle buluştu. Hong Kong'dan 70'i aşkın öğretmen ve öğrenci Pekin'deki robotik merkezlerini ziyaret etti. Öğrenciler bedenlenmiş yapay zeka üzerine derslere katıldı. İnsansı robotların futbol karşılaşmasını izledi. Robotlar futbol maçında kıyasıya mücadele etti. Galip gelebilmek için her türlü numarayı denedi. Bu duruma öğrenciler de büyük destek verdi. Alanı adeta stadyuma çevirdi. Programla gençlerin robotik teknolojilerini yakından tanıması ve uygulamalı deneyim kazanması amaçlandı. Konuşma. 4 yaşındaki çocuk 5. kattan düşerek can verdi.
0: Şuraya düştüğünü gördüm. Balkondan mı düştü yoksa bu salon camından mı düştü orasını bilmiyorum ben de. Sadece bebek yerde yatıyordu.
10: Kaç yaşındaydı?
0: 4 belki.
7: Yürek sızlatan olay Kastamonu'da yaşandı. Suriye uyruklu 4 yaşındaki Abdurrahman 5. kattaki evlerinin penceresinden beton zemine düştü. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
11: Kız mı erkek mi? Kız herhalde.
7: Yaralı çocuk ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. zehir tacirlerinin yöntemi hastanede ortaya çıktı. Bitlis'te narkotik polisi uyuşturucu ticareti ve kaçakçılığı çalışmalarında dikkat çeken bir operasyona imza attı. Polis ekipleri Tatvan'da bir yolcu otobüsünü durdurdu. İran uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin hastanede röntgen ve tomografi filmi çekildi. Şüphelilerin uyuşturucu maddeyi mide ve bağırsaklarında taşıdıkları tespit edildi. 4 şüphelinin vücudundan hastanedeki operasyonla 117 parçalık 1 kilogram 392 gram uyuşturucu madde çıkarıldı. Zanlılar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10: Vallahi berberler.
7: Onun tek isteği imkansızlık içindeki çocukların yüzünü güldürmekti. Ama iyiliğin bedelini şikayet edilerek ödedi. Görüntüler Şanlıurfa'dan. Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birini sergileyen berberin bu örnek davranışı bölgedeki bazı esnafların tepkisini çekti.
10: Vallahi berberler.
7: Çocukların mutluluğuna gölge düşüren bu şikayet sosyal medyada da tepki çekti. Dünyanın en küçük ülkelerinden Nauru tarihi bir karara imza attı. Nauru sömürgeci geçmişinden uzaklaşmak ve yerel kimliğini korumak amacıyla resmi adını değiştirdi. Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesinin yeni adı Nauru Cumhuriyeti oldu. Karar ülkenin ulusal dilindeki yazım ve telaffuzuna uyum sağlamak amacıyla alındı. Hükümetten yapılan açıklamada kararın sömürge geçmişinden kopuşu ve geleneksel köklere dönüşü simgelediği belirtildi. Zamanında yabancıların telaffuz kolaylığı nedeniyle Nauru olarak benimsenen ismin yerine yerel kimliğe dönülmesi parlamentoda oy birliğiyle kabul edildi. Malatya Elazığ karayolunda yürekleri ağza getiren bir kaza yaşandı. Mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüs Yenice Mahallesi mevkiinde aynı yönde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs adeta tırın altına girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların tedavisi sürerken kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Ne kural tanıdı ne de tehlikeyi umursadı. Trafikte adeta tehlike saçtı. Görüntü İstanbul Üsküdar'da kaydedildi. Elektrikli tek tekerli skuter ile otomobillerin arasına daldı. Bir an olsun hız kesmedi. Zaman zaman ani şerit değiştirdi. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri riske attı. Korumasız şekilde yoğun trafiğin içine giren sürücünün rahat tavırları dikkat çekti.
6: TGRT FM Haber.
5: Şimdi reklamlar.
12: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
13: Türkiye Sigorta, gücü adında.
14: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: reklamları dinlediniz.
1: Diyarlardan gönüllere, evliyaların hayatlarından ilham veren kesitlerle her bölümde bir gönül sultanını ağırlıyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerinden Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerine, Abdülhakim Arvasi Hazretlerinden Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerine, sadece yaşadıkları çağlara değil, asırlara yön veren kutlu isimler, bir adım atan bin adım karşılık bulur. Gelin, bu hikmet dolu yolculukta siz de yerinizi alın. Diyarlardan gönüllere, her çarşamba 21'de sizlerle.

Gülbağ'a kara haber ulaştı. Duyanların dimağları dolaştı. Ömrü billah vatan için çalıştı. Şeyhül Muharrir'in hakka yürüdü. Ağlamaktan kirpiklerim çürüdü. Biz gider Hükkabahlı'nın dalından. Hakkı seven ayrılmasın yolundan. Arıya da faydası yok balından. Millet için hep çalıştı didindi. Ben diyem ki cennettedir o şimdi. Serine ser kırk kuyunun yelleri. Tevrüzü gül yedi veren gülleri. Çağaların şirin tatlı dilleri. Selam söyle Harput'taki geline. Çok özledim, hasret kaldım diline. İt yokuşundan çıkan yorulur. Yorulanda dar kapıda durulur. Fehmi Çavuş, Harput senden sorulur. İki çay ver Kabahlı'nın Sıtkı'ya. Rahmet olsun kafafların Hakkı'ya. Hamit dayım Mezre'den gelende, harmanda sohbet var çay demlenende. Kirvememi demlikler devrende, ne güzeldi geceleri göl.

0: Bağlardan aşırdılar, bahçelerden, bağlardan giden gitti, bize kalan sağlardan. Ömer emim, senin ömrün var olsun, var oldukça Hızır sana yar olsun. Emoğlu servet bize gelirdi, dilinde şiirler dize gelirdi, sazımda türküler söze gelirdi. Biz söylerdük, Sarıkaya dinlerdi, eğlenceler sabahaten sürerdi. Yası okunurdu Sara Hatun'da, gönüller bir idi Allah katında. Yuhumuz gelip de damda yatanda, gece bocikleri durmaz öterdi. Gam, kasavet, keder, hepsi biter. Ay dolanır gelir gayet yüceden, yüklerden kedülür yarı geceden. Dedem sordu, Cemle nerede secedem? Anam dedi, oğul serdim odaya, söyle namazını kılsın dedeye. Dağlarda kevenin hesabı olmaz, bağlarda gezenin esbabı olmaz. Hacısız harpudun kasabı olmaz, derman olur dabahana sıtmaya. Kız biz gidiyük, haber verin Fatma'ya. Feyzi baba kürdi tutar inceden, Zülfü kardeş ses getirir yüceden. Doyum olmaz bu efsunlu geceden, gümüşlü gırnatan şimdi kim çaldı? Karabiber Halil yetim mi kaldı? Dönbekçi Selo'dur köyleri sayan, aklını yitirir bet sesin duyan. O da hoş adamdı Allah'a ayan. Velhasılı hepsi garip gittiler, belki o tarafta rahat ettiler.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi Türkiye

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, çektiği eziyetten dolayı Allahü Teala'ya sığınanı koruyunuz ve ona yardım ediniz. Allahü Teala'nın adını anarak isteyene veriniz. Size herhangi bir iyilikte bulunana mukabele ediniz.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz başarının yolları. Değerli dinleyenler, başarılı olmanın çeşitli yolları vardır. Bazılarını bildirelim. Adalet, güler yüz ve tatlı dil. 1. Adaletle hareket etmeli. Adalet sınırı aşılınca kalp kırılır. Adalet, halkın dirliği ve düzeni, idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir. 2. Başarılı olmak için 4 şart var. İman, adalet, doğruluk, fedakarlık. 3. Merhametli olmalı, affetmesini bilmeli. Allahü Teala başkasına acımayana merhamet etmez, affetmeyeni affetmez, başkasının özrünü kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Allahü Teala'nın bize nasıl muamele etmesini istiyorsak, biz de onun kullarına öyle muamele edelim. Eğer biz onun kullarına iyilik yaparsak, Cenab-ı Hak'tan iyilik buluruz. Eğer biz onun kullarını kırar dökersek, Allahü Teala da bizi kırar döker. Affedersek, biz de onu affedici buluruz. Ubeydullah-ı Ahrar Hazretleri, Allahü Teala'nın rızasına giden yolların en kestirmesi, insanları sevindirmektir buyuruyor. 4. Herkes bizi Allah'ı sevdiğimiz kadar sever. Allah'tan korktuğumuz kadar bizden korkar. Allah'a itaat ettiğimiz kadar bize itaat eder. Allahü Teala'ya hizmet ettiğimiz kadar bize hizmet ederler. Her işimiz onun için olsun. Yoksa hiçbir işimizin faydası olmaz. 5. Başkasını düzeltmek isteyen önce kendini düzeltmeli. Kendi nefsini terbiye edemeyen başkasınınkini hiç terbiye edemez. 6. Yumuşak ve mülayim olan kazanır. Sertliğin hiçbir yerde ve hiçbir kimseye karşı faydası yoktur. 7. Başarılı olmak iki şeye bağlıdır. Doğruluk, sevgiyle yaklaşıp herkesle barışık olmak. 8. Her iki taraf dinlenilmeden karar verilmemelidir. 9. Hem kendisine yapılana hem de kendisinin yapmak istediklerinde sabırlı olmalı. 10. Kızmamalı. Öfke insanın aklını örter. Kötülükler her zaman öfkeden doğar. Soğukkanlı ve cesur olmalı. 11. Sözünü dinletmek isteyen önce kendisi söz dinlemesini bilmeli. 12. Herkese iyi davranmalı. Saygılı, edepli olmalıdır. 13. Başarının sırrı güler yüz, tatlı dil ve güzel siyasettir. Güzel siyaset, herkesin memnun olmasıdır. Güler yüzlü olmayanın, insanların itimadını, sevgisini kazanması zordur. Cömert olmayan, vermekten hoşlanmayan, insanların sevgisini kazanamaz. Sırf Allah rızasını gözetmeyenin, yaptığı hizmetlerde, insanlardan takdir veya maddi bir karşılık bekleyenin ihlası zedelenir. Allahü Teala da ihlassız kimseyi muvaffak etmez. Değerli dinleyenler, başarının bir başka yolu da kalp kırmamak, günah işlememektir. 1. Hiç kimseye şüpheyle yaklaşmamalı. İnsanlara nasıl yaklaşırsak onlar da bize öyle yaklaşır. 2. Hiç kimseyi incitmemeli. Küfürden sonra en büyük günah kalp kırmaktır. Kafirin dahi kalbini kırmamalı. İnsanların kalıbıyla, yani görünüşüyle değil kalbiyle meşgul olmalı. Onların kalıbıyla değil kalbiyle iş görmeli. Muhatabınız kalıp değil kalp olsun. Müslüman kardeşinin kalbini kıran Kabe'yi yıkmaktan daha büyük günaha girer. Müslümanın kalbi nazargahı ilahidir, çok dikkat etmelidir. 3. Kimseyle tartışmamalı, münakaşaya girişmek fayda kapılarını kapatır. Münakaşa dostluğun dostluğunu giderir, düşmanın düşmanlığını artırır.
4. Maiyetiyle yani emri altındakilerle laubali olmamalı, ciddi ve mert olmalı. 5. Kendisini üstün görmemeli, kibirden, büyüklenmekten sakınmalı. 6. Kısa ve net konuşmalı. İşi sürüncemeye bırakmamalı. Hayırlı söz, kısa ve yol gösterici olandır. 7. İşine hakim olmalı. Kâr ve zararın nereden geldiğini bilmeli. 8. Kendisine düşünecek zaman ayırmalı. 9. Hissi davranmamalı ve sabit fikirli olmamalı. 10. Verdiği işin neticesini istemeli ve almalı. 11. Özür dileyenin özrünü kabul etmeli. 12. Kendisini diliyle ve haliyle sevdirmesini bilmeli. Maiyetimiz bizi sevmiyorsa noksanlık bizdedir. 13. Sorulan her suale kendisinin ve karşısındakinin ahiretini düşünerek cevap vermeli. 14. Her şeyi vaat etmemeli. Vaat ettiğini de mutlaka yerine getirmeli. 15. Suizan etmemeli. Geniş ihtimalle düşünmeli. Fakat insanın her an hata yapabileceğini de unutmamalı. Bunun için de denetimi ihmal etmemelidir. 16. Hüsn-i zan etmeli ama şeytan ve nefsi unutmamalı. 17. Hıyanete meydan vermemeli, haini affetmemeli. 18. Başarıları Allahü Teala'dan, başarısızlıkları günahlarından bilmeli. 19. Her sıkıntının, her başarısızlığın, her derdin ilacı doğru kırılan namaz ve istiğfardır. Allahü Teala günah işleyen bir kulunu başarılı kılmaz. 20. Allahü Teala günah işlemeyenlerden ve günah işlenmeyen yerlerden razıdır. Kendimiz günahtan sakındığımız gibi arkadaşlarımızı da günahtan korumaya çalışmalıyız. Sevgili dinleyicilerimiz, başarının yollarından biri de liderlik, iyi ve kötü yöneticilikle ilgilidir. 1. Liderlik vermek sanatıdır, almak değil. Başarının sırrı vermektir. 2. Yönetici dengeyi iyi koruyandır. 3. İş liderdedir. Öndeki iyi olursa netice iyi olur. Öndeki kötü olursa netice bozuk olur. 4. Lider kendini aradan çeken kimsedir. Bardaktan kendi benliğini çıkartıp onun yerine temsil ettiği kimseleri koyan kimsedir. Bardakta kendisi bulunduğu müddetçe oraya başka bir şey giremez. Kendini aradan çekmedikçe, ben, ben dedikçe lider olunmaz. 5. Ateş düştüğü yeri yakar. Yürek yanacak, acı çekecek. Acı çekmiyor, yürek yanmıyorsa memur zihniyetiyle lider olunmaz. 6. İnsanlara rehberlik eden, yol gösteren kimsede şu hasletler bulunmazsa o rehberlik edemez. Kusurları örtücü ve bağışlayıcı olması, şefkatli ve yumuşak olması, doğru sözlü ve iyilik yapıcı olması, iyiliği emredip kötülüklerden men edici olması, misafirperver ve geceleri insanlar uyurken ibadet edici olması, bilgili ve cesur olması gerekir. 7. İdareci yükünü dağıtmalı, emri altındakilere durumlarına göre uygun görevler vermeli. 8. Her işi ben yapacağım diyen idareci kötü bir idarecidir. İşi ehline verdikten sonra artık yöneticinin işi olmaz. İşi olmaz demek iş yapmaz, işleri takip etmez demek değildir. O teferruatla uğraşmaz. Her şeye karışıp bunaltmaz. İşe yön verir, bu yönde gidilmesini temin eder. 9. Çok çalışmamız maiyetimizi başarılı kılmaz. Çok fazla müdahale başarıyı önler. 10. Kabiliyetli iyi yönetici şahsa göre uygun iş verebilendir. 11. Aciz insan kibirli olur. Maiyetine kibirli davranan zayıf insandır, boş insandır. 12. İyi bir yönetici olmamız maiyetimizin bizi sevmesiyle belli olur. 13. Hasislik noksanlıktır. Cimriler noksandır. Yanında insan yetiştirmeyen hasistir. Bahçıvan bir gül için
bin diken yetiştirir. Bir kişi deyip geçmemeli. İyiliğin de kötülüğün de azını küçümsememeli. Tarihe bakınca bir devleti batıranın da kurtaranın da birer kişi oldukları çok görülür.

Şiirlerle Menkıbeler. Pir Ali Aksaray'ı rahmetullahi aleyh. İmanla gitmek için. Pir Ali Aksaray'ı alim ve evliyadır. Kalpleri aydınlatan nasihatları vardır. Ona bir gün sordular, ahirette azaba düçar olmamak için ne yapmalı acaba? Buyurdu ki, dünyada kurmayın uzun emel. Çünkü hep yaklaşıyor arkadan size ecel. Böyle hep ilel ebed sürmeyecek bu ömür. Öyleyse ölümü eyleyin çok tefekkür. Şu anda vaki olsa şiddetli bir zelzele, hepimizi ölürüz de sağ kalmaz bir fert bile. Ne kadar çok olsa da para, pul, tapu, senet, hiçbirinin orada faydası olmaz elbet. Kim yaptıysa dünyada iyi iş, güzel amel, ahiretteki hali olur iyi, mükemmel. Biri sordu, efendim, iman ile dünyadan gitmek için acaba ne yapmalı Müslüman? Buyurdu, bunun yolu en son Allah demektir. Son söz Allah olmazsa o zaman felakettir. Adam bunu öğrenip gidiyorken evine, çağırdı o kimseyi yanına tekrar yine. Buyurdu ki, peki sen öğrendin cevabını. Ne zaman diyeceksin bu Allah kelamını? Dedi, ömrüm bitip de son nefesim gelince, her şeyi bırakarak Allah derim hemence. Buyurdu ki, evladım ne zamandır son nefes? Dedi ki, Allah bilir, başka kimse bilemez. Buyurdu, şu anda da gelebilir mi yani? Dedi, hiç belli olmaz, bazen de gelir ani. Buyurdu ki, son nefes, belli değil diyorsun. Niçin Allah demeyi sona bırakıyorsun? Bugün, hatta şu anda an Rabbinin adını. Belki ölebilirsin, ne beklersin yarını? Ecel öyle aniden gelebilir ki evlat, bir kez Allah demeye bulunmaz belki fırsat. Öyleyse sen şimdiden başla Allah demeye. Belki olmaz zamanın son anda söylemeye. Bir günde buyurdu ki, bu dünya iş yeridir. Ücret alınacak yer elbette ahirettir. Salih iyi işleri yapmaya uğraşınız. Allah'ın beğendiği amelleri yapınız. Bu ameller içinde en üstünü namazdır. Namaz, dinin direği, müminin miracıdır. Namazı doğru dürüst kılarsa eğer insan, kurtulur tamamıyla her günah ve haramdan. Mü'minun suresinin başındaki ayette buyuruldu, mü'minler kurtulacak elbette. Ayetin devamında şöyle buyurmaktadır, onlar namazlarını huşuyla kılanlardır.

0: Şimdi reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, önemli bir konu var, imanla alakalıydı. Daha önce de hani buna benzer sorularımız olmuştu. Tekrar önemine binaen şöyle sormak istiyorum. Şimdi bir kimse iman etti, Müslüman oldu, o sarayın içerisine girdi. Yani iman etmesi neyle mümkün? İşte kelime-i şehadet getirerek bir insan Müslüman oluyor. İman sarayının içine giriyor. Bir cümle. Ama burada artık bunu söyledikten sonra bu iman sarayının içerisinden, öyle tabir edelim yani, iman sarayının içerisinden artık çıkmaz mı? Çıkması mümkün değil mi? Öyle bir şey ki ters bir cümle söylese mesela imanını kaybetme tehlikesi olur mu? Buraya giren çıkmaz mı yani? Artık imanını kaybetmez mi?
1: Mustafa Bey, bu garanti değil ki.
0: Hani biz çocukken, onun garantisi yok yani.
1: Çocukken derlerdi, İngiliz çivisiyle mi çaktılar kedi falan diye bir tabir kullanırlardı öyle. Yani bu çiviyle çakılmış bir şey değil. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bir cümle söylüyorsun, saraya giriyorsun. Ama yine bir cümle söylüyorsun, tak diye kendini sarayın dışında vuruyorsun. Olur mu olur? Mesela İslam alimlerden Muhammed bin Kutbuddin İzniki Hazretleri'nin Miftahül Cennet kitabı var. Bu dedelerimiz bunu mızrak değil mahal diyebilir. Hatta bu huzura doğru da zaman zaman o İslam ahlak kitabı var. Oradan nakiller yapılıyor. O İslam ahlak kitabının ikinci bölümü mızrak değil mahaldir. Üçüncü bölümü de Süleyman Biceza Hazretleri'nin Eyyühel Veled, Ey Oğul İlmihal kitabıdır. Birinci kısmı da Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berika kitabından alınmış. 40 tane kötü huy anlatılıyor o kitapta. Şimdi Muhammed bin Kutbuddin İzniki Hazretleri o kitapta Elfaz-ı Küfür diye bir başlık atmış. Ne demek? Elfaz, lafızlar, sözler. Küfür, imanı gideren.
0: İmanı gideren sözler.
1: Evet, imanı gideren sözler. Bunların içerisinde en çarpıcı olanı tahkir edilmesi gerekeni tazim etmek, tazim edilmesi gerekeni tahkir etmek imanı götürür. Ne demek bu? Şimdi dinimizin emri gereğince hürmet gösterilecek, yani tazim olacak şeyleri tahkir etmek, yani kötülemek, kötülenecek şeyleri de tazim etmek, yani onlara hürmet göstermek imanı giderir buyurdu. Yani namazda alay ediyorsun mesela, hürmet gösterilmesi gerekiyor. Ondan sonra domuz eti haramdır, içki haramdır, zina haramdır, tahkir edilmesi gerekiyor, kötülenmesi gerekiyor. Ama sen övüyorsun. Can ben doğrudan doğruyu övmüyorum. Ha böyle ha öyle, ne fark eder ki? Hani insana derler ya, mert ol. Yani mert ol. Ne kaytarıp duruyorsun ki? Övüyor musun, övmüyor musun? Canım işte falan filan. Yani ne övüyorsun demek? Övüyorsun demek. Yani kendini aynı şekilde öyle söylemek suretiyle çıkartamazsın. Çünkü beni kandırabilirsin, ben de seni kandırabilirim. Daha doğrusu insanlar olarak biz birbirimizi kandırabiliriz. Ama hiçbirimiz Allah-u Teala'yı kandıramayız arkadaşım. Onun için neysen o ol. Hani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne buyuruyor ki, ya olduğun gibi görün, ya da göründüğü gibi ol. Evet. Neysen öyle görün. Ya insanlara böyle mübarek gözüküyorsan mübarek ol arkadaş, değil mi? Öyle ol. Yani kitaplarda bildirildiği gibi ol. Dolayısıyla tazimi, tahkiri, tazim küfürdür buyuruluyor. Mesela Allah-u Teala'nın evliyası, enbiyası, peygamberleri, alimleri ve bunların sözleri, fıkıh kitapları, fetvaları tazim edilecek, hürmet gösterilecekken bunlar kötülenirse, tahkir edilirse dinden çıkmış olur. Efendim işte alimi kötüleyince de mi? Ehl-i Sünnet alimlerini, evliya-i kiramı tahkir etmek, kötülemek, onlara dil uzatmak imanı tehlikeye sokar. Niye? Muhyiddin Arabi Hazretleri buyuruyor ki, hakiki ama Ehl-i Sünnet, mesela İmam-ı Azam Efendi Hazretleri, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, İmam Rabbani Hazretleri, Şah Nakşibet Bahattin'i Buhari Hazretleri. Şimdi bunlar kim? Bunlar Peygamber Efendimiz'in varisi. Sen onun varisine sövüyorsun. Kime gidiyor? Peygamber Efendimiz'e gidiyor. Peygamber Efendimiz'i sövmek, hakaret etmek dinle çıkartıyor. Otomatik olarak.
0: Adamın evladına sövüyorsun ama adama gidiyor laf.
1: Tabii. Doğru söylüyorsun.
0: Öyle düşün.
1: Tabii. Ona söyledim. Ben ona söyledim. Ya, anasına babasına dedin ya. Değil mi?
0: Tabii.
1: Anasına babasına dedin. Dolayısıyla yani fıkıh kitaplarıyla dalga geçmek veyahut da peygamberlere tabi olarak senin evliya ile, alimlerle ve müştehit alimlerin bildikleri fetvalara saygısızlık yapmak, hürmetsizlik yapmak

0: Mustafa Bey, gökleri yaratan da, yedi kat göğü de yaratan, yeri de yaratan Allah-u Teala. Dolayısıyla Allah-u Teala yarattıklarının içinde değil. Mekandan münezzehtir.
1: Bir mekanda değil.
0: Bir mekanda değil. Bizim anladığımız şekilde bir mekanda değil. Zamanlı da değil. Zaman ve mekandan münezzehtir geçiyor kitaplarda. Yani tenzih edilmiş. Zamanı mekanı yok demektir. E sen ona Allah göktedir demek suretiyle Allah-u Teala yer tayin ediyorsun. Küfür olur buyuruyor. Yani imanı bu tehlikeye sokar, Allah-u Teala korusun. E şimdi karşındakini kandırmak için Allah biliyor, şahidimdir falan, bu böyle değil şöyledir diyorsun.
1: Ama yalan.
0: Yalan. Kafir olur adam. Kendi yalanına Allah-u Teala şahidimdir, o biliyor gidiyorsun.
1: Allah-u Teala yalancı şahit yerine
0: koyuyorsun. Şahit yerine koyuyorsun, Allah-u Teala korusun. Yine peygamberleri küçültücü şeyler söylemek. Mesela ilk insan Adem peygamber, vahşiydi demek. Nitekim öyle şey yapıyorlar ya, elbise mebise falan filan aynı şekilde şeyde ilkel yaşıyordu falan.
1: Evet.
0: Öyle gösteriyorlar falan.
1: Çıplak.
0: Çıplak gösteriyor. Öyle değildi. Öyle değildi. Bunu kim uydurdu? Bunu materyalistler uydurdu. Yani Adem Aleyhisselam dokumayı da biliyordu, elbiseyi de biliyordu. Çünkü cennette bir de nimetleri gördü. Cennette yersin. Allah-u Teala hepsini bildirdi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Allemel Adem'e buyurdu. Melekler de aynı şekilde sebebini öğrenmek istediler. Hani insan onu niçin yarattığını. Meleklere dedi ki sorun bakalım ona. Melekler hatırlarına gelen her soruyu sordular. Adem Aleyhisselam cevap verdi. Bu sefer Adem Aleyhisselam sen sor onlara dedi. Adem Aleyhisselam soru sorunca melekler bilmiyordu, bilmiyoruz dediler. O zaman anladılar ki Allah-u Teala farklı bir şekilde yaratıyor onu. Allemel Adem'e. Yani dokumacılığı da, ondan sonra toprağın içerisindeki demir, altın madenini çıkarmayı da, her şeyi öğretti.
1: Lazım olan her şey.
0: Lazım olan her ilmi.
1: İdris Aleyhisselam terziydi mesela, değil mi? Hemen tabii. Bir sonraki kuşaktan.
0: Dolayısıyla her ilmi öğretti mi? Evet, her ilmi öğretti. Sen aynı şekilde kalkıyorsun, daha doğrusu dini inkar ediyorsun. Kendim onun yerine işte yontma taş devri, cilal taş devri diye bir şey uydurdum. Yok öyle bir şey. Konuşmayı da bilmiyorlar diyor. E ne oldu şimdi? Biz böyle cakçuk derken Türkçe çıktı, hakuk derken Almanca çıktı, Almanca çıktı falan. Olur mu öyle şey?
1: Cakçuk derken İngilizler
0: Allah Allah.
1: Ortaya çıktı.
0: Tamamen uydurma yani. Biz de tarih kitaplarına koymuşlar yontma taş devri, cilal taş devri falan. İşte o zaman insanlar vahşiymiş de elbisesi yokmuş da. Hala daha aynı 21. asırda Afrika'da Amazon'da nehirlerin kenarında çıplak geziyor adamlar. Ya ona da gerek kalmadı artık şimdi. Yazın herkes çıplak oluyor değil mi?
1: Yani.
0: Değil mi?
1: Çıplak gezmek.
0: Çıplak geziyor. Modern. Dolayısıyla yani gerici oluyor hepsi. Onların tabiriyle. Öyle ilk
1: taş insan, devrinden kalma.
0: Taş devrinden kalma insanlar oluyor. Ve melekleri küçültücü şeyler söylüyor. Mesela senin bakışın bana Azrail gibi geliyor. Veya çocuk iyi yetişmezse zebani olur. Yahut bu ibadetin sevabını melek yazamaz demek. Allah korusun ya. Şimdi Azrail Aleyhisselam'ı böyle zalim, hatta baktı mıydı bakışlarıyla insanı ereten acayip bir varlık diye tahayyül edin. Öyle değil ya. Melekler masumdur, günah işlemez ki. Ne emrederse onu yaparlar.
1: Yani.
0: Ne emrederse onu yaparlar.
1: İşini yapıyor yani. İşi o.
0: Mesela bazılarına zebani diye hakaret ediliyor. Cehennemdeki vazifeli meleklerin adı zebanidir. Cehennemdeki.
1: Onlar da masumdur.
0: Onlar da masumdur. Allah-u Teala onlar ne emretmişse onu yaparlar. Vazifesi onların o. Vazifesi onların o. Sen aynı şekilde onları böyle zalim, gaddar, insanlara eziyet eden o zalimlere benzeterek böyle söylüyorsan küfür olur. Allah-u Teala korusun. Ahirette olacak şeylerle alay etmek. Mesela melekler yazamaz. O zaman haşa, Allah-u Teala aciz görüyorsun. Onu yarattığı varlık da aciz, yazamaz. Yani basit bir varlık, çocukluk gibi falan. Bilemez o. Ben öyle büyüğüm ki falan. Benim yaptığım günahlar yazamaz bile. Sevaplar öyle yazıyor. Altından kalkmasın. Yapma ya. Sen neymişsin be arkadaş ya? Değil mi? Sen neymişsin be arkadaş ya? Ahirette olacak şeylerle alay etmek. Mesela ben cenneti istemem. Cehenneme gitmek isterim. Çünkü benim gibi olanlar oradadır demek. Hay hay arkadaş, hiç böyle mani olmayız. Buyur.
1: Güle güle.
0: Tamam. Güle güle. Tamam. Allah-u Teala korusun. Mesela Allah-u Teala'nın emir ve yasak

0: kitaplarına, yani Kur'an-ı Kerim'de, Hadis-i Şerif'te açıkça bildirilmiş ve İslam alimi kitaplarıyla her tarafa yayılmış. İnanılması zaruri olan din bilgilerinden birine inanmamak veya önem vermemek. Mesela ben cinleri görmediğim için inanmam demek. Veya kat'i haram olduğu bilinen bir şeyi yiyip içerken besmele çekmek. Şimdi bu görmediğimi kabul etmem. Bu tamamen ahmaklık bir şey. Görünmeyen şeye kabul etmem. Ve ahmak adam, akıl var mı sende? Zınt diye duruyor. Ben lisede öğretmenken bir tane, o zaman ta liselere kadar indiydi, abisi komünistti, oğlan da aynı şekilde komünist. Dedi hocam ben dedi görmediğimi inanmam. Dedim yavrum inanıp inanmamak dedim sana ait de. Tercih sana ait. Fakat dedim çürük tahta üzerine basıyorsun. Niye dedi. Dedim sen aklını görüyor musun? Öyle deyince sınıf başladı gülmeye. Şimdi görmüyorsun. Durdu. Cevap veremeyince işte arkadaşın da olsa, ben de olmasa inkar ederdim. Senin derdin inkar etmek, tamam mı? Senin derdin inkar etmek. Yani görmediğim şeyi kabul etmek. Ya akıl var mı yok mu sende? Var, göster. Yok, gösteremiyorsun. Nasıl görmediğine inanmıyorsun? İnanmıyorum diyorsun o zaman. Ahmaklık ediyorsun ya. Görmediğin o kadar çok şeye inanıyorsun ki. Farkında bile değilsin. Değil mi? Farkında bile değilsin. O konuda da Ehl-i Sünnet alimleri, hani dinleyicilerimizin hatırına gelebilir. Eser varsa müessiri vardır. Eser varsa müesseri de vardır. Dolayısıyla dinimizin bildirmiş olduğu esasları hafife alarak, alay ederek, alay geçerek veya inkar ederek bir cümle, söz, hareket, davranış içerisine girersek iman gider.
1: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyiciler, biz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, her namazdan sonra şu 10 cümleyi söyleyenin dualarını Allahü Teala kabul eder. Dinim için Allah bana kafidir. Dünyam için Allah bana kafidir. İki cihan endişelerim için Allah bana kafidir. Haset eden için Allah bana kafidir. Bana haksızlık eden için Allah bana kafidir. Kötülük etmek isteyen için Allah bana kafidir. Ölüm anında Allah bana kafidir. Kabirde Allah bana kafidir. Mizanda Allah bana kafidir. Sıratta Allah bana kafidir. Kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah bana kafidir. Ona tevekkül eder, ona yalvarırım. Şevahidin Nübüvve. Peygamberlik Müjdeleri.
3: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabına, yarın herkes bir sadaka getirsin buyurdu. Utbe bin Zeyd radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. O gece Allahü Teala'ya şöyle münacaatta bulundum. Ya Rabbi, Resulünün bize sadaka getirmemizi emrettiğini biliyorsun. Benim sadaka edecek hiçbir şeyim yoktur. Ben de kendi kendimi, şanımı sadaka ediyorum dedim. Sabah olunca eshab-ı kiramın her biri bir sadaka getirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana baktı ve dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir buyurdu. Hiç kimse cevap vermedi. Yine buyurdular ki dün gece kendi şanını sadaka eden kimse nerededir? Yine hiç kimse cevap vermedi. Bunun üzerine ben ayağa kalkıp, o kimse benim ya Resulallah dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa Allahü Teala sadakanı kabul etti buyurdu. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Ramazan ayının zekatını korumamı emir buyurdu. Bir gece bir kimse gelip o zekat malından alırken onu yakaladım. Seni Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna götürürüm dedim. Beni salıver, bir daha gelmem. Bu işi çoluk çocuğum çok muhtaç olduğu ve çok fakir olduğum için yaptım dedi. Ben de acıyıp salıverdim. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Ey Ebu Hüreyre! Dün geceki esirini ne yaptın? Buyurdu. Ya Resulallah, annem babam sana feda olsun. Çoluk çocuğum muhtaç ve çok fakirim dedi. Ben de acıyıp serbest bıraktım dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, o yalan söyledi. Yine gelecek buyurdu. Onu gözetledim. Geldi ve yakaladım. Sen beni serbest bırak. Bir daha gelmem demedin mi? Diye sordum. Bu defa beni serbest bırak. Sana birkaç kelime öğreteyim. Onlardan çok faide görürsün, dedi. Onlar nelerdir, dedim. Yatacağın zaman Ayet-el Kürsi'yi başından sonuna kadar oku. Allahü Teala seni muhafaza eder ve şeytan sana yaklaşamaz, dedi. Sabahleyin Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna gittim. Yine sordu. Durumu aynen anlattım. Bunun üzerine buyurdu ki, o yalancı olduğu halde doğru söylemiş. Sonra onun kim olduğunu biliyor musun diye sordu. Hayır, bilmiyorum dedim. O şeytan aleyhillâne idi buyurdu. Ebu Said Hudri radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Bir gün annem beni Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bazı şeyler istemem için gönderdi. Huzuruna varıp oturdum. Mübarek yüzünü bana çevirerek, kim malik olduğu şeye kanaat ederse Allahü Teala onu başkasına muhtaç etmez. Kim çirkin şeylerden sakınırsa Allahü Teala onu iffetli eyler. Kim malik olduğu şey ile yetinirse Allahü Teala ona kâfidir. Kim bir okiyelik miktarında bir şeye sahip olduğu halde başkasından bir şey isterse devamlı isteyici olur buyurdu. Ben kendi kendime falan dememiz bir okiyeden daha iyidir dedim. Hiçbir şey istemeden Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan kalkıp gittim.

0: Fatiha, Ayet-el Kürsi ve dört kul, yedişer kere okunup hastaya üflenirse, bütün afetler, dertler için ve sihir, nazar için ve hayvan sokması ve ısırması için iyi gelir. Tuz üzerine okunup, suda eritip içirmek ve ısırılan yere sürmek de tecrübe edilmiştir. Dört kul, Kâfirun, İhlas ve Muavizeteyn sureleridir. Süleymaniye Kütüphanesi, Laleli kısmında 3653 sayılı Risale'nin 211. sayfasında diyor ki, Cuma günü seher vaktinde sağ elinin avucuna şu ayet yazılıp, sonra diliyle yalayıp yutulur. 40 senelik sihir dahi olsa, defolur, zail olur. Nisa suresi 99. ayeti ve men yahruçten rahimaya kadardır. Hıyanet, birine kendini emin tanıttıktan sonra o emniyeti bozacak iş yapmak demektir. Mü'min, herkesin malını, canını emniyet ettiği kimsedir. Emanet ve hıyanet, malda olduğu gibi sözde de olur. Hadis-i şerifte, meşveret edilen kimse emindir buyuruldu. Yani onun doğruyu söyleyeceğine ve sorulanı başkalarından gizleyeceğine emanet olunur, güvenilir. Onun doğru söylemesi vaciptir. İnsan malını emniyet ettiği kimseye bıraktığı gibi, doğru söyleyeceğine emin olduğu kimseyle istişare eder, danışır. Âl-i İmran suresi 159. ayetinde mealen, yapacağın işi önce meşveret et buyuruldu. Meşveret, yani danışmak, insanı pişman olmaktan koruyan bir kal'a gibidir. Meşveret olunacak kimsenin, insanların halini, zamanın ve memleketin şartlarını bilmesi lazımdır. Buna siyaset bilgisi denir. Bundan başka, aklı, fikri kuvvetli, ileriyi gören, hatta sıhhati yerinde olması lazımdır. Meşveret olunan kimsenin, bilmediğini veya bildiğinin aksini söylemesi günahtır. Hata ile söylemesi günah olmaz. Yukarıdaki şartları taşımayan biriyle meşveret edilirse, her iki tarafa günah olur. Din ve dünya işlerinde bilmeyerek fetva verene, melekler lanet eder. Bir kimse zararlı olduğunu bilerek bir emir verse, hıyanet etmiş olur.
1: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün sizlere Gelibolu ilçemizin daha önceden belediyelik olan kasabası Bolayır'ın ana yol kenarındaki levhasının önüne sesleniyorum. Geldiğimizi bir gösterelim dedik. Arkada levhada hem Gazi Süleyman Paşa'nın rahmetullahi aleyh türbesine 2 kilometre kaldığını gösteriyor. Namık Kemal'in türbesine rahmetlinin 2 kilometre kaldığını gösteriyor. Bir tarafta Saros Körfezi, şöyle elimi uzattığım yerde, elimi birazcık fazla uzatsam değecek gibi yakın bir yerdeyiz. Şimdi biz türbenin başına gideceğiz. Ama gitmeden bu levhaları sizlere gösterelim istedik. Bugün şu çekimi yaptığımız günü söylüyorum. 19 Mart 2015 günü. Dün 18 Mart 2015'ti. Gelibolu Çanakkale deyince 18 Mart 1915 akla gelir ve devletimizin bütün erkanı da dün geldi. Bu bölgede birçok kutlama törenlerine katıldılar. Ama kalabalıkla bizim işimiz olmuyor. Yani bir haber programı olmadığımız için, belgesel yaptığımız için mecburen sakin ortamları arıyoruz. Yoksa biz de istedik devlet büyüklerimizin yanında onları da alalım da programımıza dahil edip sizlere gösterelim. Ama biz burada kendi formatımıza uygun olarak bu insanların bu topraklara yaptıkları hizmetleri anlatmak durumundayız. Oradaki yapıları, türbeyi, kabirleri sizlere gösterirken esas o kimseleri anlatacağız. Şimdi Bolayır'dayız. İnşallah bugün, yarın, öbür gün Bunları sizlere buradaki Namık Kemal'in hayatından anlatımlarımız olacak kabrinin başında. Gazi Süleyman Paşa'nın rahmetullahi aleyh kabrinin başında, türbesinde anlatımlarımız olacak. Böylece Gelibolu çekimlerimize dün tarihi yerlerini anlatarak başladığımız Gelibolu çekimlerimize uzaktan onlara anlattık. Bugün ise burada sizlere bu levhayı gösterdik. Şimdi geçelim kabrin başına. Süleyman Paşa kimdir? Ne gibi hizmetleri olmuştur? Onları analım ki yarın öbür gün aramızdan böyle insanlar çıkmaya heves etsinler. Ben de bu toprağa hizmet edeyim. Vefatımdan benim ta 1354'te vefat etmiş olan bizzat, 1888'de vefat etmiş olan Namık Kemal, efendim bu insanları anarsak içimizden böyle vatan memleket için hayatını koşturmacayla geçirip ve bu yolda vefat edenler aramızdan çoğalsın istiyoruz. Yoksa bu toprak bekçisiz kalır, sahipsiz kalır, Allah korusun. Sahipsiz kalan toprağa da sahiplenmek isteyen, sahip çıkmak isteyen çok kimse olur. Zaten bu savaşlar da o 100. yılını kutladığımız Çanakkale Geçilmez Deniz Zaferi'nin, ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en son kazandığı deniz zaferidir. Bu zaferi yine böyle unutulmaz insanların gayretleri, canlarını bu yolda feda ederek yaptıkları hizmetleri sayesinde kutlamış olduk. Şimdi bu yol boyunda daha fazla durmadan geçelim Gazi Süleyman Paşa'nın türbesinin olduğu yere. O külliyeyi de şöyle bir uzaktan gösterelim. Ondan sonra da onları teker teker sizlere bugün, yarın, öbür gün anlatmaya çalışalım. Geçiyoruz o tarafa efendim. Süleyman Paşa türbesinin bulunduğu alana geldik. Arkamdaki gördüğünüz bahçe şöyle böyle 5000 metrekareye yakın bir alana oturmuştur. Ve burayı yaptıran da zaten Orhan Gazi'dir. Oğlunun şehadetinden sonra Orhan Gazi buraya bu tesisleri yaptırmıştır. Ne tesisleri yaptırmıştır? Bu oğlunu çok severdi. Hatta Süleyman Paşa'nın vefatı, şehit olduğu haberini alınca kendisi de hükümdarlıktan ayrılmak istedi. Evet, Osmanlı'da padişahlık babalığından oğula geçer idi. Ama ta Orta Asya'dan beri Türk devletlerinde bir şura meclisi vardı. Bu şura meclisi veya şura devletin başına geçecek kimseye karar verirdi. Osmanlı'da da bu böyleydi. Bir padişah vefat ettiğinde hangi şehzadenin başa geçeceği hususunda gene böyle bir devletin şurası karar verirdi. Devletin şurası Orhan Gazi'nin önüne geçti. Dedi ki efendim, evet oğlunuz, Allah rahmet eylesin, kaybedildi. Elbette ki üzüldük. Genç yaşta şehit oldu. Çok da başarılı bir insandı. Ancak siz de bu işe üzüntüyle devleti bırakırsanız Osmanlı Devleti'nin yıkılışına sebep olabilirsiniz. Herhalde bu vebalde almazsınız. Bizans orada gözlerini açmış bakıyor. Zaten Osmanlı'nın büyümesinden rahatsız oluyor. Lütfen, bu Allah-u Teala'dan geldi. Evlat, Allah-u Teala'nın emanetidir. Verdi ve şimdi de aldı. Siz lütfen devam edin dedi. O da bu sözler üzerine göreve devamı artık vazife olarak aldı. Buraya büyük imaretler yaptırdı. Oğlunun ruhu için fakir fukaranın, bölgenin fakir fukarasının gelip buradan beslenmesini sağladı. Adı da o zamana kadar buranın Bolayır değildi. Aslında buranın adı o zamandan Bol Hayır olarak, yani Orhan Gazi'nin oğlunun şehadeti üzerine çok hayrat, köydeyiz efendim tabii, köpek avlamaları da olacak, bizi karşılıyorlar herhalde bunlar. Ve Orhan Gazi geldi, kendi burada yemek dağıttı el cihaziyle derler. Ama işte burada büyük bir yerleşim yeri varmış da buradaki insanları efendime söyleyeyim, Müslümanlarla Müslüman olmayanları ayıralım. Sen bul ayır onları da Müslümanlara bir şey yapmayalım. Öteki Müslüman olmayanları da biz burada imha edelim, evini barkını yakalım gibi bir menkıbemsi şey anlatıyorlar. Ama Osmanlı'nın 20 milyon kilometre kareye kadar toprakları büyüdüğü halde hiçbir yerde böyle insanın evini barkını başına yıkmadı, evini barkını tutuşturup da kundaklayıp yakmadı. Bu ecdada bir iftira olur. Ama burada hakikaten bol hayır yapılmıştır. Yol kenarı olduğu için buradan gelenler, geçenler, efendim Saros'a doğru gidenler, Gelibolu'ya doğru, Keşan'a doğru gidenler, o zamanki yolda buna yakın bir güzergahtan geçiyordu. Eski yol zaten yakın, Çimpek Kalesi'nin oradan geçiyordu. Onun için de burası bol hayır olmuş. Bu gördüğümüz avlunun içerisinde şimdi türbenin yanına gidelim. Artık Gazi Süleyman Paşa ile ilgili, hayatıyla ve başarılarıyla ilgili diğer bilgileri verirken yapıyı da birazcık şöyle anlatalım. Bu yapıya kimlerin de emeği geçti, onları da orada söyleyelim efendim. Türbenin bulunduğu avlunun hemen girişinde merdivenlerle dört tarafından inişi olan çukur bir mekana geldik. Burada görüldüğü gibi musluk var. Şöyle bir su haznesi var. Bu olduğu gibi su haznesi. Ziyarete gelenlerin efendim burada abdest almaları, başka ihtiyaçlarını gidermeleri için yani su kullanabilecekleri bir yer olarak, çeşme olarak yapılmış burası. İhtimal ki o zamanlarda başka diğer tabii ihtiyaçlarını gidermek için yerlerde bu türbenin dışına, avlunun dışına yapılmış olabilir. Çünkü böyle yakın yerlere onu pek kurmazlar idi. Anadolu'da da türbelerde rastlıyoruz buna. Şimdi üstüne demir bir şeyler eklemişler. Böyle bir kubbemsi bir şeyler koymuşlar. Bunun sonradan eklendiğini zannediyorum. Üzerinde herhangi bir kitabe yok. Bu türbeyle ilgili kitaplarda da, kayıtlarda da böyle bir bilgi bulamadım. Herhangi bir kitabe konmamış. Bu çeşme haznesinin ve çeşmenin olduğu gibi bedeninin, metal olanlar hariç, kat kat kireçlerle badana edildiğini, sıvandığını görüyoruz. Bunun altında ihtimal ki bir mermer duvar var. Haznenin duvarı var. Bunlar da mermer midir, değil midir? Bunları kazıyıp da yapacak bizim yetkimiz de yok. Vaktimiz de yok. Yani şiir gibi oldu. İkisi de yok. Ancak biz gördüğümüzü anlatıyoruz, geri kalanına da tahmin yürütüyoruz. Abdülhamit Han, Rumeli'yi Türklere yurt edindirmek için Çardak'tan Gelibolu'ya sallarla geçen 80 kahramanın öncüsü olan Süleyman Paşa'nın vefat ettiği bu yere çok önem verirdi. Zaten başa geçer geçmez 1876'da padişah olur olmaz ilk işi insanları inanç, kültür ve tarih bağları hususunda aydınlatma çalışmalarına verdi. Bunun için cebinden çok büyük masraflar etti. Ve Bursa'ya giderseniz Bursa'daki birçok tarihi caminin Abdülhamit Han zamanında köklü bir restorasyondan geçtiğini görürsünüz. Trakya'yı dolaşırsanız her caminin, tarihi caminin en son restorasyonunun Abdülhamit Han zamanında olduğunu görürsünüz ki aradan 140 sene geçmiş. Daha sonralarda Vakıflar Genel Müdürlüğümüz, Osmanlı'nın son döneminde Evkaf Nezareti Abdülhamit Han tahttan indikten sonra, daha sonra da Cumhuriyet'le beraber Vakıflar Genel Müdürlüğü bakanlıktan müdürlüğe düşürüldü. Çok büyük oluyor bu, böyle vakıf için bakanlık konmaz dendi herhalde ve hemen genel müdürlüğe düşürüldü. Vakıf eserleri de mümkün mertebe zimmetlerinden azaltılmak suretiyle binlerce vakıf eseri, efendim bunların bugün kullanma alanları yoktur diyerek özel mülkiyete çeşitli yollarla geçirildi. Daha ziyade açık artırmalar falan geçildi. Onlar ayrı mesele. İşte Abdülhamit Han geçer geçmez de Süleyman Paşa'nın kabrinin yanına insanların ziyarete gelenlerin ihtiyacını giderecek bir su getirmeyi düşündü. Ve bunun getiriliş tarihi de 1905 gibi düşünüyorum. Tahta geçişinin 30. veya 25. yılına dek gelen bu 5 senelik aralıkta, 25 veya 30. yıl için imparatorluğun hemen her yerinde ta Şam'a kadar gördüğüm eserler var. Mutlaka bir hayrat eseri ya tamir ettirmiş ya yeni kökten yaptırmış. Burayı da Abdülhamit Han öyle yaptırmıştır. Diyeceksiniz ki böyle merdivenlerle bu kadar çukura niye gömülmüş bu? Bu da şundan dolayıdır tahmin ediyorum. Suyun kaynağı çok yüksekte değil. Her ne kadar Bolayır'ın bulunduğu yer bir tepenin yamacında ise de suyun kendi cazibesiyle bir pompayla falan çıkarılamayacağına göre kendi cazibesiyle buraya kadar akabilmesi için ve kuvvetli bir su olması için de bu aşağıya düşürülmüş. İnip çıkılmasa da bir zorluk yok. İhtimal ki biraz da böyle bahçenin de toprağı yükseltilmiş olma ihtimali var ama o acık zayıf görünüyor. Şimdi burada bunları da söyledikten sonra işte Namık Kemal'in büstü var ama onu kabrini anlatırken o büstü sizlere göstereceğiz. Süleyman Paşa'nın türbesine giderken yolumuza çıkan bu çeşmeyi de sizlere böylece anlattık. Şimdi artık istikametimiz Süleyman Paşa'nın türbesi olacaktır. Şimdi Süleyman Paşa'nın kabrinin bulunduğu 5000 metrekare tahmin ettiğimiz bir koca bahçenin hemen içinde bir avlu daha var, küçük avlu. En sonunda o avlunun içinde de Süleyman Paşa'nın türbesi kabriyle Namık Kemal'in kabri, bir de Kelami Hüseyin Paşa'nın kabri. Üçü burada birleşmiş. Burası gelen ziyaretçilerin rahat bir şekilde oturması, Saros Körfezi'ni buradan da seyretmeleri, efendim dinlenmeye de ihtiyaçları olacak, yol gelmiş olacaklar insanlar. Hep böyle bugünkü gibi serin bir gün değil, çok sıcak günlerde de gelecekler. Servi ağaçlarıyla etrafı da doldurmuşlar. Bu servi ağaçlarının dikilmesini, kitaplarımız zaten kabristana iğne yapraklı ağaçların, bilhassa servinin yaprağını dökmeyen ağaçların dikilmesini sık sık tavsiye etmekteler. Bugün de fennen, ilmen araştırılmış ki böyle kabristan olan yerlere dikilecek olan iğne yapraklı ağaçlar bilhassa servinin kökleri vasıtasıyla topraktaki insan cenazelerinin bozulmasından dolayı ortaya çıkan çok çeşitli asitli, gazlı bir ortamın en iyi şekilde bitkiye çevrilmesini bu iğne yapraklı ağaçlar sağlıyormuş efendim. Onun için de Karacaahmet mezarlığına gittiğimiz zaman bakıyorsunuz ki ya burası 700-800 belki de 1000 yıllık mezarlık, Müslüman mezarlığı ama gayet ferah fafur. İşte serviler burada birer oksijen fabrikası olarak aşağıdaki amonyak gazlarını, karbon monoksit, karbondioksit, kokuşmadaki bütün gazları olduğu gibi havaya oksijen olarak karıştırıyor. Karbon da kendi gövdesine almış oluyor. Evet, tabii Süleyman Paşa'nın hayatını anlatmaya giremiyoruz bugünkü programımızda. Yarına artık inşallah. Yarına. Bugünkü anlatımımızın süre olarak sonuna geldik. Diğer programlarımızı da zorlamak istemiyoruz. Yarına inşallah Süleyman Paşa'nın kabrini, ondan sonra da Namık Kemal'in ve Hüseyin Kelami Paşa'nın da veya Kelami Hüseyin Paşa'nın da kabrini, kendi kabirlerinin başında hem hayatını hem kabrini sizlere gösterip anlatmaya çalışacağız. Bugünkü süremizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz. Bir anı, bir hikaye.
2: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevne hatıraları. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. 151. bölüm. Artık Huruç harekatına yakın Kasım ayının ortalarında ufak tefek çarpışmalar oluyor. Todleben'in hiç çatışmaya girmeyin emrine rağmen Rus generaller kendi kafalarına, kendilerine göre başarı vaat eden Türk tabyalarına saldırıyorlar. Fakat dayak yemiş olarak tekrar dönüyorlar. 300, 500, 700 arkalarında ölülerini bırakarak demiş idik biraz önce. İlkinde şiddetli ve devamlı olduğu halde topçu ateşi, ikincisinde fasılalı ve hafifti. Askerde çarpışma isteği yok. Topçular birinci dönemde bayağı kesip bir atışa tabi tuttular. İkincisinde biz buradayız, haberiniz olsun atışları vardı. İlk devrede ben hemen hiçbir harekete katılmadım. Bizim cenaha taarruz edilmedi. Tabyamıza pek az gülle düştü. Taburum hiçbir muharebeye de girmedi. 3 ile 4'ün arasındaki zamanın ortası. Bu defa gece gidip gelmek 24'er saat kalmak üzere baş tabiye gönderildik. 30 Ekim gerek baş tabiyanın gerek kanlı tabiyanın siperleriyle düşman arasında bir silah ateşi taati ediliyordu. Bir çatapat başladı. Fakat her iki tarafta kendini iyice gizlediğinden kurşunlar boşuna gitti. İkinci defa 10 Kasım askerler kendiliklerinden düşmanla 6 saatlik bir mayna yaptılar. Bakar mısınız efendim? İşte savaş. Askerler kendiliklerinden ateşkes yaptılar diyor, mayna yaptılar. Kes tamam ya, siz diğer işinize yerinde oturun, biz de burada oturalım. Askerler yapıyor bunu efendim. Bir tarafta Osmanlı askerleri, bir tarafta Rumen ve Rus askerleri. Böylece tabiyamıza gülle, pek az gülle düştü demiş idi biraz önceki anlattıklarımda. Bu mayna yapma hadisesi bir de çeşme başında olmuştu. Onun için duraladım. Susuz kaldıklarında Plevne'nin Bağlar bölgesindeki aynı pınarı bulan Osmanlı askerleriyle Rus ve Rumen müttefik askerleri su başında mayna yapıyorlar. Arkadaş, sen bize silah çekme, biz sana çekmeyelim, suyumuzu içelim derken birer cigara da ikram ediyorlar. Olur. Çanakkale muharebelerimiz içinde böyle İngilizlere karşı böyle su taşırken Saka Mustafa'nın bazı menkıbeleri var ya rahmetlinin efendim. 6 saatlik bir mayna yapmışlar. Ben bir Romanya mülazimi ile uzun uzun konuştum. Aha, zabitler de yapmışlar maynayı. Çok cigara içtim. Bu maynanın zahirde sebebi, yani fiili ateşkes diyelim maynaya, bir çarpışmada ölenlerin defniydi. Ya ölülerimizi kaldırıyoruz, herkes ölüsüyle uğraşsın der gibi. Fakat bu iş, yani ölü defni işi, bir saatte bitti. Siz 6 saat mayna yaptınız, 5 saatte karşılıklı demek ki cigara tüttürdüler efendim. Hakikatte ise Rumenlerin bu tabia, bu iki tabia ile ufak tefek çarpışmalardan bıkıp usanması Mayna'nın da uzatılmasına yaradı diyor. Ya tak tak tak atışlar falan, tadı yok bu işin. Türkler böyle bir Mayna'dan, Türklerin galibeceği hiçbir şey yoktu. Fakat zannederim ki binbaşım izin verdiği için şiddetli bir ihtar aldı. Tavır komutanları olan Taki binbaşı ciddi bir ihtar aldı. Rumen zabit sohbette bana çoğu Paris'ten gelme bazı nükteli hikayeler de anlattı. Beni gören askerler de bu işe girişti. Yarım yamalak Türkçesi, yarım yamalak da el işaretiyle yapılan bu görüşmeler hakikaten şöyle uzaktan seyredilecek bir tiyatro gibiydi efendim. Can pazarı, kan pazarı efendim. Yani ne olacaksa savaşsa savaş. İnsan insandır efendim. Tiyatro evet, ben var gelmek gitmek sizin ora falan böyle çeşitli işaretlerle. Hani Amazon Vadisi'de yerli halktan yakaladıkları var ya, böyle insana bet bet bakıyor. Onlar bile birbirleri anlaşabiliyorlar. Biraz sonra birbirlerine peksimet, cigara gibi şeyler de ikram ettiler askerler. Sonra başka zabitler de bize iltihak etti. Çok geçmeden ana toprağın üzerinde ince beyaz bir örtü örttüğü sofrada gayet sakin konuşmalar ve ziyafetler başladı diyor. Asker Mayna'sı efendim. Birçok yerlerden kar yağması beklenen, bu kara gebe olan gökyüzü demiş de biz onu öyle diyelim, kar yağma beklenecek kadar dolu olan gökyüzüne birçok gür kahkahalar yükseldi. Sofralar serildikten sonra, sufralar. Bütün bu kahkahalar çok samimi olmakla beraber benim kulaklarıma istihza dolu bir akisle çarpıyordu. Vah diyordum ya, bu kadar insan öldü, şimdi bunlar burada ne yapıyorlar, ne ediyorlar diyordum. Dedik ve 151. bölümü burada bitirdik. 152. bölümde inşallah buluşmak üzere. Hoşça kalın efendim.
0: Bir anı, bir hikaye.

Merhaba kıymetli dinleyenlerim. TGRS FM radyomuzun bir tarih sohbetine daha inşallah başlıyoruz. Programı hazırlayıp sunmaya çalışacak olan ben İsmail Yağcı ki bir saate yakın bir zaman sürüyor. Tam bir saati bulmuyor. Sizlere inşallah faydalı bilgiler vererek güzel bir vakit geçirtiriz. Temennisiyle programı açıyorum. Bundan bir müddet önce Konya'dan telefonla bize ulaşan bir dinleyicimiz Hazreti Ömer radıyallahu anh'la ilgili soru sormuştu. Soru sorusunu da tekrar etti bir dahaki haftaya. Tabii ben de ondan sonraki programlarda bunu inşallah hazırlayıp da güzel bir şekilde sunmaya çalışırım diye bir vaadim vardı. Malum el vaadü keddeyn buyurmuşlar. Vaat etmek borç gibidir. Borç nasıl ödenir? Aldığını verirsin, borç ödenir. Bir de silahı çekersin. Benim sana borcum var diye onu hediye et bana. Bir de böyle ödeme var. Bu olur mu ödeme? Olmaz. Olmaz. Yani her halükarda borcun ödenmesi aldığını vermek, vaat ettiğini yapmaktır. Öbürleri yok. Borçlu kalırsın. Ama bu dünyada, ama ahirette. Biz de bu borcumuzu ödeme maksadıyla bugün nasip olursa Hazreti Ömer'ül Faruk radıyallahu anh'ı sizlere anlatmaya çalışacağız. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'tan sonra Eshab-ı Kiram'ın en büyüğü, Efendimizin aleyhissalatü vesselam ikinci halifesi, Hulefai Raşidin denilen dört büyük halifeden ikincisi, Aşere-i Mübeşşere'den yani cennet ile müjdelenen 10 kişiden birisi, Hicretten 40 sene önce yani 622'den 40 sene önce Mekke-i Mükerreme'de doğdu. 9. dedesi Ka'b da Ka'b'ın da soyu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Kureyş soyuna birleşiyor. 9 dede önce. Babası Hattab, malum Ömer İbnül Hattab deniyor. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerindendi. Annesi Hanteme binti Hişam Ebu Cehil'in kız kardeşiydi. Yani düşününüz, Ebu Cehil'in yeğeni yani Ebu Cehil'e dayı diyen bir kişi Allah-u Teala'nın kalpleri çevirmesiyle Efendimizin aleyhissalatü vesselam yardımcısı oluyor. En önde gelen yardımcılar oluyor. Sonra da halifesi oluyor. Onun için biz bazı insanların soyuyla sopuyla veya o andaki yaptığı işlerle ilgili bunlara bir cehennem makbuzu keser gibi cehennemlik demeye hakkımız yok. Bilemezsiniz ki kimin nerede ne zaman ne yapacağını. Ben şimdi kendi hayatımdan bakıyorum. Yani bugüne kadar geçirdiğim ömrümde bundan 60 sene önce, 50 sene önce, 40 sene önce, 30 sene önce bugünkü yaşananları ve yaşadıklarımı hayal edemezdim. Hayal, hayal, yaşamak değil. Allah-u Teala hayal edemeyeceklerimizi dilediğinde, ol dediğinde bize yaşatıyor. Hiç kimseyi hiçbir şekilde ahiretle ilgili, ha dünya için tamam amirdir, sicil amiridir, sicil notu verir. Ama ahiret notunu kimse kimseye
veremez. Buna yetkimiz yok. Allah Teala böyle bir yetki vermemiş. Ancak insanları hidayete eriştirmek benim yetkimdir buyuruyor Allah Teala. Ben yaparım diyor. Ancak ben yaparım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam amcası Ebu Talib'in iman etmemesine üzülüyordu. Buyurdu ki kalpleri çeviren benim. Senin için benim gönderdiğim dinimi tebliğ etmektir. Ha biz de yapabiliyorsak bugün de bu tebliği yaparız. Şimdi tebliğ deyince tabii piyasada birçok böyle tebliğ adını verdikleri çalışmalar olabiliyor. Efendim, bunların kaynakları ne olduğu hususunu bilmiyoruz. Tebliğ demek, gel bakalım arkadaş, otur. Sen kaç yaşındasın? 40. Sen bugüne kadar kardeşim İslam'ı biliyor muydun? Biliyordum. Ne biliyordun sen? Gel ben sana İslam'ı anlatacağım. Bu tebliğ değil. Tebliğ demek insanlara Allah Teala'nın gönderdiği, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bize ulaştırdığı eshabı vasıtasıyla, tabi'in, tebe-i tabi'in vasıtasıyla bizlere ulaştırdığı, daha sonra bu yolun büyükleriyle ulaştırdığı o güzel hal, o görevlerin karşıdaki kişiye otur bakalım bir yaz, iki yaz değil. Din anlatmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Öyle olsaydı bugün birçok din adamıyım diye çıkan ortaya televizyonlarda orada burada saçmalayıp duruyor. Yaşantınla insanlara göstereceksin. Halinle yaşayacaksın sen bir kere inandığını. Kendin halinle yaşama. Ondan sonra da insanlara çık. Ahkam kesmeye kalk. Ahkamına bakıyorsun adamın kestiği ahkama. Karşıdaki kimsenin sorduğu soru ile hiç alakası yok. Yani adamın dinen yasak diyeceği hiçbir şey yok. E kardeşim bu yasaklar nereden? Ha bu yasaklar işte canım sonra gelen alimler biraz böyle işi disipline etmek için zora soktular falan. Ne münasebet ya? E Kur'an-ı Kerim var ortada. Hadis-i Şerif kitapları var ortada. Sen yani İslam'ın ilk basamaklarına da mı söz söylüyorsun? Bu o demektir. Her şey kalbine bir ayarla sen kalbini. Nasıl ayarlayacaksın kalbini? Kalbinin ayarlı olup olmadığı nereden anlaşılır? Yaşadığından anlaşılır. Bir saat ayarlı mı değil mi nereden anlarsınız? Gösterdiği saatten anlarsınız. İleri gidiyorsa bu saat ayarsız ileri gidiyor dersiniz. Geri kalıyorsa geri kalıyor dersiniz. O akreple yelkovanın hareketleri bize saatin doğru olup olmadığını gösterir. Kalbim doğru da benim kalbim çok temiz ama nelerle yıkanmış. İyi de o kalbin sahibi ne işler yapıyor? Her türlü yasakları dümdüz etmiş, hepsini serbest etmiş gibi. Efendim bize telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaramız 0212 alan kodundan 454-56-46'dır. Radyomuzun mail adresi tgrt.fm@tgrt.fm.com.tr'dir. Şahsi mail adresim ise ismail.yagci41@gmail.com. Şahsi mail adresime her zaman için tarihle ilgili olmak üzere her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. Tabii cevapları kısa olacak soruları sormanızı bendeniz istirham ediyorum. Evet. İslam'dan önce Mekke'de büyüdü. İslam'a girmeden önce. Nesep ilmini, yani insanların şecere ilmini, kim kimin oğlu kızı, böyle bir şecere, Arabi'de ağaç demek. Ağaç. Ne ağacı? Soy ağacı diyorlar şimdi buna. Şecere dersen çağır. Şecere ne demek ya? Canım soy ağacı. Kardeşim şunu doğru söylesene. Demin ki söylediğimde doğruydu arkadaş ya. Sadece başka bir dildeydi.
Ama desen ki sen Fransızca larbur, larbur ağaç demek değil mi? Doğru doğru ya, hakikaten larbur denebilir. Şecere, sakın ha, yanaşmayın şecereye derler herhalde. Bunun uzmanıydı efendim Hazreti Ömer radıyallahu anh. Yaşayanların şeceresini bilmede uzmanıydı. Yani kimlerin arasında yaşıyorsa oradaki onların soy kütüklerini fevkalade güzel bilirdi. Kim bilir kaç göbek öteye kadar bilirdi. Gençliğinde ata binerdi. Güreş yapardı. Babasının koyunlarını güderdi. Sonra ticaretle meşgul oldu ve çeşitli memleketlere gitti. Kervanlarıyla kendisi giderdi kervanın başında. Hatice radıyallahu anh'a validemize, Efendimiz aleyhissalatü vesselam kendileri hanım olduğu için kervanını Efendimizle göndermişlerdi. Ticaret kervanını. Ama kervandaki esas kölesine sakın ha bunu üzme, yorma. Bu seyahatten memnun olmalıdır diyerek gönderdi. Evet, Hazreti Ömer radıyallahu anh halifeliği sırasında bu ticaret kervanıyla ilgili bir hadise yaşadı. Müsaade ederseniz şimdi o hadiseye bir yan giriş yapacağız, başka yolu yok. Birçok menkıbeleri var ama gençlikte arkadaşı olan bu ticaret kervanı ile giderken yanında ortağı olan Amr İbni As radıyallahu anh, kendisi halifeyken Amr İbni As'ı da Mısır valisi yaptı. Vali, eyalet valisi efendim, Kahire valisi falan değil. Mısır toprağı denilen yerin valisi oldu. Tabii halifenin, her halifenin tayin ettiği valilerine görev yerine gönderirken şifahi talimatları olurdu. Yazılı talimatları da olurdu, eline yazar verirdi. Sonra arkadan da icabında yeni yeni gelişen hallere, durumlara göre yeni talimatlar da gönderirdi. Onlar da halifenin direktifleri doğrultusunda, istikametinde canla başla çalışırlardı. Hiçbir valinin eyaletindekilerden kim olursa olsun, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun merkeze bir şikayet gitmemesi esastı. Ömer radıyallahu buyururdu ki ben sonra vali tayin ettim. Eğer siz bu işi beceremez de adam hakkını alamadığına inanıp bana gelirse size ihtiyaç kalmaz. Hakikaten de öyle, bugün de öyle. Başka memleketlerde de öyle, devletlerde de öyle. Bir yere vali tayin ettiyse vali oranın her işini halletmek mecburiyetinde. Efendim bugün şu kanun var, bu kanun var, 11 bin, 15 bin, 17 bin kanunumuz var falan falan. Onlar ayrı mesele. Çünkü bu kanunlar her an her türlü tesirle değiştirilebilen kanunlar. İnsan aynı insan. İnsan aynı insan. Ha, yaşadığı devirde değişiklikler oluyor. Din zaten bu değişikliklere açık. Ama dinin ana temel kuralları Allah-u Teala'nın emrettiği hiçbir zaman değişmez. Orada çalışmaları yaparken Mısır'da Amr İbni As radıyallahu anh, İskenderiye tabii ticaret şehri olduğu için iskele, ulaşım yeri, Akdeniz, insanlığın bayağı bir merkezi halinde Akdeniz, halen de öyle ya efendim. Bütün devletler Akdeniz'in etrafına toplanmışlar. Düşünün bu Akdeniz Osmanlı'nın gölüydü efendim. Türk gölü haline gelmişti. İleri görüşlüğünü ve gücünü görüyor musunuz?
efendim, orada bazı yerlerde yolları açtırmak istedi. Sokaklar eğri büğrü falan. Arabalar gemilerden malları taşırken taşımakta zorluklar oluyor. Bazı güzergahlarda bugün de oluyor efendim, istimlak edip de yıkıyorlar ya. Öyle istimlak etmek suretiyle bazı sokakları cadde haline dönüştürmeye çalışıyor. İnşaat geliyor geliyor bir Yahudinin evine dayanıyor. O Yahudinin evinin de satın alınıp mutlak surette oradan yol geçirilmesi şart. O plana göre. Yahudi'ye diyorlar ki arkadaş evini sat devlete. Bak vali böyle böyle bir tedbir aldı. Ne kadar istiyorsan vereceğiz. Hayır diyor. Ne verirseniz verin, ben evi vermiyorum diyor. Yahudi de sırf

0: İsa vatandaşlar çareyi dağlara tırmanmakta buldu. Sason ilçesindeki 3000 rakımlı Mereto Dağı kavurucu sıcaktan bunalanların akınına uğruyor.
1: Sabahleyin Sason merkezden yola çıkarken sıcaktan yanıyorduk, pişiyorduk. Şimdi de burada soğuktan tir tir titriyoruz.
0: Ve Kilis, kavurucu sıcakların ezici etkisine karşı Kilis halkı kentin milli içeceği olarak bilinen soğuk meyan şerbetine sarıldı.
2: Hem başımı yıkadım hem meyan şerbeti içtim. Çok güzeldi. Vücudumu serinletti ya.
3: Ve Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere bakıyoruz. Gerilim bir kez daha yükseldi. Umman açıklarında seyreden bir kuru yük gemisi saldırının hedefi oldu. Husiler de Suudi Arabistan'da bir havalimanını hedef aldı. Evet, çevremizde bu yangın devam ediyor. Arabulucu ülkelerse tarafları masaya döndürme çalışmalarına devam ediyor.
0: Hürmüz Boğazı'nda sular bir kez daha ısındı. Umman açıklarında bir ticari gemi daha hedef alındı. Liberya bayraklı Minoan Pioneer isimli dökme yük gemisine nereden fırlatıldığı henüz belirlenemeyen bir mühimmat isabet etti. Makine dairesinde çıkan yangına mürettebat müdahale ederken bir gemicinin kayıp olduğu bildirildi. Bölgedeki gerilim bununla da sınırlı kalmadı. Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran Havalimanı da bir drone saldırısıyla vuruldu. Sahada gerginlik sürerken Tahran hattından Washington'a çok sert bir gözdağı geldi. İran dini liderinin askeri danışmanı Muhsin Rızai, ABD'nin deniz ablukasına sessiz kalmayacaklarını duyurdu. Rızai, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda illegal bir rota oluşturmaya çalıştığını savundu. ABD bu yola savaş gemilerini getirirse onları doğrudan hedef alacağız dedi. Washington'ı mutabakatı ihlal etmekle suçlayan Rıza'yı el konulan fonların iadesi ve güvenlik ihlallerinin durdurulması şartını koştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la devam eden görüşmelere yönelik açıklama yaptı. Rubio, İran'la Hürmüz'ün açılmasında ilerleme kaydettik, çok yakında anlaşma umuyoruz dedi. ABD Hazine Bakanı Scott Bezant, İran'la müzakerelerin sürdüğünü aktararak bugün ya da yarın Hürmüz Boğazı'nın açılmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması ihtimali olduğunu belirtti. Askeri tırmanış sürerken arka kapı diplomasisinde de zamanla yarış var. Katar Dışişleri Bakanlığı, Pakistan ve Umman'la birlikte taraflar arasında taslak metin alışverişini sağlamak için mekik diplomasisi yürüttüklerini açıkladı. Pakistan yönetimi tıkanan müzakereleri yeniden başlatmak üzere İranlı üst düzey müzakerecileri acil koduyla İslamabad'a davet etti. Müzakere masasının kurulması için Katar ve Pakistan tarafı yoğun çaba sarf etse de Tahran yönetimi ABD ile doğrudan bir temasın olmadığını vurgulamayı sürdürüyor.
4: Touchdown Islamabad, the Iranian delegation.
0: Bir yanda Hürmüz'de dinmeyen tansiyon, diğer yanda diplomasi trafiği. Bölgede gözler arabuluculardan gelecek son haberlere çevrilmiş durumda.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan kritik bir zirveye gidiyor. Ürdün'de gerçekleşecek ve Kudüs konulu bir toplantıya katılacak Bakan Fidan. Zirvede gündem Mescid-i Aksa ihlali ve Gazze'de ateşkes süreci.
5: Kudüs-ü Şerif'i namahrem ellerin kirletmesine izin vermeyiz.
0: Kudüs için Ürdün'ün başkenti Amman'da kritik bir zirve yapılacak. Toplantıda Türkiye adına Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da yer alacak. Çok sayıda ülkenin yer alacağı zirvede Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsü, Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlaller, Gazze'deki ateşkes süreci, Batı Şeria'daki gelişmeler ve iki devletli çözüm masaya yatırılacak.
6: İsrail'in soykırım politikalarını durdurmak artık tüm insanlığın ortak görevi haline gelmiştir. Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını siyasi ve hukuki tüm araçları kullanarak savunmaya devam edeceğiz.
0: Bakan Fidan toplantıda Kudüs'ün statüsünün korunmasının uluslararası toplumun ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayacak. İsrail'in uluslararası hukuka aykırı uygulamalarına tepki gösterilmesi ve Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası diplomatik baskının artırılması çağrısında bulunacak.
7: Tabii buna tolere etmemiz mümkün değil. Tek taraflı bir istikrarsızlaştırma asla kabul edilemez.
0: Toplantıda ayrıca bölgesel barışın güçlendirilmesi ve Filistin meselesinde ortak tutum oluşturulmasına yönelik adımlar da ele alınacak. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile Ankara'da bir

0: araya geldi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri, güvenlik işbirliği, düzensiz göç ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
1: Ve Filistin davası tarihindeki en büyük cenaze törenlerinden biri. İsrail'in katlettiği aynı geniş aileye mensup kadın, çocuk, 112 Gazze'li sivilin naaşları 1000 gün sonra defnedildi.
0: Bu acı sahne İsrail soykırımının boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Gazze'de dünya tarihinde az rastlanır bir cenaze töreni vardı. ...22 Kasım 2023'te soykırımcı İsrail ordusu Gazze'nin Sabra mahallesinde bir yerleşim alanını bombaladı. Katledilen 112 kişinin naaşına tam 1000 gün sonra ulaşılabildi. Ölenler arasında 16 yaşın altında 44 çocuk, 37 kadın ve ondan fazla engelli var. Hepsi aynı geniş aileye, Hasayna ve Ebu Şeri ailelerine mensup. Naaşlar Filistin bayraklarına sarılarak yine Sabra mahallesinde bir zamanlar evlerinin olduğu yere yan yana gömüldü. Toplu cenaze töreninde İsrail'e öfke yağdı. Gazze'de soykırımı durdur pankartları ve ölenlerin fotoğrafları taşın. İsrail'in Sabra katliamında 300'den fazla sivil katledilmişti.
1: Suriye'de dikkat çekici bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, terör örgütü YPG elebaşı Mazlum Abdi ile Şam'da bir araya geldi. Görüşmede neler konuşuldu görelim.
0: Suriye Cumhurbaşkanı Şara, terör örgütü YPG elebaşlarından Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile başkent Şam'da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Esad Şeybani ile Deir ez-Zor Valisi Ziyad El-Ayiş'in de katıldığı görüşmede YPG'nin devlet kurumlarına entegrasyon sürecinin tamamlanması ele alındı. Suriye yönetimi ile terör örgütü YPG arasında 29 Ocak'ta ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varılmıştı. Mutabakata göre örgütün işgali altındaki tüm idari ve askeri yapılar, sınır kapıları ve petrol sahalarının Suriye hükümetine devredilmesi öngörülüyor.
1: Ukrayna'nın Herson şehrinden gelen son görüntüler ise savaşın korkunç yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Pazar yerinde tezgah açan bir sivil Rus İHA'sı tarafından kasten hedef alındı.
0: Ukrayna'nın güneyindeki Herson şehrinden insanlık dışı korkunç bir savaş suçu görüntüsü geldi. Rusya'ya ait olduğu belirtilen bir kamikaze İHA pazar yerinde tezgah açan bir sivili doğrudan hedef aldı. Görüntülerde İHA'nın adamın önünde bir süre süzüldüğü, talihsiz adamın kaçmaya çalışmasına rağmen drone operatörünün onu takip ettiği görülüyor. Saniyeler sonra gerçekleşen şiddetli patlamayla sivil adam doğrudan hedef alınıyor. Ukrayna polisi saldırıya uğrayan kişinin Mykolaiv bölgesinden gelen 52 yaşında bir manav tezgahı sahibi olduğunu açıkladı. Yaralanan adam hastaneye kaldırıldı. Saldırıya Ukrayna kanadından çok sert tepki geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha, drone operatörünün bilerek ve isteyerek sivile hedef aldığını vurguladı. Olayı açık bir Rus savaş suçu olarak niteledi. Moskova yönetimi sivillerin hedef alındığı iddialarını reddetmeye devam etse de ortaya çıkan son görüntüler savaşın acımasız yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.
1: Evet, Karadeniz'de de iki Türk gemisi yine İHA'larla vuruldu. Üçü Türk, dört mürettebat yaralandı. Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Ukrayna'ya sert bir uyarı mesajı yayımladı.
2: 6-7 ayrı dronla vurulduk.
0: İki Türk gemisi dronla vuruldu. Üçü Türk, dört mürettebat yaralandı. Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Biri Nadejda, diğeri Yaşar isimli iki sivil Türk gemisi Karadeniz'de saldırıya uğradı.
2: Gelen bir şey yok.
0: Yaşar gemisiyle ilgili şimdilik bilgi yok. Nadejda gemisinin kaptanı Ukrayna vurdu dedi.
3: Yaralılarımız var, çok ciddi yaralılar var. Ayaklarına şarapnel parçası gelmiş olan arkadaşlar var.
0: Karadeniz'de Türk gemisi Ukrayna dronları tarafından hedef alındı.
3: 6-7 ayrı dronla vurulduk.
0: Samsun'dan yüklediği taze meyve ve sebzeleri Rusya'nın Novorossiysk limanına götürmek üzere denize açılan Natenzna adlı Türk Ro-Ro gemisi uluslararası sularda saldırıya uğradı.
3: Ukrayna'nın saldırısına maruz kaldı.
0: Saldırının ardından gemide yangın çıktı. Tüm personel tahliye edildi. Gemi kaptanı Yalçın Şahin dehşet anlarını anlattı. Acil yardım çağrısında bulundu.
4: Şarjım bitiyor. Herkesle tek tek konuşamıyorum. Yardım bekliyoruz. Eksik kişi yok. Herkes sağ. Yaralılarımız var. Bekliyoruz. Hiçbir müdahalede bulunamıyoruz şu anda.
0: Denizciler yangını kendi imkanlarıyla kontrol altına almaya çalıştı. Rusya donanmasına ait kurtarma gemilerinin de güvenlik gerekçesiyle gemiye yaklaşmakta güçlük çektiği aktarıldı. Türkiye'den resmi açıklama önce Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden geldi. Gemide 13'ü Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu, tamamının Rus deniz unsurları tarafından emniyetli şekilde Novorossiysk limanına tahliye edildikleri açıklandı. Açıklamaya göre 11 kişinin tedavi altına alındığı, 3'ünün durumunun ağır olduğu açıklandı. Diğer mürettebatsa otellere yerleştirildi. Müdürlüğün açıklamasında drone saldırısı riski nedeniyle kurtarma operasyonu gerçekleştirilemediği ifade edildi. Beklenen kritik açıklama ise Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık açıklamasının Rus ve Ukrayna taraflarına eşit mesafede bir uyarı olması dikkat çekti.
5: Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tüm uyarılarımıza rağmen sivil gemileri de etkileyen şekilde Karadeniz'de giderek yayılmasından ciddi endişe duyulmaktadır. Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz'deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır. Bu itibarla savaşan taraflar başta olmak üzere ilgili tüm aktörlere Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için somut tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
0: Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimizdir denilen bakanlık açıklamasına göre gemilerin durumu yakından takip ediliyor.
1: Avrupa ve Uzak Doğu'da da sıcaklarla ilgili bir alarm durumu var. Tuna Nehri'nde su seviyesinde azalma tehlikeli seviyelere gerilerken nükleer santraller durma noktasına geldi.
0: Aşırı sıcaklar ve kuraklık Avrupa'yı kavuruyor. Kıtanın enerji damarları birer birer çekiliyor. Tuna Nehri'nde su seviyesi tarihi dip noktayı gördü. Bölge ülkeleri alarm durumuna geçti. Romanya'da Tuna Nehri'nin kuruma noktasına gelmesiyle Çernavoda nükleer santralinde soğutma suyu krizi yaşandı. Roman Deniz Kuvvetleri su akışını nükleer santrale yönlendirebilmek için Bala Kanalı'nda askeri patlayıcılarla kontrollü patlamalar gerçekleştirdi. Ülkede elektrik üretiminin düşmesi nedeniyle Ağustos ayı boyunca ulusal acil durum ilan edildi. Benzer bir kriz Macaristan'da da yaşanıyor. Ülkenin elektrik ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Pax nükleer santrali soğutma suyunun yetersizliği nedeniyle tarihi bir kararla üretimini durdurma noktasına geldi. Termometrelerin 40 dereceyi göstereceği yeni sıcak dalgası öncesinde Macar hükümeti halka tasarruf çağrısı yaparken dönüşümlü elektrik kesintilerinin gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.
6: Politikayı elit
0: Hırvatistan'da nehirlerin kurumasıyla 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batıklar ve mühimmatlar ortaya çıktı. İçme suyu tedariki de tehlikeye girdi. Sırbistan ve Bulgaristan'da da santraller üretim azalttı. Belçika'da ise sıcaklıkların 37 dereceye ulaşması beklenirken ülke genelinde turuncu alarm verildi. Yakıcı sıcaklar sadece Avrupa'yı değil, Asya Pasifik coğrafyasını ve Uzak Doğu'yu da esir almış durumda. Güney Kore'de son 122 yılın sıcaklık rekoru kırıldı. Yangsan kentinde termometreler 42,5 dereceyi gösterirken aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. Başkent Seul'de tarihinin ilk aşırı sıcaklık uyarısı yayınlandı.
6: Japonya'da da etki gösteren aşırı sıcaklar canlı hayatını tehdit ediyor. Tokyo'daki bir hayvanat bahçesinde koruma altındaki 3 aslan sıcak çarpmasına bağlı organ yetmezliği nedeniyle öldü. Sıcak dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor.
1: Efendim, Trabzonspor yılın transferine imza attı diyebiliriz. Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı Bordo Maviller. Transferin resmen açıklanması beklenirken uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandıran Trabzonspor kulübünün anlaşmaya vardı Mısırlı yıldızın Trabzon'a geleceği tarih ve maliyeti de belli oldu. Ayrıntılar geliyor.
7: Bu bölüm Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
0: Beşiktaş istediği Trabzonspor aldı. Dünya ünlü futbolcu Muhammed Salah Karadeniz ekibiyle anlaştı. Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Bordo Maviller uzun süredir üzerinde çalıştığı Muhammed Salah transferini mutlu sonla tamamladı.
8: Şu anda öyle bir anlaşma yok.
0: Trabzonspor Salah transferi sürecinde hassas süreç yürüttü. Başkan Ertuğrul Doğan bu süreçte çıkan haberleri yalanladı. Perde arkasından görüşmeler devam etti. Trabzonspor uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırıp Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı. Transfer haberinin duyulmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar sosyal medyada büyük heyecan yaşadı. Binlerce paylaşım yapılırken çok sayıda taraftar havalimanında yapılacak karşılamaya hazırlanıyor. Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın 5 Ağustos çarşamba günü öğle saatlerinde özel uçakla İstanbul'a, akşam saatlerinde ise Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Dünya ünlü futbolcunun transferi sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Orta Doğu basınında da geniş yankı uyandırdı. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan yıldız oyuncunun bordo mavili formayı giyecek olması Trabzonspor tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak gösteriliyor.
1: Efendim, bu arada tabii yılın transferi dedik, bir açıklama da geldi Trabzonspor kulübünden. X'te bir paylaşım yapıldı. Trabzonspor artık Muhammed Salah transferini duyurdu. Şöyle bir açıklama var: profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır. Tabii aynı zamanda borsada da işlem gördüğü için bu resmi açıklama da gelmiş oldu. Trabzonspor kulübü profesyonel futbolcu Muhammed Salah'ı kulübümüze transfer etme konusunda görüşmelere başlanmıştır diyor. Yarın Mısırlı yıldızın İstanbul'a gelerek başkanın ofisinde bir sözleşme imzalayacağını sizlerle paylaşalım. Daha sonra da Muhammed Salah Trabzonspor'a gidecek, artık taraftarla buluşacak. Transferin tabii ki hepimiz tarafından da dikkat çekici görüntüleri asıl yarın gelecek. Yarın artık Trabzonspor taraftarı Muhammed Salah'ı bekliyor. Evet efendim, bu heyecanlı gelişmenin ardından şimdi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Şırnak'taki açıklamalarına gidiyoruz. Kütüphane açılışına katıldı bakan ve Bakan Ersoy kütüphanelerin Cumhuriyet rekoru kırdığını söyledi.
9: Hayır, yolunda olsun. Bismillahirrahmanirrahim.
10: Halk kütüphanelerinde üye sayısını 2.8 milyondan 7.2 milyona, kullanıcı sayısını 28 milyondan 39.2 milyona, toplam kitap sayısını ise 19 milyondan 26.1 milyona ulaşmasını sağladık.
0: Sayısal verileri paylaştı. Kütüphanelerin Cumhuriyet rekoru kırdığını söyledi.
10: Bütün bu eser ve rakamlar Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş ilkleri ve rekorları barındırmaktadır.
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Şırnak'ta Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası'yla Halk Kütüphanesi'ni açtı. Ersoy açılışı yaptıktan sonra konuşma yaptı.
10: Sayılarımızı arttırarak ve farklı kütüphane bölümleri tasarlayarak kütüphanelerimize yeni bir boyut kattık.
0: Bakan Ersoy Türkiye genelindeki yatırımlara ilişkin de konuştu.
10: Bugün ülkemizin dört bir yanında 1300'den fazla kütüphanemiz bu yaklaşımla hizmet vermektedir. Türkiye genelinde 26 müstakil bebek kütüphanemiz, 75 çocuk kütüphanemiz, 21 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz, 3 havalimanı, 2 gar ve 2 hastane kütüphanemizde faaliyet göstermektedir.
1: Ve sürücülerin korkulu rüyası Fahri Trafik Müfettişi cezalarına mahkemeden emsal bir karar geldi. Ankara'da bir sürücüye delil ve fotoğraf sunulmadan sadece tutanakla kesilen 10 bin liralık ceza iptal oldu.
8: Kırmızı ışık ihlalinden 5000 TL Aile Bakanlığı'nın önünden ceza geldi.
11: Kim yazmış cezayı?
8: Fahri müfettiş. Böyle bir cezayı hak ediyorsak karşı değilim. Yazsın. Fotoğrafını çeksin yazsın. Ben buna karşı değilim. Ama o da bana bir delil göstersin.
0: Trafikte Fahri müfettişlerin kestiği cezalar sık sık tartışma konusu oluyor. Ankara'da verilen bir kararsa emsal niteliği taşıyor. Başkentte bir sürücüye görüntü veya fotoğraf olmadan sadece tutanakla kesilen 10 bin liralık ceza mahkemeden döndü.
12: Fahri müfettişlerin kesmeye vesile olduğu, sebep olduğu cezaların fotoğrafları ve videoları olmadan hiçbir şekilde bir cezanın kesilmemesi gerekir.
0: Olayın adresi Yeni Mahalle ilçesindeki Sakıp Sabancı Bulvarı'ydı. Fahri müfettişe göre bir sürücü aracıyla seyir halindeyken trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirdi. Tutanakla sürücüye 10 bin lira para cezası kesildi.
13: Ceza ile değil eğitimle olur bu işler.
0: Cezanın tebliğ edilmesiyle sürücü soluğu mahkemede aldı. Ortada bir tutanak vardı ama ihlali kanıtlayacak hiçbir delil yoktu. Sürücü dosyada fotoğraf ya da video bulunmadığını belirterek cezanın iptalini istedi.
14: Kamera olayı çok iyi. Yani bir olayın yaşandığını gerçekten ibra etmek için 10 numara çok iyi.
0: Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği itirazı haklı buldu. Mahkeme kabahatler kanununu hatırlatarak kesilen cezalarda fiilin işlendiğini ispatlayacak bütün delillerin açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Denetlenebilir bir delil olmadığı için 10 bin liralık cezayı kaldırdı.
1: İyi olacak hastanın doktor ayağına geldi. Batman İstanbul seferini yapan uçakta bir yolcu aniden fenalaştı. Herkes doktor var mı diye etrafa bakarken hastanın imdadına aynı uçakta yolculuk eden Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu koştu.
0: Bir yolcu uçakta rahatsızlandı. Neyse ki uçakta bir doktor vardı. O doktor Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ydu. Bakan Memişoğlu'nun soğukkanlı tavrı ve zamanında müdahalesi paniği de önledi. Batman'dan İstanbul'a giden uçakta havalandıktan kısa süre sonra bir vatandaş aniden fenalaştı. Kabin ekibi acil anonsu yaptı. Bakan Memişoğlu hemen koltuğundan kalktı, vatandaşın yanına gitti. Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol hastanın nabzını ölçtü. İlk muayenesini titizlikle yaptı. Bakan Memişoğlu'nun zamanında ve yerinde müdahalesiyle yolcunun sağlık durumu hızla normale döndü. Uçak İstanbul'a iniş yaptığında sağlık ekipleri devreye girdi. Hastaya daha kapsamlı kontrol ve tedavi gerçekleştirildi.
1: Ve sağlık hizmetlerinde yeni dönem başlıyor. Sağlık Bakanlığı psikolojik destek, sigara bırakma ve sosyal hizmetleri dijitale taşıdı. Uzaktan hasta değerlendirme sistemi sayesinde artık hastaneye gitmeden evinizden veya iş yerinizden uzmanlarla ücretsiz görüntülü görüşebilirsiniz.
15: Merhabalar Erdi Bey, nasılsınız? Ben Doktor Zeynep. Özellikle yaşlılarımız, engelli vatandaşlarımız, bakıma muhtaç bireyler ya da kırsal uzak bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için bu sistem tam anlamıyla bir fırsat eşitliği sunuyor.
0: Sağlık Bakanlığı psikolojik destek, sigara bırakma ve sosyal destek hizmetlerini dijital ortama taşıdı. Artık vatandaşlar sağlıklı hayat merkezlerine gitmeden bulundukları yerden hekimleriyle görüntülü görüşebilecek.
15: Bu uygulama sayesinde koruyucu sağlık hizmetlerini vatandaşımızın ayağına götürmüş oluyoruz. Aslında.
0: Uygulamanın adı Uzaktan Hasta Değerlendirme Sistemi. Türkiye genelindeki 351 sağlıklı hayat merkezinde hayata geçirilen sistemle psikolog ve diğer uzmanlarla görüşmek artık daha kolay. Vatandaşlar merkezi hekim randevu sistemi üzerinden randevu alıp evinden veya iş yerinden uzmanlara doğrudan bağlanabiliyor.
16: Yoğun iş tempom, izin alamamam, çok yoğun gün yaşadığım için de uzaktan değerlendirme benim için çok çok iyi oldu. Hocamızla bütün detayları konuştuk. Sigarayı bırakmaya kararlıyım.
0: Sistem tamamen ücretsiz. Randevu alındıktan sonra cep telefonuna gelen kısa mesajdaki bağlantıya tıklamak görüşme için yeterli oluyor.
15: Aralarda molalarda içer misiniz?
1: Efendim, iş insanı girişimci Elon Musk'tan dikkat çekici bir açıklama geldi. Sahibi olduğu Neuralink şirketinin tamamen görme engelli olanların görmesini sağlayacak bir implant üzerinde çalıştığını söyledi. Ve deneme amaçlı ilk implantların da 6 ila 12 ay içerisinde yerleştirileceğini açıkladı.
0: Dünyaca ünlü iş insanı Elon Musk'ın nöroteknoloji şirketi Neuralink devrim niteliğinde bir teknolojiyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. Musk, görme engellilerin görmesini sağlayacak bir implant geliştirdiklerini duyurdu.
5: Önümüzdeki 6 ila 12 ay içinde ilk görme implantlarını yerleştireceğiz. Doğuştan %100 kör olsan bile doğrudan görsel kontekstine yazacağız ve göreceksin.
0: Musk, implantın insan gözünün görme yeteneğinin ötesindeki teknolojilerle de donatılacağını açıkladı.
5: Uzun vadede ultra HD çözünürlüğe ve gerçek süper güçlere sahip olacaksın. Kızılötesi, ultraviyole ve hatta radarla göreceksin. Tam anlamıyla bir süper kahraman gibi.
0: Uzmanlar, tıpta çığır açması beklenen bu teknolojinin klinik testlerinin ardından ticarileşebilmesi için henüz kat edilmesi gereken uzun bir yol olduğunu vurguluyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünya üzerinde 43 milyon görme engelli bulunduğu düşünülüyor.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen Ahbap Derneği soruşturmasında ilginç bir gelişme yaşandı. Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia eden iş insanı Orhan İnan, gözaltına alındığı esnada rahatsızlandı. İşte yaşananlar. Aşkın maruzane.
0: Ahbaplar suç örgütü soruşturmasında müteahhit Orhan İnan Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia etti. Hakkında gözaltı kararı verildi. Kapısında polisi görünce rahatsızlandı, hastaneye götürüldü. İş insanının kalp rahatsızlığı olduğu ve öncesinde planlanan bir ameliyatı olduğu öğrenildi. Haluk Levent tarafından kurulan ve milyarlarca lira vurgunun yapıldığı iddia edilen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma devam ediyor.
11: Arkadaşlar, 34 tane icra dosyası, 12 tane çek davası bitmek üzereyken ben zaten bitmiştim.
0: Şu ana kadar düzenlenen 4 dalga operasyonunda Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da aralarında bulunduğu toplam 35 şüpheli tutuklandı.
17: Birçok yerde pazarlık yaptığımız çünkü alımlar yapıyoruz.
18: Babala TV'nin bir telefon numarası var. Ayrıca Ahbap'la ortak çalışıyoruz.
0: Tıpkı iş insanı Hüseyin Başaran gibi Haluk Levent tarafından dolandırıldığını iddia eden müteahhit Orhan İnan, Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesindeki 10 villasının Levent tarafından 5 milyon liraya alındığını iddia etti. Villaların piyasa değerinin toplamda 145 milyon lira olduğu öğrenildi.
19: Bilmem, ey sevgili canım, bu derdime inan.
20: O dönemlerde ona layık bir adam olamadım, bir evlat olamadım.
0: Süreç şöyle başladı. İddiaya göre tutuklu bulunan Emin Arat'la Necdet Kuy, Orhan İnan'dan araç ve çek karşılığında bir daire satın aldı. Arat ve Kuy'un daha sonra söz konusu daireyi Haluk Levent'e satmayı önerdiği ancak ödeme için çek teklif edilmesi üzerine satıştan vazgeçildiği ileri sürüldü. Değerinin altında satıldığı tespit edilen villaların dosyaya girmesiyle birlikte iş insanı Orhan İnan gözaltına alındı. O esnada kalp rahatsızlığı yaşayan İnan hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aşkın mahzane, içinde
1: ben mahkum. Efendim, kavurucu sıcaklarda serinlemek için havuzlara akın ediyoruz. Ancak uzmanlar uyarıyor. Havuz suyu özellikle kontakt lens kullananlar için çok ciddi enfeksiyon riskleri taşıyor.
21: Özellikle havuz hijyenine dikkat edilmediği durumlarda, toplu kullanılan havuzlarda enfeksiyon riski çok artmakta.
0: Serinlemek uğruna göz sağlığınızdan olmayın, güvenilir havuzlara gidin, kişisel hijyene dikkat edin. İşte bu uyarı uzmanlardan geldi.
21: Klor ve benzeri maddeler göz yüzeyinde tahrişe ve kimyasal konjonktivit dediğimiz klinik bir tabloya yol açmakta. Yaz aylarında göz polikliniğine en fazla alerji, kaşıntı, yanma, batma, çapaklanma şikayetleri hastalarımız gelmekte.
6: Lens kullananlar sağlık şikayetlerinde başı çekiyor.
21: Kontak lens kullanımı özellikle havuzlarda çok büyük enfeksiyon riski barındırmakta.
6: Su içerisindeki bakteri ve parazitler lensi adeta konaklayabileceği bir alana dönüştürüyor.
21: Bunlar kontak lens yüzeyine yapışıp gözde kornea tabakasını özellikle keratit dediğimiz enfeksiyonlara yol açıp kalıcı ve ciddi görme kayıplarına neden olabilmekte.
6: Peki ne yapmalı? Göz sağlığını havuzda nasıl korumalı?
21: Muhakkak yüzücü gözlüğü takmalarını öneriyoruz. Aslında klor değil, klorun ter veya idrarla birleşimi sonucu kloramin adı verilen bir madde açığa çıkar ve bu gözde tahrişe neden olur. Bunu önlemek için de havuza girmeden önce duş alınmasını öneriyoruz.
1: Milyarlık şirketler de peşinde, küçük esnafta saniyelik videolar uğruna herkes kamera karşısına geçti. Sosyal medyada görünür olma yarışı kamera satışlarını da deyim yerindeyse patlattı. E-ticarette foto ve kamera kategorisi %75 büyüdü. İşte içerik üretmenin faturası.
2: Bugün yakın arkadaşımın kınasına katılacağım. Şurada görmüş olduğunuz makyajı birlikte yapalım.
3: Hazırım. Çıkıyorum.
22: Benim şu şehriye salatası tarifim vardı ya, ona rakip çıktı.
6: Sosyal medyada içerik üreticiliği her geçen gün yaygınlaşıyor. Güzellikten yemeğe, teknolojiden günlük yaşama kadar milyonlarca kişi kamerasını açıp içerik üretiyor.
23: Aylardır beklenen o an geldi.
6: Bu ilgi kamera ve çekim ekipmanları satışlarına da yansıdı. Influencer ekonomisinin gelişmesi ve yeniden popülerleşen analog fotoğraf akımı pazarı hareketlendirdi. Foto ve kamera kategorisi geçen yıla göre %75 büyüdü.
22: Bu benim mini kurtarıcım.
6: En dikkat çeken artışsa aksiyon kamera aksesuarlarında yaşandı. Bu ürün grubundaki satışlar %1600 arttı. Vlog kameralarına talep %300, retro tasarımlı aynasız kameralara ilgi ise %115 yükseldi.
22: Hangi kamerayı ne için kullanıyorum? Bugün onu anlatmaya geldim.
6: Kamera tek başına da yetmiyor. Yaka mikrofonlarına talep %67, ışıklara olan ilgi ise yaklaşık %113 arttı.
21: Hani şu kadarcık bir şey ve şu an bütün odamı aydınlatıyor bakın.
24: Hem uygun fiyatlı hem de kaliteli yaka mikrofonu önerisiyle geldim.
6: Uzmanlara göre kullanıcılar artık yalnızca kamera almıyor. Mikrofon, ışık ve diğer ekipmanlarla evlerinde kendi içerik üretim stüdyolarını kuruyor. İçerik üretimi hobi olmanın ötesine geçerek yatırım alanına dönüşüyor.
22: Şimdi çok önemli var çünkü.
25: Pratik ve çok lezzetli yemek önerisiyle geldim.
6: Yükseliş sadece dijital kameralarla sınırlı değil. Filmli makineler de yeniden ilgi görüyor. Fotoğraf tutkunları ve koleksiyonerler ikinci el platformlarının yanı sıra antika ve bit pazarlarında da uygun fiyatlı analog kameraların peşine düşüyor.
2: Bugün yakın arkadaşımın kınasına katılacağım. Şurada görmüş olduğunuz makyajı birlikte yapalım.
1: Efendim, Adana kebabı deyim yerindeyse Türkiye ile Ermenistan arasında sıcak köprüler kurdu. Evet, iki ülke arasında artık siyaset değil, daha çok kebap konuşuluyor. Ermenistan'da gündem olan Adana kebabı için Adanalılardan da hem davet geldi hem de yüzleri güldüren bir mesaj.
6: Lezzeti sınırları aştı. Dostu, düşmanı kendine hayran bıraktı.
26: Siyumey utel ban. Kebap. Adana kebap. Şat hamova. İskander. Yete sadze setak kira eli. Hamov banoz.
6: Ermenilerin o hayranlığına Adanalılardan davet geldi.
27: Zaten bu ülkede gelip herkes bir oturup bir kebap yese barış, her şey çözülür.
6: Ermenistan Meclis Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın Türkiye ziyaretinde tattığı Adana kebabına yaptığı övgü gündem olmuştu.
26: Siyumey utel ban. Kebap. Adana kebap. Şat hamova. İskander. Yete sadze setak kira eli. Hamov banoz.
6: O sözleri Adanalıların da kulağına gitti.
28: Bütün Ermenistan halkını buraya davet ederiz. Gelip burada yesinler, burada tatsınlar.
6: Kebabın ustaları da boş durmadı. Rubinyan'a açık davet gönderdi. Üstelik davetin yanında bir de barış reçetesi vardı.
27: Zaten bu ülkede gelip herkes bir oturup bir kebap yese barış, her şey çözülür. Gelsinler, bizim misafirimiz olsun.
6: Adanalılara göre kebabın gerçek adresi belli. İstanbul'da tadına bakmak güzel ama asıl lezzet mangalın başında Adana'da.
27: Aralarındaki gerginliği gelsinler, biz burada bir kebapla bitiririz.
6: Adanalılara göre bir porsiyon kebap gerginliği azaltmaya yetiyor.
1: Şimdi efendim bir taksici düşünün, öyle bir gülüyor ki hem görenlerin aklına sanatçı Kemal Sunal'ın Gülen Adam karakteri geliyor, hem de bindiği taksideki yolcular kahkahaya boğuluyor. Ankara'da yaşayan Adem Kaya kahkahalarıyla dikkat çekiyor.
0: Herkes gülüyor ama bazılarının gülüşü herkesin dikkatini çekiyor. Gülmek kimilerine daha çok yakışıyor. Ankaralı taksici Adem Kaya da Gülen Adam olarak biliniyor. Onu görenin aklına Kemal Sunal geliyor.
28: Okul çağlarımdan beri böyle gülüyorum. Kendime has bir gülüşüm var. Bu Allah'ın vermiş olduğu bir şeyi kesinlikle bilerek yapmıyorum. Doğuştan sesli gülüyorum.
0: Gülme krizine girdiğinde dakikalarca duramıyor. Kahkahaları onu zorlasa da halinden memnun.
28: 5 dakika, 10 dakika güldüğümü kesintisiz hatırlıyorum. Kendime hakim olamıyorum şimdi. Fren yok. Ben güldüğümü çünkü sesli gülüyorum. Herkes gülüyor.
0: Taksisine binen yolcular da bu bulaşıcı gülüşten nasibini alıyor.
28: Arkamda 2 tane yolcum vardı. Bir bay bir bayan yolcum vardı. Erkek olan sırtımı yumruklamaya başladı. Sırtıma vuruyor. Ben araç kullanıyorum. Bir şey tıkandı boğazıma zannetmiş. Beni boğuluyorum zannetmiş. Eşi de diyor ki vurma diyor. Adam diyor gülüyor diyor belki diyor. Yok güme değil, bir şey tıkandı ona diyor. Ölüyor adam diyor. Sağa çektik hep beraber güldük.

0: Ve yeniden mutlu geceler diliyorum sizlere. Gün biterken de artık yeni bir güne birlikte yaklaşıyoruz ve ilk haberimiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması. Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan. İşte o görüntüler.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle buluştu. 15 Nisan'da Türkiye'nin en kanlı saldırılarından biri Kahramanmaraş'ta Aysel Çalık Ortaokulu'nda yaşanmıştı. Bayram Nabi, Almina, Adnan Göktürk, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin katliamından sağ çıkamayanlardandı. Ayla öğretmen ve 6 öğrencisi daha hayattan koparılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hayatını kaybeden öğrencilerin ailelerini Ankara'da Cumhurbaşkanlığı binasında ağırladı.
0: Efendim, Menderes Belediyesi'ne bir operasyon vardı. Sabah saatlerinde İzmir'de bilirkişi raporu usulsüzlükleri tespit etti. Başsavcılıkta Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu düzenledi. Soruşturma kapsamında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı. Rüşvet çarkını ise belediye başkanının sevgilisiyle yaptığı yazışmalar ortaya çıkardı.
2: Merhaba değerli Menderesli hemşerilerim. Ben İlkay Çiçek.
1: Rüşvet, irtikap, imar kirliliği ve sahte evraklar. Bilirkişi raporu deşifre etti. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le birlikte 13 kişi gözaltına alındı.
2: İlçeme en iyi şekilde hizmeti ben verebilirim noktasında çok mücadele ettim.
1: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Menderes Belediyesi'ne şafak operasyonu gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturmanın dosyası oldukça kabarık. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma ve imar kirliliği suçlamaları yöneltiliyor.
2: Ben dediğim gibi her yerde tertemiz, pırıl pırıl bir Türk genciyim.
1: Operasyonun arka planındaysa somut deliller yer alıyor. Başsavcılık özel bir bilirkişi heyeti görevlendirdi. Hazırlanan kapsamlı rapor usulsüzlükleri deşifre etti. Kirli çarkı Başkan İlkay Çiçek'in sevgilisiyle yaptığı WhatsApp görüşmeleri ortaya çıkardı.
3: Ben yürüyen parayım bebeğim. Ben muhtarlıktan gelmeyeyim. Her işin karşılığında para alırım. Ben para almaya alışkınım aşkım.
1: Başkan Çiçek'in sevgilisine gönderdiği bir diğer mesajsa parayı nasıl akladığını ve suç ortaklarına bakışını gözler önüne serdi.
3: Merak etme aşkım. Her şey benim kontrolümde. Bütün işleri Murat Taşdemir ve Rüzgar üzerinden yürütüyorum. Bu salakları kullanıyorum. Herkes beni salak zannediyor ama ben akıllıyım aşkım.
1: Ayrıca rüşveti kendi elleriyle almadığı yazışmalarda yer alıyor.
3: Geçenlerde Rüzgar birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım. Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum. Tolga'nın üstünden alıyorum.
1: Dosyaya giren tutanaklara göre belediyeye operasyon olması durumunda sevgilisi Başkan Çiçek'i uyarıyor. Çiçekse doğrusu ben de tedirginim şeklinde yanıt veriyor. Gözaltına alınanlar arasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Taşdemir, ilgili birim müdürleri, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarıyla sivil vatandaşlar yer alıyor. Öte yandan haklarında gözaltı kararı bulunan ancak adreslerinde bulunamayan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez, Meclis Üyesi Ferdi Hep Yılmaz ve Eski Yapı Kontrol Müdürü Sarper Diken olmak üzere 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.
0: Evet, Menderes Belediyesi'nde durum böyle. Bir de rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklanan Etim Meskut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu kullandığı tespit edildi. Beşikçioğlu 2014 yılında uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve pişmanım demişti.
4: Geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz?
5: Önceliğimiz plan ve projelerimizin sürdürülebilir olması. Bunun içinse olmazsa olmazımız katılımcılık ve ortak akıl.
1: Rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda tutuklandı. Sağlık kontrolleri yapıldı. Uyuşturucu testi pozitif çıktı. Kan, idrar ve saç örneklerinde yapılan incelemede esrar kullandığı anlaşıldı.
6: Başkanım hoş geldiniz.
1: Etimesgut Belediye Başkanlığı görevinden alınan Erdal Beşikçioğlu'nun uyuşturucu kullandığı anlaşıldı. Beşikçioğlu 2014 yılında bir soruşturma kapsamında savcılığa ifade vermiş, uyuşturucu kullandığını kabul etmişti. 12 yıl önce içtiğim için pişmanım, bir daha kullanmayacağım sözleri adli kayıtlara girmişti.
5: Çözüm hesap verebilir olmakta. Çözüm milletin parasını milletine harcamakta.
1: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adrese teslim ihaleler, imar ve ruhsat işlemlerinde rüşvet ve otopark kiralamalarında usulsüzlük iddiaları üzerine 30 Temmuz'da düğmeye basmıştı. 55 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanmıştı.
5: Etimesgut'u kalkındırma eylem planı ile ilçemize değer katacağız.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi organize suç örgütlerine karşı yeni dönemin şifrelerini verdi. Bakan Çiftçi suç şebekelerinin henüz yapılanma aşamasındayken yapay zeka ile test edilip çökertileceği mesajını verdi.
7: Güvenlik politikasına dair temel vizyonu Türkiye'nin huzurunu, birliğini, beraberliğini ve istikrarını korumak.
1: Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele masaya yatırıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Başkanlığı'nda kritik bir güvenlik toplantısı yapıldı. Temel öncelik suç şebekelerini henüz yapılanma aşamasındayken çökertmek.
7: İnternet üzerinden vatandaşlarımızı ağlarına düşürüyorlar ve bu şekilde onların canlarını yakıyorlar. Biz de İçişleri Bakanlığı olarak mücadelemizi çeşitlendiriyoruz.
1: Bakan Çiftçi toplantının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Örgütlerin insan ve finans kaynaklarını kesmeye, suç gelirlerini el koymaya odaklandıklarını vurguladı. Bakan Çiftçi teknolojinin gücüne de dikkat çekti.
3: Yapay zeka destekli analiz, büyük veri ve finansal iz sürme kapasitemizi güçlendirerek hiçbir suç yapılanmasına alan bırakmayacağız. Suçun kaynağına inerek Türkiye'nin huzur iklimini daima koruyacağız.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Tahir Sarıkaya savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.
1: Gözaltına alınmıştı gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Cem Küçük halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan tutuklanmıştı. Aynı soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı. Bu kapsamda Sarıkaya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Tahir Sarıkaya'nın işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Sarıkaya, savcılık ifadesinin ardından şantaj suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan incelemelerde Tahir Sarıkaya'nın hesaplarında kaynağı belirsiz yüksek meblağlı çok sayıda para girişi ve transferi olduğu, bu transferlerin bir kısmının kripto hesaplarına aktarıldığı anlaşılmıştı.
0: Ve Gülistan Doku soruşturmasındayız. Şimdi de her geçen gün sıcak ve önemli gelişmeler yaşanıyor. Doku ailesinin avukatı Gülistan kaybolmadan 41 gün önce genç kızın adının polis bilişim ağı Polnet üzerinden aratıldığını ortaya çıkardı. Bu önemli. Gülistan'ı sorgulatanlar arasında şu anda tutuklu olan eski polis Gökhan Ertok da var.
8: Yahu 7 yıldır hem kızımızı bizden aldılar.
1: Gülistan Doku dosyasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Gülistan'ın adının kaybolmadan 41 gün önce emniyetin kullandığı bilgi sistemi Polnet üzerinden aratıldığı ortaya çıktı.
9: Ben bir mezel istiyorum. Ben kızımı kemiği istiyorum.
10: Erzurum Adliyesi'nde geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.
1: 5 Ocak 2020 Tunceli'de Munzur Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku'nun kaybolduğu tarih. Kayıptan cinayete dönüşen dosyada yeni iddialar gündeme geldi. 5 Ocak'tan tam 41 gün önce Gülistan'ın adının polis bilişim ağı Polnet üzerinden aratıldığı iddia edildi. Sorgulamaların Tunceli polis evinden yapıldığı öne sürüldü. Araştırma yapanlar arasında eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in koruma ekibinde görev alan eski polis Gökhan Ertok da var. Dosya kapsamında 28 şüpheli tutuklanmıştı.
10: Tuncay Sonel, Erzurum Adliyesi.
0: Önemli ipuçları. Efendim şimdi devam ediyoruz. Tarım arazileri üzerinde bulunan bağ evi, hobi bahçesi ve bungalov tarzı yapılarla ilgili yeni bir adım atıldı. Söz konusu yapıların inşa edilebileceği arazilere ilişkin alt sınır 5 hektardan 2 hektara indirildi.
6: Vatandaşımızın taleplerini duyuyoruz. Diğer taraftan tarım alanlarıyla alakalı durumun da farkındayız. Tarım alanlarını korumak zorundayız.
1: Tarım arazilerine yapılacak bungalov veya bağ evi tipi yapılarla ilgili kriterlerde değişikliğe gidildi. Asgari arazi büyüklüğü 5 hektardan 2 hektara indirildi. Tarım arazisi olanlara iyi haber geldi. 5 yerine 2 hektar arazide de yapılaşma imkanı getirildi. Yani bağ evi niteliğindeki yapıların inşası için aranan arazi büyüklüğü 50 dönümden 20 dönüme indirildi.
6: Hem tarım alanları korunacak hem de vatandaşımızın bu ihtiyacına kanun yönetmelik çerçevesinde edilebilecek yardımı etmeye gayret göstereceğiz.
1: Tarım arazilerine inşa edilecek yapıların tarımsal amaç taşıması, devlet kurumlarından izin alınması, imar ve yapılaşma şartlarına uygun olması gibi kriterler uygulanmaya devam edecek.
6: Her tarım alanında her isteyen istediği gibi bir iş yapamamalı.
1: Arazi büyüklüğü şartının karşılanması tek başına yapılaşma izni verildiği anlamına gelmeyecek. Arazi sahiplerinin yapı inşa etmeden önce İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, belediyeler ve ilgili diğer kamu kurumlarından gerekli izinleri alması gerekecek.
0: Efendim, Antalya COP31 zirvesine hazırlanırken bakan kurumdan da önemli bir açıklama geldi. Savaşlar, enerji krizi ve hayat pahalılığı. Bakan Murat Kurum bu üç başlığa dikkat çekti. COP31 kapsamında iklim krizine karşı somut adım atılmalı dedi.
11: Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden savaşlar bugün enerji arz güvenliğini tehdit ediyor.
1: Küresel savaşa dikkat çekti. Enerji ve arz güvenliğini tehdit ettiğini söyledi. İklim krizine karşı somut adım atılmalı dedi.
11: Yatırımı önceliklendiren bilimsel bilgiyi teknolojiye, taahhütleri de sahadaki somut sonuçlara dönüştüren bir süreç yürütmek istiyoruz.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da düzenlenen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programında konuştu. Bakan kurum dünyada süren savaşların enerji, üretim maliyetleri ve gıda fiyatlarını etkilediğini söyledi. İklim krizine karşı somut adım atılmalı mesajı verdi.
11: Tüm dünya ülkeleri belki tarihinde yaşamadığı enflasyon oranlarıyla mücadele ediyor. Somut sonuçları olan bu hedefler doğrultusunda eylem gündemini tüm dünyayla paylaştık.
0: Efendim, geçen hafta Irak'la Türkiye arasında çok önemli anlaşmalara imza atılmıştı. Kalkınma yolu da hayata geçiyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu da Türkiye'nin Kerkük petrolüne ortak olmasından rahatsız olanlar var dedi. Zorlu bu arada Türk devletleri arasında ortak müze kart ve kimlikle seyahat müjdesi de verdi.
12: 3 milyar varile yakın ham petrolün çıkarılacağı öngörülen bu sahada Türkiye %15 ortak oldu.
1: Kalkınma yolu projesi kapsamında Türkiye bölgesel ticaretin merkezi haline gelecek. Kerkük petrolü işlenecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Irak'la yapılan anlaşmaların birilerini rahatsız ettiğini ifade etti.
12: Petrol başta olmak üzere ticaretin de merkezi Türkiye üzerinden Basra'ya doğru uzanan o hatta demir yolu ve ulaştırma ağlarıyla örülecek.
1: Ankara Kalkınma Ajansı Türk Dünyası Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında tören düzenledi. Burada konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Türk devletleri arasında ortak müze kart uygulamasına gençlerden yüksek talep olduğunu belirtti. Kimlikle seyahat müjdesi verdi.
13: Hem mali açıdan hem de kolaylık bakımından büyük bir avantaj sağlayacak. Bunun yanı sıra ID kart dediğimiz pasaportsuz dolaşım konusunda da çalışmalarımız devam ediyor.
0: Ve füze stokları eridi. Pentagon alarma geçti. İran savaşının uzamasıyla birlikte Amerikan ordusu tarihinin en zor dönemini yaşıyor. Reuters dikkat çeken bu haberi manşetine taşıdı.
1: İran savaşı uzadı. Amerika Birleşik Devletleri'nin füze stokları eridi. Pentagon'da alarm zilleri çaldı. İran savaşı uzadıkça ABD'nin en önemli silah stokları eriyor. Reuters'un görüştüğü kaynaklar kritik mühimmatlarda tehlikeli seviyelere gelindiğini söylüyor. Washington'ın en büyük kozu olan hassas güdümlü füzeler hızla tükeniyor. Pentagon eksilen stokları tamamlamak için dünyanın farklı bölgelerindeki depolara yöneliyor. Ancak asıl endişe başka. Uzmanlara göre bu mühimmatlar olası bir Çin veya Rusya krizinde ABD'nin en önemli vurucu gücü. İran cephesinde harcanan her füze Pentagon'un elini biraz daha zayıflatıyor. Savunma sistemlerinde de tablo iç açıcı değil. Patriot hava savunma füzelerinin büyük bölümü kullanıldı. THAAD sistemlerinde de dikkat çekici bir düşüş yaşandı. ABD'nin hava savunma kalkanında ciddi boşluklar oluşabileceği değerlendiriliyor. Tomahawk seyir füzeleri de savaşın yükünü taşıyan silahlar arasında. Haberlere göre küresel stokların önemli bir kısmı şimdiden tüketildi. Bu nedenle Pentagon üretim hatlarını hızlandırmaya çalışıyor.
14: The United States and its partners have launched Operation Epic Fury.
1: Yeni siparişler veriliyor, yeni anlaşmalar yapılıyor. Ancak uzmanlar uyarıyor. Üretim aylar sürüyor, savaşsa durmuyor. Trump yönetiminde yapılan son değerlendirmelerde kritik bir soru öne çıkıyor. İran'a yönelik operasyonlar aynı hızla devam ederse ABD başka bir bölgede çıkabilecek krize ne kadar hazırlıklı olacak? Washington'da artık yalnızca savaş konuşulmuyor. Tükenen mühimmatların Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel caydırıcılığına etkisi de masada.
0: Ve İsrail'de de ordu ve hükümet birbirine düştü. Filistinlilere saldıran bir işgalci yerleşimcinin serbest bırakılması orduyla hükümet arasında komuta krizi çıkardı.
1: İsrail'de işgalci ordu ve hükümet Filistin konusunda birbirine düştü. Kriz İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın bir televizyonda yaptığı konuşmayla başladı. Konuşmanın merkezinde Batı Şeria'daki işgal komutanı Avi Bulut vardı. Katz bu generali görevden almak istediğini açıkladı. Gerekçe ise Filistinlilere saldıran bir Yahudi yerleşimciyi serbest bırakarak tartışmaya yol açmasıydı. Katz'ın konuşması üzerine Başbakan Benjamin Netanyahu'nun ofisi ayağa kalktı. Danışmanlar hemen bakanla temasa geçti. İsrail ordusu bu karara isyan etti. Atamanın genelkurmay başkanıyla koordine edilmediği açıklandı. Askeri sözcülük Bulut'un görevde kalacağını duyurdu. Katz'a geri adım atarak iddiaları yalanladı. Uzmanlar İsrail yönetimindeki krizin yeni istifalara yol açacağını ifade ediyor.
0: Efendim, Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. İki taraf birbirine ciddi saldırılar düzenliyor. Ukrayna Rusya'ya yönelik İHA saldırılarını sıklaştırmış durumda. Ukrayna ordusunun Karadeniz kıyısında bir sahile düzenlediği kamikaze saldırıda 3 çocuk 7 sivil hayatını kaybetti. Moskova bölgesine düzenlenen saldırıda da 5 kişi öldü.
1: Popüler tatil şehrinde patlama dehşeti yaşandı. Kumsala isabet eden kamikaze İHA adeta ölüm saçtı. Görüntüler Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki tatil şehri Gelencik'ten. Yüzlerce Rus vatandaşı birazdan yaşayacaklarından habersiz bir şekilde denize giriyor. Güneşin ve kumun tadını çıkarıyordu. Bir anda gökyüzünde beliren Ukrayna İHA'sı saniyeler içinde kumsala çakılarak büyük bir patlamaya yol açtı. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Onlarca kişi de yaralandı. Rus Dışişleri Bakanlığı olayı terör saldırısı olarak nitelendirdi, misilleme yapılacağını bildirdi. Ukrayna'nın Rus topraklarının derinliklerine yönelik uzun menzilli İHA saldırıları Moskova bölgesini de vurdu.
3: Başkentin 74 kilometre güneyindeki Çeho kenti yakınlarındaki bir sanayi bölgesine düşen İHA'lar nedeniyle ölenler ve yaralananlar oldu. Çıkan yangınlar sonucu depolarda ve bir elektrik altyapısında ağır hasar meydana geldi.
0: Efendim, dünyada kuzey yarım küre alev topuna döndü diyebiliriz. Yunanistan'dan Fransa'ya, Hollanda'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar birçok ülke dev orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yüz binlerce kişinin evlerinden tahliye edildiği felakette bilançolar ağırlaşıyor.
3: İklim krizinin tetiklediği aşırı sıcaklar ve kuraklık kuzey yarımküreyi alev topuna çevirdi. Yunanistan başkent Atina'nın batısında günlerdir süren orman yangınlarıyla boğuşuyor. 4 gece aralıksız süren müdahalenin ardından 5. günde yangınların yayılmasında yavaşlama kaydedilse de kritik saatler henüz geride kalmış değil. Rüzgarın etkisiyle 13 bin hektardan fazla alan küle dönerken yangına havadan ve karadan yüzlerce personel müdahale ediyor. Alevlerin vurduğu yerleşim yerlerinde ise büyük bir yıkım var. Porto Germano'daki yazlık evi tamamen yanan Vivi Gialia, bölgedeki acı tabloyu büyük bir üzüntüyle anlattı.
15: Sanki kalbim söküp çıkarılmış gibi. Burası çok güzel bir yerdi. Yazlarımızı burada geçirirdik. Çok mutlu anılarımız vardı ama artık hiçbir şey kalmadı.
3: Yangın felaketinin bir diğer adresi Fransa. Bordo yakınlarındaki Le Porche kasabasında 42 bin hektarı küle çeviren yangının ardından 10 gün sonra evlerine dönen vatandaşlar ağır bir yıkımla karşılaştı. Bölgede 220 bin kişi tahliye edilirken geriye enkaz yığınları kaldı. Hollanda'nın Limburg bölgesinde de yangın ağaç tepelerinden hızla yayılarak 21 hektarlık alanı etkisi altına aldı. Bir kamp alanı tahliye edilirken tren seferleri durduruldu. Okyanusun diğer tarafında ABD'nin Washington eyaletinde de durum vahim. Spokane kenti yakınlarında 3 gündür süren yangınlarda en az 700 bina kül oldu. 60 binden fazla kişi için acil tahliye emri verildi.
0: Efendim, günlerdir Fas-İspanya sınırında yaşanan göçmen krizi konuşuluyor ve özellikle Ceuta şehrinde göçmenler, deyim yerinde ise sefilleri oynuyor. Çoğu geri gönderilse de hala yüzlerce göçmen sahillerde mahsur ve yiyecek için kavga ediyor. Ceuta halkı ise İspanya ordusunu göreve çağırdı.
3: İspanya'ya bağlı Afrika toprağı Ceuta'da göçmen krizi büyüyor. Fas'tan Ceuta'ya yüzerek geçen on binlerce göçmen geri gönderilse de yüzlercesi hala sahillerde mahsur. Ceuta'nın Benitez plajında aç kalan göçmenler birbirine girdi. Yardım ekiplerinin getirdiği yiyecekler için kavga çıktı. Günlerdir aç olduklarını söyleyen mülteciler buna rağmen geri dönmek istemiyor. Sınır dışı operasyonlarına karşı göçmenler direniyor. Göçmenlerden biri aç bile kalsam asla dönmem diyor.

0: Küba'da ise enerji krizi yaşanıyordu ve derinleşiyor bu sorun. Ülke genelindeki elektrik şebekesi bir gün içerisinde ikinci kez çöktü. Milyonlar karanlıkta kaldı. Hükümet arızayı gidermek için zamanla yarışıyor.
1: Yıllardır ABD yaptırımlarının altında ezilen Küba'da hayat adeta can çekişiyor. Ülkede ulusal elektrik şebekesi bir gün içinde ikinci kez çöktü. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkede evler, iş yerleri ve kamu hizmetleri yeniden elektriksiz kaldı. Yetkililer olumsuz hava koşulları ve kırılgan iletim hatlarının arızayı büyüttüğünü açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahale sinyali verdiği ülkede yakıt sıkıntısı eskiyen altyapı ve ekonomik kriz nedeniyle elektrik kesintileri sık sık yaşanıyor.
0: Sahte ekspertiz raporlarıyla usulsüz şekilde vatandaşlık sağlayan suç şebekesi çökertildi. İstanbul merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.
1: Sahte ekspertizle vatandaşlık sattılar. 687 kişiye usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırdılar. 2,5 milyar liralık vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Türk vatandaşlığını kazanç kapısına çeviren suç örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezi 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ayrıntılarını Adalet Bakanı Akın Gürlek açıkladı. Örgütün düşük bedelli gayrimenkulleri sahte ekspertiz raporlarıyla yüksek değerli gösterdiği, bu taşınmazlar üzerinden yapılan muazzalı satışlarla yabancı uyruklu kişilere Türk vatandaşlığı kazandırdığı belirtildi. Şüphelilerin vatandaşlık için kişi başı 50 bin dolar para aldığı belirlendi. Soruşturmada yaklaşık 2,5 milyar liralık dövizin Türkiye'ye hiç getirilmediği, bunun yerine gerçeğe aykırı para hareketleri oluşturulduğu tespit edildi. 687 kişinin usulsüz yöntemle Türk vatandaşlığı aldığını belirten Bakan Gürlek, vatandaşlıkların iptali için sürecin başlatıldığını açıkladı. Operasyonda örgüt elebaşları İbrahim Halil Babacan ve Mehmet Babacan'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheli gözaltına alındı. 7 şirkete kayyım atandı. 1045 gayrimenkul, Bodrum'daki bir otel, 15 motorlu araç, 1 yat ve 10 banka hesabına el konuldu.
0: Matti Ahmet Minguzzi ve Atlas Çağlayan cinayetleri çocukların maruz kaldığı şiddet sarmalını Türkiye'nin gündemine taşımıştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayımladığı son raporda bu acı tablonun istatistiksel boyutunu ortaya koyuyor.
2: Kararı şu anda...
3: Atlas için adalet istiyoruz.
1: Kimi yardım bekledi, kimi adli dosyaya girdi. Çocukların güvenlik birimlerine en çok hangi nedenlerle geldiği ortaya çıktı.
3: Bunu yapanlar cezasını çeksin.
1: Matti Ahmet Minguzzi, Atlas Çağlayan ve niceleri. Kamuoyunu sarsan bu olaylarda çocuklar sadece mağdur değil, şüpheli taraftaydı da. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin güvenlik birimine gelen veya getirilen çocuk istatistiklerini yayımladı. Verilere göre geçen yıl güvenlik birimlerine 609.959 çocuğun karıştığı olay yansıdı. Bu sayı bir önceki yıla göre %0,4'lük bir düşüş gösterdi. Çocukların güvenlik birimlerine geliş nedenlerinde tablo değişmedi. Hem suça sürüklenen çocuklarda hem de mağdur çocuklarda ilk sırada yaralama yer aldı. Suça sürüklenen çocuklarda yaralamanın ardından hırsızlık, uyuşturucu suçları ve tehdit geldi. Mağdur çocuklarda ise yaralamayı cinsel suçlar, aile düzenine karşı suçlar ve tehdit izledi. TÜİK verileri çocukların karıştığı olaylarda sayının geçen yıla göre azaldığını gösterse de şiddet, mağdur çocukların da suça sürüklenen çocukların da dosyalarında ilk sıradaki yerini korudu.
0: Efendim, İstanbul Büyükçekmece'de 4 kişilik aile tatil için gittikleri pansiyonda gürültü yapıyorsunuz denilerek

0: komşu saldırısına uğradı. İddiaya göre kaldıkları odanın camları da taşla kırıldı. Aile şikayetçi oldu.
1: Şu an biz pansiyona geldik. Yan taraf bizden rahatsız olduğu için bu kadar insan üstümüze geliyor.
2: Biraz huzur, biraz dinlenme hayaliyle yola çıktılar. İddiaya göre komşuları tarafından darp edildiler.
3: Hani iki gün kafamı dinleyeyim derken 3 gün yataktan çıkamadım.
1: Sadece tatil yapmaya gittik. Ortada başka hiçbir şey yok.
2: Olay 29 Temmuz'da İstanbul Büyükçekmece Kumburgaz'da yaşandı. İddiaya göre 2 günlük tatil için pansiyona gelen Meral ailesi yan komşularının gürültü yapıyorsunuz sözleri üzerine tartışmanın ortasında kaldı.
3: Kır saçlı bir tane adam geldi, ben parayı ona vermemiştim. Bu daireyi de boşaltacaksınız.
1: Camlar iniyor, bir kaç tane insan kapının önünde. Neye uğradığımızı şaşırdım.
2: Tartışmanın büyümesiyle tansiyon yükseldi. Kalabalık bir grup iddiaya göre aileye saldırdı. Taşlarla evin camları kırıldı.
1: 10 bin liramızı da gasp ediyorlar.
3: Kocaman taşlarla camı attılar. Küfür hakaretli bir şekilde üzerimize yürümeye başladılar. Ben de çocuklarımı, kardeşimi içeriye aldım ve camları kapattım. Perdesini de kapattım ki hani içeri dışarı görünmesin diye. Bu sefer camları yumrukluyorlar.
2: Saldırıda hem maddi zarar oluştu hem de aile büyük korku yaşadı. Darp raporu alan aile üyeleri saldırganlardan şikayetçi oldu.
0: Kayseri'de yolcu otobüsü kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrildi. Kazada bir kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.
2: Kimi evine, kimi memleketine yakınlarını ziyarete gidiyordu. Yolculuk faciayla sona erdi.
4: Adana'da bindik araca. Yani şoför artık uyudu mu uyumadı mı, şoför değiştirdi diyorlar, onu da tam bilmiyoruz.
2: Kayseri'nin İncesu ilçesinde yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüje çarpan yolcu otobüsü yol kenarındaki ağaçlara ve aydınlatma direğine çarparak devrildi.
4: Bariyerlere çarpıp ağaçlara çarpıp devrildi.
2: İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemede bir kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin de yaralandığı belirlendi.
4: Kendi imkanlarımıza çıktık camdan, kendi imkanlarımıza çıktık. Bu abin 1 saat, 2 saat önceden kemerlerinizi takın dedi, yasa zorunluluk dedi, kemerlerimizi taktık, o bizi kurtardı.
2: Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından morga götürüldü. Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
0: Adana'da dondurmacıda işlenen cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Tutuklu sayısı 10'a yükseldi.
2: Dondurmacı kana bulanmıştı. Korkunç cinayette tutuklu sayısı arttı. Olay 25 Temmuz'da Adana'nın Ceyhan ilçesinde bir dondurma dükkanında yaşanmıştı. Gerçekleştirilen silahlı saldırıda Yusuf Erdem, Mustafa Mert Bahtıkara'nın kurşunlarının hedefi olmuştu. 29 yaşındaki Erdem ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri kaçan saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında saldırgan Mustafa Mert Bahtıkara ve Bahtıkara'ya yardım ettiği değerlendirilen şüpheliler yakalanmış, adliyeye sevk edilen 9 şüpheli tutuklanmıştı. Bir tutuklama daha oldu, tutuklu sayısı 10'a çıktı.
0: İstanbul Fatih'te sosyal medyada tartışan iki grup park önünde kavga etti ve o kavgada bir Suriyeli genç maalesef hayatını kaybetti ve o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Sosyal medyada tartıştılar, parkın önünde buluştular. 19 yaşındaki Suriyeli genci defalarca bıçaklayarak öldürdüler. Görüntüler İstanbul Fatih'ten. İddiaya göre sosyal medyada tartışan iki grup hesaplaşmak için parkın önünde bir araya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Ortalık bir anda karıştı. Şüpheliler yanlarındaki bıçaklarla saldırıya geçti. 19 yaşındaki Ali Anzo yere yığıldı. Ancak saldırganlar durmadı. Yerde hareketsiz yatan genci defalarca bıçaklamaya devam etti. Kanlı saldırıda 19 yaşındaki Suriyeli Ali Anzo ile 26 yaşındaki Ali Hilal ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ali Anzo tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ali Hilal'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Düzenlenen operasyonlarda olaya karıştığı tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
0: Efendim, Bursa'dan üzücü bir haber gelmişti. Hatırlarsınız belki, tekrar paylaşalım. 8 aylık hamile bir kadın eşinden kurtulmaya çalışırken 4. kattan düşerek hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan o eş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: Can bana niye gelmiyorum abi?
2: Karnında can taşıyordu. Canavara dönüşen eşinin gazabından kaçmaya çalışırken yüksekten atladı. O da 8 aylık bebeği de kurtarılamadı. Gözaltına alınan cani eşi tutuklandı. Bursa'da 8 aylık hamile Ekrem Aslan Adam Halil, uyuşturucu madde bağımlısı eşiyle tartışmış, can havliyle 4. kattan atlamıştı.
6: Komşumuz bize seslendi, dedi ki kadını attı. Biz bunu duyduğumuz gibi çocuğu kurtarma içgüdüsüyle yukarıya çıktık.
2: Genç kadının ölümüne neden olan 3 yaşındaki kızını da balkondan sarkıtan cani eşi gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cani, kasten öldürme ve intihara yönlendirme suçlarından tutuklandı, cezaevine yollandı.
0: Efendim, Erzurum'daki orman yangınına teknolojik olarak gerçekleşen müdahaleden görüntüler gelecek. İspir ilçesinde çıkan orman yangını özel donanımlı arözöz, orman ekipleri ve vatandaşların ortak mücadelesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
2: Ormandan alevler yükseldi, ancak bu kez karşısında hem teknoloji hem de büyük bir dayanışma vardı. Burası Erzurum İspir. Ormanlık alanda yangın çıktı. Zorlu arazi şartları için özel olarak tasarlanan tam donanımlı arazöz ilk büyük görevinde sahaya çıktı. Sarp yamaçlara hızla ulaştı. Alevlerin yayılmasını engellemek için kritik müdahalede bulundu. Yangının koordinasyonunu orman işletme şefliği ekipleri yürüttü. Orman işçileri yoğun mesai harcadı. Bu mücadelede İspir halkı da ekipleri yalnız bırakmadı. Vatandaşlar su ikmali yaptı. Söndürme çalışmalarına omuz omuza destek verdi. Yeşil vatan için el ele mücadele edildi. Saatler süren çalışmanın ardından yangın büyümeden kontrol altına alındı. Erzurum Orman Bölge Müdürü Serkan Karakurt da yangında görev alan tüm personeli ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Yeşil vatan ortak mücadeleyle bir kez daha korundu.
0: Ve Türkiye stratejik sistemlerin gözü olan Kızılötesi dedektörleri dünyada üretebilen sayılı ülkeler arasına girdi. Aselsan'ın yerli imkanlarla geliştirdiği teknolojiyle milli platformlar için olumsuz hava şartları ve karanlık artık tarihe karışıyor.
2: Altay tankı Yamgöz 200 ile 360 derece görüş sağlıyor. Kızıl Elma, Toygun'la Mavi Vatan'da uçan kuşu bile kaçırmıyor. Çelik Kubbe'nin çatısı Hisar füzesi hedefini onunla buluyor. Hepsinde de Aselsan'ın Kızılötesi dedektör ailesi görev yapıyor. Türk savunma devi işte o aileyi tanıttı. Kızılötesi dedektör teknolojisi kara, deniz ve hava harbinde çarpan etkisi yapıyor. O teknolojiyi artık Türkiye yerli ve milli imkanlarla üretiyor. Altında da Aselsan imzası var.
7: Savunma sanayi alanında dünyada parmakla gösterilen bir seviyede yer almanın haklı gururunu yaşıyoruz.
2: Aselsan imzalı dedektörler mikro elektronik alanındaki üstün yetkinliklerle tasarlandı. Hem soğutmalı hem de soğutmasız konfigürasyonlara sahip. Yani farklı harekat ihtiyaçlarına cevap veriyor.
7: Sınandık, oyalandık, yarı yolda bırakıldık, engellendik, tehdit edildik. Hiç hak etmediğimiz kısıtlamalara maruz kaldık. Ama biz bunların hiçbirine boyun eğmedik.
2: Yerli dedektör ailesi sayesinde milli sistemler gecenin zifiri karanlığında, yoğun sis, toz ve duman gibi en zorlu hava koşullarında bile hedeflerini anında tespit edebiliyor.
7: Hem sahada hem teknolojide yön ve gidişatı artık ülke olarak biz de tayin ediyoruz.
2: Geliştirilen dedektör sistemi milli muharip uçak Kaan gibi vizyon projelerde de kullanılacak. Sınırlı sayıda gelişmiş ülkenin tekelinde olan bu teknoloji Türkiye'nin savunma alanındaki gücüne güç katacak.
7: Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünün gerisinde tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde halk sağlığını alarma geçiren salgın bağırsak paraziti kaynaklı vaka sayısı ise rekor kırıyor. İlk can kayıpları yaşandı. Yetkililer binlerce kişiyi etkileyen salgının kaynağını araştırıyor. Gözler geri çağrılan marullarda.
2: Amerika Birleşik Devletleri kayıt tarihinin en büyük bağırsak enfeksiyonu salgınıyla mücadele ediyor. Michigan'da bağırsak parazitiyle bağlantılı iki kişi hayatını kaybetti. Yetkililer hayatını kaybedenlerin ciddi sağlık sorunları bulunduğunu ve ağır sıvı kaybının tabloyu daha da kötüleştirdiğini açıkladı. Uzmanlara göre vaka sayısı 22 bine yaklaşırken bu rakam normal yılların kat kat üzerine çıktı. Hastalık şiddetli ishal, kusma ve susuzluğa neden olurken özellikle kronik rahatsızlığı bulunan kişiler için ciddi risk oluşturuyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi en az 9 eyalete yayılan salgını Taco Bell restoranlarında kullanılan ve geri çağrılan buzdağı marulları ile ilişkilendiriyor. Ancak sağlık ekipleri başka bulaş kaynaklarını da araştırmayı sürdürüyor. Uzmanlar hastalığın takibini kolaylaştıran zorunlu bildirim uygulamasının gönüllü hale getirilmesinin salgının gerçek boyutunun geç fark edilmesine yol açmış olabileceği uyarısında bulunuyor. Yetkililer salgının henüz kontrol altına alınamadığını ve vaka sayısının artabileceğini belirtiyor.
0: Yeni Zelanda'da Antarktika'dan gelen dondurucu hava dalgasının etkisinde Güney Adası'nda deniz seviyesine kadar inen kar yaşamı durdurdu. Yollar kapandı, seferler iptal edildi.
2: Dünyanın bir kesimi sıcak hava dalgası altında nefes almaya çalışırken diğer kesimi kar ve fırtınalarla boğuşuyor. Antarktika'dan gelen kutup soğuğu Yeni Zelanda'nın güney adasını beyaza bürüdü. Nadir görülen kar yağışı Dunedin kentinde deniz seviyesine kadar indi. Buzlanan yollar nedeniyle otobüs seferleri durduruldu. Polis zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması çağrısı yaptı. Şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle kuzey ve güney adaları arasındaki feribot seferleri de iptal edildi. Meteoroloji dondurucu hava dalgasının en az 2 gün daha etkisini sürdüreceğini açıkladı.
0: Guatemala'da ise korkutan volkan alarmı, dünyanın en aktif yanardağlarından Fuego yeniden patladı. Lav ve kül bulutları sebebiyle köyler boşaltıldı, alarm seviyesi yükseltildi.
2: Guatemala'daki Fuego yanardağ yeniden faaliyete geçti. Patlamayla birlikte metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürdü. Yetkililer çevredeki köyleri tedbir amacıyla tahliye etti. Bölgede turuncu alarm ilan edildi. Kül bulutlarının yayılma riski nedeniyle ana karayolu ulaşıma kapatıldı. Çevredeki yerleşimlerde okullarda geçici olarak tatil edildi. 3763 metre yüksekliğindeki Fuego yanardağının 2018'deki büyük patlamasında 215 kişi hayatını kaybetmiş, bir köy tamamen yok olmuştu. Yetkililer gelişmeleri an be an takip ediyor.
0: Mega kent İstanbul'da sıcak hava ve nem bunaltıyor. İstanbullular serinlemenin yollarını aradı.
2: Kavurucu sıcaklar bunalttı. İstanbullular kendilerini serin sulara bıraktı.
8: Hocam,
2: İstanbul'da sıcak hava dalgası etkisini artırdı. Nemden evlerinde duramayıp dışarı çıkanlar kendilerini gölgelere attı. Kimileri sahil kenarında serinlerken, kimileri ise denize girerek sıcak havanın etkisinden kendisini korumaya çalıştı.
8: Geldik, en yakın deniz burası olduğu için buraya geldik. Deniz de temiz. Yüzüyoruz, eğleniyoruz. Çok güzel, tertemiz. İlerlere doğru açılıyoruz, yüzüyoruz, eğleniyoruz.
0: Evet, sıcaklar devam edecek gibi görünüyor. Sevdiklerinizle bir araya geldiniz. Anı kalsın diye çektirdiğiniz fotoğrafları sosyal medyada paylaştınız. İşte o masum paylaşım bir anda kanun ihlaline dönüşebilir. Aman dikkat diyoruz. Neden mi? İşte cevabı.
9: Tabii ki fotoğraf çekmeye kızlar olarak da bayılıyoruz. Özellikle mekanlarda buluşurken mekana göre de kombin yaparız. Instagram'da paylaşılır net bir şekilde.
0: Sevdiklerinizle bir araya geldiniz, anı kalsın diye fotoğraf çektirdiniz. O fotoğrafı da sosyal medyada paylaştınız ama çok önemli bir konuyu unuttunuz. Kişisel veriyi ihlal ettiniz.
6: Ne gibi? Neden? Vallahi şu an çok şaşırdım. Acil düzeltme getirilmesi lazım. Yoksa yani zaten cezalar biliyorsunuz yüksek. Bir de bundan ceza yemeyelim.
0: Yanlış duymadınız. Aileniz ve arkadaşlarınızla birlikte sosyal medyaya attığınız her fotoğraf kişisel veri kapsamına giriyor.
10: Suç olmaması lazım. Herkes özenin paylaşması lazım.
0: Galerinizde paylaşılan fotoğraflarla sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflar arasında önemli bir hukuki fark bulunuyor.
11: Bu bilmiyorum, bir suç değil ya. Anı olarak falan paylaşıyorsun.
0: Fotoğraflar galerinizde kalırsa bir sorun yok ama paylaşırsanız bunun hukuki bir bedeli olabilir.
9: İlk önce bir mekana gideriz, güzel bir mekana. Sonra fotoğraf çekeriz. Sorarım, hani rahatsız olmuyorsa tanımadığım birini paylaşmıyorum sonuçta.
0: Uzmanlar kişisel veri izni olmadan hiçbir fotoğraf sosyal medyada paylaşılmamalı diyor.
9: Arkadaşlarımın beğenip beğenmemesi çok umurumda olmuyor genelde. Kendim güzel çıktıysam atarım yani. Güzel çıkmışım, neden atmayayım?
0: Bizimkiler mahallenin muhtarları, hatırlayanlar olacaktır tabii ki. 90'lı yılların en sevilen komşuluk dizileriydi. Şimdi hem o diziler eskide kaldı hem de komşuluk, sosyal medya, yüksek katlı rezidanslar geldi. Bireyselleşme arttı, komşuluk neredeyse mazide kaldı.
12: Nasıl söndürdün balonlarını? Rezil oldular, rezil. Komşu!
0: Bu görüntüler eskide kaldı. Artık komşuya bırakın camdan cama seslenmeyi.
13: Taşındığım yerde hiçbir komşunu tanımıyorum ben.
12: Efendim, sefa ile. Eyvallah komşum.
0: Ya da apartmana gelirken hoş geldin demeyi.
14: Aa, hoş geldiniz.
15: Hoş bulduk. Sizi rahatsız etmiyoruz ya.
16: Komşularımla pek ilişkimiz yok.
0: Artık insanlar oturduğu binadaki komşusunu tanımıyor.
17: Hepimiz birbirimize uzaklaştık.
0: Nerede o eski komşuluk ilişkileri?
18: Şu an güzelim, bitti artık. İnsanlar daha bireyselleşti sanırım.
19: Herkes bireyselleşti o yüzden.
0: Komşu komşunun külle muhtaçtır normalde.
20: İşte ama o eskiden de o.
21: Mazide kaldı. Katlar çoğaldı. Yukarıda düğün var, aşağıda cenaze.
0: Kimine göre ise katlar arttı, komşuluk azaldı.
22: Yüksek katlı rezidanslarda insanlar daha da kopuyor.
13: Şu anda taşındığım yerde hiçbir komşunu tanımıyorum ben.
23: Şimdi çatlayacaksın. Kız gel. Seni bakkal Bahtiyar da istiyor. Gel.
0: Komşuluk eskisi gibi değil diyoruz ya. İşte onların bir sebebi de kentsel dönüşüm.
13: Binamdaki bütün komşuyu tanırdım. Kentsel dönüşüme geçince şu an tanımıyorum ki, herkes dağıldı.
0: Şanslı olan yan komşusunu tanıyor.
24: Tek bir komşumu tanıyorum.
0: Yan komşunu.
24: Evet, yan komşum.
21: Yan komşumu tanıyorum. Artık komşuluk kalmadı. Bu sosyal medya da bizleri bitirdi.
0: İletişimi mi azalt?
21: Çok.
25: Daha canlı. 1, 2, 3, 4.
26: Bu gidişle maratona katılırız vallahi.
18: Hem sosyal medya hem de insanlar dışarıda kafelerde oturmaya daha çok başladı, iş arkadaşları. Evlerde gidip gelmeye, komşuluk kahve, bir kahve içme, davet etme şeyleri azaldı artık.
21: Biri kek getirdi, biri yemek getirdi, biri çay getirdi. Ama komşuluğumuz çok iyiydi.
0: Bakın Gülhan Hanım'la Gülistan Hanım tam 35 yıllık komşu. Evet. Onlar adeta komşuluk geleneğinin devam ettiriyorlar.
21: Şu an beraber kahvaltı yaptık, yukarı çıkıyoruz. 5 tane çocuk büyüttüm aynı binada. Yani şimdi zor oldu.
26: Ali! Ali! Heh. Al çocuğu.
21: Ver bakayım.
26: Hoppa. Al şunu da. Ver.
1: Ne yapacağım ben bu çocuğu?
3: Söz vermiştin ya bakarım diye.
1: Ha tabii bakarım tamam.
3: Bugün işim çok. Daha eve dönüp temizlik yapacağım.
18: Ev alma komşu evet. Al. O çok güzel bir şeydi. Ben onu korumaya çalışıyorum.
4: Kesin olansa tek bir şey var. O eski komşuluk ilişkilerinin özlenmesi.
5: Var mı apartmandan tanıdığınız, sizin gibi yaşıtınız, arkadaşlarınız?
16: Yok.
5: İster miydin apartmanında seninle yaşıt bir arkadaşın olsun?
16: Kesinlikle isterdim ama maalesef olmuyor işte. Eve davet edelim, oyun oynadım.
20: Adam şeyciymiş.
25: Seyit, neciymiş.
0: Evet, Nermin Gey'in bu güzel haberini izledik. Komşuluğu tekrar canlandırmamız gerektiğini anladık. Adana'nın Kozan ilçesindeyiz şimdi. Efendim, trafik denetimlerinden kaçmak isteyen sürücüler bir WhatsApp grubu ortaya çıkarmışlar. Bir WhatsApp grubu kurmuşlar. İddiaya göre grupta polis ekiplerinin konumları, uygulama noktaları ve ekip araçlarının bilgileri paylaşılıyor.
2: Kural tanımazlardı. Cezadan kaçmak için de bir oldular. Ancak sonunda yakayı ele verdiler. Adana'da trafik denetimlerinden kaçmak isteyen sürücüler dikkat çeken bir WhatsApp grubu kurdu. Yaklaşık 352 üyeli grupta polis uygulama noktaları an be an paylaşıldı. Sadece denetim noktaları değil, görev yapan polislerin fotoğrafları ve ekip araçlarına ait olduğu belirtilen bilgiler de gruba yüklendi. Bazı üyelerin kesilen trafik cezalarının fotoğraflarını paylaşarak polis ekiplerine hakaret ettiği iddia edildi. Sosyal medyada ortaya çıkan gruba tepkiler çığ gibi büyüdü.
0: Ve İstanbul Beylikdüzü'nde çocukların havuzda oyun keyfi maalesef kabusa döndü. 5 yaşındaki Karan karşı binadan açılan ateş sonucu havalı tüfek mermisiyle yaralandı. 16 gün süren tedavinin ardından taburcu oldu. Fakat şimdi hayati bir ameliyat onu bekliyor. Olayla ilgili 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı.
2: Havuzda ikizi ve arkadaşıyla oyun oynuyordu. Bir anda hayatının en büyük korkusunu yaşadı.
27: Silah sesi geldi ve Karan'ın sırtına kurşun isabet etti.
2: 5 yaşındaki Karan havalı tüfek mermisinin hedefi oldu.
28: Bu havaya atılmış bir mermi değil, yorgun bir mermi değil. Bizim inancımız da o, hedef gözeterek ateş edildiği yönünde.
2: Olay 7 Temmuz'da İstanbul Beylikdüzü'nde yaşandı. 5 yaşındaki Karan bahçeli havuzda ikizi ve sınıf arkadaşıyla oynadığı sırada bir anda sırtına isabet eden mermiyle yere yığıldı.
27: Belki bir kesik yarasıdır diye düşündüm. Orayı temizledikten sonra kocaman bir delik olduğunu fark ettik.
2: Kanlar içinde kalan Karan hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuğun akciğerini delen mermi kalbine yakın bir noktada kaldı.
27: Karan 16 gün boyunca o küçük bedeniyle hayata tutunmaya çalıştı.
2: Taburcu edilen Karan şimdi daha büyük bir ameliyat için gün sayıyor.
27: Ameliyat çok riskli ama kurşunun içeride kalması daha da riskli. Çocuğumu yaşatabilmem için hangi kararı vermem çok belirsiz.
2: Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karşı evden havalı tüfekle ateş ettiği belirlenen 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28: Bunun hedef gözetilerek yapıldığını düşünüyorum. Çünkü kullandığı havalı tüfeği polis raporlarında gördüm. Dürbünlü ve 26 kata kadar zoom yapabilen bir güce sahip.
2: Küçük çocuğun ailesi ise adalet çağrısında bulundu.
27: İstiyorum ki adalet yerini bulsun istiyorum. Dilerim ki bu son olur.
28: En ağır cezayı almasını istiyoruz. Hem sorumluların hem de bu şahsın.
0: Dualarımız küçük Karan'la birlikte, şifalar diliyoruz. Nurcihan Yıkılkan İstanbul Beyoğlu'nda pazara gitti, armut alacaktı. Pazarcı armutları seçmek isteyen kadının başına kalasla vurdu.
2: Armut seçmek istedi. İddiaya göre pazarcı kafasına kalas fırlattı. Armut seçme tartışmasında kan aktı. 50 yaşındaki Nurcihan Yıkılkan 27 Temmuz pazartesi günü annesine armut almak için pazara gitti. Annesinin dişleri yok ve görme engelli. Bu yüzden armudu yumuşak seçmek istedi. Pazarcı kadının armut seçmesine kızdı, ürünlere zarar verdiğini iddia etti. İkili arasında tartışma çıktı. Pazarcı Nurcihan Yıkılkan'ın başına kalas attı. Başından yaralanan kadının yardımına pazara alışveriş için gelenler koştu. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Başına tam 10 dikiş atıldı. O pazarcı ise tutuklandı. Olaydan geriye işte bu görüntüler kaldı.

0: Efendim, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Valilik yangının enerjisinin düşürüldüğünü açıkladı.
1: Ekipler canla başla mücadele etti. Yangının enerjisi uzun uğraşlar sonucu düşürüldü. Ciğerlerimize kor ateş düşüren haber Çanakkale'den geldi. Ezine ilçesinde Gökçebayır mevkinden yükselen alevler hızla ilerledi. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahaleye ara verilse de çalışmalara karadan 25 arazöz, 9 su tankeri, 2 dozer, 2 trailer, 4 itfaiye aracı olmak üzere toplam 53 araç ve 161 personel destek verdi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada yangının enerjisi düşürülmüş olup ekiplerimizin yangını tamamen kontrol altına almak amacıyla karadan müdahalesi aralıksız devam etmektedir ifadelerine yer verildi.
0: Efendim, Kocaeli'nden ilginç bir haber geldi. Kocaeli Spor'un futbolcusu Habib Keita iddialara göre aşık olduğu kıza gitmek için takımdan izinsiz ayrıldı. Günlerdir ulaşılamayan futbolcu için kulüp hukuki süreci başlatmaya hazırlanıyor.
2: Akı tutulması diyebiliriz buna.
3: Süper Lig ekibi Kocaeli Spor'da ilginç bir olay yaşandı. Kulübün sözleşmeli futbolcusu 24 yaşındaki Habib Keita takımdan izin almadan ortadan kayboldu. İddiaya göre bunun nedeni transfer değil, aşk.
2: Anlatılanlara göre orada bir tane kıza aşık olmuş. Onun için gittiği söyleniyor.
3: Kulüp başkanı Recep Turul da duruma tepki gösterdi. Hukuki yollara başvurabileceklerini söyledi. Ancak oyuncuya kısa bir süre daha tanındığını duyurdu.
2: Kocaeli Spor faydasına olan şeyleri düşünürüz. Gerekirse affederiz. Problem değil. Gerekirse takıma katarız. Bununla alakalı henüz bir karar almış değiliz. Ama bir mutlaka yaptırım olacaktır.
3: Kocaeli Spor yönetimi şimdi hem futbolcunun geri dönmesini bekliyor hem de kulübün haklarını koruyacak adımlar için hazırlık yapıyor.
0: Efendim, savaşın ortasında takımını zaferden zafere koşturan eski milli futbolcumuz Arda Turan'la ilgili bir haber var şimdi. Ukrayna Premier Ligi'nde yılın teknik direktörü ödülünün sahibi oldu Arda Turan. Savaşlar liderler için diyen eski milli futbolcu, dünyada bir insanın yüzündeki tebessümden değerli hiçbir şey yok dedi.
3: Savaşın gölgesindeki Ukrayna'da Shakhtar Donetsk'in başına geçti. Hem takımı şampiyon oldu hem de yılın teknik direktörü seçildi. Başarıdan başarıya koşan Arda Turan dünyaya anlamlı mesaj verdi. Eski milli futbolcu hiçbir şeyin insan hayatından değerli olmadığını söyledi.
4: Hayatta ne futbol sahasındaki bir zafer ne de bir yenilgi insanların yüzlerindeki gülümseme kadar değerli değildir. Ve bu dünyadaki hiçbir şey, özellikle de futbol, hayattan daha değerli değildir. Bu zor zamanlarda insanların biraz olsun kafalarını dağıtmasına yardımcı olan bir eğlencedir. Ve umarım futbol onlar için bu tür bir araç olmaya devam eder.
3: Kalbim Ukraynalılarla birlikte diyen Arda Turan, savaşların liderler için olduğuna vurgu yaptı, barış mesajı verdi.
4: Dünyadaki hiçbir şey insan hayatı kadar değerli değildir. Benim inancıma göre savaşlar liderler içindir. Biz sıradan insanlar için değil. Bu nedenle sadece barış dolu bir gökyüzü, tüm hayallerin gerçekleşmesi ve her Ukraynalının en iyi hayatı yaşayabilmesini diliyorum.
0: Ve Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu da dünya futbolunun deneyimli isimlerinden eski İngiliz hakem Anthony Taylor'ı elit hakem direktörü olarak atadı. İşte Taylor'ın yeni görevi.
3: İngiliz eski hakem Anthony Taylor Türkiye'de yeni görevine başladı. Üst klasman hakemlere liderlik edecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Türkiye'de yeni bir göreve getirildi. Dünya futbolunun deneyimli isimlerinden eski İngiliz hakem Anthony Taylor, MHK elit hakem direktörü oldu. Taylor, üst klasman hakemlerinin teknik gelişim sürecini yönetecek. Performans değerlendirme sistemini güçlendirecek ve UEFA ve FIFA kriterlerine uygun yeni hakem stratejileri oluşturacak. 2013'ten bu yana FIFA kokart taşıyan Taylor İngiliz Premier Lig'in en tecrübeli hakemleri arasında gösterildi. Dünya Kupası, Avrupa Futbol Şampiyonası, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde birçok kritik mücadelede düdük çaldı.
0: Ve efendim gün biterken de yılın transferiyle ilgili detayları paylaşacağız. Trabzonspor dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Muhammed Salah'la anlaşmaya vardı. Transferin resmen artık yavaş yavaş açıklandığını söyleyebiliriz. Uzun süredir büyük bir gizlilik içerisinde yürütülen görüşmeleri sonuçlandıran Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın Trabzon'a geleceği tarih ve maliyeti de belli oldu.
5: Bu bölüm Muhammed Salah dosyası bizim için şimdilik rafa kalkmış durumdadır.
3: Beşiktaş istediği Trabzonspor aldı. Dünya çaplı futbolcu Muhammed Salah Karadeniz ekibiyle anlaştı. Trabzonspor'da yeni sezon öncesinde transfer çalışmaları sürüyor. Bordo Maviller uzun süredir üzerinde çalıştığı Muhammed Salah transferini mutlu sonla tamamladı.
6: Şu anda öyle bir anlaşma yok.
3: Trabzonspor Salah transferi sürecinde hassas süreç yürüttü. Başkan Ertuğrul Doğan bu süreçte çıkan haberleri yalanladı. Perde arkasından görüşmeler devam etti. Trabzonspor uzun süredir büyük gizlilik içerisinde yürütülen transfer görüşmelerini sonuçlandırıp Mısırlı yıldızla anlaşmaya vardı. Transfer haberinin duyulmasının ardından Bordo Mavili taraftarlar sosyal medyada büyük heyecan yaşadı. Binlerce paylaşım yapılırken çok sayıda taraftar havalimanında yapılacak karşılamaya hazırlanıyor. Bordo Mavili kulübün anlaşmaya vardığı Mısırlı yıldızın 5 Ağustos çarşamba günü öğle saatlerinde özel uçakla İstanbul'a, akşam saatlerinde ise Trabzon'a getirilmesi planlanıyor. Dünya çaplı futbolcunun transferi sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Orta Doğu basınında da geniş yankı uyandırdı. Kariyerinde sayısız başarıya imza atan yıldız oyuncunun bordo mavili formayı giyecek olması Trabzonspor tarihinin en ses getiren transferlerinden biri olarak gösteriliyor.
0: Ve bu flash transfer haberiyle de gün biterken de veda zamanı geldi. Efendim sizlere mutlu geceler diliyoruz. Yayın akışımızda Medya Kritik programıyla devam edecek. İyi seyirler.
7: TGRT FM Haber. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. TGRT FM. Ankara 104.4, Polatlı 90.6, Aksaray 93.4, Çankırı 93.1, Eskişehir 105, Konya 93.1, Akşehir 95.1, Beyşehir 93.1, Seydişehir 97.1, Ereğli 93.1, Karaman 95.5, Kırıkkale 93, Kırşehir 99.1, Kayseri 98.7, Nevşehir 93.1, Niğde 92.1, Sivas 95, Yeşilhisar 98.7, Yozgat 93.1. Türkiye'nin sesi, Türkiye'nin frekans listesi. Biz her yerdeyiz.
8: Şimdi reklamlar.
9: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
10: Burada.
9: YKS Türkiye dördüncüsü.
10: Burada.
9: YKS Türkiye 12.'si.
10: Burada.
9: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
11: Burada.
9: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
10: Burada.
9: Kickbox dünya şampiyonu.
11: Burada.
9: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
11: Burada.
9: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
12: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: TGRT FM.
2: Şimdi reklamlar.
4: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
5: Burada.
4: YKS Türkiye dördüncüsü.
5: Burada.
4: YKS Türkiye 12.'si.
5: Burada.
4: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
6: Burada.
4: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
5: Burada.
4: Kickbox Dünya Şampiyonu.
6: Burada.
4: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
7: Burada.
4: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
3: TGRT FM.
4: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
5: Akşemseddin Hazretleri. 1. Bölüm. İstanbul'un manevi fatihi ve büyük veli. İsmi Muhammed bin Hamza olup lakabı Akşeyh'tir. Evliyanın büyüklerinden Şihabeddin Sühreverdi'nin neslindendir. Nesebi Hazreti Ebubekr Sıddık'a ulaşır. Hacı Bayram-ı Veli'nin ona beyaz, ak bir insan olan Zeyd'den insan cinsinin karanlıklarını söküp atmakta güçlük çekmedin demesi sebebiyle Akşemseddin lakabı verilmiştir. Riyazet sebebiyle benzinin solması, saçının sakalının ağarması ve ak elbiseler giymesi sebebiyle Akşemseddin denildiği de rivayet edilmiştir. 1792 miladi 1390 senesinde Şam'da doğdu. 864 miladi 1460 senesinde Göynük'te vefat etti. Buradaki tarihi Süleyman Paşa Camii'nin bahçesine defnedildi. Daha sonra oğullarının kabriyle beraber kabri bir türbe içine alındı. Akşemseddin Hazretleri gençlik çağında zamanının nakli ve akli ilimlerini tahsil etti. Tasavvufta yetişmiş büyük bir veli ve rehber olduğu gibi diğer ilimlerde de büyük bir alimdi. Akşemseddin Hazretleri zeki ve kabiliyetli bir zattı. Akranlarından daha üstün derecelere kavuştu. İlim tahsilini tamamladıktan sonra Osmancık'ta müderris oldu. Burada günün belli saatlerinde ders veriyordu. Diğer zamanlarda nefsinin terbiyesiyle meşgul oluyordu. Son derece takva üzere bulunuyordu. Vera sahibi olup asla şüpheli şeylere yaklaşmazdı. Yüksek bir ahlak sahibiydi. Bulunduğu yerde bu hallerini bilenler ona zamanının büyük velisi Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerine gitmesini tavsiye ettiler. Bu tavsiyelere uyan ve tasavvuf yolunda yükselmek isteyen Akşemseddin Hazretleri müderrislik vazifesini bırakarak Ankara'ya geldi. Rastladığı bir kimseye Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin nerede bulabileceğini sordu. O da karşı sokakta yanında iki talebesiyle gezen bir zatı göstererek, işte şu gördüğün dükkan dükkan gezerek para toplayan kişi Hacı Bayram'dır dedi. Akşemseddin Hazretlerinin yüzü buruştu, kalbi sıkıntıyla doldu. Demek meşhur veli Hacı Bayram dükkan dükkan para topluyor. Buralara kadar kendimi boşuna yormuşum diyerek oradan uzaklaştı. Akşemseddin Hazretleri 840 miladi 1436 senesinde meşhur veli Şeyh Zeyneddin Hazretlerine talebe olmak için Halep'e gitti. Halep'e vardığında bir rüya gördü. Rüyasında boynuna bir zincir takılmış ve kendisi zorla Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin eşiğine bırakılmıştı. Zincirin ucu ise Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin elindeydi. Bu rüya üzerine Akşemseddin yaptığı hatayı anladı ve hemen Ankara'ya geri dönmek için yola çıktı. Ankara'ya gelip Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin dergahına gidince Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin talebeleriyle beraber tarlada olduğunu öğrendi. Hemen tarlaya gitti. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, onu görmesine rağmen hiç iltifat etmedi. Akşemseddin Hazretleri, diğer talebeler gibi tarladaki yabani otları temizledi. Yemek vakti gelince, yine Akşemseddin Hazretlerine kimse iltifat etmedi. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, hazırlanan yemeği orada bulunan talebelerine taksim etti. Arta kalan yemeği köpeklere verdi. Akşemseddin Hazretleri nefsine, "Sen buna layıksın," diyerek köpeklerin önüne konan yemekten yemeye başladı. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri onun bu tevazusuna dayanamayarak, "Köse, kalbimize girdin. Gel yanıma," dedi ve ona iltifat etti, kendi sofrasına oturttu. Sonra ona, "Zincirle, zorla gelen misafiri böyle ağırlarlar," dedi. Akşemseddin buna çok sevinerek kendini onun irfan meclisine verdi ve tasavvuf yolunun bütün inceliklerini öğrendi. Kısa bir süre sonra Hacı Bayram-ı Veli ona icazet, diploma verdi. Akşemseddin Hazretleri sevenlerine nasihatlerinde şöyle buyurdu. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, insanın kalbinde üreyen 4 köpek var. Köpek olan yere melek girmez. 1- Kıskançlık, 2- Kibir, 3- Öfke, 4- Şehvet. Cuma günü Allahü Teala'nın af günüdür. Hadis-i kutsi de buyuruldu ki, hangi meslekten işten olursan ol, bir gün öleceksin. Kimi seversen sev, bir gün ayrılacaksın. Hangi ameli yaparsan yap, bir gün bunun hesabını verirsin. Bir gayesi yoksa, bir arzusu yoksa, niye yaşıyor bu insan? Hayvanlar da yaşıyor. Bunalım gayesiz insanlar da olur. Ölüm size nasihat olarak yeter. Peygamberimiz aleyhisselam, Ebu Zer Gıfari'ye, bu dağın ismi nedir? Bildikleri halde, Uhud dağıdır ya Resulallah dedi. Buyurdular ki, Uhud dağının tamamı altın olsa, hepsini dağıtırdım. Bir kıratını bile bırakmazdım. Büyüklerimiz buyurdular ki, İhlassız amel geçmez, kalp para gibidir. Cenab-ı Hak, niçin yaptım bunu diye soracak. Eğer şunun bunun için yaptıysan, git karşılığını onlardan al buyuracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kâfir de olsa kimsenin bedduasını almayın. Bir büyük zat vasiyetnamesinin sonunda buyuruyor ki, kimseyi incitmeyin. Dürüst, doğru, yalan söylemeyen, herkesin ihtiyaç duyduğu insan Müslümandır. İnsanları üçe ayırmışlar. 1- Su gibi, hava gibi her zaman ihtiyaç duyulur. 2- İlaç gibi, ara sıra lazım olur. 3- Kaçılır, zakkum ağacı gibi. İhtiyaç duyulan insan elinden ve dilinden emin olunan insandır. Veren insan, sevilen insandır. Son nefeste iman ile ölmek nasip olsun. Geldik gidiyoruz. Din kardeşlerinizi çoğaltın. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdular ki, iyilik edene iyilik et, kötülük edene affet. Müslümanlar bir araya gelince, kalpten kalbe suyun aktığı gibi feyz akar. Ne yapıp yapıp bir araya geliniz. Hiç konuşmasalar da feyz alırlar. Feyz gelmenin alameti şu, feyz varsa haramlara karşı istek azalır, nefret başlar. Feyz yoksa dünyaya karşı muhabbet artar. Aynı şahsı seven insanların bir araya gelmesinden doğan nur gibi. Allahü Teala, ey Habibim, sen işlerini eshabınla istişare et, buyuruyor. İmam-ı Muhammed Hazretleri buyuruyor ki, men amile bire'yihi nedime, yani kim kendi aklına göre karar verip de iş yaparsa pişman olur. Büyükler bir defa söyler, o söz kıyamete kadar değişmez. İnsanın nefsi, ben haklıyım, ben biliyorum, kimseye ihtiyacım yok der. Halbuki Allahü Teala Resulüne, sen bir şeye karar vermeden önce eshabına danış buyuruyor. İslamiyetin temeli, insanın nefsine karşı gelmek, kibrini kırmaktır. Kişinin nefsini kıran en mühim husus, birine bir şey sormaktır. Neden? Çünkü nefs sormayı sevmez ve istemez. O da benim gibi bir adam der. Dolayısıyla istişare etmemiz lazım. Öfkelenmeyin. Çünkü kötülükler her zaman öfkeden doğar. Bir insanda kibir varsa, bunun alameti öfkesidir. Kibirden öfke doğar. Bir kimse asık suratlı ve öfkeli ise, iyi alamet değil. Bir mübarek zat vefat ediyormuş. Çok sevdiği biri ziyaretine gitmiş ve o zat tam sekerat halindeyken içinden geçirmiş ki, ya Rabbi, bu mübarek kulun cömert insandı. Bunun canını kolay al, zahmet çekmesin. Mübarek zat gözünü açmış ve kim bana bu duayı yaptı demiş. O kimse ben ettim deyince buyurmuş ki, Melekül Mevt dedi ki, korkma, biz cömertlerin canını asan alırız. Bir gün Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Âişe validemize buyurdular ki, ya Âişe, kurbanı ne yaptın? O da, ya Resûlallah, hepsini dağıttım, iki kürek bize kaldı diye arz etti. Efendimiz buyurdular ki, iki kürek hariç, hepsi bize kaldı. Yani verdiklerimiz bizim oldu. Onun için vermek lazım sevgili kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, insan nasıl yaşarsa öyle ölür. Nasıl ölürse öyle dirilir. Allah'ın dinine hizmet için yaşayalım. Yoksa kendin için, bilmem ne için yaptığın, uğraştığın her şey boştur. Sıfırla uğraşan sıfırdır. Gerçekle uğraşan aziz olur. Gerçek Allahü Teala'nın beğendiği şeylerdir. Allahü Teala hepimize uymayı nasip etsin. Kıymetini bilmeyi nasip etsin. Çok kıymetli insanlarsınız, insanlarız. Çünkü ehli sünnet itikadı az kaldı. Bozguncular azdı kudurdu her tarafta. Bu zamanda imanı korumak çok zor. Peygamberimiz Efendimiz buyuruyor ki, Allahü Teala Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanlara Ramazanlık olarak yer tayin eder. Ve bu kul orucunu tuttu, burayı ona tahsis edin diye emreder meleklere. Müminin en önce farzları yapması lazımdır. Farzları bitirdikten sonra vacip ve sünnetleri yapar. Ondan sonra nafilelerle meşgul olur. Farz borcu varken sünnet ile meşgul olmak ahmaklıktır. Farz borcu olanın sünnetleri kabul olmaz. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üzerinde farz borcu olan kimse, kazasını kılmadan nafile kılarsa, boş yere zahmet çekmiş olur. Bu kimse kazasını ödemedikçe, Allahü Teala onun nafile namazlarını kabul etmez. Mü'min bir tüccara benzer. Farzlar onun sermayesi, nafileler de kazancıdır. Sermaye kurtarılmadıkça kazancı olamaz. Ahireti düşünmek, aklın alameti ve kalbin hayatıdır. Kadın olsun, çocuk olsun, mal olsun, seni Allahü Teala'yı anmaktan alıkoyan her şey hayırsızdır. Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra ondan başkasına meyletmeyin. Dünyanın anahtarı tokluk, ahiretin anahtarı açlıktır. Helalden bir lokma az yemeyi, akşamdan sabaha kadar namaz kılmaktan daha çok severim. Çünkü mide dolu olunca kalbe gaflet basar. İnsan Rabbini unutur. Helalin fazlası böyle yaparsa, mideyi haram ile dolduranların hali acaba nasıl olur? Açlık, Allah-u Teâlâ'nın hazinelerinden bir hazinedir. Onu sevdiklerine ihsan eder. İnsanın karnı doyunca, bütün azalarını şehvet açlığı kaplar. Karnı aç olanın ise, azaları şehvetlere karşı bir arzu duymaz. Akşemseddin Hazretlerinin menkıbelerini size nakletmeye çalışalım. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri, Akşemseddin Hazretlerini diğer talebelerinden daha zor imtihanlara tabi tuttu. Nefsini terbiye ve ıslah etmekte

Akşemseddin'e ise kısa bir zaman zarfında hilafet verdin. Bunun hikmeti nedir diye sordular. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri de, bu bir zeyrek kösedir. Her ne görüp duydu ise hemen inandı. Sonra hikmetini yine kendisi anladı. Fakat yanımda 40 yıldan beri hizmet eden bu talebeler, hemen gördüklerinin ve duyduklarının aslını ve hikmetini sorarlar. Ona hilafet verilişinin sebebi budur, dedi. Akşemseddin Hazretleri, dostlarıyla yaptıkları sohbetlerde, onlara şöyle nasihat etmiştir. Allahü Teala'ya dua etmek emrolunmuştur. Allahü Teala'ya dua etmeyeceğim, çünkü isteyeceğim şey ezelde taksim edilmiş ise, istesem de istemesem de gelecektir. Eğer ezelde takdir edilmemiş ise, istesem de bana verilmeyecektir, deme. Bilakis, haram ve bozuk bir şey olmamak üzere, Allahü Teala'dan dünya ve ahiretin bütün hayırlarını ve bütün dileklerini iste. Çünkü Allahü Teala kendisinden istemeyi emretti ve buna teşvik etti. Sakın ben istiyorum fakat Allahü Teala vermiyor, ben de bundan sonra istemeyeceğim deme. Duaya devam et. Eğer istediğin şey ezelde senin için takdir edilmiş ise, sen Allahü Teala'dan istedikten sonra Allahü Teala onu sana gönderir. Bu durum senin imanını kuvvetlendirir ve Allahü Teala'dan başkasından istemeyi bırakıp bütün hallerinde Allahü Teala'ya dönmeni sağlar. Eğer istediğin o rızık ezelde senin için takdir edilmemiş ise, Allahü Teala seni o şeye muhtaç kılmaz ve kendinden gelenlere rıza gösterme nimetini ihsan eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte, mü'min kıyamet günü amel defterinde dünyadayken yapmadığı ve bilmediği bir takım iyilikler görür. Ona, onları biliyor musun denir. O da, onların defterime nereden yazıldığını bilmiyorum der. Bunun üzerine ona, dünyadaki dualarının karşılığıdır denir buyurdu. Ne zaman nefsinle mücadele etmeye kalkıp, ona üstün gelip, onu öldürürsen, Allahü Teala senin nefsinle mücadele edip, sevap kazanman için o nefsi tekrar diriltir. Nefsin seninle kavgaya başlar, isteklerini yerine getirmeni ister. Sen nefsine karşı çıkıp, onunla mücadele ettikçe sana sevap yazılır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklerle muharebeden döndüklerinde eshab-ı kirama, küçük cihattan büyük cihada döndük buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, büyük cihatla nefisle mücadeleyi murat buyurdular. Çünkü nefis devamlı olarak kendi arzu ve isteklerinin yerine getirilmesini ister. Nefis günahlara pek düşkündür. Allahü Teala'dan geçmiş günahlarını affetmesini, gelecek günahlardan muhafaza buyurmasını, onun emirlerine uymayı ve güzel taate muvaffak kılmasını, başına gelen bela ve musibetlere güzel bir sabırla sabretmeyi, kaza ve kadere rıza göstermeyi, verdiği bol nimetlere karşı şükretmeyi, son nefeste imanla ölmeyi, ahirette peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile bulunmayı dile. Çünkü onlar güzel bir arkadaştır. Allahü Teala'dan dünyalık isteme. Sana takdir ve taksim edilen ne ise ona rıza göstermeyi nasip etmesini iste. Allahü Teala'dan içinde bulunduğun halde sana verdiği bela ve musibet içerisinde başka bir duruma veya afiyete kavuşmaya kadar seni korumasını dile. Çünkü sen hayrın fakirlikte mi yoksa zenginlikte mi, bela ve musibet içerisinde olmakta mı yoksa afiyette olmakta mı olduğunu bilemez.

0: Bu bilgiler sana gizlidir. İşlerin hangisinin faydalı, hangisinin bozuk ve kötü olduğunu sadece Allahü Teala bilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, hiçbir durumda endişem yoktur. Çünkü hangisinin hakkımda hayırlı olduğunu bilmem buyurdu. Eğer nefsini zelil ve mağlup edersen, isteklerin ve gayelerin senden kaybolur. Allahü Teala'nın sevgisinden başka her şey kalbinden çıkar. Kalbin Allahü Teala'nın sevgisiyle dolar. Allahü Teala'nın rızasını talebindeki isteğin samimi olur. Sana lütuf ve ihsanda bulunursa ona şükredersin. Sana vermediği zaman ona kızmazsın. Çünkü senin isteğin onun emrine uymak içindir. Yaptığın işlerde nasıl ucb sahibi olursun? İşlerini nasıl beğenirsin? Nefsine nasıl pay çıkarır? Onlara karşılık beklersin. Çünkü bütün yaptıkların Allahü Teala'nın tevfiki, yardımı, kuvvet vermesi, dilemesi ve ihsanı iledir. Eğer bir günahı terk etmiş isen Allahü Teala'nın muhafazası, koruması ile terk ettin. Öyleyse nerede bunun şükrü? Hani sana verdiği nimetleri itiraf? Bu ne cehalet ve ahmaklık böyle? Sana Allahü Teala'dan korkmayı, ona taati, dinin emir ve yasaklarına sarılmayı, gönlü Allahü Teala'nın razı olmadığı şeylerden kurtarmayı, cömertliği, güler yüzlülüğü, eli açık olmayı, başkasına eziyet etmemeyi, alimlere ve tasavvuf büyüklerine hürmette kusur etmemeyi, dostlara alaka göstermeyi, küçüklere ve büyüklere nasihat etmeyi, başkasından gelen eziyet ve sıkıntılara katlanmayı tavsiye ederim. Fakirliğin hakikati senin gibi olan kimselere muhtaç olmamaktır. Ey Allahü Teala'nın kulu, her zaman Allahü Teala'nın zikrine sarıl. Çünkü Allahü Teala'yı zikir her çeşit hayrı içine alır. Dine sarıl. Sana şimdi en lazım olan şeyle meşgul ol. Kendini boş işlerle uğraşmaktan muhafaza et. Müslümanlar hakkında hüsnü zan sahibi ol. Onlar hakkındaki niyetini düzelt. Her türlü hayır işleri yapmaya koş. Bilmediğin hususlarda ahiret alimlerine sor. Allahü Teala'dan haya et. Akşemseddin Hazretleri Şifa Kaynağı sohbetlerinde buyurdular ki, Abdullah bin Mes'ud Hazretleri buyurdu ki, Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olunuz. Bid'atleri Resulullah Efendimizin zamanında ve onun dört halifesi zamanlarında bulunmayıp, dinde sonradan meydana çıkarılan ve ibadet olarak yapılan her türlü söz, iş ve usulleri yapmayınız. Her bid'at dalalettir, sapıklıktır. İbni Ömer Hazretleri, insanlar güzel görse bile her bid'at dalalettir buyurdu. Kişiye bilmediği sorulunca Allahü Teala bilir demesi ilimdendir. İbni Abbas Hazretleri buyurdu. Dost doğru ol, bid'atten ve bid'atçı olmaktan çok sakın. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bid'at sahibine hürmet eden kimse, İslamiyet'in yıkılmasına yardım etmiş olur. Yine hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allahü Teala bid'at sahibinin orucunu, namazını, zekatını, haccını, umresini, cihadını, farz ve nafile ibadetlerini kabul etmez. Maruf-i Kerhi Hazretleri buyurdu ki, Allahü Teala müminlerden bir zümreyi kabirlerinden kanatlı olarak diriltir. Sur üfürüldüğü zaman kabirlerinden uçarlar, cennete âlâya koşarlar. Onları melekler karşılar ve onlara siz kimsiniz derler. Onlar müminlerdeniz, ümmeti Muhammed'deniz, ümmeti Kur'an'danız derler. Melekler siz sıratı gördünüz mü derler. Hayır diye cevap verirler. Siz haşrı gördünüz mü? Hayır. Siz Allahü Teala'yı gördünüz mü? Biz onun nurunu gördük. Peki siz dünyada ne amel yapardınız? Biz ona kulluk ettik. Ondan başka her şeyden yüz çevirdik. Allahü Teala bize hesaba çekilecek bir dünyalık vermedi derler. Kim Allahü Teala'ya tevekkül eder, ona sığınır ve güvenirse Allahü Teala onun yardımcısı olur. Kim Allahü Teala için tevazu ederse Allahü Teala onu yükseltir. Abdullah bin Abbas Hazretlerinden en eftal cihat hakkında sorulduğu zaman şöyle buyurdu: bir mescit yaptırmak ve orada Kur'an-ı Kerim, fıkıh ve sünneti öğretmektir. Akşemseddin Hazretlerinin bir menkıbesini anlatalım. Şeyh Akşemseddin Hazretleri İstanbul'un fethinden önce Ebe Gümeci ismi verilen bir bitkinin tohumunu talebelerine ve kendisini sevenlere çok miktarda toplattırdı. İstanbul fethedilince o tohumları etrafa serpti. Bunun hikmetini soranlara, kıyamete yakın kanlı büyük bir savaş olsa gerek, o savaş zamanında kıtlık ve kuraklık olur. O senelerde ot, buğday, arpa gibi şeyler yetişmez. Ebe Gümeci otu ise kuraklıkta yetişir. O kıtlığa karşı hazırlıklı olmak için Ebe Gümeci tohumunu çok miktarda saklamıştım. İstanbul'un fethinde kardeşim Hızır aleyhisselama kıtlığın ne zaman olacağını sorduğumda, o kıtlığa siz erişemezsiniz dedi. Ondan dolayı o tohumları serptim dedi. Akşemseddin Hazretleri talebeleriyle yaptıkları sohbetlerde şöyle nasihat etmiştir. Bir gün Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, bir evin önünde bir nehir aksa ve birisi de bu nehirde 5 kere yıkansa, onun üzerinde kir kalır mı? Kalmaz. Kirlerin bu kişinin üzerinden temizlendiği gibi, günde 5 kere namaz kılanın da işte böyle günahları dökülür. Dolayısıyla namaz, günahları temizleyen su gibidir. Bir gün Hazreti Osman radıyallahu anh abdest alıyordu. Abdestten sonra gülmeye başladı. Yanında bulunanlara, benim neye güldüğümü niçin bana sormuyorsunuz? Eshab, ya emir el müminin, niçin gülüyorsunuz diye sual edince, bu abdest aldığım yerde Cenab-ı Peygamber aleyhissalatu vesselam gülmeye başladı. Eshaba dönerek, benim neye güldüğümü niçin bana sormuyorsunuz buyurdular. Ya Resulallah, niye gülüyorsunuz diye sordular. Buyurdular ki, ellerimi yıkarken, yüzümü yıkarken ümmetimin günahlarının nasıl döküleceği gözümün önüne geldi. Ümmetim bu günahlardan kurtulacak, ateşte yanmaktan kurtulacak diye sevincimden güldüm. Ben abdest alırken Allahü Teala bana ümmetimin günahlarının nasıl döküldüğünü gösterdi. Ümmetim affoluyor diye güldüm buyurdular. Ancak 24 saat içerisinde bir mümin Allahü Teala'yı zikretmezse duası kabul olmaz buyurdular. Namazda dahi insan Allahü Teala'yı unutabiliyor. Fakat alimler burayı açıklarken buyuruyorlar ki, eğer bir mümin 5 vakit namaz kılarsa, namaz aralarında da saati kurayım, yatarken namaza kalkayım, abdest alayım gibi düşündükçe devamlı namazı hatırladığı için 24 saat zikretmiş olur. 5 vakit namaz kılan çok şanslıdır. Bir mübarek zat kabristandan geçerken ayağa kayıp bir kabrin içine düşüyor. Ya Rabbi, bu kabre niçin düştüm acaba diyor. Etrafına bakınca kenarda bir genç görüyor. Birçok yeri yanık içerisindedir. Öbür köşede de bir köpek yatıyor. O zat delikanlıya, evladım, bu yanıklar nedir, bu ne haldir diyor. Genç diyor ki, Efendim, dünyadayken kılmadığım değil, kaçırdığım, kazaya bıraktığım namazları kızgın demirlerin üzerinde kaza ettiriyorlar. O mübarek zat, bu kabre düşmemde herhalde bir hikmet varmış deyip, Allahü Teala'ya iltica ederek bu genci affet diye dua ediyor. Cenab-ı Hak o delikanlıyı bu zatın hatırına affediyor. Bu defa dönüp evladım bu köpek nedir diyor. Efendim o benim anamdır. Sebep nedir? Dünyadayken babamla devamlı kavga ederdi. Babam eve misafir getirirdi. Anam misafir istemem diye karşı çıkardı. O mübarek zat, bu kabre düşmemde herhalde bir hikmet varmış. Ya Rabbi, bu kadını da affet diye dua ediyor. Köpek bir silkiniyor, bir hatun haline dönüyor. Kadın bu defa bir oğluna baktı, bir de o mübarek zata baktı ve oğlum dünyadayken eve devamlı misafir getirirdiniz. Bu kabrede mi getirdiniz diye yine şikayette bulundu. Bıktım sizin misafirlerinizden der demez, tekrar köpek haline döndü. Misafir bir nimettir. Bir anne babanın, bir de misafirin duası reddolmaz. Bu dünya, ahiretin tarlasıdır. Bu dünyada Allahü Teala'nın emirlerine uygun yapılan iyilikler, misliyle ahirette karşımıza çıkar. Bu dünya böyle gelmiş, böyle gider diyerek, Allahü Teala'yı unutup kendisine emanet verilen sıhhat nimetlerini, ilim nimetlerini, her türlü fırsatları kendisi için zannederek israf ederse Allahü Teala bunun hesabını sorar. Bir zamanlar iki arkadaş vardı. Bunlar birbirini çok seviyorlardı. Bu arkadaşlardan birisi Müslüman, birisi de Hristiyan idi. Bir gün Müslüman olan arkadaş, birbirimizi bu kadar seviyoruz. Gel bir kelime-i şehadet getir, Müslüman ol. Allah seni yakmasın, dedi. Hristiyan olan ise, ben de senin için aynı şeyleri düşünüyordum. Gel Hristiyan ol, sen de kurtul, dedi. O zaman, gel bir tandır yakalım. Kimin eli tandırda yanmazsa, diğeri onun dinini kabul etsin diye anlaştılar. Etraftaki insanların meraklı bakışları arasında ikisi de ellerini tandırın içine koydular. Bir müddet sonra ikisi de ellerini çıkardılar. Ellerinin yanmadığını gördüler. Müslüman, Allah'ım, bunun elinin yanması lazımdı. Ama niçin yanmadı diye aklından geçirdi. O anda Cenab-ı Hak bildirdi ki, sana olan muhabbetinden, sevgisinden dolayı onu yakmadım. Bir Hristiyan ki sevgi sebebiyle yanmadı, bir din kardeşine muhabbet beslemenin kıymetini buradan anlamalı. O Müslüman, şimdi anladım dedi. Gel bu işi tekrar yapalım. Peki dediler. Müslüman genç, Ya Rabbi, bunun şerrinden beni kurtar diye dua etti. Ellerini tandıra koyunca, Hristiyan'ın eli birden kömür oluverdi. Hristiyan hemen orada Müslüman oldu. Belki eli yandı ama kalbi cehennemde yanmaktan kurtuldu. Sen çok berbat bir insan dahi olsan, yanındaki din kardeşine saygı ve hürmet ettiysen, ona sevgi besliyorsan, onun hatırı için sen de inşallah kurtulursun. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam buyuruyorlar ki, cennet beraatını elinize almadan sakın sevinmeyiniz. Çünkü ömrü boyunca Allahü Teala'nın emirlerine uygun hareket etmiş olan birisi cennete birkaç adım kalmışken kötü bir ameli sebebiyle cehenneme gidebilir. Ömrü boyunca Cenab-ı Hakk'a isyan etmiş olan bir kâfir de cehenneme birkaç adım kalmışken iyi bir ameli sebebiyle imana kavuşur ve cennete gidebilir. Allahü Teala'ya şükredelim ki şu anda biz Müslümanız. Vücudumuz sağlamdır. Başka yerlerde de olabilirdik. Mektubatta İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki Allahü Teala bir kuluna sevdiği bir dostunu tanıttıysa ona ne vermedi ki? ona her şeyi vermiş demektir. Çünkü peygambere aleyhissalatu vesselama kavuşan eshab-ı kiram olmuştur. Onların varislerine kavuşanlar da işte böyle eshab-ı kiram gibi şanslıdır. Çünkü itikadı düzgün olan ahirette rahat edecektir. İtikadı bozuk olanlar o bozuklukları sebebiyle çok sıkıntı çekecektir. Akşemseddin Hazretlerinin bir menkıbesini anlatalım. Akşemseddin Hazretlerinin hocası Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin vefatı yaklaştığı sırada talebelerine "Benim namazımı Akşemseddin kıldırsın ve cenazemi yıkasın. Bu vasiyetimi ona iletirsiniz." dedi. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri vefat ettiği zaman Akşemseddin Hazretleri orada değildi. Nerede olduğunu da kimse bilmiyordu. Talebeler ve Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin yakınları merak ve hayret içinde kaldılar. Bazı kimseler Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin bu sözü ölüm halinde söylenen sözlerdendir. Buna pek itibar edilmez dediler. Kararsız bir haldeydiler. O esnada Akşemseddin geliyor diye bir ses işittiler. Halk Akşemseddin Hazretlerini karşılamaya çıktı. Durumu anlattılar. O da vasiyet üzerine namazı kıldırdıktan sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin cenazesini defnetti. İşler bittikten sonra Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin borcunu sordu. 90.000 akçe olduğu ortaya çıktı. Akşemseddin Hazretleri bu borcun 30.000 akçesini kendi üzerine aldı. Kalan borcu da Hacı Bayram-ı Veli Hazretlerinin diğer yakınları ve dostları üzerlerine aldılar. Akşemseddin üzerine aldığı 30.000 akçenin 29.000'ini ödedi. Geriye 1.000 akçe kaldı. Alacaklı Akşemseddin Hazretlerinin gelerek borcunu vermesini istedi. Şeyh Akşemseddin Hazretleri ona birkaç gün müsaade et dediyse de bir faydası olmadı. O kimse sert bir lisanla alacağını istedi. Akşemseddin Hazretleri o kimseyi içeri davet etti. Evin önünde bir bahçe vardı. O kimseye "Bahçeye gir. Alacağın 1.000 akçeyi al. Fazlasını alma." dedi. O kimse bundan sonraki durumunu şöyle anlatıyor. "Bahçeye girdim. Bahçenin içinde yassı yapraklı bir ot vardı. Her yaprağın üzerinde 1 akçe vardı. O otta o kadar çok yaprak vardı ki sayısını ancak Allahü Teala bilir. Onun yapraklarından 1.000 akçe topladım. Fakat yaprakların üzerinden 1 akçenin eksilmemiş olduğunu gördüm. O bahçenin içi akçe ile doluydu. Bu hali görünce hayret içinde kaldım. Dışarı çıkıp o 1.000 akçeyi Akşemseddin Hazretlerinin önüne koydum. Bu akçeleri size bağışladım dedim. Yalvardım ve özür diledim. Fakat şeyh o 1.000 akçeyi kabul etmedi. Akşemseddin Hazretleri sevenlerine şöyle nasihat etmiştir. Tevazunun alametleri şunlardır. 1. Elde asa, baston ile yürümek. 2. Hizmetçisiyle beraber yemek yemek. 3. Yol üzerinde bulunan ve insanları rahatsız eden şeyleri yoldan kaldırmak. 4. Küçük çocuklara selam vermek. 5. Miskinler ile, garip ve fakirler ile oturmak. 6. Merkebe binmek. Binilen şeyin küçük ve kıymetinin az olmasına bakmamak. 7. Pazardan alınan şeyleri eve götürmek. Taşıyıcı aramamak. 8. Kimseyi peşinden yürütmemek. 9. Cemaatle, bir toplulukla giderken ortalarında yürümek. Ve dahi bil ki ibadetler 5 türlüdür. Birisi ten kulluğudur. Bu Allahü Teala'nın emirlerine uyup yasak ettiği şeylerden sakınmaktır. İkincisi nefis kulluğudur. Bu kulluk nefsi terbiye etmek, ıslah etmek, mücahede, nefsin istemediği şeyleri yapmak, riyazet, nefsin istediği şeyleri yapmamak. Üçüncüsü, gönül kulluğudur. Bu ise, dünyadan ve dünyada bulunan şeylerden yüz çevirip, ahirete yönelmektir. Ahirete yarar iş yapmaktır. Dördüncüsü, sır kulluğudur. Bu ise, her şeyi bırakıp, tamamen Allahü Teala'ya dönüp, onun rızasını kazanmaktır. Beşincisi, can kulluğu. Bu kulluk, müşahedeye ermek için kendini Allah yoluna vermekle olur. Kim insanların ezasına, verdikleri sıkıntıya sabrederse, Allahü Teala onun kalbini nurlandırır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki, insanlar içinde öyle kimseler vardır ki, Allah'a iman ettik der, sonra da Allah uğrunda bir eziyete uğratıldı mı, tutar insanların eziyetini Allah'ın azabı gibi kabul eder. Yani gönlüne iman nuru giren kimselerin, Allahü Teala'nın nazarı ve ihsanı ile bu nur bir daha çıkmaz. Gönüldeki bu nur, insanların incitmesine sabredip, Allahü Teala'ya tevekkül etmekle artar, parlar. Münafıklar eshab-ı kirama, düşmanlarınız toplanıp üstünüze geliyor dediklerinde, eshab-ı kiram, Allah bize kâfidir, o ne güzel vekildir dediler. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle bildirilmektedir. Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, düşmanlarınız size karşı ordu hazırladı. O halde onlardan korkun dedi de, bu söz onların imanını arttırdı ve üstelik Allah bize kâfidir ve o ne güzel vekildir dediler. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen buyurdu ki, nice peygamberler vardır ki, beraberlerinde birçok alimler savaştı da, Allah yolunda başlarına gelenlerden dolayı ümitsizliğe düşmediler, zaaf göstermediler, düşmana boyun eğmediler. Allah sabredenleri sever. Allahü Teala ihsana kavuşanları sever. Onlar Allahü Teala'yı görüyormuş gibi ibadet ederler. Allahü Teala böyle kullarını mihnetlere, bela ve sıkıntılara müptela eder. Mihnetler ise böyle kimselerin cevherlerini ve iyiliklerini ortaya çıkarır. Bu ise böyle kulların Allahü Teala'nın katındaki kıymetlerini ve sevildiklerini gösterir. Kişinin kadrinin ve kıymetinin varlığı mihnetlere, bela ve musibetlere, sıkıntılara sabretmesiyle ortaya çıkar. Bu mihnet dünyalığın olmaması veya eksilmesi, elden çıkması ile olur. Sabredenlerin sabırdaki sebatları sebebiyle iyilikleri yani sabır, tevekkül, kanaat ve hilm, yumuşaklık gibi güzel hasletleri artar. Böylece olgunlaşan insanın kalp aynasındaki kirler cevherin halis hale getirilmesi gibi temizlenir. Bela günlerinde, bela geldiğinde Eyüp aleyhisselam'ın kulluğu iyi bir kulluktur. Allahü Teala Eyüp aleyhisselam için belalara, musibetlere sabretmesinden dolayı Kur'an-ı Kerim'de mealen o ne güzel kuldur. Gerçekten o tamamen Allah'a teveccüh etmişti buyuruyor. Akşemseddin Hazretleri Nasihatname adlı eserinde şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Her işe besmele ile başla. Temiz ol. Daim iyiliği adet edin. Tembel olma. Namaza önem ver. Nimete şükür, belaya sabret. Dünyanın mutluluğuna mağrur olma. Kimseye kızma. Etme cefa, eziyet. Ömrün olsun dersen gayet uzun. Nimetine kimsenin etme haset. Kimseyi kötüleyip kahtetme, atıp tutma. Senden üstün olan kimsenin önünden yürüme. Çok uyumak, kazancın azalmasına sebep olur. akıllı isen yalnız yolculuğa çıkma. Gece uyanık ol. Seher vakti tilavet kıl. Kur'an-ı Kerim oku. Zikrin olsun daima hamdü hüda. Daima Allahü Teala'ya hamd et. Hem cehennem azabından endişeli ol, kork. Gücün yeterse haset kapısını kapat, hasedi terk et. Kendini başkalarına methetme. Namahreme bakma, harama bakmak gaflet verir. Kimsenin kalbini kırıp viran eyleme. Edepli, mütevazı ve cömert ol. Vefatı. Akşemseddin Hazretleri İstanbul'dan Göynü'ye dönüşünden bir sene sonra bir taraftan ahiret hazırlığı yaparken bir taraftan da küçük oğlu Hamdullah'ın ilim ve terbiyesiyle meşgul oluyordu. Bu küçük oğlum yetim, zelil kalır. Yoksa bu zahmeti çok dünyadan göçerdim derdi. Bir gün hanımı dedi ki, göçerdim dersin, yine göçmezsin. Bunun üzerine göçeyim deyip mescide girdi. Akrabasını ve evladını topladı, vasiyetini yaptı, helalleşti, veda eyledi. Yasin-i Şerif'i okumaya başladı. Sünnet üzere yatıp temiz ruhunu teslim etti. Allahü Teala şefaatine nail eylesin. Amin.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

Bakınız Lamartine Histoire de Turquie, yani Türkiye Tarihi adlı eserinde Muhammed Aleyhisselam için ne diyor? Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem bir yalancı peygamber miydi? Onun eserlerini ve tarihini inceledikten sonra bunu düşünemeyiz. Çünkü yalancı peygamberlik iki yüzlülüktür. Yalanda doğruluğun kudreti bulunmadığı gibi iki yüzlülükte inandırmak kudreti yoktur. Mekanikte bir cisim atıldığı zaman onun varabileceği yer fırlatma kuvvetine tabidir. Bir manevi ilhamın kuvveti de onun hasır edeceği eserle ölçülür. Bu kadar çok şey taşıyan, bu kadar uzaklara kadar yayılan ve bu kadar uzun zaman aynı kudrette devam eden bir din, yani İslamiyet, yalan olamaz. Bunun çok samimi ve çok inandırıcı olması gerekir. Muhammed Aleyhisselam'ın hayatı, gayretleri, memleketinin hurafelerine ve putlarına kahramanca saldırıp onları parçalaması, puta tapan kavmin hiddetlerine karşı koymak cesareti, şecaati, kendine saldırdıkları halde 13 sene Mekke'de hemşehrileri arasında çeşitli hakaret ve zulümlere tahammül etmesi, Medine'ye hicreti, durmadan yaptığı teşvikler ve verdiği vaazlar, nasihatler, çok üstün düşman kuvvetleriyle yaptığı cihatlar, kazanacağına olan itikadı, en büyük felaket zamanında bile duyduğu insanüstü itimat, zaferde bile gösterdiği sabır ve tevekkül, sözlerini kabul ettirme azmi, sonsuz ibadeti, Allahü Teala ile mukaddes konuşmaları, vefatı ve vefatından sonra da devam eden şan, şeref ve zaferleri, onun hiçbir zaman bir yalancı peygamber olmadığını, tam aksine büyük bir imana sahip bulunduğunu gösterir. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem.

0: Gerçek nedir? Nereden geldik? İnsanlık niye var? Hak olan nedir? Nereye gidiyoruz? Sonsuzluk, sonsuzluk nedir? Doğum, ölüm ya sonrası? Gerçek. Gerçek olan ne?
1: Niçin Müslüman oldular?
2: Abdullah Butters Bey, İngiliz. Bundan tahminen 25 sene evvel Burma'da bulunurken ferahlanmak için her gün nehirde bir Çinli kayığı ile dolaşırdım. Benim kayığımın kürekçisi Doğu Pakistanlı Şeyh Ali isminde bir Müslümandı. Müslümanlığın emrettiği bütün dini vecibeleri büyük bir gayretle yerine getirirdi. Onun hiçbir vaktini geçirmeden büyük bir dikkatle ibadet etmesini hem takdirle karşılar ve beğenir, hem de Müslümanlığın ne olduğunu merak ederdim. Böyle basit bir insanı bu kadar büyük iman ve itaat altında tutabilen Müslümanlığın hakikatini anlamaya karar verdim. Etrafımızda bulunan insanların çoğu Burma Budistleriydi. Onlar da dinlerine son derecede bağlıydılar. Zannediyorum ki Burma'nın bütün insanları dünyada en dindar kimselerdir. Fakat Budistlerin ibadet tarzında göze çarpan birçok noksanlar vardı. Budistler pagoda adını alan mabetlerinde toplanıyor ve aşağıdaki sözleri durmadan tekrarlıyorlardı. Buda karana gaçkami, dama karana gaçkami, sanga karana gaçkami. Bunun manası bana anlattıklarına göre, Buda sen bize rehber ol, sen bize kanun ol, sen bizim ruhumuzu yücelt imiş. Bu dua çok sade fakat insanı tatmin etmeyen, onun ruhuna hiçbir tesir yapmayan birkaç sözden ibaretti. Büyük bir Halik'tan hiç bahsolunmuyordu. Halbuki benim Müslüman kayıkçımın ibadeti ne kadar güzeldi. Ben bu sefer kayıkçımla İslamiyet üzerinde konuşmaya başladım. Onunla beraber bulunduğum saatlerde kendisine Müslümanlık hakkında pek çok sorular sordum. Bu sade adam bana Müslümanlık hakkında o kadar güzel, o kadar mantıklı cevaplar verdi ki İslam dini hakkında yazılmış kitapları okumaya başladım. Bu kitapları okuyunca Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellemin Arabistan'da kısa zamanda neler yapmaya muvaffak olduğunu hayret ve takdirle öğrendim. Kendime Müslüman arkadaşlar buldum. Onlarla İslam dini üzerinde mübahaseler, sohbetler yapmaya başladım. O sırada Birinci Dünya Savaşı patlak vermişti. Bana derhal Arabistan'da cepheye katılma emri verildi ve gittim. Burada artık Budistler yoktu. Etrafımı Müslümanlar çevirmişti. Araplar ilk Müslümanlardı. Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim Arabi olarak nazil olmuştu. Araplarla olan temasım, İslamiyet'e olan merakımı daha çok artırdı. Harp bitince Arabi öğrenmeye başladım. Bir taraftan da İslamiyet hakkındaki eserleri okumaya devam ediyordum. İslamiyet'te beni kendisine cezbeden en büyük husus, Müslümanların bir tek Allah'a inanışları oldu. Halbuki ben Hristiyan olarak tam 3 tane Tanrı'ya inanmak zorundaydım. Bu bana hiç mantıklı gelmiyordu. Bunu düşündükçe yavaş yavaş İslamiyet'in çok daha doğru bir din olduğunu anladım. Bir tek Halik'a inanan dinin hak din olabileceğini kabul etmeye başladım. Nihayet 1932 ile 1942 arasında Filistin'de 10 sene vazife gördükten sonra Müslüman olmaya karar verdim. 1942 senesinde resmen Müslüman oldum. O zamandan beri her şeyimle Müslümanım. Arapların mukaddes şehir adını verdikleri Kudüs'te Müslümanlığımı resmen ilan etmiştim. O zaman İngiliz ordusunda kurmay binbaşıydım. Müslüman olduğumu ilan edince başıma bir takım nahoş işler geldi. Hükümetin Müslüman olmaklığımı hoş görmemişti. Ordudan ayrılmak zorunda kaldım. Bunun üzerine evvela Mısır'a, sonra Pakistan'a giderek Müslüman kardeşlerimle birlikte yaşamaya başladım. İslamiyet hakkında yazılar yazdım. Bugün dünyada 1 milyardan fazla Müslüman vardır ve bunlar birbirinin kardeşidir. Müslüman olmak demek, hakiki mabut olan Allahu Teala'ya iman etmek ve ona bağlanmak demektir. Ona bağlanmak için de onun büyük peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın bildirdiği şekilde olmak lazımdır. Şimdi bana İslam'ın nurlu yolunu, halis ibadeti gösteren ve beni Allah'ıma kavuşturan o basit zannettiğim mütevazi kayıkçının hatırasını hürmetle yad ediyorum. Hayatımda onun gibi halis bir Müslüman olmaya çalışıyorum. Böyle yaptıkça insanın zararlı şeylerden kendini kurtardığını görüyorum. Müslümanlar arasında şimdi ben de elhamdülillah bir Müslümanım. Her ibadet edişimde belki de Allah-u Teala'nın rahmetine kavuşmuş olan mürşidim, eski kayıkçım Şeyh Ali Efendi'ye dua etmeyi, onun mübarek ruhu için Fatiha okumayı da hiç unutmuyorum.

Akıllı, şehvetten uzaklaşan, ahireti dünyayla değişmeyendir. Akıllı, yalnız ihtiyacı kadar ve delille konuşur, sadece ahiretinin ıslahı için çalışır. Akıllı, günahlardan sakınır, ayıplardan uzak durur. Cömertlik günahları siler, kalplere sevgi eker.

0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
8: Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
9: 2 tane kaniş köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
8: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
10: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
11: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yetiştirelim üstünü örtmüş.
8: Aa, süper oldu. Tam koptağını geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
7: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız, hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
0: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek, yanlışa parmak basabilmek, herkesin merak ettiğini sorabilmek, akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve dünya şampiyonları.
6: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
0: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'deyiz, buluştuk. Ana kumanda masamızda Selim bizimle birlikte. Ben Hülya. Ekip olarak güzel bir gün diliyoruz. Umarım keyfiniz yerindedir. İnsanın keyfi nasıl yerinde olur? Bir, sağlıklıysa en başta. İki, karnı toksa. Karnı açsa insan ne kadar durumu iyi olursa olsun. Bir huzursuzluk, bir hoşnutsuzluk, böyle bir gurultu, bir isteksiz bir durum söz konusu. Özellikle işte erkekler karnı aç olunca huysuz olur diye kadınlar arasında bir genel yaygın kabul görmüş bir düşünce vardır. Erkeğin karnı aç kalmayacak. Bu bilmiyorum sizin evinizde de geçerli mi, ama insanın karnı toksa, üstüne bir Türk kahvesi içtiyse işler yavaş yavaş yoluna girebilir. Her ülkede hemen hemen böyle işlerin yavaş yavaş yoluna gireceğinin işareti bazı kabuller var. İşte bizim ülkemiz için karnın toksa, üstüne bir kahve içtiysen, etrafında bir iki dost, arkadaş varsa, sevdiğin birileri varsa, işte ailen, eşin, çocuğun, annen, baban, kimse o çemberin içinde özellikle görmek istediğin, insan biraz güç buluyor galiba hayatın zorluklarına karşı mücadele etmek için. O zorlukların üstesinden atlamakta insanın yanında bazen birilerine ihtiyaç var, o da yakın çevremiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Öyle başlayalım tekrar. Biz bugün ikinci bölümde biraz yaz hastalıklarından konuşacağız. Özellikle yazın kulakta yaşanan hastalıkları konuşacağız. Bir de her hastalığın gidip gelip vücudun dokunduğu bağırsaklar. Geçtiğimiz günde beslenme alışkanlıklarımız sebebiyle bağırsaklarımızdan konuşmuştuk. Bu defa bağırsaklarda görülen hastalıklar ve bunların bizim genel vücut sağlığımızı nasıl etkilediğini konuşacağız. Özellikle bağırsaklarınız adeta bir süzgeç gibi zararlı maddeleri geçirmeye başladıysa bedeninizde neler oluyor, onu değerlendirmeye çalışacağız. Tabii ki hava durumuna, yol durumuna bakacağız. Türkiye genelinde sizinle paylaşmak istediğimiz bilgiler var. Bu yıl zeytinle ilgili zeytin üreticisinin yüzünü güldürecek bir altın hasat dönemi bekleniyormuş efendim Türkiye'de zeytin. Zeytin öyledir ya, bir yıl bereketlidir, bir yıl biraz daha az ürün verir. İşte bu yıl o bereketli yıl, üzerine bir de bereket eklenmiş maşallah diyelim. Zeytin üreticisinin yüzü gülsün, zeytinyağının fiyatı düşsün. O zaman biz son tüketicinin de yüzü gülüyor. Zeytinyağı çok kıymetli ama hani hakikaten neredeyse altınla yarışır hale geldi. İnşallah zeytinyağının fiyatı da biraz düşer.

Salı bugün takvim yaprağımız bize tarhana çorbası, zeytinyağlı barbunya, sütlaç demiş. Dün bizde bir zeytinyağlı barbunya vardı. Yani affedersiniz ama bir ellerime sağlık demek istiyorum. Hani yüzüme söyleyeceğim. Çok güzel olmuştu. Sadece barbunya ve böyle bir kaşık kadar pilav yedim. Barbunya gerçekten benim çok sevdiğim yemeklerden bir tanesi bu arada. Böyle sarımsağı bol, sosunu güzelce çekmiş ama çok kuru kuru, takır takır, tane tane de değil. Ama çorba gibi, böyle sulu yemek gibi de değil. Onun böyle bir kıvamı var, benim tarafımdan geliştirilmiş. O kıvam çok güzel. Dün çok güzeldi mesela. Dün çok beğendim. Ellerime sağlık diyeyim. Nazar değmesin. Bir şey beğeniyorum. Ertesi günü 3 tane, 4 tane bir şey yapayım diyorum mesela. Yani bir kek yaptım geçen gün, kabarmadı. Yani demek ki arada kendime nazar değiyorum. Ama barbunyam çok güzel olmuştu. Pilav da çok güzeldi. Güzel yani. Ben bu yemekleri böyle yan yana çok seviyorum. Soğuk yemekler de öyle. Pilav da çok sıcak değildi. Böyle çekmiş güzel demini. Harikaydı. Hava biraz serinledi. Yemek yemek için biraz bekledik. Çok sıcaktı çünkü dün öğleden sonra da. Ama dediğim gibi insan sevdiği bir şey, sevdiği birileriyle yiyince ya gerçekten ne olduğunun önemi yok. Yani bunu samimiyetle söylüyorum. Hani bu yaşına gelmiş, bir sürü güzel yemek yemiş, bir sürü güzel sofraya oturmuş. Ama sevdikleriyle böyle domates, peynir, zeytin, hayır bıçak yok, domatesi ortadan keselim durumunda. Hani böyle bir Türk filmlerinde gösterilir ya, kağıdın üzerine, gazetenin üstüne. Hani onu da yemiş, ne bileyim, en güzel sofraya da oturmuş birisi olarak söyleyeyim. En güzel sofra ne biliyor musunuz? Böyle gösterişli olanlara güzel diyoruz ama en güzel sofra bir, sizin için isteyerek hazırlanmış bir yemek. Bu çok önemli. Peynir, ekmek bile olsa sizin için isteyerek hazırlanmışsa bu çok kıymetli. İkincisi, karşınızda kim var kardeşim? Kiminle yemek yiyorsunuz? Kimin gözünün içine bakıyorsunuz? Kim karşınızda ağzını şapırdatıyor? Mesela bu kadar rahat ağzını şapırdatarak ya yemeyelim tabii de. Yani o kadar rahat karşınızda kim var? Ananız, babanız, eşiniz, çoluğunuz, çocuğunuz, bu kadar. Onu demez. Ben Selim'le yerken çok dikkat ederim kendime. Yani aman ağzımı şapırdatmayayım, üstüme dökmeyeyim, aman bıçak kullanayım. Ama öyle sofralar var ki yani koparıyorsunuz ekmeği, bandırıyorsunuz yumurtanın gözünü. İşte o yemek o kadar lezzetli ki. O yüzden şekle değil de insanın kalbinin içindeki ışığa bakmak lazım. O ışığı gördüğünüz yer pırıl pırıl. O ışığı gördüğünüz yer olmanız gereken yer. Sakın o ışıktan ayrılmayın.

Yazmış sosyal medyadan dinleyicimiz WhatsApp üzerinden, nasıl yapıyorsun barbunyayı diye. Ay, tarifini vermeye değmeyecek kadar kolay. Zeytinyağı, bolca ve güzel zeytinyağı, sonra bolca soğan, bolca soğan, sarımsak. En az mesela ben 1,5 kilo barbunya ayıklanmış tane, işte ne kadar kalıyorsa düşünün, onu pişirdim. 3 büyük diş sarımsak koydum. Seviyorsanız daha fazla da koyabilirsiniz. Onları beraber bir kavurdum. Sonra salçasını kavurdum. Biraz domates, biraz biber. Domates rendeledim. Onu da güzel kavurdum. Hep beraber böyle bir sos gibi oldu. Sonra barbunyamı koydum. Tazeydi zaten. Yıkamıştım. Her şeyi hazırdı. Barbunyamı koydum. Suyunu koydum. Kaynamaya başladı. Sonra biraz daha su koydum. Baktım çekiyor suyu. Biraz daha su koydum. Sonra kapattım düdüklüyü. Ötmeye başladıktan itibaren de, buhar çıkmaya başladıktan itibaren de 11 dakika en fazla, o kadar. Ondan sonra kapattım, hiç açmadım ağzını. Diyor mesela, bazıları diyor ki yani nereden biliyorsun ya, biraz sertse. 11 dakika sonra kapatınca zaten kendi buharıyla da pişmeye devam ediyor. Sonra artık soğuyana kadar açmıyorum. İyice soğuyor kendi tenceresinin içinde. Sonra onu cam kaba aldım, dolaba kaldırdım, bir akşam dinlensin diye. Bir önceki gün yapmıştım. Ertesi günde yedik. Böyle işte bizim barbunya hikayen. Havuç koyabilirsiniz içine seviyorsanız eğer. Patates koyabilirsiniz. Tercih eder. Ben etmiyorum. Havuç olabilir, biraz tatlı. Şeker, bir kesme şeker kadar koydum. Koymadığım zaman da oluyor ama bu defa koydum. Tuzu tabii hani ayarlayacaksınız kendi damak tadınıza göre. Burada bol soğan önemli. Domates rendesi önemli. Zeytinyağının kalitesi ve miktarı önemli. Onun dışında vallahi düdüklü tencerede yaptım, yani çabuk çıkmam gerekiyordu. Düdüklü tencerede yaptım ve kapattım altını, çıktım. Ondan sonrası artık düdüklü tencereyle kendisinin arasında, artık ne yaptılarsa, nasıl birbirlerini etkiledilerse gayet güzel olmuştu.

Havlamcım da dün salata tarifini kaçırmış. Bütün kolay tarifleri kaçırıyorsunuz. Kolay olduğu için önemsemiyorsunuz bence. Havlamcım müşteri gelmiş dükkana, ondan kaçırmış. Çok kolay. Bir pembe domatesi alıyorsunuz. Kabuğunu soyabilirsiniz tercihen. Ben soymuyorum bazen. Bazen vaktim varsa soyuyorum. İnce ince dilimliyorsunuz. Ama nasıl dilimliyorsunuz? Halka, yani domatesi ortadan ikiye kesip yarım yarım dilimliyorsunuz ince ince. Sonra bir tarafta kırmızı soğanı, mor soğanı güzelce, yine onu da ince ince doğruyorsunuz. Çok kalın değil, böyle rastgele değil. Ben onları böyle şekil şekil yapıyorum, jülyen. Sonra onu biraz tuzla ovuyorum. Kenarda bekletiyorum. Bu arada biraz baharat katabilirsiniz. Sumak çok yakışıyor ama çok değil, rengini bozmayın. Sonra güzel bir zeytinyağı, güzel bir nar ekşisi ve tuz. Ondan sonra karıştırıyorsunuz beraber. Böyle bir 10 dakika dinlendiriyorum ben böyle. Birbirinin suyunu çeksin, birbirinin tadını alsın diye. Ondan sonra da ekmeği, bu ekmeği bandırarak gelen bir salata. Öyle kibar bir salata değil. İşte alalım iki çatalla, bir kaşık bir çatalla böyle tersinden tutalım da. Öyle bir salata değil. Bugün niyeyse böyle hep ekmekle bandırasım var her şeye. Bu salata öyle ekmekle bandırılacak bir salata. Çünkü muhteşem bir suyu oluyor. Yani onu kaçırmak istemezsiniz. Çok da lezzetli oluyor. Bu da İstanbul salatası diyorlarmış. Sebebi de İstanbul'da balıkçılarda servis edilmesi. Ama dediğim gibi böyle hani çok zor, çok pahalı, çok bulunmaz malzemelerle yapılan bir şey değil. Yemeğin iyi olmasını sağlayan unsurların başında kullandığınız malzemenin kalitesi geliyor. Şimdi reçel yapacaksınız. Eğer pazardaki bozuk çileklerle reçel yaparsanız onun güzel olmasını beklemek emeğinize haksızlık olur. Bir emek veriyorsunuz, şeker koyuyorsunuz. Yani meyve kadar şeker koyacaksınız neredeyse. O zaman iyi meyveyle yapmanız lazım ki sonuç iyi olsun. Bir meyve mesela, ne diyelim ki, çilek, madem onda şimdi mevsimi olmadığında çileği çilek reçeliyle tadıyorsunuz, o zaman çilek gibi kokması lazım. Kayısı mevsimindeyiz, tam şimdi yapacaksanız eğer, hakikaten güzel bir kayısıyla yapmanız lazım. Küçük küçük doğrayabilirsiniz. Ben yarım yarım da seviyorum böyle. Kabuğu çıkıyor üstünden, mis gibi koyuyorsunuz. Mesela bir kızarmış bir dilim ekmek, altına biraz peynir koydunuz, üstüne bir yarım kayısı koydunuz, ay güneş gibi parlar o gün kahvaltı. O yüzden böyle aldığınız meyvenin, verdiğiniz emeğe, harcayacağınız diğer malzemelere değer olması lazım.

Havamcım da dinliyormuş bugün de. Kolay gelsin diyelim. Keyifli ve güzel bir gün olsun. İnşallah bereketli olsun. Erkenden kalkıp iş yerini açıp işinin başında o gün gelecek olan kısmeti bekleyenler o kadar çok ki. O yüzden umarım bu emeğin karşılığını alırsınız. Herkesin kendine göre bir akışı var gün içinde. Kimisi evde çok çalışıyor, kimisi dışarıda çok çalışıyor, kimisi çok çalışıyor az kazanıyor, kimisi yıllarca çok çalışmış sonra üzerine küçücük dokunuşlarla artık kazanmaya başlamış. Zannediyor ki çok az çalışıyor ve çok kazanıyor. Halbuki o az çalışmanın arkasında senelerce verilmiş emek var, biriktirilmiş tecrübe var ya da bir duvar örer gibi üstüne tuğla tuğla örmüşsünüz. Şimdi baktığınızda bir eser var karşınızda. O tuğlayı tek başına yaparken böyle bir esere dönüşeceğini belki hayal etmediniz. İşte o yüzden iyi dostlar biriktirmek kıymetli, iyi işler yapmak. Hep bir iyilik yaparken şunu düşünmek lazım. Allah'ım zor zamanda benim de karşıma bana iyilik yapacak birilerini çıkar. Üstelik kendiniz için istemeyin sadece. Çocuklarınız için isteyin. Zor durumda olan herkes için isteyin. Yani ağzımız erinmez. Allah'ım beni ve neslimi iyi insanlarla karşılaştır. Sadece kendimiz değil ki. İnsan çocuğu, torunu, başka akrabaları, kötülerle karşılaştığında mutlu olmaz ki. O yüzden hep duamız öyle olsun. Allah'ım bizi ve bizden sonra gelen neslimizi hep iyilerle, iyiliklerle, iyi insanlarla karşılaştır.

iyilik olsun, herkese olsun, her zaman olsun. Öyle bir kere iyilikle olmuyor. Mesela bir kere birinin karnını doyurdunuz, bir iyilik yaptınız. Aç karnınız karşınıza çıkmış, Allah fırsat vermiş, bir açın karnını doyuruyorsunuz. E ne oldu? 5 saat sonra yine acıkacak o kişi. Onun karşısına bir iyi daha mı çıkacak? Hayır, asıl en iyisinin çıkması ve ona karnını doyurabilecek bir iş imkanı vermesi lazım. Çünkü biz ne kadar ne yaparsak yapalım bir kez karnını doyuracağız. Bir daha yardım ettik. Peki tamam. Ama işte ona probleminin çözümünü sağlayacak belki bizden daha iyi birisinin karşısına çıkması lazım ve çözüm üretmesi lazım.

sonunda elimizden ne geliyor biliyor musunuz? En azından yapabileceğimizin en iyisini yapmak. Birbirimizin yanında olmak. Şimdi Selim bu oyunu bükse derdi olsa ben burada mutlu yayın yapabilir miyim? Yapamam. O yüzden ben Selim'in gözünün içine bakıyorum. Şimdi dik dursun, omuzları dik olsun, yüzü gülsün, kendini iyi hissetsin, güzel bir enerji versin. O zaman yayınımız da daha güzel oluyor. İşte böyle bulaşıcı bir şey aslında. Hiç sesimizi duymuyoruz birbirimizin ama birbirimizin enerjisinden haberdarız. Görüyoruz ve etkileniyoruz. Bir sosyal sorumluluk bu aslında. Suratımızı asıp kenarda oturup başkalarını da üzmek yerine işte birazcık silkelenip ya evet herkesin zor zamanı oluyor ama toparlanıyor insanlar. Ben de toparlanacağım demek, buna inanmak, bunun için adım atmak. İnsan kendini, hani hep öyle diyorlar, ışığa en yaklaştığımız tünelin sonundaki o an var ya, insanların çoğu aslında orada vazgeçiyor. Birkaç adım daha atsa kendini kurtaracak, ışığa gidecek ama o an ne yapacağını bilmiyor ve o yürüdüğü yolu geriye doğru yürüyüp kendini kurtarabileceğini zannediyor. Bazen biraz sabra ihtiyacımız var. Bazen biraz kendimizi onurlandırmaya ihtiyacımız var. Yüceltmeye ihtiyacımız var. Kendimize güvenmeye ve zorlukları aşabileceğimize inanıp yola devam etmeye. Umarım böyle bir yol ayrımındaysanız şu anda, size güzel bir işaret gelir bir yerden ve doğru karar almanıza yardımcı olur.

Dün çok enteresan bir şey oldu. Hep yayında söylüyoruz. İşte motorların yaya geçidinden dönüş yapması ya da yaya geçidinden motorla geçmesi yasak. Ancak yaya gibi geçebilir yanında motoru varken. İşte motorcular da artık yavaş yavaş bunu benimsemeye başladılar. Motorun bir tanesi yaya geçidinden U dönüşü yaparken diğer motorcu abi yedin cezayı diye bağırdı arkasında. Dedim ki en azından motorcular da artık bunun yanlış olduğunu biliyor. Ve hani bu cezalar arttıkça demek ki caydırıcılığı da artacak. Doğru yoldayız yani. Keşke ceza olmadan kurallara daha fazla uysak ama maalesef bizim toplumumuz için özellikle para cezasının böyle yaptırım gücü kuvvetli bir ceza olarak etkisi hala sürüyor. Kısa bir ara diyelim efendim. Sağlık konuşmak üzere yeniden buluşacağız.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Kulak, burun, boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Ahmet Yıldırım'la birlikteyiz. Tatil, güneş, yaz, havuz, deniz, daha fazla duş, bütün bunlar kulak sağlığımızı nasıl etkiliyor? Bu sorunun cevabını arayacağız kendisinden. Merhaba efendim.
1: Merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk. Bugün kulak sağlığını konuşacağız. Yaz mevsiminde kulak sağlığı diyeceğiz. Biz tabii deniz, güneş, havuz dedik ama bunların dışında bu mevsimde kulak sağlığımızı etkileyen başka neler var? Hatalarımız, doğrularımız, hepsini konuşalım istiyorum.
1: Evet, bir defa mevsimin kendisi, sıcağın olması dış kulak yolu hastalıklarını arttırıyor. Çünkü yazın malum terliyoruz. Kulak kanalının hemen dış kısmında da çok fazla özel yağlı ter üreten bezler var. Ve ayrıca başka tarzda üretim yapan bezler var. Bunlar da tabii çok sıcak havalarda çok fazla kir üretiyorlar. Ve çok da arkasından yıkanıyoruz. Kulağın ürettiği bu terler orada katılaşıyor. Yıkanınca, denize girince, havuza girince de bu sefer bu kir şişiyor. Şişince altında nemi tutuyor. Cildin üzerinde sürekli kapalı bir nemli ortamda mantar ürüyor. Mantar üremesi çok kısa sürede gerçekleşiyor ve hızlı ilerleyen bir şey. Orası enfekte oluyor. Kızarıyor, şişmeye başlıyor. Arkasından da bakteri enfeksiyonu meydana geliyor. Böyle bir kısır döngü mü diyelim? Yahut da böyle bir süreç oluyor yani kulağın içerisinde. Bu sadece havanın sıcaklığı ile bile olabilen bir şey. Ama bunun dışında kulak çok fazla suyla temas ediyor. Şimdi kulağa çok fazla suyla temas eden insanların çoğunda hiçbir şey olmuyor. Niçin? Çünkü onların cildi normal. Ama
0: sorun kimlerde?
1: Sorun sebasi cilde olan, yani ürettiği yağ fazla olan ciltler ve yağ ürettiği yağ biraz kimyasal olarak bozuk olan tipler. O tip insanlar yani. Bir nevi egzama gibi düşüneceğiz bunu. Nasıl ki egzaması sedefi olan insanlar çok rahat havuza giremiyorlar, denize giremiyorlar. Kulağında bozuk yağ

0: üretimi fazla olan ve bu üretimi çok fazla olan kişiler yazın çok fazla suyla temas ettikleri zaman cildin kendisi yara oluyor. Cildin kendisine egzama meydana geliyor yani. E tabi o zaman sulanıyor, kızarıyor, arkasından gene mantar oluyor, arkasından gene tekrar bakteri enfeksiyonu meydana geliyor.
1: Hiç bitmiyor bu yani.
0: Ya sık oluyor. Şimdi mesela biz şu an aşağı yukarı son 10 gündür veya bir haftadır havaların biraz ısındığı dönemdeyiz. Buraya polikliniğe günde gelen 10 hastadan 8'i böyle hastalar. Mesela kış aylarında böyle olmuyor. Ne oluyor? Nezle oluyor, bademcik iltihabı oluyor. Üst ve alt solunum yolu enfeksiyonları oluyor. Halbuki bu aylarda gelen hastaların 10'da 8'i falan, yani diyelim 10'da 5'i diyelim, hep dış kulak yolu hastaları. Bunların bir kısmı kulak kanalı çok fazla kir ürettiği için tıkanan insanlar. Kulak tıkanınca, kir de suyu çekince kaşınmaya başlıyor. O zaman ne yapıyorlar? Ellerine o pamuklu çubukları alıyorlar. Kanalın içine sokuyorlar veya başka bir şey sokuyorlar veya parmaklarıyla itiyorlar. Gitgide kir içeriye doğru birikiyor. İnsanlarımızın çoğunun dış kulak yolu genişliği fazla geniş değil.
1: Tam da onu soracağım. Kulak şekli de etkili midir acaba?
0: Kulak şekli çok etkili kirin birikmesinde ve iltihaplanmasında. Çok geniş kanallar daha iyi havalandığı için ve kirini çok rahat attığı için bu kadar fazla etkilenmeyebilir. Ama insanlarımızın çoğunda böyle değil. Kanallar dar. Hatta çoğunda bu kulağa soktuğumuz pamuklu çubukların genişliği kadar yani o kadar dar. Ne oluyor? Tabii çıkaramıyor kiri. Gitgide daha çok içeri itiyor. Ama yazın, şey kışın böyle olaylar sık olmuyor. Niçin? Çünkü terlemiyor kulak. Kulak terlemediği için fazla kir üretmiyor. Fazla kir üretmeyince nem tutmuyor, su tutmuyor. Su tutmayınca mantar olmuyor filan falan. Yani o süreç öyle o şekilde şey yapıyor. Derliyor. Bir de tabii kulak kanal cildi bozuk olan insanlar var. Bunun dışında bozuk olan insanlar. Mesela kulak kanal cildi incelmiş insanlar var. Kulak kanalı çok kısa, kemik kısmı çok dışarıda olan insanlar var. Kulak kanalı böyle S şeklinde çok kıvrımlı olan insanlar var. Onlar da tabii suyu daha çok tutuyor, kiri daha çok tutuyor filan. Onlarda da o tip problemler oluyor.
1: Hangi şikayetlerle geliyorlar? Dış kulaktaki bu problemler nasıl belirti veriyor?
0: Bir, tıkanıyor kulak. İkincisi çok kaşınıyor. Üçüncüsü ağrı başlıyor. En son ağrı başlıyor. Bu şekilde ilerliyor. Tabii tıkanınca çok rahatsızlık verici bir şey. Tıkandığı zaman konuşulanları anlamama veya tam kendini dengeli hissetmeme gibi bir problem ortaya çıkıyor. Hasta bundan çok yakınıyor ve hemen gelip temizletmek istiyor. Bazı insanlar senede birkaç defa kulaklarını temizletirler. Bazıları senede bir defa temizletirler. İnsanların çoğu kulağını temizletmez.
1: Gerekli midir diyeceğim.
0: İnsanların çoğu kulağını temizletmez. Böyle bir ihtiyaç duymaz.
1: Demek ki o şikayetlerle doğru orantılı aslında.
0: Evet.
1: Hissetler, evet. Bu ağrı kuvvetli bir ağrı mıdır? İlaç kullanmak gerekir mi? Ağrı kuvvetli midir? İlaç kullanmak gerekir mi? Tedavi protokolü oluşturur.
0: Tedavi protokolümüz oradaki şişkinliği bir defa önce temizlemek. Çünkü içeride bir birikme var, o su tutacak ve olaylar aynı şekilde devam edecek. Bizim onu temizlememiz lazım. Ne yapıyoruz? Ya yıkıyoruz ya da aspiratörle bir vakumla çekiyoruz içerideki kiri dikkatli bir şekilde. Kulak temizliği basit bir olay değildir. Ve tesadüfe bırakılacak bir şey değildir. Öyle ulu orta herkesin evde yapabileceği bir şey değildir. Çünkü herkesin kulak kanalının şekli değişik, cildi farklı, kirin yapısı farklı. Kimininki kabuk gibi çok sert, kimininki yumuşak. İşte kimininki çok yağlı, bir doktorun temizlemesi her zaman daha uygun.
1: Alışkanlık yapanlar var, kulağını sürekli temizletenler, onlara ne diyebiliriz?
0: İnsanların çoğu kulağını temizletmez ama bazı insanlar mecburen bu olaylar, çok fazla terlemeler, bozuk cilt yapısı, kanalın yapısının bozuk olması sebebiyle senede bazen birkaç defa temizletebilirler.
1: Alışkanlık olur, temizletmeyin, buna hiç başlamayın, hiç bulaşmayın gibi bir kanaat var.
0: Bu çok yaygın bir kanaat. Özellikle kulağın yıkanması durumunda bunun sık sık tekrar edeceğine dair bir inanç var. Bu tabii ilginç bir şekilde bizim toplumumuza ait bir inanç. Zaten kulak kirine de kir demek bizim Türkçemize ait bir özellik. Kir değil malum.
1: Renk itibariyle
0: kir gibi gözüküyor ama aslında o bir ter parçası. Yani kurumuş bir ter parçası ve çok da faydalı. Kulakta bir miktar kirin olması lazım. Çünkü eğer kulakta kir olmazsa kulak kendisini mantardan ve bakteri enfeksiyonlarından çoğunlukla koruyamaz. Ama tam tersini, tersi de oluyor. Bazen de işte kir şişiyor. Enfeksiyonun kendisi de olabiliyor ama bu aslında yani sağlıklı kulaklara göre daha az olan bir şey tabii. Çok daha az.
1: Hocam okullarda, yani şimdi yapıyorlar mı bilmiyorum ama bizim zamanımızda tırnak kontrolüyle beraber titiz öğretmenler çocukların kulaklarına bile bakar ve ailesine yazı yazardı çocuklarınızın kulaklarını temizleyin diye.
0: Kulak muayenesi tabii biraz zor ama gene de dışarıdan bazen görülebilir. Özellikle dışarı çok aktıysa. Çocuklarda ilginç bir şekilde kulak kiri çok daha cıvık salgılanabiliyor. Sıvı şekilde dışarı akabiliyor. Öğretmenler onu görebilirler ama içerideki kirleri görmesi çok zor.
1: Kir dememek lazım.
0: Evet, ama bir başka Türkçe'de verilmiş bir isim yok.
1: Evet.
0: Yani dışarıda mesela İngilizler mum diyor ona.
1: Kıvam olarak.
0: Mum gibi olduğu için mum diyorlar. Fakat tabii öğretmen şöyle de anlayabilir. İşte çocuğun dikkati dağınıktır, tam duymuyordur, tekrarlatıyordur, sık sık parmak kaldırıyordur. Oradan da kulağının tıkalı olduğunu anlayabilir.
1: Yani o ayrı bir tespit.
0: Öğretmenlerin böyle bir şey doğru.
1: Şimdi içinde bulunduğumuz mevsimde denize, havuza gidiyor herkes ama hepimizin en büyük sıkıntısı işte kısıtlı günler tatilimiz, ya kulağıma havuz suyu, deniz suyu kaçarsa. Gerçekten bir problem midir kulağımıza havuz ya da deniz suyu kaçması? Biraz önce söyledikleriniz dışında başka problemlere yol açar mı? Nasıl tedbirler alabiliriz?
0: Çok doğru. Havuz suyu diye bir hastalık var. Havuz suyu hastalığı. Çünkü havuzların temizlenmesi gerekiyor. Durağan sular, kapalı sular olduğu için. Her ne kadar devir daim yapılıyorsa da havuzlar mutlaka klorla veya bromla veya hidrojen peroksitle temizleniyor. Bunlar iritan maddeler. Klor da, brom da, hidrojen peroksit de ciltte. Evet, bir nevi çamaşır suyu bunlar. Evet. Bunlar ciltte tahriş yapan maddeler. Bunlar gene birçok insana dokunmaz. Eğer uygun dozlarda kullanılırsa, havuzda uluslararası kriterlere uygun miktarda klor, brom olursa birçok insana dokunmaz. Ama eğer cilt hassassa, atopik birisi ise, alerjik birisi ise, egzaması varsa, yani cildin kendini koruma faktörleri bir miktar azalmışsa, o zaman havuz suyundaki bu maddeler çok daha fazla tahriş yapar. Direktman iltihap yapar. Bu sık sık olduğu zaman zaten doktor hastayı uyarır. Yani bu havuza ya girmeyecek ya farklı bir madde kullanılan, hidrojen peroksit bunların en iyisi. Yani bildiğimiz oksijenli suyla temizlenen havuzlar, onlar özel sistemlerle temizleniyor, makinalarla temizleniyor. Böyle havuzlar varsa onu daha çok tercih edebilirler o tip hastalar ama özellikle klor çok daha tahriş edici. Hı hı.
1: Kulağa takılan tıkaçlar, bunlar için ne söylersiniz? Havuza girerken görüyorum ben, pek çok kişi kulağını kapatıyor.
0: Biz de tavsiye ediyoruz, özellikle sık sık kulağını temizleten ve iltihaplanan hastaların, hatta hem tıkaç üstüne de bone şeklinde kulağı koruması daha doğru. Profesyonel tıkaçları tavsiye ediyoruz. Onlar daha az tahriş edici ve daha iyi yerleşiyor. Onlar çünkü 3 kademeli. Kulak kanalını bir nevi arabanın içindeki piston sistemi gibi koruyor. Yani böyle daha az yüzeye temas ederek daha fazla koruyor. O yüzden profesyonel yüzücü tıkaçlarını daha çok tavsiye ediyoruz. Herkesin kullanması şart değil. Birçok insana bir şey olmaz. Ama hassas olan insanlar kullanırsa iyi olur.
1: Bu grup içinde çocukları nasıl özelleştirebiliriz? İçinde bulunduğumuz mevsim tatil. Kulak ağrısı ise çocukların bu mevsimde en az isteyeceği şey.
0: Çocuklar dış kulak yolu iltihabı açısından büyüklerden daha şanslı. Suyla temastan sonra dış kulak yolunun iltihaplanması onlarda daha az görülen bir şey. Kulak kiri de çocuklarda büyüklere göre daha az görülen bir şey. Ama tabii çocuklarda da bu olaylar aynen oluyor. Onların bir dezavantajı kulak kanallarının çok küçük olması ve temizlenmesinin daha zor olması. Ama anneler de tam tersine temizlemek için o çubuklara daha çok sokuyorlar çocukların kulağına. Sokunca da ne oluyor? Özellikle kir fazla üretiyorsa daha sık, daha kötü tıkanıyor daha doğrusu. Temizliği daha zor hale geliyor. Kulak kanalını temizlemek doktor açısından da çok kolay değil çocuklarda. Temizleniyor ama tabii kanallar bazen çok küçük oluyor, çok dar oluyor. Yani mecburen birkaç gün gliserin damlattırıp öyle çağırıyoruz.
1: Genelde. Biraz yumuşuyor.
0: Yumuşuyor hiç olmazsa, evet.
1: Peki bu deniz ve havuz arasındaki tercihte bu son dönemde daha çok deniz tercih ediliyor ama sizin yönlendirmeniz nedir?
0: Denizler için şöyle bir dezavantaj olabilir. Aslında tam temiz deniz suyu çok güzel bir şey, sağlıklı bir şey. Cilt hastalıklarına da iyi geldiğini düşünüyorum. Ama sahiller yerleşim yerlerine yakın oluyor ve içindeki basil miktarı fazla olabiliyor. Ve eğer bir kulak hassassa, tahriş olmuşsa, içinde kir varsa, içinde basil miktarı biraz fazla olan sulardan enfeksiyon kapma riski çok daha fazla oluyor. Denizin böyle bir dezavantajı olabilir.
1: Güvendiğimiz
0: sahillerde bir problem olacağını sanmıyorum. Yani kir varsa şişebilir, tıkayabilir. Hepsi o, başka bir şey olmaz. Ama deniz suyunun kendine ait, temiz bir deniz suyunun kendine ait bir tahriş edici özelliği yok yani. Öyle bir şey yok.
1: Peki kulağımıza su kaçtı. Ya da çocuğun kulağına su kaçtı. Denizdeyiz, havuzdayız. İlk anda yapmamız gereken nedir kulak sağlığı açısından?
0: Yani kulağın içine bir şey sokarak temizlemeyi tavsiye etmiyoruz. Biraz böyle o hemen kanalın girişindeki küçük kıkırdağı kanala sokup çıkartarak vaküm yapılabilir. Dışarıdan pamuk ama böyle ta içine dibine kadar değil de şey yapılabilir. Kafayı iyice yana yatırıp pamuğun üzerine sallanarak. Evet. Çünkü bazı kulak kanalları dar ve eğri olduğu için içerideki suyu yüzey gerilimiyle tutuyor. Onu boşaltmak için sallanmak, hafif vurmak ve böyle vaküm yapmak iyi olur. Ama içeride başka sorun varsa o zaman tabii temizlenmez, tıkanmış olur yani. Onu doktora götürmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum bugün için. Tekrar görüşmek üzere.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'ndeyiz. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Destek'le bugün geçirgen bağırsak konuşacağız. Son yıllarda hemen hemen bütün hastalıkların altında tek sebep gibi gösteriliyor. Gerçekten bu kadar önemli mi? Bunun detaylarını hocamızdan öğreneceğiz. Merhabalar.
1: Merhaba.
0: Hocam, geçirgen bağırsak nedir? Önce bir tanımlayarak başlayalım mı?
1: Tabii ki. Geçirgen bağırsak diğer adıyla sızdıran bağırsak diye söyleniyor. Toplumda baktığımızda eski adlarıyla diğer kitabi çalışmalarda ve araştırmalarda kimi zaman irritable bağırsak sendromu, kimi zaman spastik kolit, kimi zaman huzursuz bağırsak durumu diye de söyleniliyor. Dünyada ve toplumda sayısal rakamlara baktığımızda %20 şeklinde söyleniyor ama son zamanlarda özellikle de çevresel şartlar, beslenme durumunun bozulması, stres unsurlarının artmasıyla bilhassa da kadınlarda olmak üzere neredeyse %50'lere yaklaşmış durumda. Geçirgen bağırsak durumunda nasıl tanımlayacağız? Bağırsak duvarındaki o mukoza katmanlarının ve beraberinde kas ve zar katmanlarının çeşitli immünolojik veya alerjik durumlarla veyahut da o gıdaların oluşturduğu tahribat nedeniyle ve üstüne de stresin oluşturduğu yükle birlikte bağırsağın bütünlüğünün, fonksiyonel bütünlüğünün bozulması, randımansız çalışması ve bağırsağın düzensiz çalışmasıyla birlikte vücutta özellikle de toksin artışı ve buna bağlı olarak vücuttaki faydalı maddelerin alınamaması, kişinin sindirim sisteminin bozulması, sindirim işte dışkılama olur yahut da rahat yemek yiyebilme olur veyahut da gıdaların faydalı yönlerini alabilme olur, sindirebilme olur. O sürecin sekteye uğraması şeklinde söyleyebiliriz.
0: Hocam, aslında bağırsak görevini yaparken normalde vücut için faydalı olanları almak yerine, evet, atılması gerekenleri geçiriyor. Yani aslında duvarı ters yönlü çalıştırıyor
1: diyebiliriz. Çünkü burada şöyle bir unsur var. Bağırsaktaki o koruyuculuk katman olarak gerek enzimatik katman, gerek oradaki bağ ve konnektif doku, yani bağ doku.
0: Gevşiyor mu hocam? Ya da gözenekleri mi artıyor? Biz nasıl anlayalım bunu?
1: Şöyle, oradaki savunma sisteminde bir zafiyet oluyor. O savunma sistemindeki zafiyet ve eliminasyon, yani faydalı olanı alma, faydasız olanı atma döngüsünde bir sekteye uğrama oluyor. Tabii kişinin bu içinde bulunduğu bağırsakları bozan süreç, işte az önceki dediğim alerji süreç, toksik süreç, stres süreci ya da enfektif süreç, bağırsakları o bozan süreç ne kadar ağırlaşırsa ve uzarsa, bağırsak o koruyucu fonksiyonu, asli olan düzenli çalışma fonksiyonu, faydalı olanı alma, zararlı olanı atma sekteye uğruyor ve tabii o kapasitesi düştüğü için bağırsak maalesef bu sefer vücut için bazı noktalarda, bazı zamanlarda fayda yerine zarar verdirebiliyor.
0: Peki biz hangi belirtilerle, bende acaba geçirgen bağırsak mı var, irritable bağırsak mı var diye sormalı ve bir doktora gitmeliyiz?
1: Şimdi burada biraz sebep-sonuç ilişkisiyle ilişkili bir belirti durumu var. Şimdi mesela işte bağırsaktaki artan mikroorganizma yükü fazlaysa, örneğin amip gibi, örneğin klostridyal bakteriler gibi, örneğin vücutta işte beklemiş gıdalardan alınan zehirli stafilokokal bakteriler gibi, yani mikrobiyal unsursa, kişide ona bağlı belirtiler oluyor. İşte ateştir, ishaldir, bazen kanlı ishaldir, bazen kusmadır. Yahut kişide depresif bir durum, stresif bir durum varsa ve bu kişide disosiyatif, yani stresin oluşturduğu vücut yüklenmesi, organlara yönelik bir stresel yüklenme, adrenalinsel yüklenme oluyorsa, bu sefer hemen yemekten sonra şişme, hazımsızlık, buruntu, sancılanma veyahut da o kişide bunun yanı sıra ortaya çıkan diğer işte ellerde, ayaklarda titreme, gözlerde kıpraşma, vücudun tüylerinin tüken tüken olması gibi, ellerin avuçlarının terlemesi gibi, bunlar hep adrenalin fazla salgılanması, stresin altındaki bir insanın verdiği tepkiler kombine oluyor. Eğer o kişi de ilaca bağlı ya da işte ağır metallere bağlı, işte cıvadır, kurşundur, bazen yine plastiktir, onlara bağlı bir bağırsak geçirgenliği bozukluğu varsa, o kişide halsizlik, yorgunluk, devam eden bir yorgunluk, işte vücutta bazı noktalarda şişlikler, kızarıklıklar, ciltte döküntüler olabiliyor. Yine bağırsakta benzer işte şişkinlik, ishal, bazen buruntu, gaz sancısı. Yani buradaki sebep neyse, bağırsağı bozduğu gibi vücutta da belirtiler veriyor.
0: Peki bu bağırsağın hangi bölgesinin bozulduğuyla alakalı mı? Yani bir bağırsağın bir haritası var.
1: Evet, evet.
0: Ve bu haritaya göre bir yer bozulduğunda vücudun bir buna karşılık gelen bir yeri mi var?
1: Burada aslında bağırsaklar deyince dediğiniz gibi üçe ayırmak lazım. Önce ikiye ayırıyoruz. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar. İnce bağırsakları da üçe ayırıyoruz. İşte 12 parmak bağırsağı, jejunum ve ileum diye. Burada gıdasal anlamda, toksik anlamda en çok etkilenen kısım ince bağırsaklar.
0: Eminim de aslında en çok olduğu yer orası.
1: Tabii. Ana yani oradaki kalın bağırsaklar suyu emer, ince bağırsaklar gıdayı emer ve mineralleri emer. Diyelim ki ağır metal maruziyeti var. Diyelim ki işte mikrobiyal bir etkilenme var. Bu rotavirüs olur, kolera olur. Az önceki dediğim gibi stafilokok veya klostridiyal, yani konservelerden geçen mikroplar olur. Bunlar direkt ileum dediğimiz ince bağırsağın kalın bağırsakla birleşim yerindeki kısmı etkiler. Ayrıca stresel durumda da yine en çok ince bağırsaklar etkileniyor. Veyahut da gıda alerjisi, kişi süte alerjisi vardır. Ekmeğe gluten alerjisi vardır.
0: Gluten ve işte süt alerjisi aslında özel başlık olarak konuşulması gereken bir durum herhalde.
1: O da yine yandaş olarak spastik koliti kolaylaştıran unsur. Her ne kadar maruziyet işte tavuk yemese, gluten yemese de artık bağırsağı hassaslaştırıyor. Yani bağırsaktaki uyaran seviyesini, etkilenim seviyesini belli bir düzeye getirip orada bırakıyor haliyle. Tedavilerde ona da dikkat ediyoruz. Ona da yapma diyeme diyoruz.
0: Peki aslında size başvurdu bir takım şüphelerle, ben de acaba geçirgen bağırsak mı var dedi. Geldiği andan itibaren bir takım tetkikler mi istiyorsunuz? Yani siz bir doktor olarak bu hastada geçirgen bağırsak vardır teşhisini koymak için nelere ihtiyaç duyuyorsunuz?
1: Biz orada geçirgen bağırsak için bu tanıyı koymak için kişiye gaita testleri yapıyoruz. Gaita'da büyük abdeste işte kan durumu, mukus durumu, hücrelerin durumuna işte kan hücresi, eritrosit veya lökosit durumu. Yine gaita'da yağ durumu ve beraberinde gaita'da parazit durumu, mikrop durumuna bakıyoruz. Onun dışında kolonoskopi yapıyoruz. Kolonoskopi de o bağırsaktaki enfeksiyon durumu, içeride mukozalarda etkilenme durumu, tahriş durumunu görüyoruz. Onun dışında kişiye genel bir kan testi yapıyoruz. İşte alerji durumu, vücutta kanda yansıyan bir enfeksiyon durumu veyahut da romatizmal immünolojik bir durum var mı, ona bakıyoruz. Diğer taraftan bağırsağın uzun olması, kısa olması da önemli oluyor. Özellikle kalın bağırsak normalden fazla uzunsa bu durum daha kolay görülüyor. Çünkü maruziyet kolaylaşıyor daha uzun bağırsak olduğu için. Röntgeni çekiyoruz. Gerekirse ayakta direkt batın röntgeni dışında tomografi de çekebiliyoruz. Sonuç olarak bağırsağı hem radyolojik olarak, hem endoskopik olarak, hem biyokimyasal tahliller olarak inceliyoruz. Ve hepsini bir araya getirip orada artık çıkarımlar yapıyoruz. Belli hastalıkları değildir diyoruz, belli hastalıkları dahil etmek suretiyle sonuca varıyoruz.
0: Şimdi uzaktan baktığımızda sadece bağırsak diyoruz ve sanki vücutla ilgili fonksiyonları bu kadar büyük değilmiş gibi algılanıyor. Halbuki bugün konuştuğumuz otoimmün hastalıkların pek çoğunda bağırsakla direkt bir ilişki bulunmuş durumda. Sinir sistemi hastalıkların büyük bir kısmında,
1: evet,
0: hatta beynin fonksiyonlarını düzgün yerine getirmesinde bile bağırsaklarla bir bağlantı kuruluyor. Acaba bu geçirgen bağırsak mıdır aslında bu ilişkinin kritik noktası?
1: Bu şimdi yapılan araştırmalarda az önceki anlattığınız gerek sinir sistemi hastalıkları, gerek kalp hastalıkları, gerek karaciğer hastalıkları, hatta gerek kemik iliği hastalıkları, hepsinin bağırsaklar iştiraki var. Çünkü hepsinde vücuttan, bağırsaklardan vücuda geçen o zararlı olabilecek maddelerin, toksinlerin, ağır metallerin, mikroplastiklerin kesinlikle etkisi var. Onlar bağırsak bariyerini geçtikten sonra ilk bariyer, daha sonra karaciğer bariyerine geliyor. Karaciğer bariyerine geçtikten sonra orada da elimine edilemeyince artık vücutta gideceği son organlarda kalıp orada birikme suretiyle yan etkilere yol açıyor. Kesinlikle. Haliyle burada geçirgen bağırsak olması bu kişide ister istemez çeşitli hastalıkların altyapısına zemin hazırlıyor.
0: Tabii kişinin aslında bu hastalıklar ortaya çıktıktan sonra onların tedavisine odaklanıp belki de bağırsaktan uzaklaşıyor tedavi amaçlı.
1: Evet, doğru. O biriktiği organa işte beyindir, kalptir, kemik iledir tedavi ederken kesinlikle bağırsak akla getirilmeli. Dediğim gibi bağırsaktaki o bariyer sistemi ya da buna sebep olan alt sistemler, az önceki saydığım çok ilaç kullanımı, enfeksiyon durumu, gıdaların durumu, ağır metal alma durumları, onlara hep dikkate alıp bağırsaklara da bir elden geçirmek, incelemek gerekiyor.
0: Şimdi bağırsak söz konusu olduğunda merak ettiğim bir şey var. Acaba bağırsaktaki bu durum mu bu hastalıklara yol açıyor? Yoksa bu hastalıklar mesela otoimmün hastalıklar gibi, karaciğer hastalıkları gibi, bunlar mı bağırsağın çalışmasını bozuyor?
1: Aslında güzel bir soru. Otoimmünite, yani kişinin genetiğinin zayıf olması, yaş romatizma dediğimiz ankilozan spondilit, romatoid artrit, behçet, sistemik lupus eritematoz gibi hastalıklarda o otoimmün, yani vücudun kendi savunma sisteminin hücreleri vücudun muhtelif yerlerine saldırdığında tabii ki o saldırılan alanlardan az çok biri de bağırsaklar oluyor. Bağırsaklar bu otoimmün romatizma hastalıklarından, alerjik hastalıklardan mutlaka az ya da çok etkileniyor. Bağırsaklardaki bu etkilenme tabii bağırsak savunmasını ve bağırsak bütünlüğünü bozduğu için bu sefer var olan otoimmün hastalıklar daha da artıyor. Hmm. Birbirini artırarak devam ediyorlar.
0: Aslında bu geçirgenliğin arttığı dönemlerde hasta biraz kendini kontrol etse, yani benim romatizma ataklarım niye arttı, neden acaba döküntülerim var gibi, mesela diyelim ki sedefi var, diyelim evet, ki evet, otoimmün hastalıklardan biri olduğu için söyledim. O dönemde bağırsaklarla bir ilişki kurduğunda mesela ne yiyip içtiğini biraz kontrol etse kesinlikle belki bir çıkarımda bulunabilir. Şimdi yine bu konuyla ilgili çok konuşulan başlıklardan bir tanesi eliminasyon diyeti. Yani ne yediğimiz. Kimileri diyor ki tamamen her şeyi diyetinizden çıkarsın. Ne bunlar? Glüten, süt ürünleri, hatta bunun içine yoğurdu da koyuyorlar mayalanmış olmasına rağmen. Mesela hayvansal gıdalar, özellikle yağlı hayvansal gıdalar, bazı kuru yemişler, bunların hepsini çıkartın hayatınızdan. Bir 6 ay tamamen bunlarsız yaşayın. Ama bunlardan geriye de çok fazla bir şey kalmıyor. Yani doğru, sofraya ne koyacağız diye sorduracak kadar evet, elemine ediyorlar. Evet, sonra evet, bu süre içinde bağırsaklarınızı bir temizlemeyi tercih edin. Bağırsak mikrobiyotası kendini bir bulsun, evet, bir iyileşsin. Evet. Sonra yavaş yavaş bunları tekrar hayatınıza sokun ve bu süre içinde vücudumuzun verdiği tepkiye bakın. Şimdi bu uzun süreci kaç kişi yönetebilir bilmiyorum ama daha önemlisi işe yarar mı onu merak ediyorum.
1: Şimdi burada en önemli konu, biz böyle bir kişi geldiğinde ben o az önceki anlattığım işte kolonoskopi, kan testi, gaita testi, röntgeni yaptıktan sonra şayet artık spastik koliti düşünüyorsam hastaya bir gıda intolerans testi yaptırıyorum. Önümü çok açıyor. Hani hangi gıdaya ne kadar alerjisi var onu bize gösteriyor. Daha sonra diyorum ki bak diyorum, seni inceledik. Bu yapılan alerji gıda testinde işte kiminin soyaya, kiminin zeytine, kiminin cevize, kiminin dediğiniz gibi süt ürünlerine alerjileri çıkıyor. Onları hayatından en azından bir 3 ay çıkar diyoruz. Ve şimdi esasen baktığımızda artan nüfusu doyurmak için fabrikasyon gıdaya çok geçildi. Fabrikasyon gıda seri üretim ve geri dönüşüm üretim. Geri dönüşüm üretimlerin hepsi var olan gıdayı atmayıp onun tekrar geri kazanımı kullanma, ama bu sefer onun içindeki faydalı proteinler veyahut da vitaminler hepsi değişime uğruyor. Bir de onları saklamak için kullanılan maddeler, sitrik asit gibi veya lisitin gibi maddeler, onun dışında onun tekrar mekanik işlemlerden geçmesi hep süreci bozuyor ve zorlaştırıyor. Haliyle hepsine baktığımızda aslında bizim için buradaki konu buradaki gıdaların, özellikle de geri dönüşüm gıdaların veyahut da fabrikasyon gıdalarının vücutta artık tolere edememesi, bağırsakların bunları elimine edemeyip bunlara karşı reaksiyon ve toksik etkiyle oradaki gıdaların o oluşturduğu toksik ortamdan dolayı bağırsak fonksiyonlarında ve geçirgenliğinde bozulma oluyor. Şimdi, onlardan uzak durmak lazım.
0: Şimdi yeni merak ettiğim şey kortizol hormonu. Biraz önce stresten bahsettiniz. Evet. Stres bu hormonun başlıca sebebi. Ve kortizol hormonu da bağırsakların hiç sevmediği bir hormon. Ya da ölçülü miktarda sevdiği bir hormon. Peki biz bağırsaklarımızı korumak için stresi kontrol etmeyi bir ödem haline nasıl getirebiliriz?
1: Şimdi stres gerçekten artık neredeyse kalp krizinden tutun bunamaya, bunamadan tutun dikkat dağınıklığına, ondan tutun bağırsaktaki bu az önceki fonksiyon bozukluklarına, mide üzerine, hatta kanseri altyapı yapıyor, ciddi anlamda yapıyor hem de. Fibromiyalji zamanımızın en yaygın salgın hastalığı, kas ağrıları, kemik ağrıları, ona da altyapı yapıyor. Şimdi stres yapan unsurlarla siz baş edemezsiniz, güç yetiremezsiniz. Ne bileyim işte sevmediğiniz bir ortam olur yahut bir iş ortamı olur, etkin birisi olur gibi. Peki ne yapacaksınız? Stresi yöneteceksiniz. Stresin vücuda yan etki yapmasını, zarar vermesini en aza indireceksiniz. O da nedir? Stresi vücudunuzun emmemesini sağlayacaksınız. Vücudunuz o stresi, o enerjiyi emmeyecek. Aksine o stres vücut tarafından saptırılacak ve siz rahatlayacaksınız.
0: Yani biz sanki dışımıza bir kalkan varmış gibi o stres tabii bize çarpacak ve evet, döndüreceğiz dışarıya.
1: Aynen öyle. Onu da nasıl yapacaksınız? Siz algılarınızı buna göre adapte edeceksiniz. Stresli ortamda savunma, psikolojik savunma mekanizmaları geliştireceksiniz. Hani bazen vurdum duymaz olacaksınız. Bazen stresiniz ona rağmen arttıysa işte bir ortam değişikliği yapacaksınız. Gerekirse iş değişikliği yapacaksınız. Şehir değişikliği yapacaksınız. Nihayetinde bu kadar stresi, bu kadar bünye ve ruh taşıyamaz. Bünye zaten artık tepki veriyorsa siz sürekli sırt ağrıları, kas ağrıları, sürekli bağırsak bozukluğu, sürekli mide ağrıları, sürekli vücutta kasılımlar oluyorsa demek ki stresi bünyeniz ve ruhunuz kaldıramıyor demektir. En azından bir faydalı alışkanlıklar edineceksiniz. İşte dağcılık gibi, meditasyon gibi, dinsel şeyleri sevenler din gibi veyahut da kitap okuma gibi, kitap yazma gibi, hat sanatı gibi. Hatta bunları yaptığınız gene olmuyorsa bulunduğunuz stresi artıran unsurdan uzak kalacaksınız. Bu iş olabilir, iş değiştireceksiniz. Kişi olabilir, hatta evlilik olabilir, gerekirse evliliği değiştireceksiniz. Yani stres de bir yere kadar vücut dayanıyor. Ondan sonra da zaten çöküp gidiyorsunuz. Nihayetinde bünyesine ve ruhuna artık ağır gelen şeyi kişi uğraşırken yaşantısından, hayatından oluyor. Faydalı da olamıyor. Öyle olduktan sonra stres unsuru neyse ondan uzak kalmak ve yeni bir başlangıç yapmak herkes için daha faydalı olacaktır.
0: Peki bu geçirgen bağırsağı yönetebilmek. Teşhisi aldık. İşte aslında bizi neyin rahatsız ettiğini de öğrendik. Ama bu arada bir takım desteklere de ihtiyacımız var. Yani evet işimizi değiştirdik ama vücudumuzu ya da bizi üzen, bizi yoran neyse hayat biçimimizi değiştirdik. Ama bu arada bağırsağımızda oluşmuş bir tahribat var. Ve bunu da düzeltmek istiyoruz. Evet. Peki onun için nereden başlayacağız?
1: Bağırsakla ilgili en güzel şey tabii ki sağlıklı lifli gıdalar. Çünkü lifli gıda, örneğin bir taze fasulye, örneğin bir bamya, örneğin bir pırasa, hakikaten tarım ilacı olmadan organik yetiştirilmiş sebzeler, meyveler bize zaten bağırsak onarımını sağlıyor. Neden lifli? Lifli olduğu için bağırsağın içinde daha uzun kalıyor ve bağırsağı temizliyor. Aynı bir fırça gibi bağırsağın içini temizleyerek dışkıyla atılmasını sağlıyor. Ve tabii ki temiz ve bol su içmek. Ve bunun yanı sıra spor yapmak. Sabahın taze havasında yürüyüş yapmak. Ne bileyim yere yatıp bacaklarımızı karnımıza doğru çekmek 3-5 kere. Onlar hep vücudu deşarj ediyor. Üstelik de bağırsak dostu yaşantının vazgeçilmez unsurları olarak ciddi anlamda bağırsak sağlığına pozitif katkı yapıyor.
0: Peki mikrobiyotamızı, bağırsağımızın içindeki mikrobiyotanın da aslında bağırsak sağlığıyla çok yakın bir ilişkisi var. Oradaki o bozulmuş mikrobiyotayı bu gıdalarla belli bir zaman içinde düzeltebilir miyiz? Ekstra bir şey yapmak, bir destek almak, mesela işte glutensiz beslenirken bir taraftan çinko almak, bir taraftan balık yağı tüketmek, bunlar önerilenler arasında. Şimdi aklıma gelenleri saydım ama sizin elbette listeniz daha uzundur.
1: Evet,
0: bu anlamda vücudu dışarıdan nasıl destekleyebiliriz?
1: Burada yapılacak en önemli şey özellikle de bağırsağa faydalı olan bakterilerin takviye edilmesi. Bunda da en çok bildiğimiz tabii kefir yahut sirke yahut ev yapımı doğal turşu yahut ev yapımı bizim kendi tarlamızdan aldığımız buğdaydan yapılmış mayalı ekmek. Hmm. Bunlar köy ekmeği diyoruz onlar. Hepsi hızlıca aşağı yukarı 2-3 ay içinde bağırsağın normalleşmesini, normal floraya gelmesini sağlayan çoklu unsurlar. Ve tabii huzur.
0: Bağırsak normal düzenine geldiğinde biz bu belirtileri daha mı az hissedeceğiz? Mesela yemekten sonra daha mı az şişkinliğimiz olacak? Evet, evet. Huzursuz bacak sendromumuz iyileşecek mi? Uykularımız evet. Düzene girecek
1: kesinlikle
0: mi? Daha
1: olacak.
0: Berrak düşünebilecek miyiz? Hı-hı. Yani şimdi ben bunları sıralarken...
1: Yaşam kalitemiz artacak dediğiniz gibi.
0: Ben bunları düşünürken aslında şehir insanının hemen hepsinde bunlardan bir ikisi mutlaka var.
1: Mutlaka var. Yani şimdi büyük yerin derdi büyük oluyor. Mesela Afyon'a gittiğinizde ben gidiyorum. Afyon'da trafik az, şehir küçük, bir yerden bir yere gitmek kolay, maliyetler uygun. Ama İstanbul'da her şey hani büyük yerin derdi büyük olur misali. Trafik sorunu, ulaşım sorunu, zaman yetiştirme sorunu, düzgün insanla karşılaşma sorunu hakikaten zor. Onu geçtim. Diyelim ki bağırsak floranızı yazın 3 ay köye gittiniz. Orada temin ettiniz. Güzel bir şey. Zaten buradan memleketine giden insanlar bir afallıyorlar. Vücut böyle bir 10-15 gün bir yoğunluğu oluyor. Evet, yani bir hasta oluyor vücut. Evet. Toksinlerini atıyor aslında o sırada. Sonra doğal florayla vücut artık değişim yaşıyor ve ondan sonra o kişi İstanbul'a döndüğünde veya büyük şehre döndüğünde tekrar yoğun stres, tekrar tabii olmayan beslenme. Tekrar işte ilaçlar yahut da işte az önce saydığım havadaki artan işte kurşun, kadmiyum gibi işte o yakıt artıkları, işte devamlı plastik maruziyeti. Yani bunlar hakikaten vücudumuz iyi dayanıyor.
0: Evet, evet.
1: Yani
0: baktığımızda aslında bu belirtileri okuyabilmek de kıymetli. Yani bir hastalığa dönüşmeden bunları anlayabilmek bizi en azından bağırsak görevini yaptığı noktasında rahatlatacak. Bunu evet, hakikaten evet. iyi değerlendirmek lazım. Çok teşekkür ederim. Eklemek istedikleriniz var mıdır?
1: Şöyle şehir hayatında olan kadınlarımız, erkeklerimiz için ben fabrikasyon olan değil de ev yapımı sirke. Sirkelerin de en makbulü elma sirkesi derler. Ha, kalp sorunu olana alı sirkesi derler gibi. Ondan sonra tabii ki ev yapımı yoğurt, ev yapımı ekmek. Bunların hepsini İstanbul'da yapabiliriz. Ev yapımı turşu. Emin olun sizi daha güçlü, hastalıklara
0: yaparken
1: daha dirençli sağlar.
0: Bir süreci var aslında. Çok değil mi? Mesela sirkeyle bir 20-25 gün her an neredeyse beraber yaşıyorsunuz. Ekmeği yoğururken, kabarırken aslında biraz da var olan stresi uzaklaştırma yöntemi.
1: Meşguliyet oluyor. Ve şunu da dinleyicilerime mutlaka söyleyeyim, ben kendi hayatımdan görüyorum onu. İstanbul dışına özellikle de yazın havalar ısındığı için